0: Adam! Adam!
1: Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Beni yardım etsin! Beni yardım etsin.
2: Dylan. Ya Dylan. Hayır, hayır bebeğim. Hayır, Kristin. Kristin!

0: Yaralı mısın?
1: Ben iyiyim.
2: İyi misiniz? Arkada kurtulan var mı?
1: Hayır. O öldü mü?
2: Öldü. Dikkat et.
3: Hey, ne yapıyorsun?
2: Telsizini arıyorum.
3: Boşuna uğraşma. Burada sinyal alamazsın.
2: Evet ama telsizini bulursak sinyal alabiliriz. Arka tarafı kontrol edeceğim.
1: Haydi, insanların yardıma ihtiyacı var.
4: Hadi. Hadi bebeğim. Hey kız. Geri çekildi lan. Bebeğim.
1: Ceren. Çok kötüyüm.
4: Ne?
5: Baba, ne oluyor? Leon,
4: geri çekil. Hayatım hala duvara bağlı gibi görünüyor. Seni buradan çıkaracağım. Nefes al. Bana bak. Bana bak, seni buradan çıkaracağım.
1: Bebeğim.
4: Tatlım, annen yaralandı ama o iyileşecek, tamam mı? Bana bak, bana bak. Annen için cesur, tamam mı?
1: Ne yapabilirim?
6: Ella me estaba hablando, pero no la entendía.
1: Ama ben...
6: Yo creo que quería que le diera el mensaje a la hija, pero no sé.
3: Hey, dostum. İyi misin?
7: Senaryomu bulamıyorum.
3: Onu sonra arayabiliriz. Sen...
5: O ses neydi?
4: Sesler. Sesler duyuyorum. Bak tatlım, sen annenle kal. Ben sizi buradan çıkaracağım, tamam mı? Biri bizi buradan çıkaracak.
3: Bu tünel her an çökebilir.
4: Şükürler olsun. Aranızda doktor var mı?
1: O olabilir ama İspanyolca konuşuyor.
4: Önemli değil. Eşimle çocuğum çevirebilir. Hadi. Acele edin. Bu taraftan.
1: Durun. O doktor
4: hemen gelecek.
1: Hayır, o bekleyemez.
4: Karımın durumu dar. Hemen geri dönecek.
1: O bekleyemez dedim sana. Bekleyemez. Lütfen.
4: Doktor olduğundan bile emin değiliz. Dilimizi konuşamıyor. Beni dinlemelisin. Karım söylediklerini çevirebilir ama önce yardıma ihtiyacım var.

0: ihtiyacı var.
1: Pero no puedo ayudar.
2: Anlamıyorum. O iyileşecek değil mi? İyileşecek.
0: Düzgün, hadi. Hadi çabuk.
3: Bayım. Yaşıyor.
4: Lanet olsun.
3: Hayır hayır, geçecek, kımıldamayın.
4: Dayanın, sizi oradan kurtaracağız. Gel, gel, bana yardım et. Bana yardım et, hadi.
5: Ne oldu?
1: Hayatım, ben iyileşeceğim, tamam mı? Bu hanımefendi bana yardım edecek.
3: Para ise peor de lo que es.
6: Yo voy a ayudar a tu mamá.
3: Tamam.
4: Ne söyledi tatlım?
7: Yardım edebileceğini söylüyor.
6: Pero vas a necesitar un doctor pronto.
7: Senin doktor olduğunu sanıyordum.
5: Ne demek istiyorsun? O doktor değil mi?
6: Yo fui una enfermera en que voy a ayudar a tu mamá.
1: O bir hemşire, tamam mı? O bir hemşire.
7: Eskiden hemşireymiş.
5: Şimdi ne yapıyorsun? Bu nasıl söyleniyor? Tatlım, şimdi ne yapıyorsun? Nasıl söyleniyor?
6: Ama de llaves.
5: Ne?
1: Ev temizliyormuş. Teşekkür ederim.
3: Hepsi geçti. Bir kaza oldu. Kırmızı hattasınız, tamam mı?
8: Tamam. Bu kaza değildi, bir depremdi. Titreşimi hissetmediniz mi?
4: Bu tünellerin 7.5 şiddetine dayanması gerekiyor. Eğer bu bir depremse çok büyük olmalı.
9: Durun, ben deneyeceğim.
4: Tamam. 1, 2, 3, itir.
9: Bu bir deprem değildi.
3: Nereden biliyorsun?
9: Kokudan. Havai fişek gibiydi.
10: Bu trenler barutla çalışmıyorsa bir bomba patladığını söyleyebiliriz.
3: Ne?
8: Terörist bombası gibi.
4: Hayır hayır, bundan emin olamayız. İnsanları korkutmayı bırak.
9: 3 kere Irak'a gittim. O kokuyu tanıyorum.
4: Neyse, onu kurtaralım.
9: Bu işe yaramayacak. Daha güçlü bir şey bulmalıyız.
3: Seni kurtaracağız, tamam mı?
5: Teşekkür ederim.
1: Geçecek. Geçecek, tamam mı? Ben buradayım. Lütfen, iyi olacaksın.
5: İyileşeceğini söyle, tamam mı? Söyle, iyi olacağım.
1: İyi olacağım. İyi olacağım.
4: Bir tür anahtarımız olsaydı koltuğu tamamıyla sökebilirdik.
9: Lanet olası şeyi kıralım derim.
4: Ha, omurgasına da mı kıralım?
5: Sizin için fark etmeyecekse omurgamı kırmayın lütfen.
0: Arka tarafta yardımınıza ihtiyacımız var.
3: Her şey yolunda mı?
0: Yaraların temizlenmesi için daha fazla malzeme gerekiyor. Sargı bezi gibi şeyler
8: benim
0: lazım.
8: Benim alkolüm var.
0: Harika, bak onu karıma götürebilir misin? Ben yardım çağıracağım.
4: Dostum, dışarıda beton yağmuru var.
9: Dur, ben de seninle geleceğim.
5: Durun. Önce beni buradan
0: karımın
5: kurtarın.
0: Karımın bekleyecek vakti yok.
9: Siz onu çıkarmaya çalışın. Ben hemen geri döneceğim.
0: Geliyor musun?
9: Evet, evet. Biraz ışığa ihtiyacımız var.
0: Sıkışmış. Üç deyince. 1, 2, 3.
11: Biz orta vagondaydık. Trenin geri kalanına ne oldu?
9: Bir dakika. Pekala, beni izle.

0: Aman tanrım.
1: Görünüşe bakılırsa tren bodoslama çarpmış. Bu taraftan çıkmamız mümkün değil.
2: Hey, hey! Bu taraftan.

0: Babam bu malzemeleri size getirmemi söyledi. O yardım çağırmaya gitti, tamam mı? Merhaba, ben Tori.
1: Teşekkür ederiz. Adım Kristin. Bu da kızım Dylan. Sanırım Yolanda mıydı? Onu tanıyorsun.
2: Yere bakın.
0: Dışarıdan geliyor.
2: Buradayız.
0: Buradayız.
2: Yardım edin.
3: Dylan.
2: Yardım edin.
3: Dylan.
2: Baba.
3: Bizi sattın. Bu işi görebiliyor musun? Dylan. Dylan, beni duyabiliyor musun?
2: Evet.
4: Tamam.
5: Sağ olun, iyi oldu. Daha iyi. Basınç azalmaya başladı.
0: Hey, bakın. Dışarıdakiler bir çıkış yolu bulmuş olabilir ama size ihtiyaçları var.
6: Bana da mı?
0: Evet, hadi.
5: Dur. Dışarı mı çıkacaksın?
0: Buna mecburuz.
5: Hemen geri döneceğim dostum, yemin ederim.
3: Dur. Hepinize ihtiyaçlar olamaz.
0: Tamam, bu tarafta.
5: Hayır.
0: Çocuklar, hadi.
5: Hadi.

0: Adamına dikkat et.
1: Buradayız. Ne yapıyorsunuz? Tek ihtiyacımız olan küçük adam.
2: Buradan nasıl çıkacağız?
1: O taraftan. Diğer tarafa kadar uzandığından emin olmamız imkansız.
3: Biz buradan geçemeyiz ama... Belki de sen...
4: Oraya girmemi mi istiyorsunuz?
2: Bunun bir yere çıktığını nereden çıkardınız?
1: Baksana.
0: Tünelin sonundaki ışık. Hey, bakın hareket ediyor.
1: Evet. Sürünerek gidebildiğim kadar ileri gidip bağırdım ama kimse cevap vermedi.
3: Bakın, belki de sen daha ileri gidebilirsin. Aslında bunu istemezdim ama...
0: Deneyebilirim.
4: Hayır. Ben giderim, ben gitmeliyim.
2: Hayır, hiçbiriniz gitmemelisiniz. Bu bir ölüm kapanı.
0: Buradan daha mı kötü?
4: Hayır, ben yapabilirim. Önemli değil. Yani... muhtemelen günün birinde bunun filmini çekecekler. Öyle değil mi? Hep kahramanı oynamak istemişimdir.
3: Tamam. Bol şans.
0: Hey, bunu yanına al.
1: Adımına dikkat et.
0: Söylesene, senin adın ne?
4: Boyd. Boyd Milliken.
0: Sen oyuncusun, öyle değil mi?
4: Evet. Beni tanıdın mı?
0: Senaryo okuduğunu görmüştüm.
4: Evet.
0: Ama seni bir yerlerden hatırladığıma eminim. Bir reklam olabilir mi mesela?
4: Evet, güneş sistemi gibi giyinmiş adamlardan biriydim. Doğru söylüyorsun.
0: Evet, sen gezegenlerden biriydin, öyle değil mi?
4: Evet, öyleydim. O reklamı hala yayınlıyorlar mı?
2: Sen hangi gezegendin, Boyd?
4: Uranüs. Burası çok daralmaya başladı.
2: Bu iyi değil. Onu oradan çıkarmamız gerek.
0: Boy!
4: Sanırım bir örümcek gördüm.
1: Boy, iyi misin?
4: Evet, ben iyiyim. Sadece biraz bacağım kanadı.
5: Hadi devam et Boy. Biraz daha ilerle.
4: Sanırım bir çıkış yolu buldum. Hadi Boy karakterini sakın bozma. Kahraman ol. Korkmuyormuş gibi davran. Işık güçleniyor.
1: Güzel.
4: Yaklaşmış olmalıyım. No!

0: Benimle dalga mı geçiyoruz?
1: Neymiş?
0: Lanet olası bir bilgisayar. Hiçbir şey yok. Gidecek hiçbir yer yok. Geri dönebileceğimi bile sanmıyorum. Ya!
2: Tamam,
1: Boy,
2: tamam.
3: Durun, geri çekil.
2: Boyd! Boyd, beni duyabiliyor musun? Hadi dostum, orada mısın? Cevap ver.
0: Hadi Boyd, bir şey söyle.
1: Hadi Boyd!
2: Boyd!
3: Boyd öldü.
4: Çıkış yolunu buldunuz mu?
2: Hayır, bulamadık. Tünel çöktü, oyuncu çocuk öldü. Ve biri bizi çıkarana kadar mahsur durumdayız. O benim çantam.
3: Bu benim suçum. Çantaları bir araya toplamasını istedim. Burada mahsur kalacaksak kaynakları değerlendirmeliyiz diye düşündüm.
2: Bu iyi bir fikir.
5: Erkek arkadaşın mıydı? Özür dilerim. Gidip karımı kontrol edeceğim.

0: Evet işte öyle. Oluyor, oluyor, oluyor, oluyor. Evet,
1: daha hızlı çevir.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.

0: O seninle miydi?
1: Evet. O benim karım. Trende olduğunu bile hatırlamıyordum. O klostrofobiktir, trene binmezdi. Lütfen acele edin, acele edin.
2: Hadi. Hadi.
1: Bebeğim. Bebeğim. Tanrım.
3: Prima, firmemente, no, él no está oprimiendo.
4: Baba, daha sıkı bastır.
2: Hiç önemi yok.
5: Hey, bir şey buldum. Buraya gelin.
1: Aman tanrım. Bu koca bir hastane gibi.
2: İlk yardım çantasına neden kilit takılır ki?
0: Önemli değil. Kilitlerle aram iyidir.

0: Ne buldunuz?
1: Başka bir bomba.
0: El yapımı bir bomba. Hem de çok büyük. Etkisiz hale getirmek için 12 dakikamız var.
2: Çok kötü bir ilk yardım çantası. Daha sert.
3: Hey! Bayım!
4: Bu iyi bir zaman değil.
3: Size ihtiyacımız var.
4: Bu iyi bir zaman değil dedim.
3: Biliyorum ama ölüm kalım meselesi. Acele edin.
5: Baba. Bana bırak.
2: Ya daha fazlası varsa?
0: Hayır. Birden fazla olduğunda genelde iki olur. Ben tarih öğretmeniyim. Bu bilindik bir yöntemdir. İlk bomba insanları bir araya getirir. İkinci bomba patlar.
6: Tamam, emin olalım. Her şeyi kontrol edin. Dikkatli bir şekilde.
4: Ne oluyor burada? Aman Tanrım.
1: Lütfen bu durumlarda ne yapacağını bildiğini söyle.
6: En azından bu şeyle uğraşmamamız gerektiğini biliyorum.
0: Bir noktada ona müdahale etmemiz gerekecek. Öyle değil mi? Yani bilemiyorum ama telefonun kapatma düğmesine bassak?
6: Ya kapatma düğmesi sahte bir tetikse?
0: Bilmiyorum.
1: Peki ya iki kabloyu da aynı anda çekersek?
6: Hayır, hayır. Treni boşaltalım derim. Buradan uzaklaşalım.
1: Patlamasına izin mi verelim? Bu tünel bir patlamayı daha kaldıramaz. Ben burada balon bile patlatmazdım.
2: Ya onu küçük tünele koyarsak? Boyd'un olduğu yere.
6: Evet, evet. Bu iyi bir fikir. Yeterince derine ittirebilirsek şokun büyük kısmını ortadan kaldırabilir.
4: Hayır, hayır. İmkansız. Karım o tünelin hemen yanında.
6: O zaman onu oradan çıkarırız.
4: Ama bu da onu öldürür.
1: Ayrıca yine de kapalı bir alanda olacak. Basıncın gidebileceği hiçbir yer yok.
0: Ben etkisiz hale getirmekten yanayım. Biz zeki insanlarız. Buluruz yolunu.
6: Hayır.
2: Bu neden ilk yardım çantasında?
6: Çünkü mükemmel bir kamuflaj. İstersen duvara bile asabilirsin.
2: Evet ama duvarda asılı değildi. Bir çantaydı. Ya bunu yapan kişi hala aramızdaysa?
4: Nasıl yani? İntihar bombacısı gibi.
0: Bu çok saçma. Bakın. Gördünüz mü? Bir geri sayım var. Yani saldırgan patlamadan önce buradan kilometrelerce öteye kaçmayı planlıyordu.
2: Evet, planlıyordu. Peki ya ilk bomba erken patladıysa?
6: Evet. Evet, eş zamanlı bir patlama çok daha mantıklı olurdu.
7: Hani ilk bomba kalabalığı bir araya getirmek için.
6: Evet ama insanları çökmüş bir tünele nasıl toplayabilirsin ki?
4: Bir dakika, bir dakika. Bombacının hala bu trende olabileceğini mi söylüyorsun?
1: Yani ya öldü ya da içimizden biri. Peki şimdi ne yapacağız?
2: Hayattaysa ve yaşamak istiyorsa konuşsa iyi olur.
4: Harika. Seri katil lütfen öne çıksan.
6: Ya bize etkisiz hale getirmeyi çoktan söylediyse?
1: Ne, ben mi?
6: Az önce kabloları aynı anda çekmemizi söyledin.
1: Dalga geçiyor olmalısın.
2: O sadece fikir yürütüyordu, senin de yaptığın gibi.
6: Evet. Ama ben teröriste benzemiyorum.
1: Ne o, Müslüman mı olduğumu düşünüyorsun? Dostum saçmalıyorsun.
4: Bakın kendimizi öfkeye kaptırmayalım.
0: 9 dakika.
6: Bak, eğer yanılıyorsam üzgünüm. Ama çoğu terörist sana benziyor, unutma.
7: Ben Müslümanım. Nişanlım da Müslüman. Müslümandı.
6: Bakın, kesinlikle o olduğunu söylemiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Burada hepimiz birer şüpheliyiz. Ben de dahil olmak üzere. Ama zamanımız azalıyor ve bir karar vermeliyiz. Ve gerçek şu ki çoğu terörist Orta Doğu kökenli genç adamlardan oluşuyor.
1: Ya da soluk suratlı ucube askerlerden. Aramızda onlardan var mı?
6: Senin adın ne?
1: Dostum, vaktimizi harcıyorsun.
6: O zaman adını söyle hemen.
1: El.
6: El ne?
1: Kaide. Hernandez. Brezilyalıyım.
6: Ama İspanyolca bilmiyorsun.
1: Brezilyalar Portekizce konuşur senin. Benim adım Brezilya'dan geliyor. Ben Michiganlıyım bak. Bana inanmıyor musun? Al. Alberto Hernandez. Büyük vadide doğdum. Kar küreme aracım var ve pistonları tutuyorum. Şimdi bombayı imha edebilir miyiz?
4: Beyler, bu hiçbir yere varmayacak. Hadi ama.
0: 8 dakikamız var.
7: Bir şey buldum. Mühendislik kitapları, çoğu metrolar ve trenler üzerine.
2: Belki de çantada kimlik vardır. Bakın. Evet, bakın fotoğraflar var. Tüneller ve istasyonlar var. Bunların hepsi Los Angeles'ın metrolarıyla ilgili. Bu bombacının olmalı.
6: O senin mi?
1: Hayır.
2: Ha!
6: Ne? Ne oldu?
2: O sensin.
1: Ben bombacı değilim, yemin ederim, tamam mı? Yemin ederim bombacı değilim, anlıyor musun?
2: Onu nereden buldun?
6: Ölen polisten.
1: Bak, hayır, hayır, lütfen. Aradığın adam ben değilim. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum, tamam mı? Ulaşım mühendisliği üzerine. Test konum yeni Lviv-Sever hattı. Yemin ederim ben bu trenlerde yaşıyorum diyebilirim. Yalan söylememeliydim ben.
6: Aynı anda çekmemizi söylemiştim. Bu işe yarar mı? Söyle.
1: Ama beni yürütmüştüm.
6: Söyle.
1: Gerçekten bilmiyorum.
6: Bu doğru mu?
1: Bilmiyorum.

0: Bak o ben değilim. Onu durdurun tamam mı? Silahı olan ben değilim.
1: Kesin şunu.
2: Bombayı nasıl etkisizleştirecek?
1: Kes şunu Şeker. Kes şunu.
3: Tamam dur. Geçme tamam. Ellerimle öldürürüm.
1: Ne yapıyorsun?
4: Dilim dur tatım. Dur dilim. Dilim dur tatım. Tatım sen iyi misin?
1: Ama ne yapıyorsun?
4: Gidip annenin yanında durman gerekiyor tamam mı? Hayır. Bana bak tatım. Lütfen beni git. Ve annenin yanına git tamam mı? Hadi hemen git.
3: 6,5 dakika.
1: Dur ne yapıyorsun?
2: Yaralı kolunu yana çek.
1: Lütfen.
2: Yaralı
1: bunu
2: kolunu
1: yapma.
2: Yana çek.
1: Bunu yapamazsın hayır.
0: Hayır lütfen hayır.
5: Bu sadece acı. Doğruyu söylediğin anda hepsi geçecek.
0: Hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen hayır.
1: Lütfen dur.
0: Hayır. Dur.
1: Lütfen yeter dedim.
2: Bombayı tahminle mi durdurmak istiyorsun?
0: Sana bir şey söylersem sadece durmanı istediğim için söyleyeceğim. Bunu uydurmuş olacağım. Ben bombacı değilim.
3: Hayır dur.
0: Bombacı ben değilim.
3: Yeter. Şimdi beni dinleyin. Gerçeği söylese bile ne söylediğini nasıl anlayacağız ha? Söylesene bundan sonra ne olacağını nereden bileceğiz? Bize verdiği bilgiye güvende olduğunu düşündüğünde güvenmek zorundayız.
2: Ne? İki kabloyu aynı anda mı çekeceğiz?
3: Evet.
5: Çünkü yaşamak istediğine inanıyorum. Yaşamak istiyorsun öyle değil mi? Söyle. Şu an aksini söylemezsen o bombayı dışarı çıkarıp iki kabloyu da çekeceğim.
0: Tamam yap. Ne yaparsan yap. Sadece yap.
5: Benim için yeterince iyi.
1: Hayır dur. Durun. Peki ya bombacı o değilse?
6: Neden böyle söyledin?
1: Çünkü az önce bir şey hatırladım. O çanta onunsa diğeri ona ait olamaz.
0: Neden?
1: Çünkü iki çanta taşımıyordu.
2: Bunu nereden biliyorsun? Fotoğrafik hafızan mı var senin?
1: Hayır.
2: Tam karşında oturuyordum. Benim elimde ne vardı?
1: Onun elinde iki çanta yoktu. Tamam mı? Bunu fark ederdim.
2: Bunu tünele götürüp etkisiz hale getireceğim. Yanılıyor olabiliriz.
4: Hayır. Bunu yapamazsın. Karım hala o tünelde.
5: Bu en fazla insan için en iyi şans. Dört dakikan var.
3: Bunu başkası yapmalı.
2: Benimle bir sorunun mu var senin?
3: Hayır, seninle ilgili bir sorunum yok. Ama bu bomba patlarsa ne yapılacağını bilen tek kişi sensin. Geri kalanımızdan biri olmalı. Hemen karar vermeliyiz. Hemen şimdi. Kim?
1: Ben en küçüğüm. Ben en uzak.
2: Hayır, bunu ben yapacağım. Konu kapanmıştır.
3: Hayır, ben yapacağım. En yaşlınız benim. Uzun bir hayat yaşadım. Karım da öldü. Ben yapacağım. Konu kapanmıştır.

0: Seni tünele ben götüreceğim.
1: Dört dakika sonra döneceğim.
2: Dur! Hayır! Dur! Yeter! Yeter dedim! Dur.
3: Hayır, yapmanız gerek.
2: Yeter, dayanamıyorum!
4: Hey! Hey! Durun!
3: Baba, bunu yapmak zorundayız.
5: Casi, casi ya. Ya acabamos.
6: Yolun diye arka tarafa gitmesi gerektiğini söyle.
7: Arka tarafta sana ihtiyaçlarım var.
6: Acele etmesi gerek.
7: Hadi acele et.
3: Ne oluyor?
6: Bir bomba bulduk. Merak etme. Etkisiz hale getirmeyi biliyoruz. Ama şimdi bombayı en az hasar vereceği bir yere götürecekler.
7: Babanla git.
3: Hayır, burada kalacağım.
7: Babanla git.
6: Burası güvenli değil bebeğim.
3: Peki anne?
6: Hey, dalga mı geçiyorsun? Annenin bugün neler atlattığını gördün. Ha? Annen her şeyi atlatabilir.

0: Söylediklerini birebir uygula.
1: Tamam. Peki. Işık.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim.
2: Ne pasó aquí?
0: Hayır bak, arka tarafa gitmen gerekiyor. Bir bomba daha var.
3: Bom! Evet, onu hadi,
0: götür,
3: hadi.
0: Onu götür, hadi. Arka tarafa gidin.
3: Hadi, hadi. Hemen döneceğim.
0: Hayır, orada kal, tamam mı? Ne yapıyorsun?
3: Anahtarı alıyorum.
0: Anahtarı boş ver, sadece orada kal, tamam mı? Bir çaresini bulurum, beni merak etme, hadi. Ne yapıyorsun?
3: Kaçmana yardım edeceğim.
0: Beni dinle. Arka tarafa gitmeni istiyorum, tamam mı? Sadece birkaç dakika kaldı. Beni merak etme. Lütfen.
3: Konuşarak vakit kaybediyoruz. Sadece yardım et.
0: Evet, evet, evet, hadi. Gerçekten de katil olduğuma inanmıyor musun?
3: %90 eminim.
0: Senin adın ne?
3: Tori.
0: Bundan sonra bana numaranı vermeyi unutma.
3: Ne?
0: Kendine bakınca yakışıklı görünüyorum.
4: Ne kadar zamanımız kaldı?
5: 45, 44.
4: Pekala. Bundan daha ileri gidemem, mümkün değil.
5: Daha ileri ittirebilir misin?
4: Daha fazla ileri gidemeyeceğim dedim. El fenerini bırakıp geri dön. El fenerini bırakıp geri dön. Bomba patlarsa sana ihtiyaçları olacak. Git.
1: Hadi bebeğim, gidelim.
6: Gidin.
1: Burada kal.
6: Seni seviyorum.
1: Lütfen kalmamı iste.
6: Gitmen gerek.
0: Sadece git. Hadi git.
5: Tori!
0: Hadi!
5: Hadi!

Seni seviyorum. Annen de seni seviyorum.

0: Ne oldu?
1: Bilmiyorum, patlaması gerekirdi.
2: Hadi.
3: Söylediği şeyi mi yaptın?
2: İki kabloyu da çektim. Tıpkı söylediği gibi. Hadi.
4: Dios lo bendiga.
2: Gracias.
4: Sen. Eşin seninle gurur duyardı.
2: Katie. Onun adı Katie'ydi.
4: Merhaba bebeğim.
0: İşte yine buradayız. Nasılsın bebeğim?
4: Tatile hayır diyemem.
0: Ciddiyim.
4: İyiyim. Daha iyiyim.
0: Gördün mü?
4: Artık acı bile hissetmiyorum diyebilirim.
1: Evet. Çantalarda bir şey bulabildiniz mi? Ben isimlerinizi bile bilmiyorum.
3: Ben Tori. Rubina.
5: Ben Sam.
6: Al. Evet. Onu beni tavladığında öğrenmiştin.
1: Ben Mason. Evet, dinleyin. Bomba beni hala tedirgin ediyor. Onu daha derine ittirip tüneli bloke etmeye çalışacağım.
3: Onu en uzağa ben götürebilirim. En küçüğünüz...
5: Hayır, buna gerek yok. Olduğu yerden daha derine gidemez. Onu en uzağa ittim.
1: Pekala, ama yine de tüneli bloke etmem gerek.
3: Hayır.
7: Sorun nedir? Bombacının kim olduğunu biliyoruz, öyle değil mi?
3: Hiç kimsenin bombayla yalnız kalmaması gerektiğini düşünüyorum, tamam mı?
1: Tamam. Sen de benimle geleceksin. Bu zaten iki kişilik bir iş. Geçen sefer şansı yaver gitmişti.
3: Evet.
1: Hadi, işe başlayalım.

0: Ne yapıyorsun?
1: Bak, bunu senin yapmadığını biliyorum, tamam mı? Cesetlerin üzerinde bunu kanıtlayacak bir şey bulacağım.
0: Hayır hayır hayır, dur. Dur, bunun bir faydası yok. Bombacı muhtemelen kaçmıştır.
1: Ya da ölenlerden biriydi. Bunu öğrenmemiz gerek.
0: O benim. Bombacı benim.
1: Sen neden bahsediyorsun?
0: Geri kalan herkes bunu düşünüyor ve bu muhtemelen herkes için en iyisi.
1: Yani bu onun yanına mı kalacak?
0: Eğer hayattaysa, bizi hayatta tutan tek şey bu işten kurtulacağını düşünmesi. Bırak beni bombacı sansınlar. Kurtarma ekibi gelene kadar suçu üstlenmeyi kabul ediyorum. Polisler gerçeği ortaya çıkarır. Tabii biz burada olduğumuz sürece. Tori. Unut gitsin.
2: Ne yapıyorsun?
3: Biraz daha ileri ittirmeyi deneyeceğim.
2: Gidebileceği en uç noktada Mason.
3: Sorun ne sen? Benim terörist olduğumu mu düşünüyorsun?
2: Terörist olduğunu düşünmüyorum. Elin terörist olduğunu düşünüyorum. Metro ile ilgili kitapları bulup bomba etkisiz hale getirmeyi biliyordu. Vakit kaybediyoruz.
3: Siper almak için kolunu bile koparırdı. Bombanın patlayıp patlamayacağını bildiğini hiç sanmıyorum.
4: Kabloları sökmemiş.
2: Ne?
3: Ulaşamıyorum. Sopa gibi bir şey bulmaya çalış. Onu daha uzağa ittirmek istiyorum.
2: Olur. Tamam.

Sam! Sam! Sopayı buldun mu? Sam! Sam!

0: Hala ipucumu arıyorsun.
1: Merak etme, hiçbir şey bulamadım.
0: Muhtemelen çoktan kaçmıştır.
1: Affedersin.
0: Hey, dur. Öncesinde neden ağlıyordun?
1: Ne zaman?
0: Trene bindiğin zaman. Bir adam için ağlıyordun.
1: Evet. Babam.
0: Baban mı?
1: Aslında o... O gerçekten harika bir baba. Bu sabah ben... Onu bir daha görmek istemiyordum. Şimdi onu görememekten korkuyorum. Evet.
0: Ön taraf.
1: Herkes iyi mi?
2: Evet, evet biz iyiyiz. Galiba dışarıdan geldi.
3: Annenle kal, tamam mı?
1: Yaralanmışlar. İyi misiniz? Acele et.
2: Neredesin?
1: Aa, bu taraftan, bu taraftan.
3: Sen iyi misin? Hadi benimle kal dostum.
4: Mason. Yolanda'yı çağıracağım.
1: Onu ben taşırım. Sen Mason'a yardım et. Hadi.
3: Mason.
1: Buraya otur.
3: Mason. Hayır. Mason.

0: está muerto.
1: Ben bir ses duydum. Kafamı çevirip baktığımda kendimi havada uçarken buldum. O beni kenara ittirdi. Mason hayatımı kurtardı. Benim için kendini feda etti. Hayatını benim için feda etti. Onun hikayesini herkese anlatmalıyız.

0: Rubina?
1: Bu taraftaki kabloda kaçak var. Aküyü bitirecek. Daha karanlık olacak ama zemin ışıkları iki katı dayanacak. Adam elektrikçiydi.
0: Özür dilerim.
1: Kaza olduğunda tartışıyorduk. Bana nişan yüzüğü vermişti. Ben de yüzüğü geri vermek istemiştim. Bu yüzük bizim adetimiz değil. Paraya ihtiyacımız vardı. Adam yüzüğe daha fazla ihtiyacım olduğunu söylemişti. Hayır, lütfen.

0: bu kadar üzülmeseydi daha çok endişelenirdim. Örneğin Sam gibi.
1: Ne?
0: Bir gariplik var. Sanki o...
1: Herkes kendince Yasu Tartori. Belki de karısını o kadar sevmiyordu, bilmiyorum. Ama bu onu bir katil yapmaz.
0: Onun parmağında yüzük yok. İçinde bomba olan çantaya bakıyordu. Çanta kadının önündeki koltuktaydı.
1: Tori, beni dinle, unut bunu.
0: Hayır El, Mason çantayı sarsıyordu.
1: Mason'ın bombaya ulaşmak istemediğini nereden biliyorsun? Silahı alan da oydu.
0: El, silah kimdi?
2: Teşekkür ederim, sorun değil.

0: Kendin üzerini örtmenin sakıncası var mı?
1: Hayır yok, çok düşüncelisin. Teşekkür ederim. Kat. Onun adı Kat'iydi.
0: Ah evet. Kat. Özür dilerim. Yanlarına gitsem iyi olur.

0: Nereye gidiyorsunuz?
1: O çok üzgün. Konuşmak için dışarı çıkacağız.
0: Tamam, dikkatli olun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ne oldu? Kes şunu, ne yapıyorsun? Dur!
1: Silah burada değil. Onu birinin aldığını düşünüyorum. Beni dinle. Kimin yaptığını biliyorum. Ve gerçekten yardımına ihtiyacım var. Lütfen.
0: Neden bahsediyordunuz?
3: Rubina.
0: Sana bunu yaptıkları için çok üzgünüm.
3: Onları suçlayamam.
0: Kimi suçluyorsun? İlginç bir soru, değil mi?

0: işin hakkında konuşmak istemiştim. Sen de Rubina ile benzer bir durumdasın. Ve buna ne kadar dayanabileceğini bilmiyorum. Rica etsem acaba onunla belki konuşursan biraz daha rahatlar.
1: Olur tabii. Elimden geleni yaparım.
0: Teşekkür ederim.
1: Nasılsın? İyi misin?
2: Evet, ben iyiyim. Gerçekten. Ben sadece eşinin yüzüğünün ne kadar güzel olduğuna bakıyordum. Düşecek gibi görünüyordu. Onu saklamak isteyeceğini düşündüm. Çok güzelmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.

0: Dylan tatlım, burada ne işin var?
1: Annem su istemişti.
0: Tamam, al.
1: Neden yüzüğünü ona verdin?
0: Tamam Dylan.
2: Pekala sen. Buraya geç. Geç şuraya. Çabuk. Çabuk.
0: Tamam.
3: Tatlım, annen suyunu bekliyor.
1: Baba.
3: Ne yapıyorsun? Sam, neden elinde silah var? Ne yapmanı?
2: Dur! Sakın kımıldama, yoksa onu öldürürüm. Şimdi beni dinle. Onu dışarı çıkaracağım. Ve kurtarılmayı bekleyeceğiz. Sonra serbest bırakacağım. Kızına bir şey olmayacak, tamam mı? Sakın kımıldama. Kımıldama, konuşma. Hadi gidelim.
0: Sam, lütfen. Lütfen onu değil, beni al. Lütfen.
2: Bunu yapamam. Bunu yapamam çünkü... Sen onu feda edersin, değil mi? Hadi gidelim, çok yavaş. Çok yavaş.
0: Lütfen, dikkatli ol. Dikkatli olmamız gerek.
2: Pekala, oradan çok yavaşça geçmeni istiyorum.
3: Buna izin veremem.
0: Hayır, Jared. Hayır. Jared, ona bir şey olmayacak.
3: Tanrım.
0: Hayır, ona bir şey olmayacak.
3: Götürmesine tamam. İzin veremem. Ama Tanrım. Christine'e söyleyeceğim. Christine'e söyleyeceğim.
2: Dylan'dı değil mi? Adın Dylan'dı. Pekala Dylan. Çok korkutucu olduğunu biliyorum. Ama ben de korkuyorum. Neden biliyor musun? Çünkü babam bana çok kızgın. Çok kızgın. O adama ne yaptığını gördün mü? Bunu gördüğünü biliyorum. O adamı çok incitti. Hem de çok. Aynı şeyi bana yapmasını istemiyorum. Ne yapabiliriz ki? Bak, bir fikrim var. O mağaranın içinde bir ilaç çantası var. İçinde çok güzel ilaçlar var. Bu ilaçlar anneni iyileştirebilir. Oraya girer ve çantayı getirip anneni iyileştirirsen baban beni affedebilir, değil mi? Ama delik çok dar. Oraya sığamam. Sen sığabilirsin.
1: Hayır, yapamam.
2: Evet, yapabilirsin. Ne olacağını düşünsene. Anneni iyileştirirsen baban bana kızgın olmaz. Öyle değil mi? Evet, şimdi sen içeri gireceksin ve içinde güzel ilaçların olduğu doktor çantasını dışarı çıkaracaksın. Buraya getireceksin. Ben de arkanda olacağım. Önünü görmen için sana ışık getireceğim. Sen o doktor çantasını getir hadi. Hadi diyorum, git getir.
4: Jared. Oy gritos. ¿Dónde está Dylan? ¿Dónde está Dylan?
3: Sam. Sam Dylan'ı götürdü.
5: Bir şey yapmamız gerek. Onu hemen geri almalıyız.
0: El, o ne derse aynısını yapmamız gerek, tamam mı?
6: Hiçbir şey yapmayacak mısın ha? Başından beri mücadele eden sensin.
0: Ve ne olduğuna bak. El haklıydı. Onu dinlemeliydik. Bütün bunlar benim suçum.
3: Nasıl bunlar benim suçum da ne demek?
0: Katil Sam zannetmiştim. Karısı hakkında yalan söylediğini fark ettik. Ona tuzak kurduk ve Jared çok, çok üzgünüm.
5: Bak, o yalan ne yaparsanız yapın eninde sonunda ortaya çıkacaktı. En azından artık karşı koyma şansımız var.
3: Hayır, karşı koymayacağız. Küçük kızımın başına bir şey gelirse.
5: Hey! Sen de iyilik meleği sayılmazsın. O adamın ağzından çıkan hiçbir şeye inanmıyorum ve ona plan yapacak vakit vermek istemiyorum.
0: Ne yapmak için plan? Hiçbir yere gidemez. Hepimizi öldürmek için şansı vardı ve bunu yapmadı.
6: Öyle mi? Benim nişanlımı öldürdü. Ve ben hiçbir şey yapmadan burada duramam.
2: Hadi Dylan. Aferin sana.

0: Devam et. Hadi Dylan. O çantanın içinde annenin ihtiyacı olan ilaçlar var Dylan. Acele et, aferin sana. Pekala işte bu. Şimdi onu bana getir. Kapağı açma. Dylan, kötü kız, ışıklar söndü. Dylan, orası korkutucu değil mi? Ha? Işığı yeniden açacağım ama sadece çantayı buraya getirirsen. Getirmezsen orada öleceksin Dylan. Ve ben de metro vagonuna geri döneceğim. İnsanları vurmaya başlayacağım. Tabii annenden başlayacağım. Sonra babanı. Tamam mı? Dylan, ışığı yakıyorum. Aferin sana. Hadi. Dylan.
1: Dylan.
0: Yavaşça. Şimdi çantayı açacaksın. Çantayı yere koy. Pekala, ışığı içeri tut. İçeri. Bunu sen mi yaptın? Sen mi kırdın?
1: Hayır.

0: sizi bildiririz.
1: Polisin telsizi.
2: Şşş, durun durun dinleyin. Nerede?
0: Yerinizi bildirin.
1: Buradan görün.
3: Bakın bakın.
0: Tekrar edin.
2: Galiba bununla atın. Ona ulaşamıyorum.
0: Tek yapmanız gereken düğmeye basmak.
1: Onu görüyorum.
0: Anlaşıldı mı? Sadece düğmeye basın lütfen. Tekrar ediyorum.
1: Ay yakaladım. Yakaladım.
0: Sıkıca tutun.
1: Düğmeye bas.
0: Tekrar
1: düğmeye
0: ediyorum.
1: Bas.
0: Sesimi duyan var mı? Yerinizi bildirin lütfen. Eğer sesimi duyuyorsanız düğmeye basın lütfen. Tekrar ediyorum lütfen düğmeye basın.
4: Yapma.
0: Anlaşıldı mı? Tekrar ediyorum lütfen düğmeye basın.
4: Parmaklarını aç.
0: Sesimi duyuyorsanız düğmeye basın lütfen.
5: Buraya getir.
0: Sesimi duyan var mı? Lütfen düğmeye basın. Tekrar ediyorum. Düğmeye basın lütfen.
4: Buraya.
0: Anlaşıldı mı? Tek yapmanız gereken düğmeye basmak. Düğmeye basın.
5: At onu buraya.
0: Yerinizi bildirin lütfen. Tekrar ediyorum. Yerinizi bildirin.
6: Mı istiyorsun? O zaman trenden ayrılmayacaksın ve hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Hadi.

0: Onu kırdı. Telsizi kırdı. Bunu neden yaptı? Kurtarılmak istemiyor mu?
1: Size söylemiştim. Ona güvenmeyin. Bu kurtarılmakla ilgili değil.
2: Anlamıyorum. Neden bizi vurmadı?
0: Mermiler. Cesetlerde mermi olmasını istemiyor. Kurtulabileceğini düşünüyor.
2: Bunu nasıl başaracak?
3: Yes, bomb.
2: Ne?
1: Bomba. Bombayı yeniden etkinleştirirse hepimize kazada ölmüşsü su verebilir.
0: Kendisini öldürmeden bunu nasıl yapacak?
3: Bilmiyorum ve öğrenmek istemiyorum.
2: Ama Tanrım.
4: Bunu neden yapıyorsun?
5: Köpeğin var mı Dylan? Onun adı ne?
4: Daisy.
5: Daisy, pekala. Daisy arada yaramazlık yapar, öyle

0: Değil mi?
1: Belki de caddenin karşı tarafına koşar. Bir arabanın altında kalıp ezilip ölebilir. Ha? Öyle değil mi? O zaman Daisy'yi cezalandırman gerekir. Kötü Daisy. Öyle değil mi? Çünkü o bir hayvan, içgüdüsüyle hareket eder. Biz de birer hayvanız. Sen, ben, bütün insanlar ve bizim içgüdülerimiz iyi değildir. İçgüdülerimiz hayatta kalmakla ilgilidir. Yani yalnızca kendimizi önemseriz. Diğer insanları önemsediğimizden daha fazla. Acı çekmenin ne demek olduğunu anlamamız gerekir. Sonra durup kendimize bu neden oluyor diye sorarsak bundan bir ders alabiliriz. Biz rahat yaşadığımız sürece başkalarının ölümüne seyirci kalabiliriz ama daha iyisini yapmalıyız. Bundan daha iyi olmalıyız. Yoksa yaşayacak bir dünyamız kalmaz ki. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm Dilin. Sen iyi bir kıza benziyorsun. Işığı tut.
2: Dilin.
3: Fazla uzakta değil. Chris, kurtarma ekibi yolda. Benimle kalman gerek. Dilin'in sana ihtiyacı var tatlım. Tamam. Herkes yerini alsın. Bu adamı buraya çekmemiz gerek. Ses çıkaralım.
2: Belki de yukarı tırmanabilirim.
4: Tamam. Ne yapacağız?
3: Neden yukarı çıkmıyorsun? Senin gelmeni beklemez.
4: Daha iyi bir fikrim var. Ama önden başlamam gerek. Tamam.
5: O ses de ne?

0: Tamam, üç deyince. Bir, iki, üç.
1: Hey, bir ışık görüyorum.
2: Feneri bana ver.
1: Biri geliyor.
0: Bebeğim.
1: Ben kaçtım. Onu göremedim.
0: Hiçbir şey öğrendin mi? Sana bir şey söyledi mi?
3: İki bomba yapıyor.
1: Ne?
3: Biri büyük, diğeri küçük.
1: Küçük bombayla hem bizi hem de tüneli havaya uçurabilir.

0: Az önce bunu trenin altına bıraktım.
1: Sadece 66 saniye var. Dura bas.
0: Hayır, saçmalama.
1: Evet, farklı bir telefon sadece sayaç olarak kullanıyor.
0: Hayır, buna inanmıyorum. Bunu geri atalım ve trende kalalım derim.
2: Hayır. Kristin arkada, o ölebilir. Lütfen.
1: Tamam, tamam. Durduracağız.
0: Dur!
2: Şükürler olsun.
1: Tamam, tamam. Bu şey patlamadığında bunu anlayacak. İkinci bir bomba daha var.
2: Onu durduracağım.

0: Nasıl?
1: Ona saldıracağım.
0: Hayır hayır, silahı var.
1: Umurumda değil, ben...
2: Bir tarafa çık. Nereye ateş edeceğini biliyor.
1: Lütfen, bunu yapmam gerek.
0: Baba.
1: Hayatım, beni dinle, güven bana.
0: Jared, ben de seninle geleceğim.
3: Ben de geleceğim.
0: Ben de sizinle gelecek.
2: Ona birden saldırırsak bizi teker teker vuracaktır.
1: O zaman önce ben gideceğim.
0: Hayır. Ya başka bir yolu varsa?

0: Pekala. Hepiniz çok cesursunuz. Aferin size. Evet, bunu takdir ediyorum ama hemen şu an trene geri dönmezseniz sırayla hepinizi teker teker yakalayacağım. Hemen trene dönmezsen önce karını sonra kızını öldür. Hadi!
1: Çok fazla mermi harcadı ve bunu biliyor.
2: Hey, hepimizi vuramazsın.
0: Tek kurşunum kaldığını mı umacaksın? He? Tek kurşunum kaldığını şansa bırakamazsın. Hemen trene geri dönün dedim.
3: Bunu yapmayacaksın. Yapacak olsan çoktan yapardın. Sen bir korkaksın.
0: Hayır. Detroit, Atlanta, Los Angeles. Ben çok anlamlı işler yaptım. Buradaki işim tamamlandı. Ölmeye hazırım, şansını zorlama. Sana son bir şans veriyorum. Hemen o trene geri dön.
3: Hayır!
0: Hayır! Özür dilerim.

0: Dylan. Hayır, yapma. Dylan.
1: Geri çekil.
2: Silahı bırak. Hadi bebeğim. Bunu yapma.
1: Buna mecburum.
2: Lütfen bebeğim, silahı bırak.
0: Dylan. Babanı dinle.
2: Dylan, silahı bırak. Lütfen silahı bırak.
0: Hadi babanı dinle.
1: Hayır.
0: Hayır, yapma.
1: Çekil.
0: Hayır.
1: O ölmeyi hak ediyor.
0: Evet. Hak ediyor. Ama bu yine de yanlış. Silahı bana ver. Bunu yapma. Hepsi geçecek.

0: Ve bugün başınıza gelen onca şeyin ardından erdemi seçiyorsunuz. Ne kadar erdemliysen o kadar zorlanırsın. Aferin sana. Ben iyi bir öğretmenim.
1: Kim olduğumun seninle hiçbir ilgisi yok.
0: Artık var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Abla, ne oldu daldın? İstemiyorsan gidelim, işimiz bitti zaten burada.
1: Bitmedi. Kırmızı ruj istiyorum ben.
0: Tamam abla da şey, çok abartı olmaz mı şimdi?
1: Bugüne kadar abartmadık da ne oldu Gülben? Allah Allah, istiyorum ben rujumu. İster sürerim, ister sürmem. O benim çekmecemde duracak. Alalım onu.
2: Alıyoruz o zaman.
1: Hadi.
0: Bir şey diyeyim mi? Bana da yakışabilir. Hayır, gerçekten ablam çok doğru söylüyor.
3: Tamam, sana da
0: ona da aynısı.
3: Ben alacağım bana... sana. Söz veriyorum.

0: Üzülme artık. Bak hapis falan olmayacak dedi avukat. Yani en kötü ihtimalle biraz dava uzarmış. Ben ona üzülmüyorum ki. Ama üzülmen ve kafa yorman gereken şey bu. Yani olanlar oldu, onların kaybını geri getiremezsin. Ama artık kendi hayatınla ilgilenmen gerekiyor.
1: Kendi hayatım mı?
0: Evet. Sen beğensen de beğenmesen de senin bir hayatın var. Ve içinde seni seven insanlar var.
1: Keşke sevmeseler. Keşke.

0: Sağ ol Bayram ama sen getirmeyince ben Ege'yi gönderdim. Aldırdım makarnayı. Neyse ver bakalım, fazla mal göz çıkarmaz.
1: Ya hocam çok özür dilerim, kusuruma bakmayın. Ben gece uyuyamadım da.
0: Ne oldu, senin canını sıkan bir şey mi var?
2: Tünaydın. Tünaydın Memduh Bey, Bayram tünaydın. Ya bugün hayat çok mu güzel, bana mı öyle geliyor yoksa?
1: Neyse hocam ben gideyim, işlerim var biraz.
2: Aa, ne oldu Bayram ya? Bir şey mi var, iyi misin?
1: İsmini ne koyacaksınız? Karar verdiniz mi acaba Esat Bey?
2: Evet, verdik. Masal olacak adı.
1: Ne güzelmiş.
2: Güzel değil mi?
3: Merhaba, merhaba. Memduh Bey, ben onu alabilir miyim? Bir sorun çıkarmadı umarım.
0: Yok yok, gayet uslu durdu. Hemen getiriyorum.
3: Sağ olun.
2: Ya Han, hayırlı olsun ya. Köpek almışsın. Çok sevindim vallahi. Adını ne koydun?
3: Kurşun.
2: Kurşun mu?
0: Gel hoppa. Oo. Al bakalım.
2: Aa, bu ne ya? Abi çok tatlıymış. Ya bize de getir diyeceğim de işte biliyorsun durumu.
3: Sağ ol Esat, sağ ol.
2: Ya çok güzel.
3: Teşekkür ederim.
4: Nerede kaldınız? Ver onu bana, biraz seveceğim.
5: Ya şu tipine bak ya, tutturdu köpek de köpek diye sabahtan beri. Bizi bu kadar sevmedin baba.
1: Baba gözünü seveyim, burada sevme şimdi. Ablam gelir falan, olmaz.
4: Ablan evde yok, gel. Ceylan da gördün mü bunu? Tanıştılar mı?
1: Yok baba. O konuşmuyor benimle. O kazadan sonra kötü oldu.

0: Benim yüzümden oldu.
1: Bak oğlum. Bugüne kadar sana hiç nasihat vermedim. Çünkü hayatta hiçbir şeyden emin olmadım. Bir tek şey hariç. Eğer durmadan kendini suçlarsan... zamanla o öfke yanındakine yönelir. Çünkü yalnız başına taşıyamazsın. Benim annene yaptığım gibi yanındakini yaralarsın. Sanki her şeyin sorumlusu oymuş gibi. Yani kendini tamamen affedemeden hayatına kimseyi alma. Ha bak bunu alabilirsin. Bu yara almaz.
2: Ay. Ayağım acıdı be.
3: Neden?
2: Ne bileyim iyiyim.
3: Ay. Sırık sağ ol. Makbule geçti vallahi. Ay vallahi ben de çok güzel vakit geçirdim ha. Bir daha yapalım. Mutlaka yapalım.
2: Ha bir daha yaparız da senin işin çok. Yok yok. Yok şey yani şimdi senin işin gücün vardır. Çok yoğunsundur. Ben götürürüm ablamı bir dahakine. Vallahi ya, sıkıntı yok.
3: Hadi tamam tamam. Daha işim gücüm var. Yıkayacağım bunları.
2: Aldıklarını mı giyeceksin ki pikniğe?
3: Evet.
2: Abla kurumaz ki.
3: Artık fön makinesiyle falan kuruturum olduğu kadar.
2: Ayol bende kurutma makinesi var. Atarız 2 dakikada kurur.
3: Şimdi ben... yani beni biliyorsun işte Sırık. Ben öyle başkasının şeyini kullanamam.
2: Abla, abla vallahi ben temizlerim. Söz veriyorum pırıl pırıl yapacağım. Gerçekten bak ne olur.
4: Yani aslında temiz ama... siz tabii rahat edecekseniz sorun yok.
2: Ha abla vallahi mis gibi yapacağım gerçekten.
3: Aman iyi tamam Gülben. O zaman iyice sil, temizle. Vallahi en ufak bir toz görürsem senden bilirim ha.
2: Tamam o iş bende. Hiç merak etme. Ay abla gurur duyuyorum seninle. Vallahi.
3: Tamam kızım. Sen de hemen yüz buluyorsun.
4: Çıkıyorum ben o zaman.
2: Geliyorum ben şimdi yukarı o zaman. İyice temizlemem lazım.
4: Tamam kahve yapıyorum.
2: Kahve mi? Temizlik öncesi. Ben mi alacağım bunları?
4: Ne yapayım? Şunu
2: ver,
4: bırakayım.
2: Ver. Hadi.
5: Ceylan Ongun. Hani şu kağıt toplayıcılarıyla sokakta yaşayanlarla ilgili sergi yapan... o çok duyarlı, iyi kalpli sanatçı. İşte o kadın kırmızı ışıkta geçip henüz doğmamış bebeğimizi öldürdü. Kimse göründüğü gibi değil. Sakın kanmayın.
2: Ceylan yeter artık kapat şunu. Allah rızası için beni bir sal İdil ya. Allah rızası için beni bir sal ya. Yani ben bunları görmediğimde olanlar olmamış olmuyor. Yaşandı bunlar. Of.

0: Ceylan'ın başı dertte.
1: Madem bu belayı sen açtın başına, düzeltmek de sana düşer.
0: Git bul adamı, konuş onunla, düşsünler kızın yakasından. Bak bu kız belki hapse girecek.
1: Yarın öbür gün kapısına dayanacaklar. Han bir şeyler yap.

Sana bunu kimse söylemedi biliyorum ama bence sen çok güzelsin anne. Bence ikimiz de çok güzeliz.

0: Safiyem. Çok güzel. Çok güzel olmuşsun.
1: Ay bakma Naci, ben öylesine denedim zaten. Çok kırmızı yani, sürmem ben bunu.
0: Hayır, sür Safiye, çok yakışmış. Çok güzelsin Safiye, çok yakışmış. Her halinle her dakika benim içimde daha da güzelleşiyorsun Safiye.
1: Sen de Naci. Bölüyorum ama Esra abla bunları sana getirmiş. Koy koy, öyle koy. Ruj da çok yakışmış bu arada. Sağ ol.
0: Ben senin örtünü yıkadım. Kuruyor şimdi. Pati lekesi falan da kalmadı. Merak etme yani.
1: Tamam.
0: Alışverişe gidecektiniz, ne oldu? Beğenmedin mi? Az mı geçtin giymekten? Tabii hemen alışman zor ama denedikçe...
1: Deneyeceğim Naci, deneyeceğim.
0: Ben de sana bir hediye aldım ama bilmiyorum ki yeni kıyafetlerimle acaba uyum sağlar mı? Bu şey tabii yani paketteydi, bir kutudaydı ama hem kendi ellerime takmak istedim hem de malum yıkamak lazım.
1: Çok güzel Naci.
0: Takabilir miyim Safiye?

0: çok yakıştı.
1: Teşekkür ederim. Çok sevdim.
0: 2 saate kadar hazır ol. İnsanları bekletmeyelim. Bir de rujunu sakın silme.

0: Sen ne yüzle geliyorsun benim evime?
1: Sana daha önce de söyledim. Öfkeni, hıncını yanlış insandan çıkarıyorsun. Ne yapacaksan bana yap.
0: Bize çarpan o. Sen ne atlar karıştırdın bilmiyorum ama... bize çarpan o, kaza yapan o. Allah ikinizin de belasını versin.
2: Yiğit, ne oluyor?

0: Bakın, acınız çok büyük, anlıyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Ama Ceylan da çok büyük bir vicdan azabı çekiyor. Zaten dava da başladı. Artık üstüne gitmeyin onun. Karıncayı bile incitmez o kadın. Kalbi iyilik doludur gerçekten. O kadar iyidir ki bazen insanı çileden çıkarır. Bir tanısanız. Ama şu olay olduğundan beri kimseyle konuşmuyor. Ne olacağını umursamıyor kendine bile. Evet, başkası da olsa üzülürdü ama o gerçekten kendinden nefret etti, hayata küstü. Anne olmaktan vazgeçti. Hakkı olmadığını düşünüyor.
1: Ben kimseye bir şey demedim. Kendi acımı yaşıyorum burada.
0: Kocanız öyle yapmıyor ama.
1: Ne yapıyor ki?
2: Sen ne biçim bir adamsın be? Ha? Beni karıma şikayet etmeye mi geldin? Bebeğimizi kaybetmişiz biz. Acımızı yaşıyoruz, acımızı.
1: Yeter artık. Susayım susayım diyorum ama artık yeter. Bebeğimizi sadece onun yüzünden mi kaybettik? Ya sen kazadan bir saniye öncesine kadar avaz avaz bağırmıyor muydun bana? Keşke seninle tanışmasaydım. Keşke evlenmeseydim. Bu çocuk senin gibi bir annesi olacağı için ne kadar şanssız demiyor muydun? O kadın o gün kırmızı da geçmeseydi sen o gün o kazayı bir şekilde yapacaktın. Çünkü aklın yerinde değildi. Senin öfken kendine. Git kendinle hesaplaş önce. Onlarla değil. O kadını da rahat bırak. Sizi bir daha rahatsız etmeyecek beyefendi. Emin olabilirsiniz.

Çok güzel olmuşsun Safiye. Hala yakışmıyor değil mi anne? Hala eğriti duruyor bende. Nasıl? Çok kötü olmamış mı? Çok güzel olmuşsun kızım. Biz çok güzeliz.

0: Tamam Ege'cim, zaten abimi bekliyoruz. Daha bir saat var, yetişiriz herhalde. Çıkacağız, merak etme.
1: Neriman, bak arkadaşın gelmiş. Kim bu?
2: Safiye.
1: Safiye mi?
0: Abla, ne kadar gençleşmişsin. Ya 20'lik gibi olmuşsun, çok da yakışmış.
3: Ya, ay apartmandakiler gülmez mi bana böyle?
1: Okşan güler kesin ama sevinçten. Naci, beğendin mi karını? Bak, ileride daha genç birini almana gerek kalmadı. Meğer Safiye gencecikmiş.
3: Abla? Ay çok iyiydi. Olmaz böyle. Çıkar abla, hadi. Hadi bir koş çıkarıver, ne olur.
2: Neden Gülben?
3: Şimdi ben onun büyüğü gibi kalacağım. Halısı gibi görüneceğim yanında. Abla ne olur gözünü seveyim, çıkar ya. Gülme. Çok güzel olmuşsun. İyi. Nasıl? Rahat mı pantolon?
4: Ne bileyim vallahi Gülben, bir yürürken şey oluyorum böyle. Garip olma yani. Rahat yani.

0: Çimenlere de oturabilirim rahat rahat.
1: Neyse ben de gideyim üstüme bari spor bir şeyler alayım da. Bu kadın da abisi yaşında adamla olmuş demesinler.
0: Doğru. Aa, güzeller güzeli ya. Genç kız ya. Çok güzel olmuş değil mi? Kırmızı. Çok beğendim baba. Aman bakmayın utandırmayın be.

0: Bir yer düşüneceğim ben onlara.
1: Bak Safiye. Çok büyük bir adım attın. Üstünden anneni çıkardın ama bunlar bu evde kaldıkça gerçekten çıkarmış olacak mısın?
0: Evet. Ben şimdi pikniğe gideceğiz ya. Halledeceğim ben onları. Merak etme.
1: Pikniğe gitmek için daha vaktimiz var. Yeterince ertelemedin mi?

0: Kurşun. Kurşun neredesin? Kurşun. Abla. Bu ne hal?
1: Şey, piknik için hazırlanmıştım. Olmamış mı yoksa Han?
0: Olmuş, olmuş. Neyse. Kurşun nerede?
1: Şey, sen geç kalınca Gülben aldı onu. Hani gezdiririm dedi. Babayla birlikte parka gittiler.
0: Ya abla, Gülben becerebilir mi o işi? Panik yapar kız. Hem babayla mı uğraşacak, köpekle mi? Of abla ya, of.

0: Kurşun! Kurşun! Gülben! Gel buraya. Gel buraya.
1: Öldürdünüz beni meraktan. Nerede Gülben? Ne yapıyorsun sen böyle? Çok korkuttunuz beni ya.
2: Neden? Güzel isim Kurşun. Hı? Yani güvenmeyi ondan da öğrenemezsen işin gerçekten zor ama söyleyeyim.
0: Ya öğrenirsem?
2: Öğrenir misin sence?
0: Bilmem. Ne yaparsam yapayım sanki gitmeyecekmiş gibi. Çok seviyor yani.
2: Ama giderler. Biliyorsun. Yani o kadar kötü davranırsan giderler.
0: Yok. Davranmam Ceylan. Yapmam yani. Bana böyle bakan birine yapamam. Kurşun diyorum.
2: Bence de sana öyle bakanları bir daha üzme. Ama tebrik ederim. İyi bir başlangıç yapmışsın. Belki benim sana öğretemediğimi öğretebilir ha, sevmeyi.
0: Ben zaten seni seviyorum Ceylan.
2: Ama güvenmiyorsun. Kurşuncuğum, babaya öğretirsin değil mi güveni? Yani sadece köpeklerin değil, insanların da sadık olabileceğini. Öğretir mi sence?

0: Abla, Ceylan'la sen mi konuştun? Yani ne dediysen teşekkür ederim. Yine hayatımı kurtardın.
1: Yo, ben hiçbir şey konuşmadım kardeşim. Ne yaptıysan kendin başarmışsın. Sen niye getirdin onu? Biz de gelecektik şimdi oraya.
0: Yok, benim Ceylan'la avukata gitmem lazım da. Kurşun da yoruldu biraz, dinlensin burada.
1: İyi madem. Koy yukarı. Mamasının suyunu eksik etme, unutma. Çiti de kapat ha, Han.
0: Tamam ablacığım, sağ ol. Onlar ne?
1: Atılacak bir şeyler vardı onlar.

0: Kurşun.
1: Hadi gel seninle pikniğe gidelim. Gel bak sana neler aldım, gel.
0: Hey, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kurşun? Gel buraya. Gel. Gel kurşun. Gel.
2: Ben ne yapacaktım ya? Bir şey yapacaktım. Ha tabii, bulmaca. Bak, yine kapıyı açık bırakmışlar. Bunlar kendilerini de unutacak bir yerde bir gün.

Yok yapamam. Yapamam. Çürür burada bunlar annemin. Çeşitli çarşafların arasına bırakamam, yapamam.

0: Yapamadım Naci. Hem zaten herkes bekliyor şimdi, hazır herkes. Sırası değil. Ama uğraşıyorum. Yani üstüme gelme.
1: Tamam Safiye. Peki.

0: Doğrusunu yapıyorsun Safiye. Bunların burada yeri yok artık.
1: Ama onlar senin. Senin hatıran. Çürüsün istemiyorum.
0: Bırak çürüsün Safiye. Ben de istemiyorum onları artık. Sen de giyme. Onlar eski, çürük. Seni de, beni de çıkar artık bunların içinden. Yoksa ikimiz de çürüyeceğiz Safiye. Mutlu ol artık. Yeniyle, kendi seçtiğinle mutlu ol kızım. Hadi. Kurtul artık bunlardan. Al götür.

Kim yaptı bunu? Allah'ım olamaz. Kim yaptı bunu? Anne! Anne! Kim yaptı bunu? Kim? Mahvettin her şeyi. Çık! Hoş! Çık! Çık! Çık git! Git! Git! Hala bakıyor. Mahvettin! Defol! Ne yaptı? Allah'ım ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım burada? Hasta olacağız. Herkes hasta olur burada. Allah'ım sen yardım et bana baba. Babaya, Gülben'in bebeği. Ay, ay, ay.

0: Allah'ım yardım et. Beni yakma. Ay pislik içindeyim. Gülver.
1: Abla ne oluyor? Ablama bir şey oldu Esat. Kötü bir şey oldu. Abla. Abla. Safiye Hanım.

0: Safiye.
1: Dokunma bana, sakın yaklaşma.
2: Abla bana tutun.
1: Gülben yaklaşma. Yaklaşma sakın. Yaparım ben kendim. Kalkarım ben.

0: Lütfen gidebilir misiniz?
1: Hadi gidelim biz.
2: Abla iyi
3: misin? İbrahim git! Yaklaşma diyorum sana! Soluma bu havayı! Soluma bu havayı! Bebeğine zarar gelmesin, git işte! Çıkma ya! Çık! Zarar görecek! Nefes alma burada!
1: Hadi gidelim Şenur Hanım, Esra. Hadi. Bayram sen de al Okşan'ı.
3: Bir dakika ya. Bir dakika Allah aşkına, normal mi şu durum? Almıyor musunuz kokuyu?
4: Borulardan geliyor dediler uzun süre bize. Meğer bu kokuyormuş. Of.
0: Sofya, hadi gel geç de evimize gidelim ya.
3: Yaklaşma! Yaklaşma sakın! Gidin! Çık!
2: Bakmayın bana.
3: Şekerin açıl! Açıl! Açıl! Kimse gelmesin peşinden, yaklaşma gidin başımdan.
2: Bırak gitsin.
5: Neredesiniz Safiye? Hani pikniğe gidiyorduk?
2: Giremem içeri. Leş gibiyim. Pislik içindeyim. İçeri giremem ben böyle.
5: Ne diyorsun sen kızım? Ne oldu?
2: Baba çişe bulandım baba. Çişe bulandım. Allah'ım rezil ettim sizi. Özür dilerim. Ne olur giremem. Affet baba, ne olursun.

0: Kurşun, ne işin var senin burada?
1: Gel buraya.
0: Esat, sen biliyor muydun burayı?

0: Hikmet amca Safiye içeride mi?
1: Yukarıda ne oldu Naci?
0: Hikmet amca cevap ver bana lütfen. İçeride mi Safiye?
1: Rezil ettim sizi dedi. Ne demek istedi?
0: Safiye'yi bulmam lazım Hikmet amca.

Allah'ım. Allah'ım ne yaptım? Rezil ettim ben. Rezil ettim. Bir daha yüzlerine bakamayız. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Hayır.

Safiye. Safiye. Safiye.

0: Anne. Gülben. Hadi hayatım biz de gidelim buradan. Hadi şöyle hep beraber bir çıkalım şuradan hadi.
1: Ya tamam da Esat'cığım nasıl bırakıp çıkalım şuranın halini görmüyor musun ya?
2: Yok. Ben dayanamayacağım bu kokuya artık.
3: Hayır yani geçen kafası gittiğinde mi yaptı acaba diyeceğim ama yok. Bu şimdi olan bir şey değil belli. Yıllardır böyle burası çok belli.
4: Yeter artık bizi ilgilendirmez. Yürüyün hadi.
1: Nasıl ilgilendirmez Memdu amca? Sen içerisinin halini görmedin mi ya? En azından bizim oraya bir toparlamamız lazım yani. Hepimize hastalık yayılır. İçeride fareler, sıçanlar cirit atıyordur.
2: Yeter. Evet hastalık kaparsınız burada. Gidin taşının buradan hadi.
3: Nasıl ya? Nasıl taşınalım anlamadım.
2: Buradan uzağa taşın.
1: Bir tanem. Ben hepimizin iyiliği için söylüyorum.
2: Ben de hepimizin iyiliği için söylüyorum. Siz buradan çok daha iyisine layıksınız. Kalmayın burada. Gidin taşının. Hemen bugün taşının.
3: Defolun! Ne yapıyorsunuz? Taşının! Taşının defolun buradan! Baba!
0: Tamam Gülben. Tamam. Sakin ol. Tamam. Esra... Hadi cidden bir... Hadi ne olur.
1: Tamam ben gerçekten özür dilerim. Ben bizim iyi...
4: Tamam
1: Esra'cığım. İyi için söyledim hadi. Ben ne dedim ya?
0: Ben... Hayatım tamam sakin ol. Geçti işte bak bitti tamam.
2: Buradayım ben. Buradayım ben gitmeyeceğim bir yere.
0: Ne yapacaksın burada?
2: Dayanamıyorsan sen de git. Git onlarla.
0: Gülben saçmalama hayatım.
2: Saçmalamıyorum. Olamıyorum. Burası bizim işte. Utanmanın hiç anlamı yok. Bitti. Herkes gördü. Olmamış gibi davranamazsın. Yokmuş gibi davranamazsın. Herkes gördü. Sen de rezil oldun annene. Herkes de rezil ettik seni de.
5: Neriman. Neriman. Bize gitmek ister misin?
6: İstemem. Şimdi hepsi doluşur zaten size. Sorup dururlar. Siz biliyor muydunuz? Haberiniz var mıydı?
5: Neriman yapma böyle. Bak o insanlar sizin düşmanınız değil. Hem şaşırmaları da normal değil mi sence?
6: Normal. Çok normal Ege. Zaten sorun da bu ya. Onlar bizden tiksinmekte çok haklılar. Ama sen niye hala buradasın onu bilmiyorum işte.
0: Ne yapıyorsun?
6: Yeterince ağrıttık başını. Sağ ol.
5: Neriman yapma böyle. Bak ne olur gel konuşalım biraz da hadi. Neriman.

0: Ne yapıyorsun Neriman? Ablan görürse çok kızar.
1: Ablamın onu görecek hali kalmadı baba. Kendiyle meşguldür.
0: Ne demek o? Niyeymiş? Neler oluyor Neriman Allah aşkına? Ablan niye o haldeydi? Naci niye panikteydi?
1: Anlatacağım babacığım ama önce bir abimi aramam lazım.
2: Efendim Neriman?
1: Abi hemen gelmen lazım. Yukarıda çok kötü şeyler oldu.
2: Ne demek yukarıda? Korkutma beni. Ne oldu Neriman?
1: Ne olmuş ki? Kurşun çöpleri parçalamış.
3: Ablam bütün o şeyin içine düştü, o pisliği.
2: Tamam Neriman.
1: Neden bahsettiğimi anlıyorsun değil mi?
2: Hayır.
1: Bütün apartmanı ayağa kaldırdı abi.
3: Herkes gördü. Herkes.
2: Tamam nerede şimdi ablam?
1: Bilmiyorum, evde değil.
4: Ne demek evde değil?
2: Naci yanında mı?
3: Ya bilmiyorum. Ona da bağırdı çağırdı, uzak dur dedi.
1: Ne olmuş ki?

0: Yardım et Allah'ım, ne olur Allah'ım.
1: Safiye. Safiye, Safiye dur Safiye.
0: Allah'ım ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Leş gibiyim. Çok pisim. Leş gibiyim.
1: Sen Safiye dur, dur. Safiye.
0: Allah'ım.
1: Safiye dur. Safiye dur.

uzaklaşmam lazım. Gitmem lazım. Hasta ederim Gülben'i, babayı, Naci'yi. Uzak durmam lazım onlardan. Gitmem lazım. Benim buradan nereye gideceğim? Benim çok uzağa gitmem lazım. Allah'ım yardım et bana, ne olur.

0: Safiye.
1: Naci, Safiye. Naci git buradan.
0: Bak ne olursun bana git deme. Ne olur git deme, tamam mı?
1: Naci git diyorum bak. Bak burada olman daha kötü, benim yanımda olman daha kötü. Ben tekken dayanabilirim ama sen buradayken, benim yanımdayken ben dayanamam. Mikrop olur, üstüm başım hep mikrop, ne olursun git.
0: Safiye, dünyanın bütün mikroplarını da üstünde taşısan bir şey değişmez. Sen benim için tertemizsin, anlıyor musun beni? Anla artık bunu.
1: Naci ne olursun git. Bakma bana. Görmesinler benim yanımda seni. Eşi buymuş, karısı buymuş demesinler ne olursun.
0: Safiye bak şu anda kendinle değilsin. Ben seni yalnız bırakamam.
1: Naci ne olursun. Senin burada olman beni mahvediyor. Ölüyorum bak böyle olunca. Yalvarıyorum git, sana yalvarıyorum.
0: Safiye bak. Çok yakında durmayacağım, tamam mı? Söz veriyorum sana. Çok yakında durmayacağım Safiye. Alo. Hocam lütfen. Lütfen yalvarırım yardım edin. Safiye kendinde değil. Ben ne yapacağımı bilmiyorum hocam. Hayır biz gelemeyiz. Gelmez yani. Gelmez, kendinde değil. Doktor hanım. Lütfen yalvarırım buraya gelebilir misiniz? Çünkü ben mümkün değil, getiremem onu. Dediğim gibi gerçekten kendinde değil.
2: Ruj bile sürmüştü biliyor musun? Çimlere oturacaktı bugün. Normal bir kadın gibi hissedecekti ilk defa. Yerin dibine girdi. Daha da çıkamaz artık orada.
3: Orada yabancı kimse yoktu Gülben. Yerin dibine girecek bir şey yok.
2: Öyle mi? Hatırla sen ilk gördüğünde bana nasıl baktığını. Bunlar ne Gülben diye işini hatırla istersen.
3: Sen de hatırla o zaman Gülben. Seninle konuştuktan bir dakika sonra her şeyin nasıl hızla normale döndüğünü hatırla. Sana olan sevgimin hiç değişmediğini hatırla.
2: Ama onlar senin sevdiğin kadar sevmiyorlar ki bizi.
3: Belki benim kadar sevmiyorlardır. Ama hepsi çok seviyor sizi. Zamanında hepsi ablanın elinden tek tek çok çekti. Hiçbiri sırtını döndü mü ona?

0: dönmedi ama bu başka. Bu başka bir şey bu. Keşke sırtlarını dönselerdi diyecek ablam. O bakışlarını göreceğine keşke.
1: Anlayacaklardır Gülben. Anlayacaklardır.
0: Anlayamazlar. Anlayacak bir şey yok çünkü. Titiz olmayı anlayabilirsin. Sık sık ellerini yıkamayı anlayabilirsin ama bunu... Bunu anlayamazsın. Oradakiler sadece çöp değil Esat. Çarşafları. Hepsi gördü. Özür dilerim kızım. Böyle bir annen olduğu için çok özür dilerim. Seni utandırdığı için çok özür dilerim.
1: Gülben, deme böyle şeyler. Bak çok üzülüyorum sen böyle söyleyince, deme.
0: Annenin yüzünü unutabilecek misin? Hiç unutamayacağım. Ne annen, ne diğerleri. Hiçbiri bizimle görüşmek istemeyecek. Evlerine çağırmayacaklar. Karşılaştıklarında yollarını değiştirmek isteyecekler ama... kibarlıklarından yapamayacaklar. Böyle içlerinden tiksinecekler. Hele anne, bu mu benim torunumun annesi diyecek. Bu çok fazla, ayrıl bu kadından diyecek.
1: Gülben, doktor sana ilk gün ne demişti? Hı? İlk öğrendiğin şeyi hatırla bakalım. Kurban olmamayı, acizliğe sığınmamayı öğrenmen gerek. Anca böyle büyürsün demişti sana. Hatırladın mı? İşte sen de o yüzden kalkıp gidip babamın karşısına dikilmiştin. Sırf acizliğe sığınmamayı seçtiğin için. Nerede o Gülben şimdi?
0: Yok, o burada.
1: Nereye saklandı ama? Hadi çağır onu. Çağır gelsin. Ailesinin ona ihtiyacı vardı. Hadi.
2: Yeniden yazmak için adım atmazsan eğer, sen bu hikayenin kahramanı değil, kurbanı olursun.
0: Kurban değilim ben. Kahramanım. Esat, bu çarşaflar çok eski. Başka bir Gülben'e ait. Benim değil onlar.
1: Değiller can. Senin değiller. Değiller.

0: Vah vah vah. Bembeyaz olmuş kadın.
1: Ay gözümün önünden gitmiyor hala. Elim ayağım titriyor.
0: Ay nasıl gitsin Şenur ablam? Hayır biz Safiye'yi temizlik hastası zannederken meğer en pisimiz oymuş. Bayram sen biliyor muydun orayı? Hı? Ailenin kara kutususun sen. Biliyor muydun doğru söyle.
2: Ya yok bilmiyordum. Ama bilseydim de söylemezdim Okşan.
0: Aman marifet sanki. Karından bilgi saklamak.
3: Neyse ne bizi ilgilendirmez.
1: Yok yok. Burada yanılıyorsun Ege. Oradakiler insan sağlığını tehdit eder boyutta. Ay, görmedin mi o çarşafları sarı sarı lekeli? Neydi o? Demiyorum diyorum ama şey miydi?
0: Oydu oydu.
3: Tamam ama artık. Kapatın şu konuyu.
0: Bunların annesi Hasibe yengem. Gudubet Hasibe derlerdi. O felçlik almış yıllarca. Ay, herhalde onun çarşaflarıydı o.
1: İyi de Safiye niye saklamış ki onları? Bu kadarı da artık delilik değil mi yani?
3: Şenur Hanım, kadıncağızın rahatsızlığı var biliyorsunuz.
0: Tamam da hani geçen seferki rahatsızlığından desem... Yok anam onlar öyle bir iki günlük bir şey değil. Hayır bir iki yıl...

0: bir şey de değil. Bin yıllık, bin yıllık. Aman, ay, gözümün önünden gitmiyor. Hayır, sen kendi evini çamaşır sularıyla çitile, çitile, çitile... yukarıya mikrobun menbaını kur. Vay!
1: Ya Memduh Bey, bu dedikodu değil ki. Bakın Gül, ben hamile. Hikmet Bey yaşlı adam. Yani bu insanların sağlığı söz konusu. Bizim bir şeyler yapmamız lazım.
2: Ben Han'la konuşurum. Siz ama kapatın artık bu konuyu. Kimseye bir şey hissettirmeyin, rica ediyorum.
3: Özellikle de Neriman'a lütfen.
0: Ah benim kuzum. Nasıl utandı. Ayol, onun ne suçu var?
2: Hiçbirinin suçu yok. Hastalık bu. Neler yaşandığını bilmeden yargılamak yakışıyor mu size? Lütfen. Rica ediyorum. Zaten mahcup oldular. Karşılaştığınızda daha da tuhaf hissettirmeyin.
1: Ben ne yapacağım şimdi peki? Hiçbir şey yokmuş gibi mi davranacağım evde?

0: Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben ne yapacağımı bilemedim. Yanına yaklaştırmıyor.
1: Tamam Naci Bey. Siz burada bekleyin. Önce ben bir konuşayım.
0: Sağ olun hocam.

0: Naci senin için endişelenmiş. Siz, biz seninle bir konuşalım olur mu? Yok, korkma, sadece ikimiz.
1: Olmaz, siz benden uzak durun. Çok pisim ben, mikrop kaparsınız, hasta olursunuz.
0: Safiye, unuttun mu, ben doktorum. Biz kirden, mikroptan, insana ait hiçbir şeyden korkmayız. Hem o bana bulaşacak olan şey ölümcül mü sence?
1: Bilmiyorsunuz siz, pisliğe bulandım. Çöpe girdim ben. Çişli şarşafların içinde çürük şeylere değdim hep.
0: Olsun, nasıl olsa açık havadayız. Mikrop varsa bile havada kaybolur gider.
1: Ben sizin kadar cesur değilim. Siz cesursunuz.
0: Safiye, günlerce yıkanmadığın bir zaman vardı, hatırlasana. Mikrop kapıp hastalanmış mıydın? Yıkandığında bütün o kir akıp gitmişti, tertemiz olmuştun, hatırla. Gene öyle olacaksın. Yıkanınca geçecek.

0: Safiye, şu şalı sırtına al da.
1: Tiksinmiyor musunuz ama?
0: Hayır, neden tiksineyim? Lazım olursa yıkarım geçer, ne olacak? Al hadi bakayım, üşüme. Anladığım kadarıyla yukarıda tatsız bir kaza yaşamışsın. Çöplerin üstüne düşmüşsün. Bu seni çok korkutmuş olmalı.
1: Herkes gördü.
0: Kim gördü?
1: Apartmandakiler. Çöp daireyi gördüler. Çarşafları gördüler. Her şeyi gördüler. Gülben'in kayınvalidesi de gördü. Kesin ona soracak şimdi. Gülben'e soracak. O kız ne diyecek? O kız üzüntüsünden perişan olur. Ölür, o mahvolur Gülben, ben biliyorum.
0: Gülben hassas görünse de çok güçlü bir kadın. Esat da her zaman onun yanında oldu. Her şeyi öğrendiğinde bile ona destek oldu. Eminim şimdi de annesiyle konuşup Gülben'i incitmeyecek şekilde tepki vermesini sağlayacaktır.
1: Ya diğerleri? Onların yüzüne nasıl bakacağım ben? Hepsi gördü.
0: Bu sırrın ortaya çıkması seni çok utandırmış, farkındayım. Ama bazen saklı şeylerin ortaya çıkması, onların çözülmesi için yeni bir şans verir insana.
1: Ne şansı doktor? Rezil olduk diyorum, mahvolduk.
0: Safiye, biz siz misiniz utandığı sırrı olan?

0: herkesin gölgede kalmasını istediği karanlık bir yanı vardır. Çünkü hepimiz insanız.
1: Kimsenin bizimki kadar karanlık bir sırrı yoktur. Artık tek çaresi var bunun. Onları bu apartmandan uzaklaştırmam lazım benim. Artık kalamazlar burada. Ben onlarla yüz yüze bakamam artık.
0: Sen onlarla yüz yüze bakmayınca o çöpler oradan yok mu olacak Safiye? Belki de bu yaşanılan şey o çöplerden kurtulmanız için bir vesile, hadi artık demeniz için bir fırsat olacak.
1: Bir daha yukarı çıkamam. Yok, giremem içeri.
0: Pis olduğu için mi, yoksa sana bu utancı hatırlattığı için mi? Belki ikisi de aynı şeydir. Sen orayı yıllarca sırtında bir yük gibi taşıdın. Biri görür ne düşünür diye kaygılandın. Ama artık korkmana gerek yok. Artık bu yükten kurtulma zamanı.
1: Ama ben sırtımdan yük kalkmış gibi hissetmiyorum. Sanki sırtımda bir kambur var, altında eziliyormuşum gibi geliyor.
0: Çünkü yukarıda tamamlanması gereken bir iş kaldı. Orası yarım kaldı. İçten içe bunu sen de biliyorsun Safiye. Sen o çöpleri saklamak yerine sonsuza kadar onlardan kurtulabilmek için büyük bir adım attın. Seni rahatsız edip yük olarak gelen de işte bu yarım kalan şey.
1: Ne işe yarayacak ki orayı boşaltsam? Yani orası temiz olsa kaç yazar? Herkes gördü bir kere. Deren oğullarının çöp dairesini herkes biliyor artık.
0: En kötü ne olabilir sence?
1: Kötüsü mü kalmış? Rezil olduk işte.
0: Yani insanların seni ayıplamasından mı korkuyorsun? Yoksa daha ötesi mi var? Çünkü anladığım kadarıyla sen bugüne kadar bildiğini okuyan, el alem ne der diye düşünmeyen bir kadındın. Hatta lakabın bile varmış. Deli Dudu diye.
1: Eskiden de o.
0: Demek ki sen de insanlara karşı değişen bir şeyler olmuş.
1: Benle bir daha konuşmak bile istemeyecekler. Kaçacaklar benden.
0: Ayıplanmaktan çok onları kaybetmekten korkuyor olabilir misin? O insanlar senin için önemli olsa gerek.
1: Önemliler tabii. Yani biz aile gibi olmuştuk onlarla. Başım sıkıştığında kapısını çalabileceğim birileri olmuştu. O apartmana çok fazla kiracı geldi gitti. Hatta kokudan şikayet edenler de oldu. Hepsini gönderdim. Çünkü onların hiç bir önemi yoktu benim için. Ama şimdi...
0: Şimdi var, öyle mi? Safiye, farkında mısın? Sen bu insanlarla bağ kurmuşsun. Onlara değer vermişsin. Onlar da sana kendini değerli hissettirmiş. Ve şimdi bu bağ zarar görür diye korkuyorsun. Ve bu korku çok insani bir korku. Peki şimdi söyle bana. Sen onlarla ilgili sakladıkları, utandıkları bir sırrı öğrensen, onlara arkanı dönüp gider miydin? Hadi diyelim ki gittin. Bu onların değersiz olduğu anlamına mı gelirdi?
1: Gelmezdi tabii ki. Zaten ben de dönüp gitmezdim ki, herkesin bir kusuru vardır. Kim bilir derdim ne yaşamış ki böyle şeyler yapıyor. Yani kötü gün dostu olmak bunu gerektirir.
0: Peki onlar neden senin için böyle demesinler? Madem kötü gün dostusunuz, onlar neden sana destek olmasınlar?
1: Ama ben zamanında çok çektirdim hepsini. Çok kınadım. Hep pislikle, pasaklılıkla suçladım onları. Ama tabii şimdi asıl pasaklı kimmiş gördüler, öğrendiler hepsi.
0: Hadi diyelim ki sen onlardan daha pissin. Ne anlama gelir bu? Safiye, pislik temizleyince geçen bir şey. Ama bu senin için de gerçekten böyle mi? Sence pislik ne demek Safiye?
1: Suç.

0: Efendim han.
1: Ablamın yanındasın değil mi? Yalnız bırakmadın onu.
2: Tabii ki yalnız bırakmadım han. Şimdi doktorla birlikteler, onunla konuşuyorlar.
3: İyi olacak.
2: Merak etmeyin.
1: Hah, iyi. Çıkınca haber verin, eğer isterseniz gelip alırım sizi.
2: Tamam.
3: Tamam.
1: Ablamla berabermiş, doktorun yanındalarmış.
4: Ya, ben size ne dedim?
5: Tabii sen rahat konuşuyorsun. Neler olduğunu bilmiyorsun. Hiçbir fikrin yok.
1: Baba, tamam şimdi. Sen hadi git dinlen istersen biraz, hadi.
5: İnci'ye söylemiştin, bu bilmiyor mu?
4: Kurşun acıkmış gibi baba, ha? Ona biz bir mama mı versek?
5: Bana çocuk muamelesi yapmayın. Yeter artık be. Ben kediyle köpekle oyalanacak adam mıyım? Koskoca Hikmet Derenoğlu duruyor karşınızda. Haddinizi bilin.
1: Biliriz baba, biliriz. Merak etme.
5: Rüyaya söylememiş miydin sen? Yukarıyı yani. Hani çok yakındınız ya, o bakımdan soruyorum. Of. Evlenecekseniz onun da bilmesi lazım. Aile içinde sır olmaz. Naci'yi kaçırdığını biliyor mu peki?
1: Neriman, sen istersen...
4: Baba... biz sana yeni bulmaca almıştık, biliyor musun, piknik için. Onu göstereyim mi sana odanda?
5: Niye söylemiyorsun? Sıkıldım burada. Hadi göster.
4: Hadi.

0: Ceylan biliyorsun babamın durumunu. Hiç bakma öyle ne olur.
1: Yukarıda ne var Han?
0: Bunu benim sana söylemem doğru olmaz. Ablamlarla ilgili özel bir durum bu. Ayrıca ablam için de çok zor bir gün olmuş bugün. Bence bu konuyu kapatalım artık.
1: Tamam.

0: Bizimkilerse ne yapacağım? Hiçbir şey yokmuş gibi mi davranacağım? Üzülsünler istemiyorum.
1: Yargılanmadıklarını bilsinler kâfi.

0: Gördükleriniz hakkında tek bir şey söyleyebilirim. Normal değil, evet. İlk gördüğümde ben de irkilmiştim. Ama Gülben de, Safiye abla da değişmek için, iyileşmek için çok çabalıyorlar. Görüyorsunuz siz de. Eğer bu noktada onlara tuhafmış gibi, bizden değilmiş gibi hissettirirsek, onları yüzüstü bırakmış oluruz.
1: Gülben nasıl?
0: Güçlü anne. Güçlü. Umarım eve geldiğinde sen de öyle hissettirirsin ona. Anne diyor o sana çünkü. Hele şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacı var sana. Onun da benim de.

0: Yavrum, bugün seninle portakal reçeli yapalım mı? Ama sen benim ellerimle yaptığım bir şey yer misin ki Şenur anne? Şenur anne değil, anne. Her zamanki gibi. Çünkü hiçbir şey değişmedi Gülbencim. Her şey aynı. Bunu iyi bil, tamam mı? Hem senin elinin değdiği her şey, herkes çok daha güzel oluyor. Bak oğluma. Yüzü gülüyor, gözleri ışıldadı. Bunların hepsi senin sayende. Bir portakal reçeli mi yapamayacaksın ayol? Oh, yavrum, kızım benim, kızım. Canım yavrum. Allah kurban olsunlar.
1: Yani suçlu ya da kötü olmamak için her şeyi temizlemek istiyorsun, öyle mi? Hem de bir kere değil, tam 4 kere. Bu ilk ne zaman başladı Safiye? 4 ne ifade ediyor senin için?
2: Dün bitirdim. Heyecandan bekleyemedim. Sen de oku istedim hemen.
3: Tamam, okurum.
2: Ama oku, mutlaka oku. Tamam mı? 4. sayfa, 4. dizi.
3: Tamam, okuyacağım ama lütfen.
2: 4.

0: Yarın saat 4'te aynı katta.
1: Allah'ım. Allah'ım ne yapacağım ben? Ay, 4'te diyor. Ancak 4 kere yıkadığımda temizleniyormuş gibi geliyor. Ancak o zaman rahatlıyorum. Sanki o zaman böyle kirlerinden arınıp masum bir şeye dönüşüyor.
2: Yani Naci'nin o genç Safiye'yi ilk kez hissettirdiği gibi. Masum ve temiz.
1: Annemin yaptığının tam tersi. O bana hep sanki kötüymüşüm, kirliymişim gibi hissettirirdi.
2: Yani suçluymuşsun gibi.
1: Ama bu yıkamalar annem ölmeden önce yoktu. Sonra başladı. Ben hastaneden çıktıktan sonra yaşarken ona layık bir evlat olamadım. En azından öldükten sonra gözüne gireyim dedim. Annemden bile titiz olursam belki o zaman benimle gurur duyar. İşte bana kızmaz dedim. Ancak o zaman.
2: Yani annenden onay görmek istedin. Zamanında alamadığın onayı telafi etmek istedin. Annenin öldüğünü kabul etmiş olsaydın bu umudun hiç kalmayacaktı. Sen de o yüzden sanki annen hiç ölmemiş gibi onu yaşatmaya çalıştın.
1: Ben o çöpleri o yüzden atamadım. Yani ya içlerinden yanlış bir şey atarsam annem kızar diye korktum. O yüzden hep biriktirdim onları. Ben o çarşafları bir gün yıkayacaktım. Annem çok tutumluydu. İsraftan hiç hoşlanmazdı. Çok dikkat ederdi. Hiç sevmezdi israfı. Eğer atsaydım başıma kötü bir şey gelirdi. Annemi kızdırmış olurdum çünkü.
2: Hata yapmaktan ne çok korkmuşsun Safiye. Hata yapmamak için de her şeyi kontrol edebileceğin bir halde tutmuşsun. Keskin kurallar koymuşsun. Bu kurallara uyarsan her şeyin yolunda.

0: yolunda gideceğine inanmışsın. Ancak bunlar seni rahatlatmış. Tüm bunları onaylanmak ve kabul görmek için yapmışsın. Her şey doğru ve tam olmadığında da kendini suçlu ve kötü hissetmek senin hiç dayanamayacağın bir şey haline gelmiş.
1: Ama yani niye peki, ben anlamıyorum. Niye bu kadar kötü hissetmişim ki? Annem ölmeden önce ben kimseye zarar vermedim. Kimseye bir kötülük etmedim.
0: Peki kendini masummuş gibi hissedebildin mi? Sevilmeye layık biri gibi.
1: Hayır. Hiçbir zaman. Bir tek Naci. O da biraz. Ama ona bile tam değil yani. Hep gitmesinden korktum. Bendeki o yanlışlığı görüp gitmesinden korktum bir şekilde.
0: Halbuki sende bir yanlışlık yoktu. Sadece sana tutulan ayna hileliydi. Tıpkı Luna Park'takiler gibi.
1: Ne aynası?
0: Annenin tuttuğu ayna. Biz henüz bebekken annemizden aldığımız mesaj sevgi ve şefkat içerirse biz de kendimizi öyle hissederiz. Kendimizi olumlu algılarız. Anne güler, bebek güler. Annenin yüzü bebeğin aynasıdır. Bebek o aynaya her baktığında sevilebilir ve değerli olduğunu hisseder. Bu sayede önceleri anneyle birken zamanla ondan ayrışır ve kendi kimliğini oluşturur. Ama annenin yüzü, yani bebeğe tuttuğu ayna donuk ya da duygusuzsa ondan alması gereken sinyalleri alamaz. Nasıl hissedeceğini bilemez. Neyin kabul görüp görmeyeceğini anlayamaz. Yatışmak, sakinleşmek için anneye ihtiyaç duyar ama bu ihtiyacını karşılayamaz. Bu yüzden de kendisiyle olumlu bir benlik algısı geliştiremez. Değerli ve sevilebilir olduğunu düşünemez.
1: Benim gibi yani. Gülben gibi. Han gibi.
0: Ve yaş ilerledikçe anneden onay alacak şeyler yapmaya başlar.
1: Temizlik gibi. Hata yapmamak. İsraf etmemek, kötü bir şey yapmamak gibi.
0: Aynen öyle. Ve annenin aynasında hep kendini iyi görme ihtiyacı duyar. Ondan ayrışamaz. Onun bir uzantısı gibi kalır. Onun kıyafetlerini giyer.
1: Benim gibi onun odasında uyur. Han gibi onun cezalandırdığı kazan dairesinde kendini hapseder.
0: Çünkü anneyle çocuk iç içe geçmiştir. Anneden ayrışmak ona ihanet demektir. Onun eşyasını atmak çok kötü bir evlat olmak demektir. Çünkü böyle öğrenmiştir. Tüm bunlar iyi evlat. Senin deyişinle masum, temiz evlat olabilmenin bir yoludur.
1: Annem benimle kötü konuşmuyor artık. Kötü bakmıyor bana. Suçlamıyor, kızmıyor.
0: Peki o zaman neden sen hala kendini pis hissediyorsun? Bir çöpün üstüne düştün diye herkese hastalık yayacakmış gibi neden onlardan kaçıyorsun? Safiye, annen artık seni kötü bir evlat olmakla ve o çöpleri atarsan seni ona ihanet etmekle suçlamadığı halde sen neden o çöpleri çöp dairede tutuyorsun? Neden ellerini hala 4 kez yıkamak zorunda hissediyorsun? Biliyorsun değil mi Safiye?
1: Biliyorum. Ben pis değilim. Kötü değilim. Masumum.
0: Evet Safiye. Sen pis değilsin.

0: Hadi Safiye hasta. Psikolojik sorunları var. Peki ben uyardığımda bakın bu daireden çok pis kokular geliyor dediğimde Han niye bana manyakmışım gibi davrandı? Ha? Benim paranoyak hissetmeme sebep oldu.
1: Tamam Esra sen haklı çıktın. Da niye haklı çıkınca böyle bir tepki veriyorsun ki? Yani ne oluyor haklı çıkınca? Güneş iki kere mi doğuyor? Yunuslar ziyarete misafirliğe mi geliyor? Ne oluyor? Yani sevinç mi bu, gurur mu? Ne bu?
0: Ya ne sevinci ya, ne gururu? Nasıl haksızlığa uğradığımı anlatmaya çalışıyorum sana.
1: E git o zaman hakkını ara Esra. Evet. Yani insanlar bu kadar dertle boğuşuyorken git hakkını sor insanlara o zaman.
0: Ana sen niye bana kendimi kötü hissettirmeye çalışıyorsun? Ha? Ben seninle dertleşmeye çalışıyorum şu anda.
1: Tamam ama bu seninkine dertlenmez ki Esra. Bu seninkine bencillik denir. Anlayışsızlık denir. Kartonet kalp denir buna. Böyle ortası delik ama böyle.
0: Benim mi kalbim kartonet? Benim mi kalbim delik? Benim kalbim. Madem benim kalbim öyle ben o zaman niye sana böyle şeyler hissediyorum?
1: Nasıl şey yani neyle ilgili nasıl? Ha?
0: İşte asıl dert bu. Anlamamışsın soruyorsun bir de.
1: Ben sormuyorum. Da bir ipucu versen mesela. Şey gibi kalbinde uçtu mu uçuruyorlarmış gibi mi? Yoksa böyle yeni doğmuş kuzucuklar pıt pıt pıt. Ya böyle dört yapraklı yonca bulmuşsun mesela. Onun gibi mi?
0: Yok. Ağa takılmış çırpılan bir balık gibi. Böyle minik bir balık. Yani kurtarmaya çalışıyormuşum ama ölecekmiş gibi.
1: Minik balık ben miyim? Hmm. Ha. Beni denize geri mi bırakmak istiyorsun?
0: Senin yerin orası. Benimki ise kaya. Ama hiç bırakmak istemiyorum.
1: Yüzme biliyor musun?
0: Bu kadar yüzemem, yorulurum.
1: Yorulunca sırt üstü yatsan. Kırmızı balık. Gölde. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Ortasına. Kırmızı balık. Kaç kaç.
2: Aradığınız her şey mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

Aşık olmak basit bir ruh hali, bir illüzyon mudur? Yoksa bilimsel bir gerçekliği var mıdır? Aşık olmanın bir faydası var mıdır? Gelin aşka bir de bilimsel açıdan bakalım. Belki vardır aşkın

Aşık olan insanlar sık sık birbirlerine sarılırlar değil mi? Sarılmak aşkın en önemli dışa vurumlarından biridir. Bilimsel araştırmalara göre sarılmak insanın ömrünü uzatıyor. Sarıldığın kişiyle kalp atışı ve vücut ısın birbirini dengeliyor. Her gün en az 20 dakika sarılan çiftler daha az kalp rahatsızlığı çekiyor. Psikolojik rahatsızlık yaşıyor. Sadece sarılıp uyuyalım.

Devam edelim aşkın faydalarına. Birbirinin gözlerine 3 dakika bakan çiftlerin nefes alışverişi ve kalp atış hızı dengelenir. Sevdiğinin fotoğrafını cüzdanında cebinde taşıyan insanları Türk filmlerinden hatırlarız. Hala da var tabii de artık telefonda saklanıyor genelde. Bunun da bir faydası varmış. Sevdiğin insanın resmine bakmak o anda yaşanan fiziksel acının azalmasını sağlıyor. 2009 yılında yapılan bilimsel bir araştırmada acı çeken insanlara sevdiklerinin fotoğrafı gösterilmiş ve daha az acı çektikleri anlaşılmış. Bitti mi aşkın faydası? Bitmedi. Hayatınızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Bilmeseniz çok şey kaybetmezsiniz ama bilirseniz çok şey kazanabilirsiniz. Çivi çaktığınızda duvarın alçısı çatlıyor mu? Küçük de olsa canınız sıkılıyor değil mi? Ne gerek vardı şimdi ya buna diyorsunuz. Gözünüz takılıyor. Duvarınıza çivi çakacağınız zaman çakacağınız yerin üzerine çapraz bant yapıştırın. Çiviyi öyle çakın. Böylece duvarın alçısını çatlatmamış olursunuz. Malum devir tasarruf devri. Kızartmayanı birkaç kez kullanabilirsiniz. Peki kaç kere kullanabileceğimizi nasıl anlarız? Yani tamam artık daha bu yağıyla bir şey kızartılmaz ne zaman deriz? Nasıl anlaşılır yağın süresinin doldu? Kızgın yağın içerisine bir dilim ekmek atın ve beklemeye başlayın. Eğer ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa o yağı kullanabilirsiniz. Yok, eğer ekmeğinizde kara kara lekeler oluyorsa o yağıyla artık işiniz kalmamıştır. Cevizlerinizin kabuklarını açarken zorlanıyor musunuz? Kolayca açabilmek için onları bir gece tuzlu suyun içerisinde bekletin. Böylelikle böyle bir sorununuz kalmayacaktır. Cevizlerinizin kabukları rahatlıkla açılacaktır. Mobilyalarınızın yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz kalıyor değil mi? Gözünüz takılıyor. Bu izleri yok etmek için izlerin üzerine bir parça buz koyun ve erimesini bekleyin. Daha sonra elektrik süpürgesiyle üzerinden geçin. Ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Göremezsiniz çünkü kayboldu hepsi. Pratik bilgilerimize haftaya da devam edeceğiz. Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdi? Ferdinand Magellan dünyanın etrafını gerçekten dolaştı mı? Yoksa bunu başarabilen bir başka isim miydi? Evet, dünyanın etrafını dolaşan ilk insan Zenci Henry. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Peki Zenci Henry'nin hikayesi ne? Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerken önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Uzak Doğu ziyareti sırasındaysa Malezya'daki bir köle pazarında Zenci Henry'i buldu. Tarihler 1511 yılını gösteriyordu ve o tarihten sonra 1519 yılında çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry Magellan'ın yanında gitti. Dünyanın etrafının tamamlandığı yolculuksa Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Peki biz neden Zenci Henry değil de Magellan'ı biliyoruz? Belki de dünyayı dolaşmayı arzulayan, tutkuyla kendini adayanın Magellan olup Zenci Henry'nin tamamen tesadüfen bunu başardığından. Tarih Magellan'a hakkını vermiş yani. Siz hangi taraftan bakmak istiyorsanız artık. Şarkıların insan psikolojisine olumlu etkisi var mı? Seslerin insan beyninde yarattığı etkiler neler? Ses terapisinin iyileştirici gücü var mı? Ses terapisi binlerce yıldır kullanılan bir ferahlama tekniği. Orta ve Güney Amerika yerlileri bu tekniğe likaros yani şifalı melodiler der. Ve bazı hastalıkları bu terapilerle tedavi eder. Öte yandan eski Mısır tapınakları yankı yoluyla seslerin iyileştirici gücünü artıracak akustik tasarımlara sahiptir. Antik Yunanistan'a, Hindistan tapınaklarına kadar uzanır melodilerin psikolojik etkisi. Yakın dönemde ise Stanford Üniversitesi

Üniversitesi ses dalgalarının modern tıpta kullanımı üzerine araştırmalar yapıyor. Ve bu araştırmadan çok ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Kaliforniya'daki Lancaster kasabasında hoparlörlerden verilen kuş sesleri sayesinde tüm şehirde küçük suçları %15, büyük suçları %6 oranında azaltıyor. Teoriye göre ritim ve frekanslar yoluyla beyin dalgalarına vites küçültüyor. Ses frekanslarına uyum sağlayan beyin dalgalarımıza beta, alfa, teta, delta gibi farklı frekanslarda akor vermek mümkün olabiliyor. Yani ses dalgaları bizi sakinleştirebiliyor, dinlendirebiliyor, rahatlıyoruz. Meditasyon yaparken derin nefesler almak gibi bir ruh haline bürünüyor. Hadi bir de şarkı örneğini verelim. Marconi Union Weightless. Britanya Ses Terapisi Akademisi bu teoriyi denemek için Manchester'lı grup Marconi Union'la bir deney şarkı hazırlamış. 40 kişilik bir fokus grup üzerinde test edilmiş bu şarkı. Sonuç, şarkı anksiyeteyi %65 oranında azaltıyor. Beyin fonksiyonlarını ise %35 oranında yavaşlatıyor. Şarkı ayrıca kan basıncını ve stres hormonu olan kortizolü de düşürüyormuş. Kobra etkisi nedir? Hayatımızı uygularsak ne elde ederiz? Kobra etkisinin tarihi Hindistan'ın İngiliz kolonisi olduğu zamana dayanır. Hindistan'da aşırı derece kobra yılanı bulunmaktadır. Ve İngiliz bilim adamlarının aklına sözde parlak bir fikir gelir. Kobra yılanının ölüsünü getiren herkese para verelim. Fakir Hintliler bir ayda bütün kobraları öldürür. Ama sonuç hiç de beklenildiği gibi olmaz. Hintliler önce kobraları öldürüp para alırlar tabii. Ama sonra kobraların azaldığını fark edip Hintlilerin de aklına parlak bir fikir gelir. Ya bu sivri zekalılar her ölü kobraya para veriyorlar. Niye gidelim bunları avlamak için ormana? Biz bu kobraları besleyelim, öldürüp veririz diye düşünürler. Öyle de yaparlar. Hatta kobra çiftliği kurarlar. Bunu fark eden İngiliz bilim adamları kobralara para vermeyi keser. Peki sonra ne olur? Bu sefer de Hintliler bütün kobraları doğaya salar. Ve kobra nüfusu öncekinin 3-4 katı olur. İşte bir sorunu çözmek için yapılan müdahaleyle sorunun daha da beter olmasına kobra etkisi diyoruz. Aynı şey Fransız kolonisi olduğu yıllarda Vietnam'da da yaşanır. Farelerle sorun yaşayan Fransız hükümeti de fare ölüsü için para teklif eder. Ama der ki, farenin ölüsünü getirmeyin, sadece kuyruğunu getirseniz yeter. O kadar ölü fareyi ne yapacağız? Peki sonra ne olur? Fransızlar bir bakar ki tüm ülkeyi kuyruksuz fareler istila etmiş. Kuyruğunu kesen fareyi bırakmış ki üresin, daha çok fare olsun, daha çok para kazanalım. Ya işte böyleyken böyle, kobra etkisi deyip geçmemek lazım. Sylvester Stallone'la köpeğinden nasıl Rocky efsanesi doğdu? Sylvester Stallone New York'a geldiğinde çok zor günler yaşar. Beş parasız, terminallerde yatır.

11 Eylül saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bilinen 129 terör saldırısı girişimi bulunmakta. 8 pilot tren ve metro istasyonlarını hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 35 bin kilometreyi aşkın tren hattı bulunmakta. Her mesai gününde 15 milyon yolcu bu hatları kullanmakta.

denetlenmeden. Ülkenin tren hatlarına karşı düzenlenecek terör saldırılarını engellemenin anahtarı, saldırıyı önleyebilecek zekada gizlidir. Bunu başaramadığınızda en büyük savunma silahımız yolcuların kendileridir. Ulusal Güvenlik Departmanı.

0: Evdeyim bak. Evet. Haklısın. Bilmiyorum ama inan bana anlamaya çalışıyorum. Baba, birazdan metroya bineceğim. Telefon kesilebilir, tamam mı?
1: Vakit kaybetmiyoruz. Sadece biraz...
2: Bunu planlamıştım.
1: Şu an hiçbir şey yapmadan dikiliyoruz.
2: Harita bu. Tek yapmamız gereken trene binmek. Buna eminim.
1: Tamam.
2: Birine sormak ister misin?
1: Kimseye yol sormak istemiyorum. Sadece gitmek istiyorum.
2: Bak, eğer istemiyorsan...
1: Hayır, yolu bulabilirim. Tamam.
0: Tamam.
3: Detroit'te bombalı saldırı. Los Angeles Şerif Departmanı.
4: Lütfen konuşur musun benimle?
5: Burada olmaz.
6: Bir sonraki

0: Adam. Adam.
1: Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim.
0: Hayır, hayır, hayır. Hayır, beni yardım etsin. Beni yardım etsin.
2: Dylan.

Ya dilim. Hayır hayır bebeğim. Hayır. Christine. Christine.

0: Yaralı mısın?
1: Ben iyiyim.
2: İyi misiniz? Arkada kurtulan var mı?
1: Hayır. O öldü mü?
2: Öldü. Dikkat et.
3: Hey, ne yapıyorsun?
2: Telsizini arıyorum.
3: Boşuna uğraşma. Burada sinyal alamazsın.
2: Evet ama telsizini bulursak sinyal alabiliriz. Arka tarafı kontrol edeceğim.
1: Haydi, insanların yardıma ihtiyacı var.
3: Hadi. Hadi bebeğim. Hey kız.
4: Geri çekildi lan. Bebeğim.
1: Ceren. Çok kötüyüm.
4: Ne?
5: Baba. Ne oluyor?
4: Dilan geri çekil. Hayatım hala duvara bağlı gibi görünüyor. Seni buradan çıkaracağım. Nefes al. Bana bak. Bana bak, seni buradan çıkaracağım.
1: Bebeğim.
4: Tatlım. Annen yaralandı ama o iyileşecek, tamam mı? Bana bak. Bana bak. Annen için cesur ol. Tamam mı?
1: Ne yapabilirim?
6: Ella me estaba hablando, pero no la entendía.
1: Ama ben...
6: Yo creo que quería que le diera el mensaje a la hija, pero no sé.
3: Hey, dostum. İyi misin?
7: Senaryomu bulamıyorum.
3: Onu sonra arayabiliriz. Sen... O ses
5: neydi?
4: Sesler. Sesler duyuyorum. Bak tatlım, sen annenle kal. Ben sizi buradan çıkaracağım, tamam mı? Biri bizi buradan çıkaracak.
3: Bu tünel her an çökebilir.
4: Şükürler olsun. Aranızda doktor var mı?
1: O olabilir ama İspanyolca konuşuyor.
4: Önemli değil. Eşimle çocuğum çevirebilir. Hadi. Acele edin. Bu tarafta.
1: Durun. O doktor
4: hemen gelecek.
1: Hayır, o bekleyemez. Hanımın
4: durumu dar. Hemen geri dönecek.
1: O bekleyemez dedim sana. Bekleyemez. Lütfen.
4: Doktor olduğundan bile emin değiliz. Dilimizi konuşamıyor. Beni dinlemelisin. Karım söylediklerini çevirebilir ama önce yardıma ihtiyacı var.
8: Pero no puedo ayudar.
1: Anlamıyorum. O iyileşecek değil mi? İyileşecek.
4: Üzgünüm. Hayır. Hadi. Hadi çabuk.
1: Bayım. Yaşıyor.
3: Lanet olsun.
1: Hayır hayır, geçecek, kımıldamayın.
3: Dayanın, sizi oradan kurtaracağız. Gel gel, bana yardım et. Bana yardım et hadi.
4: Ne oldu?
8: Hayatım, ben iyileşeceğim, tamam mı? Bu hanımefendi bana yardım edecek.
9: Parece peor de lo que es.
6: Yo voy a ayudar a tu mamá.
1: Tamam.
4: Ne söyledi tatlım?
5: Yardım edebileceğini söylüyor.
6: Pero vas a necesitar un doctor pronto.
5: Senin doktor olduğunu sanıyordum.
4: Ne demek istiyorsun? O doktor değil mi?
6: Yo fui una enfermera.
1: O bir hemşire, tamam mı? O bir hemşire.
5: Eskiden hemşireymiş.
4: Şimdi ne yapıyorsun? Bu nasıl söyleniyor? Ne tatlım, şimdi ne yapıyorsun? Nasıl söyleniyor?
6: Ama de llaves.
4: Ne?
1: Ev temizliyormuş. Teşekkür ederim.
10: Hepsi geçti. Bir kaza oldu. Kırmızı hattasınız, tamam mı?
7: Tamam. Bu kaza değildi, bir depremdi. Titreşimi hissetmediniz mi?
3: Bu tünellerin 7.5 şiddetine dayanması gerekiyor. Eğer bu bir depremse çok büyük olmalı.
4: Durun, ben deneyeceğim.
3: Tamam. 1, 2, 3. İtip.
4: Bu bir deprem değildi.
10: Nereden biliyorsun?
4: Kokudan. Havai fişek gibi.

0: frenler barutla çalışmıyorsa bir bomba patladığını söyleyebiliriz.
1: Ne?
2: Terörist bombası gibi.
3: Hayır hayır, bundan emin olamayız. İnsanları korkutmayı bırak.
0: 3 kere Irak'a gittim. O kokuyu tanıyorum.
2: Neyse, onu kurtaralım.
0: Bu işe yaramayacak. Daha güçlü bir şey bulmalıyız.
1: Seni kurtaracağız, tamam mı?
0: Teşekkür ederim.
1: Geçecek. Geçecek, tamam mı? Ben buradayım. Lütfen iyi olacaksın.
4: İyileşeceğini söyle, tamam mı? Söyle, iyi olacağım.
1: İyi olacağım. İyi olacağım.
2: Bir tür anahtarımız olsaydı koltuğu tamamıyla sökebilirdik.
0: Lanet olası şeyi kıralım derim.
2: Ha, omurgasına da mı kıralım?
5: Sizin için fark etmeyecekse omurgamı kırmayın lütfen.
6: Arka tarafta yardımınıza ihtiyacımız var.
1: Her şey yolunda mı?
6: Yaraların temizlenmesi için daha fazla malzeme gerekiyor. Sargı bezi gibi şeyler
7: lazım. Benim alkolüm var.
6: Harika, bak onu karıma götürebilir misin? Ben yardım çağıracağım.
2: Dostum, dışarıda beton yağmuru var.
0: Dur, ben de seninle geleceğim.
2: Durun. Önce beni buradan
5: karımın
2: kurtarın.
5: Karımın bekleyecek vakti yok.
0: Siz onu çıkarmaya çalışın. Ben hemen geri döneceğim.
6: Geliyor musun?
0: Evet. Biraz ışığa ihtiyacımız var.
6: Sıkışmış. Üçleyince. 1, 2, 3.
8: Biz orta vagondaydık. Trenin geri kalanına ne oldu?
0: Bir dakika. Pekala, beni izle.

0: Aman tanrım.
1: Görünüşe bakılırsa tren bodoslama çarpmış. Bu taraftan çıkmamız mümkün değil.
2: Hey, hey! Bu taraftan.

0: Bak, babam bu malzemeleri size getirmemi söyledi. O yardımcı çağırmaya gitti, tamam mı? Merhaba, ben Tori.
1: Teşekkür ederiz. Adım Kristin. Bu da kızım Dylan. Sanırım Yolanda mıydı? Onu tanıyorsun.
2: Yere bakın.
0: Dışarıdan geliyor.
2: Buradayız.
0: Buradayız.
2: Yardım edin.
3: Dylan.
2: Yardım edin.
3: Dylan.
2: Baba.
3: Bizi sattın. Bu işi görebiliyor musun? Dylan. Dylan, beni duyabiliyor musun?
2: Evet.
4: Tamam.
5: Sağ olun, iyi oldu. Daha iyi. Basınç azalmaya başladı.
0: Hey, bakın. Dışarıdakiler bir çıkış yolu bulmuş olabilir ama size ihtiyaçları var.
6: Bana da mı?
0: Evet, hadi.
4: Dur. Dışarı mı çıkacaksın?
0: Buna mecburuz.
4: Hemen geri döneceğim dostum, yemin ederim.
5: Dur. Hepinize ihtiyaçlar olamaz.
0: Tamam, bu tarafta.
4: Hayır.
0: Çocuklar, hadi.
4: Hadi.

0: Adamına dikkat et.
1: Buradayız. Ne yapıyorsunuz? Tek ihtiyacımız olan küçük adam.
2: Buradan nasıl çıkacağız?
1: O taraftan. Diğer tarafa kadar uzandığından emin olmamız imkansız.
3: Biz buradan geçemeyiz ama... Belki de sen...
4: Oraya girmemi mi istiyorsunuz?
2: Bunun bir yere çıktığını nereden çıkardınız?
1: Baksana.
0: Tünelin sonundaki ışık. Hey, bakın hareket ediyor.
1: Evet. Sürünerek gidebildiğim kadar ileri gidip bağırdım ama kimse cevap vermedi.
3: Bakın, belki de sen daha ileri gidebilirsin. Aslında bunu istemezdim ama...
0: Deneyebilirim.
4: Hayır. Ben giderim, ben gitmeliyim.
2: Hayır, hiçbiriniz gitmemelisiniz. Bu bir ölüm kapanı.
0: Buradan daha mı kötü?
4: Hayır, ben yapabilirim. Önemli değil. Yani... muhtemelen günün birinde bunun filmini çekecekler. Öyle değil mi? Hep kahramanı oynamak istemişimdir.
3: Tamam. Bol şans.
0: Hey, bunu yanına al.
1: Adımına dikkat et.
0: Söylesene, senin adın ne?
4: Boyd. Boyd Milliken.
0: Sen oyuncusun, öyle değil mi?
4: Evet. Beni tanıdın mı?
0: Senaryo okuduğunu görmüştüm.
4: Evet.
0: Ama seni bir yerlerden hatırladığıma eminim. Bir reklam olabilir mi mesela?
4: Evet, Güneş Sistemi gibi giyinmiş adamlardan biriydim. Doğru söylüyorsun.
0: Evet, sen gezegenlerden biriydin, öyle değil mi?
4: Evet, öyleydim. O reklamı hala yayınlıyorlar mı?
2: Sen hangi gezegendin, Boyd?
4: Uranüs. Burası çok daralmaya başladı.
2: Bu iyi değil. Onu oradan çıkarmamız gerek.
0: Boyd!
4: Sanırım bir örümcek gördüm.
1: Boyd, iyi misin?
4: Evet, ben iyiyim. Sadece biraz bacağım kanadı.
5: Hadi devam et Boyd.
1: Biraz daha ilerle.
4: Sanırım bir çıkış yolu buldum. Hadi Boyd karakterini sakın bozma. Kahraman ol. Korkmuyormuş gibi davran. Işık güçleniyor.
1: Güzel.
4: Yaklaşmış olmalıyım. Benimle dalga mı geçiyoruz?
0: Neymiş?
4: Lanet olası bir bilgisayar. Hiçbir şey yok. Gidecek hiçbir yer yok. Geri dönebileceğimi bile sanmıyorum.
1: Tamam.
5: Durun, geri çekil.
1: Boyd, beni duyabiliyor musun?
5: Hadi dostum, orada mısın?
1: Cevap ver.
2: Hadi Boyd, bir şey söyle.
0: Hadi Boyd.
1: Boyd.
3: Boyd öldü.
6: Çıkış yolunu buldunuz mu?
1: Hayır, bulamadık. Tünel çöktü, oyuncu çocuk öldü ve biri bizi çıkarana kadar mahsur durumdayız. O benim çantam.
6: Bu benim suçum. Çantaları bir araya toplamasını istedim. Burada mahsur kalacaksak kaynakları değerlendirmeliyiz diye düşündüm.
1: Bu iyi bir fikir.
3: Erkek arkadaşın mıydı? Özür dilerim. Gidip karımı kontrol edeceğim.

0: Evet işte öyle. Oluyor, oluyor, oluyor, oluyor. Evet.
1: Daha hızlı çevir.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.

0: seninle miydi?
1: Evet. O benim karım. Trende olduğunu bile hatırlamıyordum. O klostrofobiktir, trene binmezdi. Lütfen acele edin, acele edin.
2: Hadi. Hadi.
1: Bebeğim. Bebeğim. Tanrım.
3: Prima, firmemente, no, él no está oprimiendo.
4: Baba, daha sıkı bastır.
2: Hiç önemi yok.
5: Hey, bir şey buldum. Buraya gelin.
1: Aman tanrım. Bu koca bir hastane gibi.
2: İlk yardım çantasına neden kilit takılır ki?
0: Önemli değil. Kilitlerle aram iyidir.

0: Ne buldunuz?
1: Başka bir bomba.
2: El yapımı bir bomba. Hem de çok büyük. Etkisiz hale getirmek için 12 dakikamız var.
3: Çok kötü bir ilk yardım çantası. Daha sert.
4: Hey! Bayım!
5: Bu iyi bir zaman değil.
4: Size ihtiyacımız var.
5: Bu iyi bir zaman değil dedim.
4: Biliyorum ama ölüm kalım meselesi. Acele edin.
6: Baba. Bana bırak.
3: Ya daha fazlası varsa?
0: Hayır. Birden fazla olduğunda genelde iki olur. Ben tarih öğretmeniyim. Bu bilindik bir yöntemdir. İlk bomba insanları bir araya getirir. İkinci bomba patlar.
7: Tamam, emin olalım. Her şeyi kontrol edin. Dikkatli bir şekilde.
5: Ne oluyor burada? Aman Tanrım.
1: Lütfen bu durumlarda ne yapacağını bildiğini söyle.
7: En azından bu şeyle uğraşmamamız gerektiğini biliyorum.
0: Bir noktada ona müdahale etmemiz gerekecek. Öyle değil mi? Yani bilemiyorum ama telefonun kapatma düğmesine bassak?
7: Ya kapatma düğmesi sahte bir tetikse?
0: Bilmiyorum.
1: Peki ya iki kabloyu da aynı anda çekersek?
7: Hayır, hayır. Treni boşaltalım derim. Buradan uzaklaşalım.
1: Patlamasına izin mi verelim? Bu tünel bir patlamayı daha kaldıramaz. Ben burada balon bile patlatmazdım.
3: Ya onu küçük tünele koyarsak? Boyd'un olduğu yere.
7: Evet, evet. Bu iyi bir fikir. Yeterince derine ittirebilirsek şokun büyük kısmını ortadan kaldırabiliriz.
5: Hayır, hayır. İmkansız. Karım o tünelin hemen yanında.
7: O zaman onu oradan çıkarırız.
5: Ama bu da onu öldürür.
1: Ayrıca yine de kapalı bir alanda olacak. Basıncın gidebileceği hiçbir yer yok.
0: Ben etkisiz hale getirmekten yanayım. Biz zeki insanlarız. Buluruz yolunu.
7: Hayır.
3: Bu neden ilk yardım çantasında?
7: Çünkü mükemmel bir kamuflaj. İstersen duvara bile asabilirsin.
3: Evet ama duvarda asılı değildi. Bir çantaydı. Ya bunu yapan kişi hala aramızdaysa?
5: Nasıl yani? İntihar bombacısı gibi.
0: Bu çok saçma. Bak,

0: Gördünüz mü? Bir geri sayım var. Yani saldırgan patlamadan önce buradan kilometrelerce öteye kaçmayı planlıyordu.
1: Evet, planlıyordu. Peki ya ilk bomba erken patladıysa?
2: Evet. Evet, eş zamanlı bir patlama çok daha mantıklı olurdu.
3: Hani ilk bomba kalabalığı bir araya getirmek için.
4: Evet ama insanları çökmüş bir tünele nasıl toplayabilirsin ki?
5: Bir dakika. Bombacının hala bu trende olabileceğini mi söylüyorsun?
6: Yani ya öldü ya da içimizden biri. Peki şimdi ne yapacağız?
1: Hayattaysa ve yaşamak istiyorsa konuşsa iyi olur.
5: Harika. Seri katil lütfen öne çıksan.
4: Ya bize etkisiz hale getirmeyi çoktan söylediyse?
7: Ne, ben mi?
4: Az önce kabloları aynı anda çekmemizi söyledin.
7: Dalga geçiyor olmalısın.
1: O sadece fikir yürütüyordu, senin de yaptığın gibi.
4: Evet. Ama ben teröriste benzemiyorum.
7: Ne o, Müslüman mı olduğumu düşünüyorsun? Dostum saçmalıyorsun.
5: Bakın kendimizi öfkeye kaptırmayalım.
0: 9 dakika.
4: Bak eğer yanılıyorsam üzgünüm. Ama çoğu terörist sana benziyor, unutma.
3: Ben Müslümanım. Nişanlım da Müslüman. Müslümandı.
4: Bakın kesinlikle o olduğunu söylemiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Burada hepimiz birer şüpheliyiz. Ben de dahil olmak üzere. Ama zamanımız azalıyor ve bir karar vermeliyiz. Ve gerçek şu ki çoğu terörist Orta Doğu kökenli genç adamlardan oluşuyor.
7: Ya da soluk suratlı ucube askerlerden. Aramızda onlardan var mı?
4: Senin adın ne?
7: Dostum vaktimizi harcıyorsun.
4: O zaman adını söyle hemen.
7: El.
4: El ne?
7: Kaide. Hernandez. Brezilyalıyım.
4: Ama İspanyolca bilmiyorsun.
7: Brezilyalar Portekizce konuşur senin. Benim adım Brezilya'dan geliyor. Ben Michigan'lıyım bak. Bana inanmıyor musun? Al. Alberto Hernandez. Büyük vadide doğdum. Kar küreme aracım var ve pistonları tutuyorum. Şimdi bombayı imha edebilir miyiz?
5: Beyler bu hiçbir yere varmayacak. Hadi ama.
0: 8 dakikamız var.
3: Bir şey buldum. Mühendislik kitapları, çoğu metrolar ve trenler üzerine.
1: Belki de çantada kimlik vardır. Bakın. Evet bakın fotoğraflar var. Tüneller ve istasyonlar var. Bunların hepsi Los Angeles'ın metrolarıyla ilgili. Bu bombacının olmalı.
0: O senin mi?
6: Hayır.
0: Ne? Ne oldu?
1: O sensin.
6: Ben bombacı değilim, yemin ederim, tamam mı? Yemin ederim bombacı değilim, anlıyor musun?
1: Onu nereden buldun?
4: Ölen polisten.
7: Bak hayır lütfen. Aradığın adam ben değilim. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum, tamam mı? Ulaşım mühendisliği üzerine. Tez konum yeni Riverside hattı. Yemin ederim ben bu trenlerde yaşıyorum diyebilirim. Yalan söylememeliydim ben.
4: Kabloları aynı anda çekmemizi söylemiştim. Bu işe yarar mı? Söyle.
7: Ama beni yürütmüştüm.
4: Söyle.
7: Gerçekten.
4: Bu doğru mu?
7: Bilmiyorum. Bak o ben değilim. Onu durdurun, tamam mı? Silah olan ben değilim.
1: Kesin şunu.
4: Bombayı nasıl etkisizleştireceğim?
1: Kes şunu dedim. Kes şunu.
5: Dur! Yeter! Tamam! Ellerimle öldürürüm!
1: Ne yapıyorsun?
5: Dilim! Dur tatlım! Dur Dilim! Dilim dur tatlım! Tatlım! Sen iyi misin?
1: Baba ne yapıyorsun?
5: Gidip annenin yanında durman gerekiyor, tamam mı? Hayır! Bana bak tatlım! Lütfen beni
0: hayır!
5: Ve annenin yanına git, tamam mı? Hadi hemen git.
4: 6,5 dakika!
1: Dur, ne yapıyorsun?
4: Yaralı kolunu yana çek.
1: Lütfen.
4: Yaralı kolunu yana çek.
1: Bunu yapamazsın, hayır.
7: Hayır, lütfen. Lütfen, hayır.
4: Bu sadece acı. Doğruyu söylediğin anda hepsi geçecek.
7: Hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen, hayır.
1: Lütfen, durun.
7: Hayır. Dur.
1: Lütfen, yeter. Yeter.
4: Bombayı tahminle mi durdurmak istiyorsun?
7: Sana bir şey söylersem sadece durmanı istediğim için söyleyeceğim. Bunu uydurmuş olacağım. Ben bombacı değilim.

0: Yeter,
1: değilim.
0: Yeter. Şimdi beni dinleyin. Gerçeği söylese bile ne söylediğini nasıl anlayacağız ha? Söylesene, bundan sonra ne olacağını nereden bileceğiz? Bize verdiği bilgiye güvende olduğunu düşündüğünde güvenmek zorundayız.
2: Ne? İki kabloyu aynı anda mı çekeceğiz?
0: Evet. Çünkü yaşamak istediğine inanıyorum. Yaşamak istiyorsun, öyle değil mi? Söyle. Şu an aksini söylemezsen o bombayı dışarı çıkarıp iki kabloyu da çekeceğim.
1: Tamam, yap. Ne yaparsan yap. Sadece yap.
0: Benim için yeterince iyi.
3: Hayır, hayır, hayır. Dur. Durun. Peki ya bombacı o değilse?
4: Neden böyle söyledin?
3: Çünkü az önce bir şey hatırladım. O çanta... O çanta onunsa diğeri ona ait olamaz.
2: Neden?
3: Çünkü iki çanta taşımıyordu.
2: Bunu nereden biliyorsun? Fotoğrafik hafızan mı var senin?
3: Hayır.
2: Tam karşında oturuyordum. Benim elimde ne vardı?
3: Onun elinde iki çanta yoktu. Tamam mı? Bunu fark ederdim.
2: Bunu tünele götürüp etkisiz hale getireceğim. Yanılıyor olabiliriz.
5: Hayır, hayır, hayır, hayır. Bunu yapamazsın. Karım hala o tünelde.
2: Bu en fazla insan için en iyi şans. Dört dakikan var.
0: Bunu başkası yapmalı.
2: Benimle bir sorunun mu var senin?
0: Hayır, seninle ilgili bir sorunum yok. Ama bu bomba patlarsa ne yapılacağını bilen tek kişi sensin. Geri kalanımızdan biri olmalı. Hemen karar vermeliyiz. Hemen şimdi. Kim?
3: Ben en küçüğüm. Ben en uzak.
2: Hayır, bunu ben yapacağım. Konu kapanmıştır.
0: Hayır, ben yapacağım. En yaşlınız benim. Uzun bir hayat yaşadım. Karım da öldü. Ben yapacağım. Konu kapanmıştır.

0: Seni tünele ben götüreceğim. Dört dakika sonra döneceğim.
1: Dur! Hayır! Dur! Yeter! Yeter dedim! Dur.
2: Hayır, yapmanız gerek.
1: Yeter, dayanamıyorum!
3: Hey! Durun!
2: Baba, bunu yapmak zorundayız.
4: Casi, casi ya. Ya acabamos.
5: Yolanda'ya arka tarafa gitmesi gerektiğini söyle.
6: Arka tarafta sana ihtiyaçları var.
5: Acele etmesi gerek.
6: Hadi acele et.
2: Ne oluyor?
5: Bir bomba bulduk. Merak etme, etkisiz hale getirmeyi biliyoruz. Ama şimdi bombayı en az hasar vereceği bir yere götürecekler.
6: Babanla git.
2: Hayır, burada kalacağım.
6: Babanla git.
5: Burası güvenli değil bebeğim.
2: Peki ya anne?
5: Hey, dalga mı geçiyorsun? Annenin bugün neler atlattığını gördün. Ha? Annen her şeyi atlatabilir.

0: Söylediklerini birebir uygula.
1: Tamam. Peki. Işık.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim.
2: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué te hicieron esto? ¿Dónde están los demás?
3: Hayır, bak arka tarafa gitmen gerekiyor. Bir bomba daha var.
2: Bom!
4: Evet,
3: onu
4: hadi,
3: götür,
4: hadi.
3: Onu götür, hadi. Arka tarafa gidin.
4: Hadi, hadi. Hemen döneceğim.
3: Hayır, orada kal, tamam mı? Ne yapıyorsun?
4: Anahtarı alıyorum.
3: Anahtarı boş ver, sadece orada kal, tamam mı? Bir çaresini bulurum, beni merak etme, hadi. Ne yapıyorsun?
4: Kaçmana yardım edeceğim.
3: Beni dinle. Arka tarafa gitmeni istiyorum, tamam mı? Sadece birkaç dakika kal.

0: beni merak etme.
1: Lütfen. Konuşarak vakit kaybediyoruz. Sadece yardım et.
0: Evet, evet, evet, hadi. Gerçekten de katil olduğuma inanmıyor musun?
1: %90 eminim.
0: Senin adın ne?
1: Tori.
0: Bundan sonra bana numaranı vermeyi unutma.
1: Ne?
0: Kendine bakınca yakışıklı görünüyorsun.
2: Ne kadar zamanımız kaldı?
3: 45, 44.
2: Pekala. Bundan daha ileri gidemem, mümkün değil.
3: Daha ileri ittirebilir misin?
2: Daha fazla ileri gidemeyeceğim dedim. El fenerini bırakıp geri dön. El fenerini bırakıp geri dön. Bomba patlarsa sana ihtiyaçları olacak. Git.
0: Hadi bebeğim, gidelim.
4: Gidin.
0: Burada kal.
4: Seni seviyorum.
0: Lütfen kalmamı iste.
4: Gitmen gerek. Git.
0: Sadece git. Hadi git.
3: Tori!
0: Hadi!
3: Hadi!

Seni seviyorum. Annen de seni seviyor.

0: Ne oldu?
1: Bilmiyorum, patlaması gerekirdi.
2: Söylediği şeyi mi yaptın?
3: İki kabloyu da çektim. Tıpkı söylediği gibi. Hadi.
4: Dios lo bendiga.
3: Gracias.
4: Sen. Eşin seninle gurur duyardı.
3: Katie. Onun adı Katie'ydi.
4: Merhaba bebeğim.
0: İşte yine buradayız. Nasılsın bebeğim?
4: Tatile hayır diyemem.
0: Ciddiyim.
4: İyiyim. Daha iyiyim.
0: Gördün mü?
4: Artık acı bile hissetmiyorum diyebilirim.
1: Evet. Çantalarda bir şey bulabildiniz mi? Ben isimlerinizi bile bilmiyorum.
4: Ben Tori. Rubina.
3: Ben Sam.
5: Al. Evet. Onu beni tavladığında öğrenmiştin.
1: Ben Mason. Evet, dinleyin. Bomba beni hala tedirgin ediyor. Onu daha derine ittirip tüneli bloke etmeye çalışacağım.
4: Onu en uzağa ben götürebilirim. En küçüğünüz...
3: Hayır, buna gerek yok. Olduğu yerden daha derine gidemez. Onu en uzağa ittim.
1: Pekala, ama yine de tüneli bloke etmem gerek.
4: Hayır.
6: Sorun nedir? Bombacının kim olduğunu biliyoruz, öyle değil mi?
4: Hiç kimsenin bombayla yalnız kalmaması gerektiğini düşünüyorum, tamam mı?
1: Tamam. Sen de benimle geleceksin. Bu zaten iki kişilik bir iş. Geçen sefer şansı yaver gitmişti.
4: Evet.
1: Hadi, işe başlayalım.

0: Ne yapıyorsun?
1: Bak, bunu senin yapmadığını biliyorum, tamam mı? Cesetlerin üzerinde bunu kanıtlayacak bir şey bulacağım.
0: Hayır, dur. Dur, bunun bir faydası yok. Bombacı muhtemelen kaçmıştır.
1: Ya da ölenlerden biriydi. Bunu öğrenmemiz gerek.
0: O benim. Bombacı benim.
1: Sen neden bahsediyorsun?
0: Geri kalan herkes bunu düşünüyor ve bu muhtemelen herkes için en iyisi.
1: Yani bu onun yanına mı kalacak?
0: Eğer hayattaysa, bizi hayatta tutan tek şey bu işten kurtulacağını düşünmesi. Bırak beni bombacı sansınlar. Kurtarma ekibi gelene kadar suçu üstlenmeyi kabul ediyorum. Polisler gerçeği ortaya çıkarır. Tabii biz burada olduğumuz sürece. Tori. Unut gitsin.
2: Ne yapıyorsun?
3: Biraz daha ileri ittirmeyi deneyeceğim.
2: Gidebileceği en uç noktada Mason.
3: Sorun ne sen? Benim terörist olduğumu mu düşünüyorsun?
2: Terörist olduğunu düşünmüyorum. Elin terörist olduğunu düşünüyorum. Metro ile ilgili kitapları bulup bomba etkisiz hale getirmeyi biliyordu. Vakit kaybediyoruz.
3: Siper almak için kolunu bile koparırdı. Bombanın patlayıp patlamayacağını bildiğini hiç sanmıyorum.
4: Kabloları sökmemiş.
2: Ne?
3: Ulaşamıyorum. Sopa gibi bir şey bulmaya çalış. Onu daha uzağa ittirmek istiyorum.
2: Olur. Tamam.

Sam! Sam! Sopayı buldun mu? Sam! Sam!

0: Hala ipucumu arıyorsun.
1: Merak etme, hiçbir şey bulamadım.
0: Muhtemelen çoktan kaçmıştır.
1: Affedersin.
0: Hey, dur. Öncesinde neden ağlıyordun?
1: Ne zaman?
0: Trene bindiğin zaman. Bir adam için ağlıyordun.
1: Evet. Baba.
0: Baban mı?
1: Aslında o... O gerçekten harika bir baba. Bu sabah ben... Onu bir daha görmek istemiyordum. Şimdi onu görememekten korkuyorum. Evet.
0: Ön taraf.
1: Herkes iyi mi?
2: Evet, evet biz iyiyiz. Galiba dışarıdan geldi.
3: Annenle kal, tamam mı?
1: Yaralanmışlar. İyi misiniz? Acele et.
2: Neredesin?
1: Aa, bu taraftan, bu taraftan.
3: Sen iyi misin? Hadi benimle kal dostum.
4: Mason. Yolanda'yı çağıracağım.
1: Onu ben taşırım. Sen Mason'a yardım et. Hadi.
3: Mason.
1: Buraya otur.
3: Mason. Hayır. Mason.

0: Está muerto.
1: Ben bir ses duydum. Kafamı çevirip baktığımda kendimi havada uçarken buldum. O beni kenara ittirdi. Mason hayatımı kurtardı. Benim için kendini feda etti. Hayatını benim için feda etti. Onun hikayesini herkese anlatmalıyız.

0: Rubina?
1: Bu taraftaki kabloda kaçak var. Aküyü bitirecek. Daha karanlık olacak ama zemin ışıkları iki katı dayanacak. Adam elektrikçiydi.
0: Özür dilerim.
1: Kaza olduğunda tartışıyorduk. Bana nişan yüzüğü vermişti. Ben de yüzüğü geri vermek istemiştim. Bu yüzük bizim adetimiz değil. Paraya ihtiyacımız vardı. Adam yüzüğe daha fazla ihtiyacım olduğunu söylemişti. Hayır, lütfen.

0: kendini kaybetmeye başladı.
1: Nişanlısını kaybetti. Bu kadar üzülmeseydi daha çok endişelenirdim. Örneğin Sam gibi.
0: Ne?
1: Bir gariplik var. Sanki o...
0: Herkes kendince yas tutar Tori. Belki de karısını o kadar sevmiyordu, bilmiyorum. Ama bu onu bir katil yapmaz.
1: Onun parmağında yüzük yok. İçinde bomba olan çantaya bakıyordu. Çanta kadının önündeki koltuktaydı.
0: Tori, beni dinle, unut bunu.
1: Hayır El, Mason çantayı sarsıyordu.
0: Mason'ın bombaya ulaşmak istemediğini nereden biliyorsun? Silahı alan da oydu.
1: El, silah kimdi?
2: Teşekkür ederim.
0: Sorun değil.

0: Karen'in üzerini örtmenin sakıncası var mı?
1: Hayır yok, çok düşüncelisin. Teşekkür ederim. Kat. Onun adı Kat'iydi.
0: Ah evet. Kat'i. Özür dilerim. Yanlarına gitsem iyi olur.

0: Nereye gidiyorsunuz?
1: O çok üzgün. Konuşmak için dışarı çıkacağız.
0: Tamam, dikkatli olun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ne oldu? Kes şunu, ne yapıyorsun? Dur!
1: Silah burada değil. Onu birinin aldığını düşünüyorum. Beni dinle. Kimin yaptığını biliyorum. Ve gerçekten yardımına ihtiyacım var. Lütfen.
0: Neden bahsediyordunuz?
3: Rubina.
0: Sana bunu yaptıkları için çok üzgünüm.
3: Onları suçlayamam.
0: Kimi suçluyorsun? İlginç bir soru, değil mi?

0: İşin hakkında konuşmak istemiştim. Sen de Rubina ile benzer bir durumdasın. Ve buna ne kadar dayanabileceğini bilmiyorum. Rica etsem acaba onunla belki konuşursan biraz daha rahatlar.
1: Olur tabii. Elimden geleni yaparım.
0: Teşekkür ederim.
1: Nasılsın? İyi misin?
2: Evet, ben iyiyim. Gerçekten. Ben sadece eşinin yüzüğünün ne kadar güzel olduğuna bakıyordum. Düşecek gibi görünüyordu. Onu saklamak isteyeceğini düşündüm. Çok güzelmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.

0: Dylan tatlım, burada ne işin var?
1: Annem su istemişti.
0: Tamam, al.
1: Neden yüzüğünü ona verdin?
0: Tamam Dylan.
2: Pekala sen. Buraya geç. Geç şuraya. Çabuk. Çabuk.
0: Tamam tamam.
3: Tatlım, annen suyunu bekliyor.
1: Baba.
3: Ne yapıyorsun? Sam, neden elinde silah var? Ne yapmanı?
2: Dur. Sakın kımıldama. Yoksa onu öldürürüm. Şimdi beni dinle. Onu dışarı çıkaracağım. Ve kurtarılmayı bekleyeceğiz. Sonra serbest bırakacağım. Kızına bir şey olmayacak, tamam mı? Sakın kımıldama. Kımıldama, konuşma. Hadi gidelim.
0: Sam, lütfen. Lütfen onu değil, beni al. Lütfen.
2: Bunu yapamam. Bunu yapamam çünkü... Sam, onu feda edersin değil mi? Hadi gidelim, çok yavaş. Çok yavaş.
0: Lütfen, dikkatli ol. Dikkatli olmamız gerek.
2: Pekala, oradan çok yavaşça geçmeni istiyorum.
3: Buna izin veremem.
0: Hayır, Jared. Hayır. Jared, ona bir şey olmayacak.
3: Tanrım.
0: Hayır, ona bir şey olmayacak.
3: Götürmesine tamam. İzin veremem. Ama Tanrım. Christine'e söyleyeceğim.

0: Dylan'dı değil mi? Adın Dylan'dı. Pekala Dylan. Çok korkutucu olduğunu biliyorum. Ama ben de korkuyorum. Neden biliyor musun? Çünkü babam bana çok kızgın. Çok kızgın. O adama ne yaptığını gördün mü? Bunu gördüğünü biliyorum. O adamı çok incitti. Hem de çok. Aynı şeyi bana yapmasını istemiyorum. Ne yapabiliriz ki? Bak bir fikrim var. O mağaranın içinde bir ilaç çantası var. İçinde çok güzel ilaçlar var. Bu ilaçlar anneni iyileştirebilir. Oraya girer ve çantayı getirip anneni iyileştirirsen baban beni affedebilir değil mi? Ama delik çok dar. Oraya sığamam. Sen sığabilirsin.
1: Hayır yapamam.
0: Evet yapabilirsin. Ne olacağını düşünsene. Anneni iyileştirirsen baban bana kızgın olmaz. Öyle değil mi? Evet şimdi sen içeri gireceksin ve içinde güzel ilaçların olduğu doktor çantasını dışarı çıkaracaksın. Buraya getireceksin. Ben de arkanda olacağım. Önünü görmen için sana ışık getireceğim. Sen o doktor çantasını getir hadi. Hadi Dylan git getir.
2: Jared. Oy gritos. ¿Dónde está Dylan? ¿Dónde está Dylan?
3: Sam. Sam Dylan'ı götürdü.
4: Bir şey yapmamız gerek. Onu hemen geri almalıyız.
5: El, o ne derse aynısını yapmamız gerek, tamam mı?
6: Hiçbir şey yapmayacak mısın ha? Başından beri mücadele eden sensin.
5: Ve ne olduğuna bak. El haklıydı. Onu dinlemeliydik. Bütün bunlar benim suçum.
3: Nasıl bunlar benim suçum da ne demek?
5: Katil Sam zannetmiştim. Karısı hakkında yalan söylediğini fark ettik. Ona tuzak kurduk ve Jared çok, çok üzgünüm.
4: Bak o yalan ne yaparsanız yapın eninde sonunda ortaya çıkacaktı. En azından artık karşı koyma şansımız var.
3: Hayır karşı koymayacağız. Küçük kızımın başına bir şey gelirse.
4: Hey. Sen de iyilik meleği sayılmazsın. O adamın ağzından çıkan hiçbir şeye inanmıyorum ve ona plan yapacak vakit vermek istemiyorum.
5: Ne yapmak için plan? Hiçbir yere gidemez. Hepimizi öldürmek için şansı vardı ve bunu yapmadı.
6: Öyle mi? Benim nişanlımı öldürdü. Ve ben hiçbir şey yapmadan burada duramam.
0: Hadi Dylan. Aferin sana. Devam et. Hadi Dylan. O çantanın içinde annenin ihtiyacı olan ilaçlar var Dylan. Acele et, aferin sana. Peki hala işte bu. Şimdi onu bana getir. Kapağı açma. Dylan, kötü kız, ışıklar söndü. Dylan, orası korkutucu değil mi? Ha? Işığı yeniden açacağım ama sadece çantayı buraya getirirsen. Getirmezsen orada öleceksin Dylan. Ve ben de metro vagonuna geri döneceğim. İnsanları vurmaya başlayacağım. Tabii annenden başlayacağım. Sonra babanı. Tamam mı? Dylan ışığı yakıyorum. Aferin sana. Hadi. Dylan.
6: Dylan.
0: Yavaşça. Şimdi çantayı açacaksın. Çantayı yere koy. Pekala ışığı içeri tut. İçeri. Bunu sen mi yaptın? Sen mi kırdın?
5: Hayır.

0: polisin telsizi.
1: Şşş, durun durun dinleyin. Nerede?
2: Yerinizi bildirin.
0: Buradan görün. Tekrar ediyorum,
2: yerinizi bildirin.
3: Bakın, bakın.
2: Tekrar ediyorum.
1: Galiba bununla atıyorum. Ona ulaşamıyorum.
2: Tek yapmanız gereken düğmeye basmak.
0: Onu görüyorum.
2: Anlaşıldı mı? Sadece düğmeye basın lütfen. Tekrar ediyorum.
0: Aa, yakaladım, yakaladım.
2: Sıkıca tutun.
0: Düğmeye bas,
2: tekrar
0: düğmeye
2: ediyorum.
0: Bas.
2: Sesimi duyan var mı? Yerinizi bildirin lütfen. Eğer sesimi duyuyorsanız düğmeye basın lütfen. Tekrar ediyorum lütfen düğmeye basın.
3: Yapma.
2: Anlaşıldı mı? Tekrar ediyorum lütfen düğmeye basın.
3: Parmaklarını aç.
2: Sesimi duyuyorsanız düğmeye basın lütfen.
4: Buraya getir.
2: Sesimi duyan var mı? Lütfen düğmeye basın. Tekrar ediyorum düğmeye basın lütfen.
3: Buraya.
2: Anlaşıldı mı? Tek yapmanız gereken düğmeye basmak. Düğmeye basın.
4: At onu buraya.
2: Yerinizi bildirin lütfen. Tekrar ediyorum yerinizi bildirin.
3: Bunu istiyorsun. O zaman trenden ayrılmayacaksın ve hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Hadi.

0: Onu kırdı. Telsizi kırdı. Bunu neden yaptı? Kurtarılmak istemiyor mu?
1: Size söylemiştim. Ona güvenmeyin. Bu kurtarılmakla ilgili değil.
2: Anlamıyorum. Neden bizi vurmadı?
0: Mermiler. Cesetlerde mermi olmasını istemiyor. Kurtulabileceğini düşünüyor.
2: Bunu nasıl başaracak?
3: Yes, bomb.
2: Ne?
1: Bomba. Bombayı yeniden etkileştirirse hepimize kazada ölmüş süsü verebilir.
0: Kendisini öldürmeden bunu nasıl yapacak?
3: Bilmiyorum ve öğrenmek istemiyorum.
2: Amatör.
4: Bunu neden yapıyorsun?
5: Köpeğin var mı Dylan? Onun adı ne?
4: Daisy.
5: Daisy, pekala. Daisy arada yaramazlık yapar, öyle değil mi? Belki de caddenin karşı tarafına koşar. Bir arabanın altında kalıp ezilip ölebilir. Ha? Öyle değil mi? O zaman Daisy'yi cezalandırman gerekir. Kötü Daisy. Öyle değil mi? Çünkü o bir hayvan, içgüdüsüyle hareket eder. Biz de birer hayvanız. Sen, ben, bütün insanlar. Ve bizim içgüdülerimiz iyi değildir. İçgüdülerimiz hayatta kalmakla ilgilidir. Yani yalnızca kendimizi önemseriz. Diğer insanları önemsediğimizden daha fazla. Acı çekmenin ne demek olduğunu anlamamız gerekir. Sonra durup kendimize bu neden oluyor diye sorarsak bundan bir ders alabiliriz. Biz rahat yaşadığımız sürece başkalarının ölümüne seyirci kalabiliriz ama daha iyisini yapmalıyız. Bundan daha iyi olmalıyız. Yoksa yaşayacak bir dünyamız kalmaz ki. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm Dilin. Sen iyi bir kıza benziyorsun. Işığı tut.
2: Fazla uzakta değil. Chris, kurtarma ekibi yolda. Benimle kalman gerek. Dilinin sana ihtiyacı var tatlım. Tamam. Herkes yerini alsın. Bu adamı buraya çekmemiz gerek. Ses çıkaralım.
0: Belki de yukarı tırmanabilirim.
1: Tamam. Ne yapacağız?
2: Neden yukarı çıkmıyorsun? Senin gelmeni beklemez.
1: Daha iyi bir fikrim var. Ama önden başlamam gerek. Tamam.
3: O ses de ne?

0: Tamam, üç deyince. Bir, iki, üç.
1: Hey, bir ışık görüyorum.
2: Feneri bana ver.
1: Biri geliyor.
0: Bebeğim.
1: Ben kaçtım. Onu göremedim.
0: Hiçbir şey öğrendin mi? Sana bir şey söyledi mi?
3: İki bomba yapıyor.
1: Ne?
3: Biri büyük, diğeri küçük.
1: Küçük bombayla hem bizi hem de tüneli havaya uçurabilir.

0: Hey! Az önce bunu trenin altına bıraktım.
1: Sadece 66 saniye var. Dura bas.
0: Hayır, saçmalama.
1: Evet, farklı bir telefon, sadece sayaç olarak kullanıyor.
0: Hayır, buna inanmıyorum. Bunu geri atalım ve trende kalalım derim.
2: Hayır. Kristin arkada, o öyle bilir. Lütfen.
1: Tamam, tamam. Durduracağız.
0: Dur!
2: Şükürler olsun.
1: Tamam, tamam. Bu şey patlamadığında bunu anlayacak. İkinci bir bomba daha var.
2: Onu durduracağım.
1: Nasıl?
2: Ona saldıracağım.
1: Hayır hayır, silahı var.
2: Umurumda değil. Ben
0: bir tarafa çık. Nereye ateş edeceğini biliyor.
2: Lütfen, bunu yapmam gerek.
3: Baba.
2: Hayatım, beni dinle. Güven bana.
1: Jared, ben de seninle geleceğim.
4: Ben de geleceğim.
3: Ben de sizinle gelecek.
0: Ona birden saldırırsak bizi teker teker vuracaktır.
2: O zaman önce ben gideceğim.
1: Hayır. Ya başka bir yolu varsa?

0: Şimdi.
1: Baba! Cerrah!
2: Pekala. Hepiniz çok cesursunuz. Aferin size. Evet, bunu takdir ediyorum ama hemen şu an trene geri dönmezseniz sırayla hepinizi teker teker yakalayacağım. Hemen trene dönmezsen önce karını sonra kızı öldür. Hadi!
3: Çok fazla mermi harcadı ve bunu biliyor.
0: Hey, hepimizi vuramazsın.
2: Tek kurşunum kaldığını mı umacaksın? He? Tek kurşunum kaldığını şansa bırakamazsın. Hemen trene geri dönün dedim.
4: Bunu yapmayacaksın. Yapacak olsan çoktan yapardın. Sen bir korkaksın.
3: Hayır. Detroit, Atlanta, Los Angeles. Ben çok anlamlı işler yaptım. Buradaki işim tamamlandı. Ölmeye hazırım, şansını zorlama. Sana son bir şans veriyorum. Hemen o trene geri dön.
4: Hayır!
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan Değerinde Trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Volkano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volkano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen...

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları.

0: nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde drink sat.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Hayır!
12: Özür dilerim.

0: Dylan. Hayır, yapma. Dylan.
1: Geri çekil.
2: Silahı bırak. Hadi bebeğim. Bunu yapma.
0: Buna mecburum.
2: Lütfen bebeğim, silahı bırak.
0: Dylan. Babanı dinle.
2: Dylan, silahı bırak. Lütfen silahı bırak.
0: Hadi babanı dinle.
1: Hayır.
0: Hayır, yapma.
1: Çekil.
0: Hayır.
1: O ölmeyi hak ediyor.
0: Evet. Hak ediyor. Ama bu yine de yanlış. Silahı bana ver. Bunu yapma. Hepsi geçecek.

0: Ve bugün başınıza gelen onca şeyin ardından erdemi seçiyorsunuz. Ne kadar erdemliysen o kadar zorlanırsın. Aferin sana. Ben iyi bir öğretmenim.
1: Kim olduğumun seninle hiçbir ilgisi yok.
0: Artık var.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Bu yolu çok uzun zamandır yürümemiştim. Hiç bu kadar uzun gelmemişti.
1: Zaten bu yolu yürüyen pek az insan olur.
2: Siz de erken kalkmışsınız Vezir Çayı.
3: Size zahmetler verdik.
0: Rica ederim. Ayağa kalkın hanımefendi.
3: Eksik olmayın efendim.
4: Ailenin başına gelen korkunç felaketten haberim var. Shingeng büyük bir suç işledi ama Altılar Meclisi hak ettiği cezayı verdi. Cesedi kim bilir nerededir. Efendi Han'ın bu konuda saraya yardım ettiğini biliyorsunuz. İyi bir insandı ama artık bu defteri kapatmak gerekiyor. Öyle değil mi prensim?
0: Vezirimizin söylediği gibi bunlar geçmişte kaldı. Buraya size rapor vermek için gelmiştim. İçiniz rahat olsun. Sizin de Efendi Han.
4: Altılar Meclisi ve saray muhafızları bizim de korkacak bir şeyim yok. Siz işlerinizi bitirin. Pekala, gidiyoruz. Hadi.
0: Vezir Kaysaray tarafından seçildi. Majestelerinin tahta çıkmasında da parmağı var. Otoritesini sarsmak hiç kolay olmayacak.

0: Diğer insanlar da bizim gibi mi?
1: Ne dedin?
0: Bir şey demeyecek misin?
1: Ne diyeyim peki? Ne söylememi istiyorsun?

0: burada böyle kalsak?
1: Ah.
2: Demir pençe, şuna bakar mısın?
3: Çabuk öğreniyorsun.
2: Bir bilek hareketiyle neler oluyor? Bana başka numaralar da öğretebilir misin lütfen?
3: Öğretirim.
2: Ay, bana inanılmaz bir numara gösterdi.
4: Ona şimşek göz denir. Kadınların bunu öğrenebilmesi için çalışması gerekir. Buraya geldiğinde hiç yüz vermediniz. Giderken de hepinize mektup yazdı ama hala beğenemediniz.
2: Gerçekten müthiş bir numaraydı. Ben yeni şeyler öğrenmeye hazırım, evet.
4: Gerçekten mi?
2: Nereye gidiyorsun?
5: Kaçma,
2: öyle?
5: Kaçma, gel buraya.
6: Emniyet güçlerinde çok yetenekli elemanlar var. Benim gibi sıradan biri onların seviyesine nasıl gelir bunu hiç bilemiyorum.
7: Kimileri doğuştan yeteneklidir. Bu özellikleriyle diğer insanların önüne geçer. Siz de sıradan biri değilsiniz. Bunu sakın unutmayın.
6: Benimle dalga geçmeyin. Saraydakiler neler yapabileceğinizi görünce bana sıra bile gelmedi.
7: Başka bir yerde olsa o numaraları bu kadar kolay yapamazdım. İçim rahat, o kadar rahattı ki.
6: İçin rahat mıydı?
7: Sakin ve huzurlu bir kafa. Dertlerden uzak. Gerçek gücün ardındaki meziyetler bunlardır. Yabana atmayacaksın. Her şeyi bir kenara bırak.
6: Her şeyi mi?
7: Evet. Şu fincan örneğini vereyim sana. Elinde tutarsan alacağı miktar bellidir. Eğer bırakırsan sonsuz miktarda su taşır. İçimizde ne kadar güç biriktirirsek de doğanın gücüyle yarışamaz. Benim gücüm de benden gelmiyor. Veresiye bir güç bu.
6: Bu ders için çok teşekkür ederim.
7: Ben teşekkür ederim. Hangi yolu tutarsak tutalım, sonuçta kendi kendimizi terbiye ederiz. Hepimizin yolu aynıdır. Ne kadar yol alacağımızı kendimiz biliriz.
6: Keyfiniz yerinde mi?
8: Evet.
6: Altılan Meclisi üst düzey emniyet görevlilerini azletmiş.
8: Neden?
6: Haberin yok herhalde. 4 muhafızın seçimi için şehirde yeni isimler aranıyor. Soğukkan, hissiz, demir pençe, alıcı kuş. Seçim bana kalsaydı hepimiz rezil olurduk. Ama önemli değil. Altılar Meclisi sarsılmaz bir konuma geldi. Geçmişte yaşanan aksilikler bir daha olmayacak. Bundan emin olabilirsin. İçindeki zehri hala akıtamadın mı?
8: Akıtmadım.
6: İçindeki hayvana gen vurmayı öğrenmiş olmalısın.

insanı nasıl da rahatlatır. Her yanın huzur dolar. Ama şunu asla aklından çıkarma. Işığın olduğu yerde gölgeler de vardır.

0: Yahua, sen de burada mısın?
1: Sonunda gelebildin. Hiç gelmeyeceksin sanıyordum.
0: Buraya en hızlı atlarla geldik. Seni görmek için epey yol kat ettik.
1: Ses var. Nasıl da bir anda bastırdı.
2: Bel nerede?
3: Bel!
2: Bel!
3: Neredesin?
1: Bel!
3: Bel!
1: Bel! Bel!
3: Bel! Neden çekip gittin? Söylesene.
2: Sonunda geldin. Ödüm kopmuştu.
3: Neden kaçtın söyler misin?
2: Benimle hiç ilgilenmedin.
3: Nasıl ilgilenmemişim?
2: Suçu hep bana atıyorsun.
4: Yeter bu kadar. Kızım bir şey yok.
3: Gel hadi. İyi misin sen?
4: Bekleyin.

0: Dur, bir terslik var. Kapısı kapalı bir eve dalmayalım.
1: İş üzerindeyiz.
2: Terk edilmiş bir eve benziyor. Soğukkan fikrini söylesin. Ne düşünüyorsun?

0: Onun adı Uyank'ta. Yıllardır kimse görmemişti.
1: Demek onu tanıyorsun.
0: Hı-hı.
2: Saldırgan barutlu bir silah kullanmış. Benim bilmediğim bir şey. Zırhı olmasaydı çoktan ölmüştü.
0: Bu işte bir bit yeniği var. Efendi Liu, bu olayı bizim şubeye verir misiniz lütfen?
3: Efendim?
1: Chengfu üstesinden gelirim diyorsa bir bildiği vardır.
0: Teşekkür ederim efendim.
2: Seni aşağılık herif. Hala yaşıyor musun?
3: Sen iyi misin soğukkan?
0: Yardım gerektiğinde altılar meclisine haber veririz efendim.
4: Sen mi geldin soğukkan? Hala uyanmadı.

0: Uyang'da olayının diğerleriyle bağlantısı olduğu ortada. Bizim şubeye mi verilecek?
1: Elbette. Bütün saldırılar aynı kişiler tarafından yapılmış.
2: Bu vakaya saray güvenliği el atsın. Ama öteki davaları da ihmal etmeyin, tamam mı? Cheng Wu bu olayla özellikle ilgileniyor. Hem de çok yakından.
0: Cheng Wu'dan mı şüpheleniyorsunuz?
2: Şüphelenmek değil bu. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Şey hanım, şu benim bir ihtiyacı olursa gerekeni lütfen yapın. Bizimle irtibat halinde olun.
3: Peki efendim.
2: Cheng Li, soruşturmanın başını seni getiriyorum. Ortalığı belli etmeden

0: Neden?
1: Hikayenin bundan sonrasını kendim yazmak istiyorum.
0: Kaderin yoluna savrulmuş gidiyoruz garip yerlere. Öyle olsun. Elveda.

0: Piyasaya sahte para sürmeye başladık. Yakında bütün ülkeye dağılmış olur. Halk huzursuz, yakında ayaklanmaya başlarlar. Her şey planlandığı gibi gidiyor efendim.
1: Öyle mi? Ama sen planın gerisinde kalmışsın. Oğlumun durumunda hiçbir değişiklik yok.
0: Efendi han, efendim lütfen sinirlenmeyin. Oğlunuz aslında çok şanslıydı. Sönsage ağacının kökleriyle tedavisi devam ediyor. Uzun ömürlü olacak, o bakımdan şanslı sayılır. Tanrılar esirgiyor oğlunuzu. Efendi han, oğlunuzun intikamını bir gün elbet alacaksınız. Altılar meclisi gereken cezaya çarptırılacak.
1: Üç beş insanı öldürmekle içim rahat edecek mi sanıyorsun?
0: Hayır efendim.
1: Ben kral olacağım, verilen kutsal sözlere aldırmadan hem de.
0: Evet efendim.
1: Bu ülkeyi artık ben yönetmek istiyorum. Seni başbakan yaptığım için şanslısın. Dilenciden farkın yok.
0: Lütfen affedin.
1: Dışarı.
2: Büyük bir servete kavuştun. Hükümdar olma hevesine niye kapıldın?
1: Şimdiye dek ne yaptıysam senin için yapmadım mı?
2: Benim için mi? Yoksa beni görmek istediğin yere koymuş olmayasın tahta geçmek? Neyine yetmiyor? Kendi durumumu düşünüyorum da. Ben halimden memnunum. Aklım hala yerinde. Olanları tekrar tekrar düşünüyorum. O zamanki insanları zihnimde tekrar görebilsem benim için çok daha iyi olurdu. Ama şu an ne olduğum belli. Döndüğünde herkesi uyar. Ateşe karşı önlem alsınlar.

0: Uyan da.
1: Bizi çıkarmayacak mısın buradan?
2: Ne oluyor?
0: Yardım et.

0: Efendim. Gözaltına aldığımız yaralı beklenmedik bir şekilde öldü. Uyandığında delirmiş gibiydi dediler. Bir anda ölmüş.
1: Sence bunun anlamı ne olabilir?
0: Birileri onu susturmak istemiş olabilir.
1: Peki bu birileri kim?
0: Aklından geçenleri bilemem. Ama tahminimce Cheng Wu.
1: Bütün şüpheler Cheng Wu üzerinde toplanmaya başladı. Soruşturmaya devam edin.
0: Soğukkanla biraz konuşmam gerekiyor.
1: Bize ele vermekten çekinmiyor musun?
0: Merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz efendim.
1: Ya o?
0: Efendim?
1: Soğukkanı iyi tanırım. Bir seçim yapmışsa kararından asla dönmez. Güvenlik birimine katıldığı zaman da bir daha dönmeyeceğini biliyordum. Bilmem anlatabildim mi? Ha? Söyle bana. İstediğimiz şeylere her zaman sahip olmayabiliriz. Bunu

0: unutma.
1: Ben ne istediğimi çok iyi biliyorum efendim.
0: İşine karıştığım için lütfen bana kızma.
1: Kızmadım. Sadece sizi merakta bırakmak istemem. Son günlerde çok neşelisiniz efendim.
0: Öyleyim galiba, değil mi? Yakında bana Efendi Liu diye hitap edeceksin. Komiser sıfatı biraz klişe kaçıyor. Çok sıradan.
1: Efendi Liu.

0: İçeri girdiğimde uyandı. Efendimizin üzerine çullanmıştı. Yardım edeyim dedim. Öldürmek istememiştim.
1: Doğru
0: ama.
1: O sırada ben yemek yiyordum. Bir anda gel.
2: Neden onu öldürmek istesin ki? Onu kurtarmak için elimizden geleni yaptık.
1: Evet, ben yemek yerken oldu. Sesleri duydum, sonra da... Ben de anlamadım. Yemek yiyordum. Aynı sana söylediğim gibi.
3: Dur, bekle. Bekle diyorum sana.
4: Götürmene yardım edeyim.
3: Olmaz. Soğukkan'a kendi ellerimize teslim edeceğiz.
5: Sana biraz kıyafet getirdik Soğukkan.
3: Peki, kendisine verirsiniz.
5: Sana da dikerim. Efendici sizinle konuşmak istiyor Sunyang lokantasında.
4: Ne kadar şirin bir şey bu böyle.
3: Bu kıyafetle kaplumbağaya benzemiş.

0: Soğuk kan geldi hanımım.
1: Hoş geldin.
2: Beni görmek istemişsin.
1: Çay içmek için bir bahane oldu. Gel. Otur şöyle. Uyang Da olayını konuşalım. İşi güvenlik biriminin başına vermişler. Ama ben de bazı şeyleri bilmek istiyorum.
3: Altılar Meclisi de mi takip etmek istiyor?
1: Zaten işin içindeyiz. Uyang Da da içinde. Son 3 olayda tam 11 kişi öldü. Hepsi aynı silahla öldü. Bu kadarı tesadüf olamaz bence. Hepsinin aynı silahla ölmesi.
2: 3 olay mı dedin? Sizinkiler ne diyor?
1: 12 yıl önce bir aile katledildi. Onunla ilgisi olduğunu düşünüyoruz.
3: Nasıl ilgisi olabilir ki?
1: Bazı kurbanların geçmişi 12 yıl öncesine gidiyor. Tabii o sıralar isimlerinin farklı olduğunu zannediyoruz.
3: 12 yıl önce katledilen bir aile. Başka ne öğrendiniz?
1: Saray görevlisi bir ailenin fertleri 12 yıl önce katledilmiş. Toplamda 183 kişi öldürülmüş. Son aileyi de temizlemişler. Bu da Sheng ailesi. Yani bu senin ailen oluyor. Katliamı yapan 12'ler çetesi ise aynı sene Changwu tarafından ortadan kaldırılmış. Senin hayatını kurtaran kişi de o. Hissiz. Fakat Efendi Liu Changwu'nun bir şeyler sakladığını düşünüyor.
3: Bu bilgi kesin mi?
1: Hayır ama 12'ler çetesi mensuplarının isimlerini hala bilmiyoruz.
3: Bize aktarmak istediğiniz başka bilgiler de var mı?
1: Hissizin bunu iyi karşılamayacağını çok iyi biliyorum. Onun için soğukkanla yalnız görüşecektim ama sen de gelmişsin. Sana da söylemeliydim.
3: Teşekkür ederim. Gidiyoruz.
2: Efendim.
1: Tek başına gel demedim mi ben? Buna rağmen kadını da yanında getirmiş.
3: Babam Sheng Dingtian meşhur bir bilim insanıydı. O zamanlar Vezir Kai'nin yolsuzluklarına dair deliller bulmuş, onu adalet önüne çıkarmaya hazırlanıyorlardı. Ama bu bilgi dışarıya sızdırıldı. Olayı örtbas etmek için ailelerini öldürdüler. En son... benim ailemi katlettiler. Bunun tek sorumlusu Changwu. 12'ler çetesini ortadan kaldırdı. Canımı kurtardı. Ama bir gece 32 kişi hayatını kaybetti. O gece ben de kötürüm kaldım. Unutmayı tercih ettim. Çünkü aklıma geldiğinde korkunç acılar çekiyorum.
2: Geçmişi unut artık. Sana hiçbir faydası yok. Düşünme.
3: Changwu ve Demir Pençe 12 yıl birlikte yaşamışlar. Changwu'dan başka güveneceğim hiç kimse yok. Aleyhinde konuşanlara aldırmıyorum.

0: Duyduğuma göre Şeng ailesini öldüren 12'ler çetesi hala yaşıyormuş.
1: 12 yıl önce ailene kıyan katillerin öldürüldüğüne gözümle şahit oldum.
0: Evet, biliyorum.
1: Sen bunu kimden duydun?
0: Jiahua'dan. Aramızı açmak için de söylemiş olabilir.
1: Bir yanlış anlaşma olmasın.
0: Amca, o kadına dikkat et.

0: Gao Fu'nun gerçek adı Uyang Dai'miş. Bu da Hu Xinyong. Bunlar Gu Shantian'la Yan Cheng. İkisi de tüccarmış ama bu ikisinin demir şemsiye adını kullandığını biliyoruz. Bu Du Guwei, yanındaki de Sun Bugong.
1: Yara izleri aynı. Kullanılan silah da öyle.
0: Cheng Wu bu insanların hepsini tanıyordu. Hepsi 12 yıl önce ortadan kayboldu.

0: Cenk Wu'dan mı şüpheleniyorsun?
1: 12 katilin hepsini tek tek öldürdüğünü söylememiş miydi? Bu olayla ününe ün kattı. Peki ama 12'ler çetesinin isimlerini bize neden açıklamadı?
2: Efendiliyor.
3: Efendim. Efendim.
0: Efendiliyor.
4: Cheng Fu, Cheng ailesinin katillerini serbest bırakmışsa o da çetenin bir mensubu olabilir demektir.
0: Bu işte onun da mı parmağı olduğunu söylemeye çalışıyorsunuz?
4: Sence olamaz mı?
0: İnsanın inanası gelmiyor. Ama olabilirdi.
4: Herkesin geçmişte sakladığı bir sırrı vardır, öyle değil mi? Bazen bu sırlar açığa çıkarılır, bazen de çıkmaz.
0: Onu tutuklayalım mı?
4: Şüpheleri ortadan kaldıracak bir delil var mı elimizde?
0: Efendim. Ateşli silahlar konusunda uzmansınız.
5: Gençken silah darbaşı benim için şimşek sabanını tasarlamıştı. Çok güçlü bir silahtı. Doğrulttuğum kimse sağ kalmadı. Ben de bir daha kullanmadım.
0: Nerede şimdi bu silah?
5: Saraya iade ettim onu.
0: O gün ormandaki evde silahla bana saldıran kişi sizdiniz, öyle değil mi?
5: Ben miydim?
0: Evet, sizdiniz.
5: Emin misin? Sakın yanılıyor olmayasın.
0: Sizi gördüm.
5: Acayip bir muamma ile karşı karşıyayız.
0: Söyler misiniz, saldırı sırasında neredeydiniz?
5: Siz o kızı ararken ben de Efendi Liu'nun yanına gitmiştim.
0: Birlikte çıkmadınız mı?
5: Hayır, ben tek gittim.
0: Peki. Bir şey daha var. 12 yıl önce Yayun'un ailesi katledildiğinde katilleri öldürdüğünüzü söylediniz. Ama o zaman Uyang da hala hayattaydı.
5: Bunları sana anlatmam mümkün değil. Miyayun'un ailesinin katledilmesiyle ilgili bilgileri ortaya çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Olayı Efendi Liu mu soruşturuyor?
0: Ben soruşturuyorum.
5: Bana 2 gün ver, olayı aydınlatayım. Ama bu konuyu başka kimseyle konuşmayacağına söz vermelisin bana.
0: Öyle olsun.

0: Rüya mı görüyordun? Rüyanda beni mi gördün?
1: Bu bir rüya mı?
0: Olabilir, olmayabilirdi. Ama hiç kaygılanma. Babama söyledim, ölümümden sadece ben sorumluyum. Senin hiçbir suçun yok. Onun için boş yere korkma. Ailen hala mobilya işiyle mi uğraşıyor?
1: Beni yatırabilir misin?

0: Bu iksiri içmeye hak kazanan pek az kişi var. Altılar meclisini devralacaksın. Acele etme. Benim emirlerimi bekle. Evet, artık iksiri içebilirsin.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Merak etme. Her ay panzehrini ben vereceğim.

0: İhtiyar oğluna duyduğu sevgi yüzünden aklını kaçırdı. Oğlu da sana olan aşkından delirdi.
1: Ama ben deli değilim.
0: Bir deliden emir alacak değilsin. Kararlarımı ben veririm ama bazen de başkalarına boyun eğerim.

0: Sayemde yükselmeye başladın, öyle değil mi?
1: Öyle galiba.
0: Gelecek vadeden bir talebesin. Bana çok benziyorsun. Akıllı kadınlarız. Akıllı kadınlar erkeklere güvenmez. Kendini aşka kaptırmaz. Ancak böyle olursak başarıyı yakalarız.

0: Thank you.
1: Polis şefimiz.
0: Benimle konuşmak istediğiniz konu nedir?
1: Benimle ilgili bir şey.
0: Sizinle mi?
1: Benimle ilgili sorular soruyorsun.
0: Haberiniz var mı?
1: Ben olayı çözdüm bile.

0: gençliğinizde kullandığınız silah değil mi bu?
1: Evet, şimşek sabanı.
0: Sizden bir şey saklamıyorum. Onu sarayda tutmuyor muydunuz?
1: Bunu uzun süre kullanmadım. Ama çok yakında kullanacağım.

0: Zihin okuma yeteneğim körleşmeye başladı.
1: Çünkü yeni arkadaşların oldu. Onları ne kadar seversen gücün de o kadar azalır. Böylesi çok daha iyi.

0: Akşamüstü bir oduncu Cheng Wu'yu otağın yakınlarında görmüş.
1: Cheng Wu öldürmüştür.
2: Nasıl yani?
3: Reis buradan gitmeden Cheng Wu ile buluşacağım demişti.
4: Doğru. Biz de onunla gidecektik. Ama bize o Cheng Wu'nun dostu olduğunu söyledi. Konuşacakları bir mesele vardı. O yüzden onlarla gitmedim.
3: Gitseydin de fark etmezdi. Boşu boşuna canınızdan olacaktınız.
5: Cephanelikten geliyoruz. Bu toplardan iki tane olması gerekiyordu.
4: Cinayet silahı bu mu?
3: Ama sadece bir tane var. Bunlara şimşek sabını deniyor. Cheng Wu da muhafızlığı sırasında bunlardan kullanıyordu. Efendi Lü de bunları arıyordu.
4: Hemen Cheng Wu'yu tutuklayalım.
3: Durun.
4: O adamı hala koruyor musun?
3: Buna en çok kim üzülecek biliyor musun? Emniyet amirinin adamı soğukkan. Efendi Liu'nun evlatlık alıp büyütüyor olan. Adına bile Efendi Liu vermişti onu, anlıyor musun?
1: Ya!

Ah!

0: Çengu! Çengu! Çengu!
1: Burada değil.
0: Çık ortaya Çengu! Neredesin, çık ortaya? Çık dedim! Çık!
2: Sen aklını mı kaçırdın? Efendimizin başına gelenleri biliyoruz. Çengu Batı Eyalet Reisinden olayı araştırmasını istedi. Bekleyip birlikte gideceğiz.
0: Nerede olsun? Çengu öldürdü onu! Anlıyor musun beni?
2: Mümkün değil. Elimizde deliller var.
1: Soğukkan.
2: Batı Eyaleti Reisi de kimin nesi?
3: Zhang Yiwan adında biri.
2: Şansiyar adlı kumarhanenin sahibi. Bir sahte isim daha. Gidiyoruz.
4: Yüce efendim, silah kullanmanıza hiç gerek yok.
5: Kralı öldürmüşsün. Şimdi de beni öldürmeye mi geldin?
4: Niye anılıyorsunuz efendim?
5: Hiç sanmıyorum. Şenk ailesini öldürmeyi kabul ettiğimde büyük bir risk aldığımı biliyordum. Onları öldüreceğim aklımdan geçmedi. Ama iddiayı kaybettik. Şansım yaver gitmedi. Bir yere yerleştim, hayatın tadını çıkardım. Ama sen buna izin vermeyeceksin.
4: Niyetim seni öldürmek değildi.
5: Bizim sayemizde şan ve şöhrette kavuştun. Bizi susturmak için öldürmen şart oldu. Bunu biliyorum. İmdadıma yetiştir.
4: Soğukkan, hemen saldırmayın.
0: Sen iki yüzlüsün.
5: Şenk ailesinden geriye sadece bunlar mı kaldı? Şenk bu intikam uğruna hepimizi öldürdü.
6: Ailemizi siz mi ortadan kaldırdınız?
5: Ayaklarını kırmak yerine seni de öldürmeliymişiz.

Ya!

Sorgulamadan bir şüpheliye nasıl saldırırsın? Katil misin, kanun adamı mısın?

0: Yayu, durun, durun. Ne yapıyorsunuz?
1: Neden ona yardım ediyorsunuz?
0: Anlıyor musun?
2: Bu adam neden hala hayatta? Başka ne yalanlar söyledin bana? Öteki katiller nerede?
3: Chang Yivan, Cheng Wu ile görüşeceğini bize haber vermişti. Onu susturmaya çalıştığını da söyledi. Ne yazık ki geç kaldık.
4: Ben de cinayetle ilgili gerçeği öğrenmek için geldim. Ama Ji Hanım'ım gereken sonuçları çıkarmış.
3: Sizi tutuklattırmayacağım. Ama halkın böyle bir şeye göz yumar mı? Efendimiz öldüren adam bu.
4: Demir pençe! Bir de onunla uğraşmayalım. Prense haber verin. Ben de sizinle geliyorum.
3: Hissiz. O adamı sen öldürdün. Sen de geliyorsun.
5: Efendim, galiba bir şey bulduk.
1: Bu kemerinin içindeydi.
3: Zehir.
1: Zehir mi? Bunlar efendimize ait değil. Zehir kullanmazdı.
3: Nereden geldiğini bulun.
1: Emredersiniz hanımım.

0: Tebrik ederim Yahua. Yakında Altılar Meclisi'nin başına siz geçeceksiniz.
1: Bir an önce git buradan. Şaka yapmıyorum.
0: Siz ne yapacaksınız?
1: Benim başka çarem yok.
0: Efendim, ben de sizinle kalmak istiyorum.
1: Bir zamanlar Kelebek de aynı şeyi söylemişti. Sonra ne oldu? Kollarım da can verdi.
2: Senin de ölmeni istemiyorum.

0: Cenk Wu ile adamları hala hapse atılmadı mı? Efendimiz o öldürmüş olamaz.
1: Sus artık. Planlarımızın hepsi değişti.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
6: Her katı katı bambaşka tadı.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
15: Kazancım net, sigortam net.
16: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var yeni sezonuyla 31 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 9'da.

0: Beyaz TV'de.
1: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
8: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
9: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi.

0: kulübü arasında vanilyalı dondurma ve bademli magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Özür dilerim Çugi Efendi. Güvenlik sebebiyle sizi Demirkan zindanlarında tutmak zorundayım.

Hissize dikkat edin. Çok güçlüdür. Akupunktur iğneleriyle sabitleyin. Kıpırdayamasın. Çok üzgünüm.

0: Poyze teyze sizi görmeye gelmiş efendim.
1: Demek geldin. Ji Hanım'a teşekkür et.
2: Seni zindana attırdığı için mi? Böyle bir şey yapması şart mıydı?
1: Benim gibilerin içeri atılması gerekir.
2: Peki neden bundan daha önce hiç bahsetmedin?
1: Bazı şeyler gizli kalmalı.
2: Benden gizlediğin başka neler var?
1: Seninle ilgili hiçbir şeyi saklamadım.

0: Peki ya Yu'yu ilgilendirenleri?
1: Bunu sana söyleyemem.
0: Niye söyleyemezmişsin?
1: Söyleyemem işte.
0: Efendiyi ve diğerlerini sen mi öldürdün?
1: Onları ben öldürmedim.
0: O halde niye herkese söylemiyorsun?
1: Gerçek katilin kim olduğu konusunda yanılmış olabilirim.
0: Kimi koruyorsun sen?
1: Bunu sana söyleyemem. Bazı şeyleri değiştirmek elimden gelmez. Cezamı çekerim. Her şeye razıyım.
0: Burada ölümünü mü bekleyeceksin?

0: Bir şey demeyecek misin? Bana kızmayacak mısın? Chengbu'yla ilgili gerçekleri senden saklamaya gönlüm razı olmadı. Anlıyor musun beni? Senin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Benim için de kıymetliydi. Ama ölümünden sonra düşündüğümüz gibi biri olmadığı anlaşılmış oldu.
1: Soğukkan, vakit doldu.

0: Cheng Wu artık bir mahkum. Başımıza bela getirecek bir olay çıkmaz. Efendi Han'ın zaferi çok yakındır.
1: Öyleyse bundan sonrası... senin ellerinde.
0: Emirlerinizi bekliyorum efendim.
1: Derhal gidip... hissizi öldüreceksin.
0: Zararsız küçük bir kızı mı efendim?
1: Kimseye zararı olmayan küçük bir kız olduğu için... kraldan merhamet dilenemez. İleride başımıza bela olur. Saraydaki itibarını sarsabilir. Bunu göze alamayız.
0: Ama bir insanı öldüreceksem... bunun geçerli bir sebebi olması gerekir efendim.
1: Düzenbazın teki olduğunu unutma. Bir şekilde örtbas edersin.
0: Emredersiniz.
1: Buraya gel. Bir daha karşılaşacaksak başka bir yerde olsun.
2: Ama sık sık yanınızda görülürse ailemizin itibarı zedelenebilir.
0: Anlıyorum. Ben olmadan hepiniz bir hiçsiniz. Bir hiç.
3: Bu çok ağırmış.
4: O zaman bırak da ben yapayım.
3: Sen anlamazsın. Çekil oradan.
4: Gerçekten de çok ağırmış. Yerinden kıpırdamıyor.
3: Boş ver, kıpırdamasın.
5: Kesin artık şunu.
6: Ne yapıyorsun sen?
7: Sen hala güvenliğin başı değil misin? İnsanlara yardım etsene. En zor vakaları çözmedin mi sen? Suçluları hep yakalamıştın. O insanlar suçsuz yere hapse atıldı. Sense hiçbir şey yapmıyorsun.
5: Her şey açıklığa kavuştu.
8: O kimseyi öldürmedi.
7: Soğukkan. Sen hiçbir şey söyleme. Başından beri onlara karşı tezgah kurdum. Adamı tutukladığın yetmiyor mu?
5: Katilin ne olduğuna eminiz.
7: Kim demiş, iyi mi? Onun her söylediğine inanıyor musun? Yayuda tutukladın.

0: açıklandı. Artık altılar meclisine dönebilirsin. Hanımın J'yi de yanına al. Bu tabelayı da gönül rahatlığıyla yakacağım.
1: Gerek yok, ben indirtirim. Cevaplanmamış bir sürü soru var.
0: Niye gidip soruşturmuyorsunuz? Ne biçim insanlarsınız siz? Bir şeyler yapın.
2: Beni dinle. Bunlarla konuşmakla hiçbir yere varamayız. Katilin o olduğuna inanmışlar bir kere. Koca kurt.
3: Evet.
2: Benimle gelin. Sizinle harcayacak vaktim yok benim. O zaten bizden biri değil.
1: Poyze teyze, durum aslında o kadar kötü değil. Soğukkan bize yardım edebilir ve edecektir de. Buna eminim.

0: Kral mı daha iyi dövüşür yoksa Cheng Wu mu?
1: İkisi de güçlü.
0: Bence Cheng Wu daha güçlü. O silahı kullanması bile gerekmez.
1: Elindeki en etkili silah. Yitirmek istememiştir.
2: Ama o Yang Dai ile ötekileri gözden çıkardı. Affedersiniz.
0: En etkili silahını kullandı. Ama ilkinde başaramadı. İkinci kez ateş ettiğinde adamı indirdi. Bu işte bir gariplik var.
1: Savunmasız birine karşı hem de.
0: Ona hiç yakıştıramadım.
1: Haklısın, onun tarzı değil. Ama geçen gün burada görülmüş. Buna ne diyorsun? Şüpheli görünen bir şey var mı?
0: Cesetten çok garip görünümlü 3 tane iğne çıkarılmış.
1: İğne mi dedin?
0: Cheng Wu'nun tümüyle değiştiğini söylemiştin.
1: Değiştiğine yemin edebilirim sana. Çok farklıydı.
0: Aradığımız kişi o olmasın?
1: Bahane mi arıyoruz yoksa delil mi?
0: Biraz çabuk yargıladın onu. Gözün başka bir şey görmüyordu.

0: Yaralandığım günü hatırlıyor musun?
1: Hı hı.
0: Onun silahıyla ateş edildi. Cheng Wu'yu gözlerimle gördüm.
1: Peki neden söylemedin?
0: Beklememi söyledi. Her şeyi açıklayacağım dedi. Ona inandım. Bekleyeyim dedim. Ama beklemesem hala yaşıyor olurdu. Anladın mı beni?
2: Peki ama kılıcı nerede bu adamın?
1: Ne kılıcı?
2: Burada kılıç da kullanılmış.

0: Bunlar kesinlikle kılıç darbeleri.
1: Ama onun kılıcı yoktu.
2: Zuge de kılıç taşımaz.
0: Bence katilin silahları kılıç ve zehirli iğnelerdi.
3: Senin Çenkli olmadığını tahmin etmiştim.

0: Demek bütün bunlar senin başının altından çiçek kıtı. Bir kişiyi oyuna getirmekle yetinmemişsin bakıyorum.
1: Bildiğin şeyler buradan dışarıya çıkmayacak.

0: Bazı tutarsızlıklar var. Bir an önce prense haber vermemiz gerekiyor.
1: Soğukkan'a güvenmiyor musun?
0: Sorun güvenip güvenmemek değil. Görevimizi yapıyoruz.
2: Prens kralın huzuruna çıkmazsa hapisten kurtulamazlar.
3: Prens hazretleri geldiler.
4: Prens hazretleri.
2: Efendim?
5: Majestelerinin emirlerini getirdim hanımcığı.
2: Efendim?
5: Merak etmeyin. Bu meseleyi bizzat ben halledeceğim. Merkeze gidin ve emirleri bekleyin.
0: Ateş böceği, prensi geçirin lütfen. Buyurun efendim.
1: Hanımcığı, biz de çıkıyoruz.
0: Hiç merak etmeyin. Prens olaya el koydu.
1: Kimleri görevlendirdiğini merak etmiyor musun?
0: Efendim, mahkeme olmadan mı yargılanacaklar?

0: Efendimiz.
1: Hanımcı.
2: Efendim.
1: Olağanüstü durumlarda mahkeme gizli görülür. Karara saygı duymalıyız. Sen karışma, gerisini ben hallederim. Bana güven. Şenkyo. Kralın emirleri uyarınca seni ölüme mahkum ediyorum.
2: Kapıyı açın.
1: Sen de kim oluyorsun?
3: Emirleri vezir verdi, kral değil.
4: Bacaklarına çelik destek yap. Benimle gel. Bu taraftan. Başını belaya sokma. Git buradan.
2: Burası labirentten farksız. Çıkış yolunu asla bulamayız.
4: Yürü.
3: Kızı nasıl öldüreceğini iyi düşün. Hata yapayım deme.

0: Muhafızlar nerede? Kız hücresinden kaçtı. Ne duruyorsunuz? Gidip hemen bulun onu.
1: Gelin.
0: Siz de benimle gelin.
1: Hadi.
2: Çabuk olun.
3: Devam edelim.

0: onları bulmama.
1: Tamam, yardım. Gidelim. Bu taraftan.
0: Sizuki'ye bakın. Ben de Yayu'ya bakacağım.
1: Tamam.
0: Durun. Kaçmayın. Kaçmayın.
2: Firar ettiniz demek.
0: Üzgünüm.

0: Yavaş nerede? Öldürdün mü onu? Söyle bana.
1: Hissiz iyi durumda. Demir pençe onu kurtardı. Prens bir sahtekar. Şekil değiştiren bir hain.
0: Efendimiz de o öldürmüştür.
1: Hissizin kurtarılma işini de o ayarlamış olmalı.
0: Olamaz.
1: Umrumda değil. Buradan kimse kurtulamaz. Hissize söyle, firar etmenin de yardım etmenin de cezası ağırdır. Ateş böceği. Neredeydin sen?

0: Chengbu yukarıda. Ben onları oyalarım.
1: Tamam.
0: Görev yerlerinize dönün hemen.
2: Emredersiniz. Gelin.

0: Canını yakmak istemiyorum. Devam mı? Prens, biz sizi öldürmek için emir çıkarmış
1: efendim. Siz iyi misiniz efendim?
2: Bunlar mekanik kilitler.
0: Ne biçim bir kilit bu?
2: Alarm çalınca açamazsın.
0: Çok saçma. Açılmayan kilit olmaz. Çekilin.
2: Düşünce gücüyle üzerindeki iğneleri çıkarabiliriz.
0: Benim öyle bir yeteneğim yok. Ama deneyelim.

0: Çok zorlanıyorum.
1: Ne yapıyorsun?
0: Siz de gücünüzü koyun o zaman, hadi.
1: Hadi. Hep beraber.
0: Hep beraber. Üç deyince. Bir, iki, üç.

0: Tamam. Kaç tane kaldı?
1: 36. He.
2: Çekilin.

0: Hey. Tutun, yakalayın şunları.
1: Hala denilin. Önlerini kesin.
0: Çabuk olun.
1: Hadi.
2: Kimsin sen?

0: Bu bir kadın.
1: Çabuk çıkalım buradan.
2: Oh!

0: Onu tutuklayın artık.
1: Yakalayın.
2: Emredersiniz.
1: Kıpırdama. Esirleri kaçırmak için geldiniz değil mi?
3: Hissiz.
1: Tutuklayın bunları.
4: Demir pençe çok güçlü. Ki enerjisi olan biri bunları patlatabilir demişti. Açılın. Size açılın dedim. Olmadı. Fitili yerleştirmemişsin.
5: Dilim, şunun üstüne geçir hadi.

0: Kaçmayı düşünüyorsanız sadece suçunuzu kabul etmekle kalmazsınız. Birliği de dağıtırlar. Duydun mu? O kadar merhametsiz olamazsın.
1: Yayu! Prens görüldüğü kişi değil. Yalvarırım, kaçmaya teşebbüs etmeyin. Lütfen etmeyin.
2: Ben Cheng Dingtian'ın kızıyım. Cheng Yanshi'nin kız kardeşi. Anlamadın mı? İntikamımı alacağım. Ailemin kanı yerde kalmayacak.

0: Dur koşma, acelen ne? Gel buraya canım. Gel hadi buraya yayıl.
1: Anneciğim.
0: Ne var öyle koşacak?
1: Anneciğim, neden burada saklanıyoruz?
0: Ne saklanması canım? Ne biçim sözler bunlar? Saklandığımız falan yok. Bütün gün evde sıkıldım demedin mi? Onun için dışarı çıkardık seni. Sevinmedin mi yoksa?
1: Sevindim.
2: Evlat. Seninle çok güzel oyunlar oynayacağız. Dere tepe gezip keyfimize bakacağız. Nerede istersen.
0: Nerede oynamak istersen.

0: Joey.
1: Anneciğim.
2: Bu insanlara ihanet mi ettin sen?
0: Ben yanlış bir şey yapmadım. Utanç duyacağım hiçbir şey yapmadım.

Aileni öldüren 12 adam. Biri mezar taşı Sima, Batı Eyaleti valisi. Kanlı Anka kuşu, Wusheng kardeşler. Chang Xia, Dugu Wei, Moji Sansan, Wu Yangda. Sonuncu katil de Kong Balang'dı. Sonra adını değiştirdi. Tia Shua. Aralarında ben de vardım.

0: Neler diyorsun sen?
1: Çok büyük bir yanlışlık oldu.
2: Efendi Leo öldükten sonra Zuge olan biten her şeyi kralımıza anlattı. Aynı kişiyi iki farklı yerde öldürmüş olamaz. Gerçek katil yakaladığınız katil.
1: Majestelerine gereken bilgiyi verdim. Masumiyeti kanıtlanan herkesi affetti. Ve rütbelerini iade etti. Efendi Liu'nun öldürülmesi dışındaki bütün suçlamalar kaldırıldı. Shenk Hanım, suçsuzluğunuz belli oldu.
2: 12'ler çetesi hala dağıtılmadı.
3: Hepsini öldürün. Kimseyi sağ bırakmayın.
4: Shenk Lindia'nın kızı o. Niye koruyorsun onu?
1: Kızın bir suçu yok.
3: Bırakın onu.
2: Onları sen öldürmedin değil mi?
3: Bazı şeyler göründüğü gibi değildir.
2: Ailemden 32 insanı öldürdüler. Benim arkamda durmadın.
4: Yayı.
2: Çocukluğumdan beri beni severdin. Her zaman yanımdaydın. Utandığın için mi öyle davrandın? Ailemden tam 32 insan. Sen hangilerini katlettin? Konuşsana!
3: Yayu!
2: Bunu nasıl yaparsın?
1: Kararı ben vermiştim. O zaman... Gerçekler acıdır. Gerçeği duyana kadar vazgeçmeyeceğini biliyorum. 12 yıl önce 8 dürüst asker vardı. O sinsi bakanı alt etmeye hazırdı. Ama içlerinden biri ona haber verdi. Delilleri majestelerine vermek yerine o düzenbaz adama gitti. Sonra bir gece içinde 7 aileden 183 güzel insan katledildi.

0: Sadece bir aileye zarar verilmedi. Saray alimi Sheng Tin Tian'ın ailesine. Yani babanın ailesine. Hainin kim olduğu belliydi. 183 insanın ölümü cezasız mı kalacaktı? Demir Pençe'nin ailesinden kimse sağ kalmadı. İntikam istemesi yanlış mıydı?
1: Babam dürüst bir insandı. Bana hainler tarafından öldürüldüğünü söylediniz. Siz söylediniz.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
5: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
6: Mavi bir zürafa mı?
7: Vay, konuşabiliyor musun?
6: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
8: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
4: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
5: Bari kötü ayrılmayalım.
4: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Sadece durunladım.
3: Yeni Durunem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Vay vay vay vay vay vay.
12: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
13: Domino's'um hoş geldin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
9: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
12: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var yeni sezonuyla 31 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
13: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Şoprobisi bir yapamadınız ya.
16: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
15: Anlıyor, yapamıyor.
16: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
16: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
17: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
18: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
19: Türkiye
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
19: Şimdi 7 aileden 183 güzel insan katledildi. Sadece bir aileye zarar verilmedi. Saray alimi Sheng Tin Tian'ın ailesine. Yani babanın ailesine. Hainin kim olduğu belliydi. 183 insanın ölümü cezasız mı kalacaktı? Demir Pençe'nin ailesinden kimse sağ kalmadı. İntikam istemesi yanlış mıydı?
20: Babam dürüst bir insandı. Bana hainler tarafından öldürüldüğünü söylediniz. Siz söylediniz. Yoksa o da mı yalandı? Sana yalan söylemem demiştiniz. Peki ya annem? Ya küçük kardeşim? Ailemden 32 insanın hepsi de hain miydi?
21: Yanlış bir karardı. Kral pişman oldu. Engel olmamı istedi. Ama iş işten geçmişti.
19: Gerçeği öğrendin. Emir kraldan çıktı. Demir Pençe'nin seni kurtardığını öğrenince onu affetti. Seni de bağışladı.

0: Yapma.
1: Bir gün bunları öğrenecektin. Sana hep söylemek istedim. Ama fırsat olmadı.
2: Yaklaşma!
0: Yayo, sakin ol.
2: Benden korkmuyor musun? Shandin Tia'nın kızıyım ben.
0: Ne fark eder ki?
2: Sen de onlar gibisin. Hepiniz bana yalan söylemişsiniz. Yoksa sen de her şeyi benim için yaptığını mı söyleyeceksin?
0: İntikam mı istiyorsun? Yoksa teşekkür mü edeceksin? Ben hep yanındayım. Ama dinle. Hayatını demir pençeye borçlusun.

Bakan Kayı'yı sen öldürmüş olamazsın. Ama ailemi kılıçtan geçirmişsin. Eğer gerçekten suçsuzsam, o zaman bırakın gideyim.

0: istediklerin oldu, mutlu değil misin hala?
1: Neden bilmiyorum. Ama mutlu değilim.
0: Mutluluğun arzuladığımız şeylerle bir alakası yokmuş.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

Efendim merhabalar, ben Belma Abelen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz adeta cennet. İşte bugün o cennet köşelerden birinde Çanakkale'nin turistik ilçesi Bozcaada'dayız. Efendim çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Çanakkale Bozcaada'da tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Değerli izleyenler, Bozcaada tam bir turizm cenneti. Efendim aynı zamanda Bozcaada Çanakkale'nin en küçük ilçesi. Nüfusu yaklaşık 3000 civarında ve değerli izleyenler, Türkiye'de köyü olmayan tek ilçe Bozcaada. Efendim Çanakkale Geyikli'den feribota bindik ve yarım saatte adaya ulaştık. Arkamızda tüm güzelliğiyle, tüm heybetiyle tarihi Bozcaada Kalesi bulunuyor. Sağ tarafımız liman. Efendim manzara gerçekten muhteşem. Limanda irili ufaklı çok sayıda tekne bulunuyor. Değerli izleyenler, Bozcaada sıcacık, samimi, huzur dolu, çok güzel bir ilçe. Özellikle yaz aylarında, turizm sezonunda burası çok kalabalık oluyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Değerli izleyenler, bugün programımız içerisinde Bozcaada Yerel Tatlar Festivali'ne konuk olacağız. Sizleri Bozcaada'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturacağız. Ve aynı zamanda Bozcaada'nın renkli çarşısını birlikte gezeceğiz. Efendim hiç vakit kaybetmeden Bozcaada'yı keşfetmeye hemen başlıyoruz. Buyurun. Değerli izleyenler, Bozcaada'yı gezmeye hemen başladık. Efendim şu anda İskele bölgesindeyiz. Bir tarafımızda tarihi Bozcaada Kalesi bulunuyor. Efendim diğer tarafımız Kuzey Ege Denizi. İskele'de çok sayıda tekne ve özel yat var. Bozcaada'ya tatile gelenler tarihle doğanın buluştuğu noktada denize girme imkanına sahip oluyorlar. Değerli izleyenler, burada ağırlıklı olarak olta balıkçılığı yapılıyor. Ve şu anda sardalya zamanı. Efendim Çanakkale'nin sardalyası çok ünlü, çok lezzetli. Ve Ege Denizi'nin, Çanakkale Denizi'nin suları bereketli. İçerisinde çeşit çeşit balıklar yaşıyor. Ve şu anda Çanakkale'ye gelenler, Bozcaada'ya gelenler bol bol sardalya balığı yiyorlar. Efendim aynı zamanda Bozcaada'nın kalamarı, karidesi de çok ünlü. Türkiye'nin en lezzetli, en güzel karidesi Bozcaada'da çıkıyor diyebiliriz. Evet değerli izleyenler, mükemmel bir tatil cennetindeyiz. Çanakkale'ye gelirseniz Bozcaada gezi rotanızda mutlaka

olmalı. Evet, Bozcaada'yı gezmeye devam ediyoruz. Daha neler var neler. Değerli izleyenler, Bozcaada 3000 nüfuslu, sıcak, samimi, çok küçük bir ilçe. Efendim, Bozcaada daire şeklinde ve arabayla Bozcaada'yı yarım saat gibi kısa bir sürede gezme imkanına sahip oluyorsunuz. Efendim, şu anda İskele bölgesinde bulunan tarihi Bozcaada Kalesi'ndeyiz. Gördüğüm en büyük, en heybetli kalelerden biri. Değerli izleyenler, Bozcaada Kalesi günümüzde tamamen turizme açılmış durumda. Çok sayıda ziyaretçisi var. Venedikler, Cenevizliler ve Bizanslar döneminde kullanılmış. Değerli izleyenler, tarih boyunca Bozcaada Kalesi defalarca onarım görmüş. 1328 yılında Venedikler döneminde yıkılmış ve Fatih Sultan Mehmet 1455 yılında Bozcaada Kalesi'ni yeniden inşa etmiş. Değerli izleyenler, muhteşem bir kale. Çanakkale Bozcaada'ya gelirseniz gezi rotanızda tarihi Bozcaada Kalesi mutlaka olmalı. Efendim, kalenin içini de sizlere göstermek istiyorum. Ayrıca Bozcaada Kalesi'nin şöyle bir özelliği var. Kalenin içerisinde bir de cami bulunuyor. Aslında alıştığımız bir durum değil. Evet, kalenin içine doğru ilerliyoruz. Değerli izleyenler, şu anda tarihi Bozcaada Kalesi'nin kapısından girdik. Burada yüksek bir kemer var. Efendim, kalenin ne zaman inşa edildiği bilinmiyor. Gördüğünüz gibi çok sayıda ziyaretçisi var Bozcaada Kalesi'nin. Efendim, kale çok büyük. Buram buram tarih kokuyor. Savunma amaçlı yapılmış. İskelenin hemen yanı başındayız ve buradan Ege Denizi'ni, Kuzey Ege'yi tüm güzelliğiyle görebiliyoruz.

Değerli izleyenler, Bozcaada'da şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Efendim, oldukça merkezi bir noktadayız. Bozcaada'da tüm etkinlikler, özellikle resmi törenler, konserler şu anda içinde bulunduğumuz Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleniyor. Efendim, aslında Bozcaada çok küçük bir ilçe. Şu anda bulunduğumuz Cumhuriyet Meydanı'nın etrafında tarihi Bozcaada Kalesi var. İşte liman, iskele, kilise. Bu saydığım noktaların hepsi yan yana ve araç kullanmadan Bozcaada'nın merkezine rahatlıkla yürüyerek gezme imkanına sahipsiniz. Ancak plajlara gitmek için araç kullanmanız gerekiyor. Efendim, Cumhuriyet Meydanı'nda Bozcaada'ya özgü hediyelik eşyaların ve birbirinden şık, birbirinden güzel takıların satıldığı hediyelik eşya dükkanları var. Bozcaada'ya tatil yapmaya gelen turistler özellikle akşam saatlerinde hediyelik eşya dükkanlarından bol bol alışveriş yapıyorlar. Efendim, hediyelik eşya dükkanlarına standları sizler için gezmeye hemen başlıyorum. Çünkü çok güzel ürünler var, bayılacaksınız.

Evet değerli izleyenler, şu anda Bozcaada'nın turistik çarşısındayız. Efendim buradaki ürünler gerçekten çok güzel. Özellikle takılara bayıldım. Hepsi el emeği, göz nuru. Kadınlarımız tarafından yapılıyor. Rengarenk, birbirinden şık, birbirinden güzel takılar. Evet değerli izleyenler, burada da rengarenk eşarplar, bandanalar var. Efendim bunları alıyorsunuz, başınıza takıyorsunuz. İşte plajda, sahilde, Bozcaada'nın muhteşem sokaklarında keyifli keyifli geziyorsunuz. Kadınlarımız yapmış el emeği, göz nuru. Böyle boncuklarla süslenmiş etamin işi. Evet çok başarılı. Çok başarılı, rengarenk püsküllerle süslenmiş bandanalar ve rengarenk kolyeler. Her yerde, her yerde birbirinden güzel takılar var. Çünkü burası Bozcaada. Efendim Bozcaada'ya geldiğinizde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan hediyelik eşya dükkanlarını mutlaka görmelisiniz. Ve buradan alışveriş yapmalısınız. Evet değerli izleyenler, elimizden geldiğince çarşıda bulunan ürünleri sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Ancak Cumhuriyet Meydanı'nda hediyelik eşya dükkanlarında çeşit bitmiyordu. Bitmiyordu ve nazar boncuğu

Tabii ki turistik çarşıların olmazsa olmazı. Efendim işte gördüğünüz gibi denizin simgeleri, böyle rengarenk boncuklar, nazar boncukları duvarınıza asmak için yapılan hediyelik eşyalarda, dekoratif ürünlerde bol bol kullanılmış. Kuşlar çok güzel, çok güzel.

0: Merhabalar, isim merhaba, nedir?
1: Emine ben. Hoş
0: Emine geldiniz. Hanım nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Belma Hanım. Siz nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Burada olmak çok güzel. Evet. Bozcaada cennet.
1: Evet, evet. Gerçekten kıymetini bilene Bozcaada evet. Cennet.
0: Buralı mısınız?
1: Ben İstanbulluyum evet. Ama 17 yıldır Bozcaada'dayım.
0: Yaz, kış sürekli yaz, burada kış, mı yaşıyorsunuz?
1: Evet, evet.
0: Bozcaada nasıldır?
1: Bozcaada'mız çok güzeldir.
0: Nasıl anlatırsınız?
1: Nasıl anlatırım? Ben dünyanın en şanslı insanlarından biriyim.
0: Kesinlikle.
1: Bozcaada'ya gelmişim.
0: Evet, evet. Evet.
1: Yani kendimi o yüzden çok şanslı hissediyorum.
0: Bozcaada'nın nesi ünlü?
1: Nesi ünlü? Bozcaada'nın her şeyi ünlü.
0: Doğası.
1: Doğası, rüzgarımız.
0: Evet.
1: Bağlarımız.
0: Zaten dillere destan.
1: Bağlarımız, insanlarımız.
0: Efendim vallahi Çanakkale çekimlerinde, Bozcaada çekimlerinde saçım başım hep darmadağın. Çünkü Çanakkale'nin, Bozcaada'nın rüzgarı bitmiyordu.
1: Evet, evet, evet, evet öyle. Adalı olmak başka bir şey.
0: Evet.
1: Yaşamak lazım.
0: Burası çok küçük böyle.
1: Çok
0: sıcak,
1: küçük.
0: Samimi,
1: evet, evet,
0: huzur
1: samimi.
0: Dolu bir
1: tabii,
0: yer.
1: Tabii, çok huzurlu, stressiz. Özellikle kışın.
0: Aslında İstanbul'un trafiğinden, gürültüsünden sonra burası ideal bir kaçış noktası.
1: Yani bence de biz ilk yerleştirdiğimizde yani alışamayız diyorduk ama şimdi Geyikli iskelesine geldim mi oh diyorum.
0: Alışanabilir.
1: Evet, oh diyorum.
0: 17 yıl olmuş
1: evet,
0: artık evet, buralısınız.
1: Evet evet adalıyız.
0: Doğduğunuz yer değil.
1: Evet doyduğumuz yer. Bir
0: hangi tezgah sizin?
1: Benim bunlar. Burası.
0: Neler var?
1: Mesela neler var? Şöyle sabah güneşim var. El
0: kim yapımıdır. Yapıyor bunları?
1: Ben bunları özel yaptırıyorum.
0: Evet.
1: Tamam el
0: kadınlarımız
1: yapımıdır.
0: Mı yapıyor?
1: Kadınlarımız yapıyor.
0: Kadınlarımız nasıl marifetli?
1: Evet. Evet.
0: Çok
1: adı
0: güzel,
1: sabah
0: çok güzel.
1: Güneşidir.
0: Şöyle, sabah güneşi.
1: Evet, 80 günde devre alemim var. Tamamen bize ait.
0: Ay hepsinin bir ismi evet, var. Evet, sabah güneşi evet. Horozlar var.
1: Şöyle sevgi kuşlarım var. Bozca kızlarım var.
0: Ay hepsine aha. İsim takmış
1: evet,
0: Emine Hanım.
1: Evet, hepsi dediğim gibi.
0: Bozca kızı.
1: Evet, Bozca kızı.
0: Nasıl olur Bozca kızı?
1: İşte böyle olur.
0: Güzel mi olur?
1: Çok güzel olur. Çok marifetli olur.
0: Evet, Ege'nin kızları güzel
1: tabii,
0: olur
1: tabii,
0: efendim.
1: Tabii, tabii, evet. Böyle.
0: Bunun adı ne? O da Bozca
1: evet,
0: kızı.
1: Bunlar Bozca kızı.
0: Efendim Bozca kızları bakar mısınız? Çok değişik.
1: Evet. Özenle yaptırıyorum. Çok dikkat ediyorum ürünlerimi yaptırırken.
0: Bir dakika şimdi bunlar Bozca kızı.
1: Bozca kızlarım evet.
0: 80 günde evet. Devre alem. Sabah güneşi.
1: Ve çifte kumrular.
0: Çifte kumrular. Ay Emine Hanım hepsine isim takmış bakar evet. Mısınız? Efendim Bozcaada'nın kargası. Kedisi bolmuş ve meşhurmuş.
1: Dedikodusu da meşhurdu.
0: Aa bir dakika. Kim yapıyor dedikoduyu? Ay düşüyorum. Kim yapıyor?
1: Herkes yapar.
0: Bozcaada halkı dedikoducu mu?
1: Her şeyi vardır.
0: Ama
1: adım.
0: Şimdi dedikoduyu her,
1: her yerde
0: sever.
1: Var.
0: Özellikle kadınlar çok
1: mu?
0: Sever.
1: Boş kaldık mı? Sezonda daha hareket yok. Ne yapacağız?
0: Şimdi Emine Hanım.
1: Oturacağız dedikodu yapacağız.
0: Kadınların olduğu yerde her zaman böyle dedikodu olur. Böyle masum dedikodular az da olsa.
1: Tabii tabii doğru.
0: Efendim Bozcaada'da kadınlarımıza böyle tatlı tatlı ufak ufak dedikodu yapmasını seviyorlar.
1: Evet.
0: Ancak Bozcaada'nın kadınları çok marifetli.
1: Gerçekten öyle evet.
0: Gerçekten
1: evet, evet.
0: Çok amarım.
1: Evet çok çok.
0: Bozcaada'nın yani. En sevilen yemeği hangisi?
1: Şey neydi o? Ay unuttum.
0: Neydi?
1: Bir saniye.
0: N-n-n. Neydi?
1: Diyeceğim. Bulgurla yaptığımız bir yemeğimiz var. Çiğ dolma. Evet.
0: Çiğ dolma. Efendim Emine Hanım çok neşeli gördüğünüz gibi.
1: Pardon. Çiğ dolmamız çok meşhurdur.
0: Çiğ dolma. Kışın, neyle yapılır çiğ dolma?
1: Bulgurla. Kışın tombala oynayarak çiğ dolma yeriz.
0: Tombala oynayarak çiğ dolma.
1: Evet evet.
0: Pardon şimdi tombala tabii. Oynamadan
1: şimdi,
0: çiğ
1: kışın,
0: dolma yenmiyor mu?
1: Adalı kadınların genelenidir tombala oynamak. Toplanırız. Tabii tabii akşamları evlerde tombala oynarız. Arkasından da çiğ dolma yeriz.
0: Evet Emine Hanım şu anda Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese Bozcaada'dan, Cumhuriyet Meydanı'ndan sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım mı?
1: Yollayalım efendim.
0: Ve nerede kalalım?
1: Belma Belen'le Geziyorum'da kalıyoruz.
0: Belma Belen'le Geziyorum'da kalıyoruz.
1: Geziyoruz da kalıyoruz.

Değerli izleyenler, adayı gezmeye devam ediyoruz efendim. Şu anda özel bir sokaktayız. Neden mi? Burası Reçelciler Sokağı. Aslında çok da benzerine rastlamadığımız bir sokak. Efendim Türkiye'nin hiçbir yerinde Reçelciler Sokağı duymadım, görmedim. İşte Bozcaada'da Reçelciler Sokağı var. Efendim adaya gelenler Reçelciler Sokağı'na uğramadan, buradan reçel almadan asla gitmiyorlar. Çünkü bu reçeller doğal reçeller, katkı maddesi yok ve son derece sağlıklı, lezzetli, çeşit.

0: çeşit meyvelerden yapılan reçeller kadınlarımız yapıyor. Evet, şu anda çeşit çeşit birbirinden lezzetli reçellerin sergilendiği bir standdayız ve diğer doğal ürünler var. Merhabalar, isim nedir?
1: Ayşe abla.
0: Ayşe abla, nasılsın? Ayşe,
1: çok şükür iyiyiz.
0: Bozcaada'nın Ayşe ablasıyla birlikteyiz.
1: Evet canım.
0: Ayşe abla, Bozcaada'nın reçelleri neden bu kadar ünlü?
1: Bozcaada'nın reçelleri daha önceden Rumlar tarafından kalmış. Domates reçelimiz ünlü. Gelinciğimiz, çıtır kabağımız, ona benzemez bütün karpuz kabuğu. Artık bir sürü reçel yapmışız biz. Süt reçelimiz rekor. Evet. Ebe göbecimiz rekor. 2 senedir beri.
0: Evet.
1: Daha çok hızlandı. Onun için bütün reçellerimizi kendimiz yapıyoruz ellerimizle. Çok memnun oluyor herkes alanlar.
0: Ev yapımı reçel. Ev yapımı, asla evet, katkı asla maddesi yok.
1: Kesinlikle yok. Kekiklerimizi, taranalarımızı hepsini kendimiz yapıyoruz. Ailecek çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Evet.
0: Değerli izleyenler, aslında Bozcaada'nın domates reçeli çok ünlü. Ancak domates reçeli dışında da
1: incirimiz, gelinciğimiz.
0: Bozcaada'nın, Çanakkale'nin verimli topraklarında yetişen her türlü sebzenin, meyvenin reçeli yapılıyor. Kadınlarımız tarafından efendim böyle gördüğünüz gibi kapakları rengarenk kareli kumaşlarla kapatılıyor, süsleniyor. Evet. Merhabalar, isim nedir?
2: Merhaba efendim, Civan Hanım.
0: Civan Hanım, ismin çok güzel.
2: Teşekkür ederim canım.
0: Buralı mısın?
2: Buralıyım.
0: Burada mı doğdun?
2: Burada doğmadım. Kaz Dağları'nın köyündenim, tamam. Ama Bayramış tarafından gelin geldim 88 yılında.
0: Buraya eşim, gelin geldi.
2: Eşim doğma büyüme buralı.
0: Tamam. 88 yılından beri burada yaşıyorsun.
2: Yaşıyorum. 95 yılından beri de bu el emeği verdiğimiz reçellerimizi yapıp evimizi geçindiriyoruz.
0: Evet. Kışın ne yapıyorsunuz?
2: Bol bol bunu mevsimlerine göre bu reçellerimizi
0: yaza hazırlıyorsun.
2: Yaza hazırlıyorum. Ve zamanı gelince hepsini güzel güzel satıyoruz efendim.
0: Efendim, kadınlarımız mevsimine göre meyveleri alıyorlar. Tabii ki bu meyveler Çanakkale'nin, evet, Bozcaada'nın verimli topraklarında yetişen doğal sağlıklı meyveler. Evet. Ve ayına göre reçelleri yapıyorlar. Ondan sonra turizm sezonunda reçelciler sokağında satışa sunuyorlar ve ekmek paralarını çıkarıyorlar. Evet. Evet. Neler var? Domates reçeli vardır illaki.
2: Tabii ki efendim.
0: Nerede?
2: Adamızın en ünlü reçeli zaten bol bademli domates reçelidir efendim. Şöyle. Domates reçeli.
0: Civan Hanım, domates reçelini şöyle izleyenlere göstermek istiyorum ben. Onun kapağını açabilir miyiz? Evet, değerli izleyenler, işte size Bozcaada'nın nefis mi nefis ünlü domates reçeli. Bozcaada'nın olmazsa olmazı. Buraya tatil yapmaya gelenler, turistler işte bu nefis domates reçelini almadan buradan asla gitmiyorlar. Aslında Bozcaada'nın en önemli simgelerinden biri. Değerli izleyenler, reçelciler sokağını keyifli keyifli gezmeye devam ediyoruz. Efendim, kadınlarımız çok marifetli, ancak kadınlarımız aynı zamanda çok eğlenceli. Gülizar annemizle birlikteyiz.
3: Doğal ev reçelleri.
0: Gülizar annemiz bizi ebe gömeciyle karşıladı.
3: Langıdı langıdı langıdı langıdı ebe gömeci. Ebelerin ilacı ebe gömeci. İhtiyarların ilacı ebe gümeci. Bozcaada'mızın en meşhur domates, incir, gelincik. 2 seneden beri ebe gümeci. Hele bir de şarkısı çıktı.
0: Hadi bir daha söyleyelim.
3: Langıdı langıdı langıdı langıdı ebe gümeci. Ebelerin ilacı ebe gümeci. Uyuz eşek yoncası ebe gümeci. Tamam mıdır?
0: Tamamdır. Harikasın.
3: Sen
0: harikasın.
3: De harikasın.
0: Başka ne var şekerim?
3: Bak şimdi neyimiz var.
0: Valla Gülizar annemiz buraların en renkli simalarından biri.
3: Bu zaten Bozcaada reçeli Rumlardan sonra ilk ben çıkardım.
0: Evet.
3: Ben de Civan Hanım'ın teyzesiyim. Gülizar anne. 30 yıldan beri bu işi yaparım.
0: Gülizar anne, seni seviyorum.
3: Ben de seni seviyorum aşkım.
4: Langıdı langıdı langıdı langıdı ebe gümeci.
3: Ebelerin ilacı ebe gümeci. Bozcaada'ya gelince ebe gümeci alınmadan gidilmez.
0: Evet.

0: Değerli izleyenler, şu anda Bozcaada Limanı'ndayız. Yerel Tatlar Festivali'ndeyiz. Efendim, festivale dahil çok renkli görüntüler birazdan ekranlarınızda olacak. Efendim, festival Bozcaada Turizm İşletmeciler Derneği tarafından düzenleniyor. Amaç Bozcaada'nın yerel lezzetlerini, yöresel yemeklerini ziyaretçilere tanıtmak. Efendim, kadınlarımızın yaptığı birbirinden lezzetli yemekler şu anda standlarda sergileniyor. Burada müthiş bir yemek şöleni var. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler.
0: Evet, Bozcaada Kadın Kooperatifi.
1: Evet.
0: Bunları siz mi yaptınız?
1: Evet, gece 3'e kadar çalıştık.
0: Nedir bu mantının adı?
1: Bozcaada Ada Mantısı.
0: Evet. Böyle mi yeniyor?
1: Hayır, üzerine yoğurt kan olarak yeniyor.
0: Üzerine yoğurt, evet. Sos.
1: Sos, tereyağı ve evet. Salça.
0: Şu anda fırında pişti, kızardı.
1: Evet.
0: Sunuma hazırladınız. Efendim, işte Ada Mantısı, Bozcaada'nın nefis mi nefis mantısı böyle oluyor. Kadınlarımız gecenin 3'üne kadar festivale hazırlanmışlar. Ellerinize, emeğinize sağlık. Evet, burası çok kalabalık.
1: Evet.
0: Peki. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz.
0: Efendim, gezmeye devam ediyoruz. Müthiş bir lezzet şölenine tanıklık ediyoruz şu anda. Her yerde, ama her yerde çok özel yemekler var. Hepsi Bozcaada'ya özgü. Sahan mantısı. Evet, çeşit çeşit mantılar var. Merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Kim yaptı bunları?
2: Onlar arkadaş yaptı. Burası bize ait.
0: Evet, isim nedir?
3: Şeyda.
0: Şeyda. Şeyda Hanım, elinize emeğinize sağlık. Nasıl bir mantı bu?
3: Sahan mantısı. Bu tabii bu şekilde servis edilmiyor. Aslında yoğurt ve bildiğimiz mantı gibi yağ falan da kızartılıp baharatlarla servis ediliyor ama buraya göre organize ettik bu sefer.
0: Herhalde Şeyda Hanım'ı rulo yaptınız. Böyle minik minik kestiniz. Aynen, ondan sonra fırında kızarttınız.
3: Kıymalarını koyup rulo yapıp.
0: Yufkayla mı, hamurla mı yaptınız?
3: Da yufkayla.
0: Yufkayla yapılmış efendim. Sahan mantısı. Efendim, biraz bağırmak zorunda kalıyorum. Çünkü burada müzik var. Burası çok kalabalık. Yerel Tatlar Festivali'nden dolayı katılım çok fazla. Burada da sahan mantısı var. Vallahi kadınlarımız gece yarılarına kadar uğraşmışlar, çalışmışlar ve bu nefis lezzetleri ortaya çıkarmışlar. Ellerinize sağlık.
4: Teşekkür ederiz Belma Hanım. Buyurun, tadına
0: evet,
4: bak.
0: İsim nedir?
4: Emine Erol.
0: Emine Hanım, burada da mı varsın?
4: Burada, her yerde var.
0: Sen mi yaptın?
4: Ben yaptım.
0: Ellerine sağlık.
4: Teşekkür ederim. Gece 2:30'a kadar bununla uğraştım.
0: Kadınlarımız çok yorulmuş efendim festivalden dolayı. Ama amaç nedir? Bozcaada'nın yerel tatlarını ziyaretçilere tanıtmak.
4: Bak, tabii ki her zaman için, her şey Bozcaada'mız için.
0: Gerçekten ellerinize sağlık. Müthiş bir yemek şöleni var. Efendim, burada sergilenen yemekler hem dama hem de göze hitap ediyor. Ve değerli izleyenler, etli ada yaprak sarması. Hepsi adaya özgü ve yaprak sarması Türk mutfağının olmazsa olmazı. Ellerinize sağlık.
5: Şey değil, afiyet.
0: Siz mi yaptınız?
5: Evet, evet.
0: Gece geç saatlere kadar herhalde sardınız.
5: Herhalde 5-6 saati sardık ben.
0: Kaça kadar çalıştınız?
5: Ay, bayağı çalıştık yani.
0: Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş.
5: Afiyet olsun efendim.
0: Evet efendim, gezmeye devam ediyoruz. Burada ne varmış? Cevizli ev baklavası. Efendim, kadınlarımız neler yapacak? Mantılar, baklavalar, sarmalar. Ellerinize sağlık hanımlar.
5: Teşekkür ederiz, sağ olun, seve seve.
0: Evet, patlıcanlı börek yine her yerde var. Acaba bu nedir? Çiğ dolma. Şimdi çiğ dolma, efendim, Bozcaada'nın olmazsa olmazı. Şöyle bir karıştırır mısınız?
6: İçinde haşlanmış bulgur var, dereotu, maydanoz, soğanımız var, taze soğan ve içinde yaprak suyu var, adaya özgü. Bunları karışımında Bozcaada'ya özgü bir yemek türü.
0: Efendim, çiğ dolma gerçekten Bozcaada'nın önemli bir simgesi. Özellikle kadınlarımız çok seviyor. Günlerde bol bol yapıyorlar. Buranın olmazsa olmazı. Aslında ilk duyduğumuzda çiğ dolma deyince bildiğimiz dolma gibi zannettim. İşte Bozcaada'nın dolması budur. Bu nedir?
7: Bu da çiğ dolma.
0: Bu da çiğ dolma. Evet. Bu da çiğ dolma.
7: Hanımlarımızın ellerine sağlık.
0: Ama şimdi bu sulu, bu susuz. İsteğe göre mi?
7: İsteğe göre tabii.
0: Bence bu daha güzel.
7: Bence mi? Sulu olan daha güzel.
0: Öyle mi? Tabii. Bilmiyorum, yemedim.

0: Değerli izleyenler, Bozcaada'da şu anda Rum Mahallesi'ndeyiz. Efendim burası çok güzel, çok şirin, huzur dolu bir mahalle. Bozcaada'ya tatile gelenler Rum Mahallesi'ni mutlaka geziyorlar. Burada her türlü özel lezzeti bir arada bulmak mümkün. İşte kafeler var, çok güzel balık restoranları var. Efendim sizlere Resmi Hanım'la birlikte ada mantısı yapacağız. Ben mantıyı çok severim. En sevdiğim yemek bilirsiniz. Resmi Hanım'ın çok güzel mantı yaptığını duyduk. Soluğu burada aldık. Ama bu mantı bildiğiniz mantılardan değil. Efendim bu mantı Bozcaada'nın nefis mi nefis yöresel mantısı. Resmi Hanım merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın Resmi
1: Hanım? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Şimdi duyduk ki Bozcaada mantısını çok güzel yapıyormuşsun.
1: Teşekkür ederim. Geldik
0: yanına. Yapılışını hem biz görelim hem de izleyenlere gösterelim istedik.
1: Bozcaada mantısının içinde kıyma, soğan, birazcık da pirinç olur.
0: Evet. Pişirme şekli nasıl?
1: Fırınlanır. Tepsiye dizilir, evet. Fırınlanır. Önceden elektrikli fırınlar yokken bundan 50 yıl önce... Evet. Ocağın üzerinde çevire çevire, elektrikli ocakların üzerinde veya aygazlarda çevrile çevire pişiriliyordu.
0: Şimdi zamandan kazanmak için Resmi Hanım hamurumuzu hazırlamış. Hamurumuzda ne var?
1: Hamurumuzun içinde tuz, su ve un.
0: Başka hiçbir şey yok. Efendim hamurumuzu
1: yumurta
0: hazırlamış. Bir de yumurtamız var. Resmi Hanım şimdi mantımızın hamurunu bir güzel açtı. Burada unumuz var, yağımız var ve içimiz var. Evet. İçimizde ne var?
1: İçimizin içinde kıyma, çok az pirinç. Soğan, karabiber. O kadar.
0: Vallahi Resmi Hanım'ın el becerisine hayran kalmamak mümkün değil. Hemen konuşurken 5 dakikada hamurumuzu açtı. Evet Resmi Hanım, ben küçükken böyle mantının hamuru açılırdı, kesilirdi. Kenarda kalan bu parçaları alırdım, ağzıma bir güzel atardım. Hala da severim.
1: Şimdi de aynısını torunlarım yapıyor.
0: Evet, gerçekten çok keyif alırdım efendim. Hemen toplardık o mantının hamurundan kalan kırıntıları. Evet, ben yardım edeyim sana, vereyim. Efendim böyle. İçimizde pirinç var. Dikkatinizi çekerim.
1: Mümkün olduğu kadar bol iç konur. Hemen kapatayım isterseniz.
0: Evet, içimiz bol. Malzemeden asla çalmıyorum.
1: Yok, kesinlikle malzemeden çalmak yok.
0: Evet efendim, her zaman söylüyorum, yemek yapmak sanat.
1: Evet, aynen.
0: Kadınlarımızın elinin değdiği, annelerimizin elinin değdiği tüm yemekler gerçekten çok lezzetli.
1: Bir de bohça şekli.
0: Efendim bildiğiniz bohça gibi, evet.
1: Evet, bir de dizilişini gösterebilirim. Yapışmaması için.
0: Ayçiçek yağı.
1: Evet, ayçiçek yağı. Ve mantıları dizerken de birbirine yapışmaması için bunu böyle sıralıyoruz.
0: Evet, böyle yağ sürüyor. Ondan sonra
1: çünkü
0: teker teker yan yana diziyor.
1: Yağlamazsanız birbirine yapışırlar. Onun için böyle diziyoruz.
0: Evet değerli izleyenler, mantımızı fırına verdik, bir güzel kızarttık, şu anda tablo gibi önümüzde. Bense tablo gibi olacağını zaten söylemiştim. Vallahi Resmi Hanım ellerine emeğine sağlık, çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani bu yemek değil, mantı değil, bu adeta sanat eseri.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, kadınlarımız, ustalarımız, aşçılarımız sanatçı. Evet, yemeklerimiz sanat eseri. Efendim sevmeden yapılamaz bu yemekler. Evet. Görüntü çok güzel. Şimdi sunuma hazırlıyoruz. Efendim kızarttık, ondan sonra... Bir aşamadan daha geçti.
1: Evet.
0: Ne yaptık?
1: Et suyunda haşladık.
0: Haşladık. Efendim evet. İşte budur. Haşlanmış hali budur. Bozcaada mantısı. Şimdi servise hazırlıyoruz.
1: Evet. Şimdi üzerine sarımsaklı, isteyene sarımsaklı.
0: Ben sarımsaklı isterim.
1: Evet.
0: Mantı bol, sarımsaklı olmalı.
1: Bol yoğurtluyoruz üstünü.
0: Of of of. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ben dayanamam. Can dayanmaz. En sevdiğim yemek vallahi.
1: Evet. En iyi kalitelisinden de... Tereyağı.
0: Bu nedir? İçinde ne var?
1: Salça, sosunda salça
0: evet. Ve baharat var mı?
1: Hayır.
0: Şimdi masamızda Bozcaada'ya özgü mükemmel lezzetler var. Efendim şu anda bulunduğumuz işletme bir aile işletmesi. Resmi Hanım'ın oğlu Kurtuluş Bey'i, geline Adira Hanım'ı ve torunu Zeynep'i de yanımıza aldık. Bakar mısınız şu tatlıla? Evet, masamızda neler var? Kısaca onlardan dinleyelim. Merhabalar.
2: Merhaba.
0: Çok teşekkürler.
2: Rica ederim.
0: Ellerinize, emeğinize sağlık. Misafirperverliğinizden dolayı ayrıca teşekkür etmek
2: teşekkür
0: istiyorum.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu etli dolmamız
0: evet.
2: Adaya özgü bir yiyecektir gene. Zeytinyağlı yaprak sarma, ada usulü, kabak çiçeği dolması ve mafiş tatlımız.
0: Evet, mafiş olmadan olmaz. Efendim kabak çiçeği dolması. O
2: evet.
0: Da özel bir
2: çok
0: lezzet.
2: Çok özel bir lezzet. Bunu...

0: sabah saat 8 ile 10 arasında bahçeden toplanan çiçekler işletmemize getiriliyor.
1: Evet.
0: Burada dolduruluyor. Eğer bunu bu 1-2 saat içerisinde doldurmazsanız kendisini kapatmaya başlıyor.
1: Küsüyor mu? Kapanıyor mu?
0: Evet.
1: Ondan sonra yapılamıyor.
0: Yapılamıyor.
1: O aa, kadar çok enteresan. Sabah topluyorsunuz ve hemen dolmayı pişirmek zorundasınız. Efendim şu anda bulunduğumuz işletmenin bir aile işletmesi olduğunu ve burada anne yemeklerinin yapıldığını söylemiştim. İşte Resmiye Hanım yapıyor. Adile Hanım'ın, Kurtuluş Bey'in annesi yapıyor. Burada anne yemeği yapılıyor ve gelen misafirlere, turistlere anne yemeği ikram ediliyor. Evet değerli izleyenler, mantımız tablo gibi önümüzde. Gerçekten nefis görünüyor. Hem göze hem de damağa hitap eden Bozcaada mantısı. Efendim Resmiye Hanım'ın ellerinden sizler için hemen tadına bakıyorum. En sevdiğim yemek. Vallahi en sevdiğim yemek. Çok samimiyim. Masa, şu saçlarım uçmasa. Evet değerli izleyenler, afiyet olsun bana. Mükemmel.
2: Afiyet olsun.
1: Mükemmel.
2: Afiyet olsun.
1: Gerçekten çok lezzetli. Ellerine emeğine sağlık.
2: Afiyet olsun canım.
1: Olay budur, mantı budur.

Evet, değerli izleyenler, şu anda feribotumuzla keyifli keyifli adaya doğru ilerliyoruz. Hava o kadar güzel ki, martılar uçuşuyor. Efendim, manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Aslında çok da bir şey söylememe gerek yok. Şimdi simit aldım bir parça. Martılar simidi çok seviyorlar. Ve şu anda gökyüzünde o kadar çok martı var ki değerli izleyenler. Evet, onları beslemek istiyorum. Şimdi gelecekler yavaş yavaş. Simidi elimden alacaklar ama tabii önce görmeleri lazım. Felaket seviyorlar simidi. Evet, buradan bir parça simit buldum. Gelin, gelin, gelin. Elimde simit var. İnşallah ısırmazlar. Kocamanlar, bakar mısın? Ay! Ay, gerçekten çok büyük. Çok tedirgin oldum. Ah, tamam, aldı. Süper, süper. Ya, kocamanlar. Evet, geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Bakın şimdi yavaş yavaş simidi görüyorlar. Metrelerce yükseklikten. Ben alışamadım mı? Evet, evet, son, son, vallahi son. Bunlar ısıracak benim elime. Bakar mısınız değerli izleyenler şu güzelliğe, gökyüzü?

0: Değerli izleyenler, şu anda Gökçeada feribotundayız. Efendim, başımızın üzerinde onlarca, yüzlerce martı var.
1: Evet.
0: Ve Fatma Hanım'la keyifli bir sohbete daldık. Efendim, kendisiyle burada tanıştık. Fatma Hanım, merhabalar.
1: İnanın sizinle sizi burada görmek benim için büyük bir onur. Sizi tanıdığıma çok sevindim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Öbür tarafta sizi hep televizyonda izleme şansını...
0: Öbür taraf neresi?
1: Almanya.
0: Almanya'dan mı geldiniz?
1: Evet, Almanya'dan, evet. İstanbul'a, İstanbul'dan, evet. Gökçeada.
0: Tatile mi geldiniz?
1: Evet, tatile geldim.
0: Nerelisiniz?
1: Aslında İstanbul'da doğdum, evet. Büyüdüm ama dedelerimiz Kastamonu, İnebolu, yani Karadeniz.
0: Kastamonu'ya selam olsun, Karadeniz'e selam olsun. Oh. Efendim, Fatma Hanım Almanya'dan gelmiş, kendisiyle burada vapurda karşılaştık.
1: Evet.
0: Programımızı her gün izliyormuş ama burası şu anda felaket rüzgarlı değerli, evet. İzleyenler. Yani birazcık böyle sağlam durmasam inanın uçacağım. Fatma Hanım duruyor mu şapka?
1: Evet, duruyor. Çünkü sıkı sıkı tutuyorum.
0: İnanın Fatma Hanım şu anda elini başından çekse şapka fırlayacak,
1: öyle,
0: denize,
1: evet,
0: uçacak.
1: Gerçekten öyle.
0: Müthiş bir rüzgar var ama keyfimiz yerinde. Ortam çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz Fatma Hanım?
1: Ben orada işletmeciyim.
0: Evet.
1: Kendi dükkanım.

0: var, evet. İşletiyorum, butiğim var.
1: Aa, çok güzel.
0: Her şey çok iyi.
1: Her yıl geliyorsunuz Türkiye'ye.
0: Her yıl tatile
1: kadar
0: önce ailemi görmeye geliyorum. Daha sonra da işte böyle birkaç gün, bazen bir iki hafta dışarı çıkıyorum. Bu sefer de Gökçeada'yı tercih ettim.
1: Evet, Gökçeada çok güzel. Birazdan Gökçeada'da olacağız. Evet değerli izleyenler, ben birazdan uçacağım. Bir daha huzurlarınızda olamayacağım. Çünkü felaket rüzgar var. Görüyorsunuz, mahvoldum, mahvoldum. Şimdi Fatma Hanım, biraz önce gördüm orada. Şarkı mı söylüyordunuz, türkü mü söylüyordunuz?
0: Ben sanat müziği yapıyorum Almanya'da.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bir
1: anladım zaten.
0: Koroya dahilim.
1: Evet.
0: Evet.
1: Vallahi şu anda çok romantik bir ortamdayız. Evet. Denizin ortasındayız ve gökyüzünde martılar uçuyor.
0: Evet ya, martılar.
1: Bir şarkı söylenmez mi?
0: Söylenir.
1: Ne söyleyelim?
0: Adam.

0: Fatma Hanım, harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sizi tanımakla gerçekten çok onurlandım. Çok mutlandım. Ben de çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Rica ederim. Ben de çok mutlu oldum sizinle tanıştığıma. Efendim, Gökçeada vapurundan Fatma Hanım'la uçmadan önce hepinize sevgiler, selamlar Fatma Hanım.
1: Evet, selamlar hepinize. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, evet, sevgili
0: inşallah
1: Türkiye.
0: Almanya'ya sağ salim gidersin feribot i̇nşallah yolculuğundan sonra.
1: Çok teşekkürler.
0: Efendim biz uçtuk.
1: Önce tatil.

0: Değerli izleyenler, şu anda Gökçeada feribotundayız, ada yolundayız. Yanımızda çok güzel bir çift var. Efendim Canan Hanım'la Şenol Bey'le birlikteyiz. Keyfimiz tabii ki yerinde. İşte böyle bu muhteşem manzarayı izleye izleye sohbete de adaya doğru ilerliyoruz. Canan Hanım merhabalar.
1: Merhabalar efendim.
0: Nereden geldiniz?
1: Manisa Soma.
0: Evet, tatile mi geldiniz
1: evet,
0: buraya?
1: Evet, tatile geldim.
0: Gökçeada'ya.
1: Aynen, aynen.
0: Ne zaman geldiniz?
1: Biz Çanakkale'de kalıyoruz aslında. Evet. Bugün günübirlik bir gezinti yapalım dedik.
0: Sizin daha önce geldiniz mi?
1: Geldim, daha önce evet. Geldim. Bir hafta 10 gün falan kaldım.
0: Evet.
1: Bu ikinci gelişimiz.
0: Beğeniyor musunuz Gökçeada'yı?
1: Çok, çok beğeniyorum.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Manisa'dan geldiniz tatile.
1: Manisa'dan geldik, aynen.
0: Evet. Efendim biraz da Şenol Bey'e dönüyorum. Şenol Bey merhabalar.
2: Merhabalar efendim. Hoş geldiniz.
0: İşle meşgulsünüz.
2: Yeni emekli olduk.
0: Çiçeği burnunda emekli Şenol
2: evet.
0: Bey'le.
2: Evet.
0: Efendim birlikteyiz. Nereden emeklisiniz?
2: Soma Termik Santrali'nden emekli oldum.
0: Evet, Soma'ya selamlar. Manisa'ya selamlar.
2: Evet, Soma'ya selamlar olsun.
0: Evet, tatile geldiniz.
2: Tatile geldik eşimle birlikte
0: her
2: emekli
0: gezisine. Her yıl gelir misiniz?
2: Bu yıl, eşim her yıl çıkardı. Ben bu yıl yeni çıkmaya başladım emekli olduğum için.
0: Evet.
2: Ona takılıyorum artık. Eşimle birlikte geziyoruz.
0: Evet, Şenol Bey şu anda adaya doğru ilerliyoruz. Daha önce geldiniz mi?
2: Ben Çanakkale'ye daha önce gelmiştim. Ancak Bozcaada'ya, Gökçeada'ya gelmemiştim.
0: Evet.
2: Mükemmel, çok harika bir yolculuk. Güzel bir deniz. Güzel bir hava.
0: Evet çok keyifli. Hava güzel. Evet. Güzel olmasın ama aşırı rüzgarlı.
2: Çok rüzgar.
0: Evet martılar çok güzel.
2: Mükemmel martılar. Şenol... Biraz besledik.
0: Evet ben de besledim. Evet. Böyle korktum biraz ısıracaklar diye. Şenol Bey kaç evet. yıllık evlisiniz?
2: 26 yıllık evliyiz.
0: Evet.
2: Bir kızımız bir oğlumuz var.
0: Allah bağışlasın.
2: Onları evlendirdik. Artık torunlarımızı sevmeye başladık.
0: Evet.
2: Kızım Rümeysa'nın bir oğlu var. Oğlum Enes'in de bir kızı olacak inşallah.
0: Rümeysa'ya da selamlar, sevgiler. Evet değerli izleyenler, Gökçeada feribotunda keyifler yerinde. Böyle yolcularımızla tanışmak, onlarla sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Evet burada Canan Hanım gibi, Şenol Bey gibi çok güzel insanlarla tanıştık. Keyifli sohbetler yaptık ve onları da sizlerle tanıştırmak istedik. Evet biraz üşüdük, biraz üşüdük. Efendim siz siz olun. Çanakkale'ye gelirseniz Gökçeada feribotuna binmeye niyetlendiyseniz yanınıza mutlaka mont alın. Çünkü bayağı bir üşüdük. Evet bilseydim montumu alırdım ama hava o kadar

0: sıcak ki, ama şu anda sıcaktan eser yok. Hadi şöyle bir el sallayalım.
1: Herkese merhaba. Herkese Allah'a emanet olsun.
0: Değerli izleyenler, Çanakkale merkezden feribotumuza bindik ve şu anda keyifli bir feribot yolculuğunun ardından Gökçeada'dayız. Efendim, Gökçeada tam bir turizm cenneti. Özellikle yaz aylarında çok kalabalık oluyor. Yerli ve yabancı binlerce kişi turizm sezonunda buraya adeta akın ediyor. Gökçeada muhteşem bir güzelliğe sahip. Efendim, Çanakkale merkez ve Gökçeada arasındaki ulaşım işte arkamda gördüğünüz feribotlar sayesinde sağlanıyor. Feribota arabalı biniliyor, arabasız binilebiliyor. Evet efendim, feribota Çanakkale merkezden biniyorsunuz ve keyifli keyifli muhteşem manzara eşliğinde bir yolculuk yapıyorsunuz ve ondan sonra Gökçeada'ya ulaşıyorsunuz. Efendim, bu muhteşem adayı keşfetmek için inanın sabırsızlanıyorum. O halde gezmeye hemen başlayalım. Buyurun.

Değerli izleyenler, Gökçeada Çanakkale'nin turizm potansiyeli en yüksek ilçelerinden biri. Efendim, Gökçeada'da şu anda muhteşem bir yerdeyiz. Burası Uğurlu Gizli Liman. Aslında şu anda son derece özel bir noktada bulunuyoruz. Neden mi? Çünkü bulunduğumuz yer Türkiye'nin en batı ucu. Evet değerli izleyenler, arkamızdaki kayalığı görüyorsunuz. Şu anda Türkiye'nin en batı noktasında bulunuyoruz ve burada olmak son derece etkileyici. Efendim, adanın en uzun plajı Uğurlu Gizli Liman'da bulunuyor. Muhteşem bir deniz, muhteşem bir manzara var. Adeta tabloyu andırıyor. Hava tertemiz. Efendim, bir tarafımızda turkuaz renkli deniz, diğer tarafımızda yemyeşil çam ormanları bulunuyor. Adaya tatile gelenler Uğurlu Gizli Liman'ı mutlaka ziyaret ediyorlar. Ve bu eşsiz manzara eşliğinde denize giriyorlar ve tatil yapmanın keyfini çıkarıyorlar. Efendim, Uğurlu Gizli Liman şu anda çok rüzgarlı. Aslında burası yaz aylarında, kış aylarında ve yılın bütününde her zaman rüzgarlı oluyor. Değerli izleyenler, Gökçeada'ya gelirseniz Uğurlu Gizli Liman gezi rotanızda mutlaka olmalı.

Değerli izleyenler, şu anda Uğurlu Gizli Liman'da plajdayız. Efendim, burası muhteşem bir plaj. Dolayısıyla arkamda gördüğünüz sevimli keçilerin de bu plajda dinlenmeye, güneşlenmeye ve bu eşsiz manzarayı izlemeye hakları var. Efendim, Gökçeada'da hayvancılık yapılıyor. Ancak Gökçeada'nın hayvanlarının bir özelliği var. Bu hayvanlar özgür hayvanlar. Neden mi? Çünkü serbest bir şekilde doğaya bırakılıyorlar. Özgürce geziyorlar ve besleniyorlar. Bu yüzden de Gökçeada'da yetişen hayvanların etleri son derece lezzetli oluyor. Değerli izleyenler, aslında plaja geldiğimizde bu sevimli bembeyaz keçileri gördüğümüzde biraz şaşırdık. Ancak daha sonra nedenini öğrendik. İşte Gökçeada'nın her yerinde, hatta plajda bile sevimli keçilerimiz böyle özgürce güneşleniyorlar, geziyorlar. Evet, gelen tatilciler de onlarla bol bol hatıra fotoğrafı alıyor. Evet, bakar mısınız, gerçekten çok şirinler.

Değerli izleyenler, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çok sayıda Rum yaşıyor. Efendim, Gökçeada'ya bağlı tam 9 tane köy bulunuyor. Bu köylerden 5 tanesi Rum köyü. İşte şu anda o Rum köylerinden birindeyiz. Burası Tepeköy. Efendim, Tepeköy son derece huzurlu, sessiz, sakin, şirin, muhteşem bir yer. Her yerde yemyeşil ağaçlar ve asma yaprakları var. Bakar mısınız, gerçekten Tepeköy'e güzellik katıyor bu asma yaprakları. Halkın geçim kaynağı burada ağırlıklı olarak turizm. Efendim, yaz aylarında Tepeköy'ün nüfusu artıyor ve burada eğlence

0: hayatı son derece renkli geçiyor. Tepeköy'de tabakların kırıldığı, sirtekilerin yapıldığı tavernaları bol bol görebilirsiniz. İşte şu anda onlardan birinin önündeyiz. Efendim, mavi beyaz tavernamızda nazar boncukları ve su kabaklarıyla süslenmiş çok güzel bir ağaç var. Evet değerli izleyenler, Tepeköy turistik bir köy, Tepeköy bir Rum köyü ve Gökçeada'ya gelirseniz Rum köylerini mutlaka görün. Efendim, Zeytinli Köyü'ne gelenler Sakızlı Muhallebisi yemeden, Dibek kahvesi içmeden buradan asla gitmiyorlar. Emine Hanım, burası çok güzel. Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz köyümüze.
0: Hoş bulduk. Zeytinli Köyü, Rum Köyü. Siz tabii Türksünüz.
1: Türküz ama evet. 88 yılından beri Gökçeada'da yaşıyorum. Evet. Doğal olarak hep birlikte zaten iç içeyiz.
0: Evet Emine Hanım, duyduk ki Zeytinli Köyü'nün Sakızlı Muhallebisi Dibek Kahvesi çok ünlüymüş ve buraya gelenler Sakızlı Muhallebisi'ni yemeden, Dibek Kahvesi'ni içmeden gitmezlermiş. Biz de tadına bakmak istedik. Hem de kısa bir mola oldu, dinlenmiş olduk. Şimdi Sakız Muhallebi'nin kaç yıllık bir geçmişi var?
1: Köyümüzde yaşayan evet. Barbo Hristo amcamız bunu turizme kazandırdı. Biz de devam ettiriyoruz. Kendisi artık vefat etti.
0: Evet.
1: Ama rahmet eylesin. Aynen, bütün kafeler onun köyümüze katmış olduğu Damla Sakızlı Muhallebi kültürünü devam ettiriyor.
0: O Damla Sakızlı Muhallebi'yi icat eden kişi şu anda hayatta değil. Aynen. Ancak efendim bu lezzet hala günümüzde buradaki kafelerde yaşatılıyor ve Sakızlı Muhallebi bol bol gelen misafirlere, turistlere ikram ediliyor. Ben hemen tadına bakmak istiyorum. Metini çok duydum, çok merak ediyorum. Şöyle, evet, sizler için değerli izleyenler bakalım. Gökçeada'da Sakızlı Muhallebi nasılmış? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Efendim, Damla Sakızı'nın tadı hissediliyor. Şekeri çok iyi ayarlanmış, baymıyor. İnanılmaz lezzetli. Ben çok beğendim. Şöyle hemen bir yudum çayımdan almak istiyorum. Evet değerli izleyenler, çayı zaten çok severim. Ancak bu muhteşem ortamda çay içmenin keyfi bir başka. Evet değerli izleyenler ve tabii ki Zeytinli Köyü'nün olmazsa olmazı Dibek kahvesi. Efendim, bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış ve Emine Hanım da bize Dibek kahvesi ikram etti. Gerçekten nefis bir kahve. Ben hemen tadına bakmak istiyorum. Onun da yorgunluk kahvemi yudumlamaya hemen başlıyorum. Evet, gerçekten Zeytinli Köyü'nün Sakızlı Muhallebisi ve Dibek kahvesi bu övgüyü hak ediyor. Efendim, gelin bu muhteşem doğayı, bu güzellikleri burada yerinde yaşayın ve bu nefis muhallebinin, Dibek kahvesinin tadına burada yerinde bakın.

Değerli izleyenler, Zeytinli Köyü'nde Arnavut kaldırımında yürümek inanılmaz keyifli. Efendim bu köyün doğallığı asla bozulmamış ve burası çok güzel bir köy. Aslında Gökçeada'nın tüm köyleri çok güzel. Hepsi sıcak, samimi, huzur dolu. Efendim Zeytinli Köyü'nün her tarafında rengarenk pembe pembe zakkum çiçekleri var. Ve zakkum çiçekleri Zeytinli Köyü'nün güzelliğine adeta güzellik katıyor. Buraya gelen misafirler, turistler zakkum çiçeklerinin önünde bol bol hatıra fotoğrafı ve video alıyorlar. Değerli izleyenler, burada olmak adeta terapi gibi. Dinlenmek, huzur bulmak, stresten arınmak istiyorsanız Gökçeada'ya gelin, köylerine gelin, Zeytinli Köyü'ne gelin. Ben Gökçeada'nın bütün köylerini gerçekten çok beğendim. Ortam muhteşem. Değerli izleyenler, şu anda çok şanslıyım efendim, muhteşem bir yerdeyim. Arkamda tüm güzelliğiyle liman var. Efendim liman boyunca çok sayıda balık restoranı bulunuyor ve şu anda önümüzde mükemmel lezzetlerden oluşan şahane bir masa var. Hüseyin ustamızla birlikteyiz. Efendim mangalımızı yaktık. Çeşit çeşit balıklarımız önümüzde. Bu balıklar

0: Çanakkale'nin bereketli sularından taze taze çıktı. Günlük balık bunlar ve çeşit çeşit mezelerimiz var. Ustam merhabalar.
1: Merhabalar efendim.
0: Nasılsın, iyi misin
1: ustam? Teşekkür ederim, siz iyisinizdir.
0: Vallahi biz de iyiyiz. Burada olup da iyi olmamak mümkün mü? Çanakkale cennet, Gökçeada cennet. Efendim bakar mısınız arkamızdaki manzaraya, kartpostal gibi. Gerçekten burada insanın ömrü uzar.
1: Doğrudur efendim.
0: Evet, şimdi liman boyunca çok sayıda balık restoranı var.
1: Doğrudur.
0: Ve çok kalabalık oluyor sezonda, evet, balık restoranları.
1: Yazın ortası çok kalabalıktır.
0: Evet. Hüseyin Usam, neler var masamızda? Şimdi balıklarımızı önce yanan mangalımıza atalım. Ondan sonra masadaki mezelerimizi konuşalım. Şimdi bunlar neler? Yeni tutuldu, taze taze.
1: Evet, denizden geldi.
0: Kocaman yeni. Bunlar nedir?
1: Çupra, deniz çuprası.
0: Vallahi ben hiç tanıyamam balıkları.
1: Kılıç balığımız.
0: Evet. Şişe geçmiş.
1: Şişe geçmiş. Deniz levreğimiz var.
0: Bu mu? Deniz, evet, levreği. Hocam şöyle bir göster ustam. Deniz levreği taze taze efendim Gökçeada'da limandan tutuldu. Balıkçılarımız efendim günlük böyle tutuyorlar, restoranlara veriyorlar. Bu nedir?
1: Bu eşkina efendim.
0: Eşkina?
1: Eşkina.
0: Eşkina. Nedir bu?
1: Bu da kaya, deniz levreği, kaya levreği diyorlar buna.
0: Lezzetli mi?
1: Çok güzel. Bu da, evet, güzel. Bu da hatta içinde taş çıkıyor böbrekler için. Bunun şeyi de var.
0: Taş çıkıyor içinden. Evet, böbrekler. Ne oluyor o taşlar?
1: Yağla eritip böbreğe iyi geliyor.
0: Aa, böbrek hastalıklarına, taşlara, evet, iyi geliyormuş.
1: Karagözümüz var burada.
0: Karagöz. Aa, bu bilmediğim balık türü.
1: Adanın balığı. Bu da minako. Bu da
0: Adanın
1: kaya
0: balığı.
1: Evet, bunlar hepsi adanın balığı.
0: Hepsi adanın balığı. Seçin, evet, beğenin, yiyin. Ustam bu nedir?
1: Bu da Gökçeada'nın ahtapotudur. Yerli ahtapottur.
0: Evet.
1: Bunu da izgarada pişireceğiz. Bu da kalamar bebi diyoruz buna.
0: Evet, neler var neler.
1: Bu da izgarada pişireceğiz.
0: Ustam bu nedir?
1: Bu balık köftesi yapıyoruz. Çocuklar için daha ağırlıklıdır.
0: Evet, ne var içinde?
1: Levrekten yapıyorum balık köftesi.
0: Herhalde patates
1: kaşar,
0: var.
1: Yok, kaşarlı. Kaşar var, maydanoz var, taze soğan, levrek.
0: Levrek, kaşar, taze soğan, maydanoz, onları bir güzel karıştırıyorsunuz.
1: Karıştırıp harmanla. Baharatı var.
0: Baharat, karabiber. Başka bir şey
1: kekik,
0: var.
1: Kekik var. Üstüne de soya sosu gezdirip gönderiyoruz.
0: Evet, balık yemesini sevmeyen çocuklar için gerçekten güzel düşünülmüş. Evet, mangalımız yanıyor. Önümüzde misler gibi balık masamız var. Ve deniz ürünü adına burada inanın yok yok. Ve tabii ki mükemmel manzaramız eşliğinde şimdi balığımızı yapacağız. Hüseyin Usta, o halde hemen mangalımıza balıklarımızı atalım. Evet, yağlıyoruz önce.
1: Yağlıyoruz balık yapışmasın diye.
0: Evet değerli izleyenler, beklediğim an geldi. Hüseyin Ustam pişti,
1: evet,
0: mi?
1: Evet efendim, hepsi pişti şu anda, hazır sevrisi.
0: Of of of.
1: Görebilirim, şöyle bir sevrisimiz var güvece. Of. Sıcak güveçte servis ediyoruz. Üstüne de sızma zeytinyağı, pul biber, kekik gezdiriyoruz.
0: Hele ki efendim Çanakkale'nin zeytinyağı olursa zeytinin zeytinyağının cennetindeyiz. Allah bu bölgeye her türlü zenginliği vermiş. Hiç. Ve size zeytinyağlı ahtapot mangalda yeni pişti, misler gibi. İşte ahtapot severler şu anda herhalde burada olmak istiyorlar. Bu neydi?
1: Bu kalamar baby dediğimiz.
0: Kalamar?
1: Baby.
0: Baby.
1: Yani
0: baby küçük, ne demek?
1: Baby en küçük yavru kalamarlar.
0: Ha, kalamar baby, o da pişti.
1: O da pişti, onu da, tamam, servis edeceğiz böyle.
0: Evet, o lezzetler da bitmiyordu.
1: O da soya sosu, sızma zeytinyağıyla soslanıyor.
0: Evet. Efendim bakar mısınız? Zeytinyağı bol. Yemeklerde bol bol kullanılıyor. Aslında bu bölgenin yemeklerinin, balıklarının lezzetli olmasının sırrı tabii ki zeytinyağında gizli. Balıklar balık zaten köfte çok lezzetli. Balık köftemiz.
1: Balık köftemiz de pişti. Kılçıksız, evet, ve lezzetli bir ürünümüzdür bu da.
0: Mükemmel lezzetler, mükemmel lezzetler. Evet, ben şöyle alıyorum balığımızı. Evet değerli izleyenler, daha ne olsun, şu anda Gökçeada Limanı'ndayız, balıkçı barınağındayız ve mükemmel bir balıkçı restoranındayız. Efendim burada olmak gerçekten çok keyifli. Ne kaldı? Bir tek mangalımızda deniz levreğimiz kaldı. Onu da alacağız. Evet, ve lezzetlerimiz tamamlanacak. Evet, sunum çok önemli. Yemek hem göze hem de damağa hitap etmeli. İşte 25 yıllık Hüseyin ustamız. Evet. Bakar mısınız efendim? Ustam ne güzel hazırlamışsın böyle.
1: Evet, bu roka.
0: Salatalıktan ağaç yapmış ustam.
1: Ağaç yaptık, onu da ağaç kökü gibi göze
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, şimdi onu da alalım. Değerli izleyenler, işletmemizin sahibi Bülent Bey'i de ben buraya almak istiyorum. Çünkü kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bülent Bey merhabalar. Buyurun.
2: Nasılsınız?
0: Valla iyiyiz, teşekkürler.
2: Ne güzel sizi adada görmek böyle güzel bir programda.
0: Evet, burada olmak gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ellerinize emeğinize sağlık. Hüseyin ustam sen de gel, yoruldun. Hakkını helal et. Helal ellerine olsun. Emeğine sağlık.
1: Afiyet olsun efendim, afiyet olsun. Bekliyoruz her zaman buraya.
0: Evet, Bülent Bey. Gerçekten deniz ürünleri, balık çeşitleri mükemmel. Mezeler gerçekten şahane. Bayıldım. Ve manzara.
2: Çok güzel.
0: Buraya tatile gelenler bu eşsiz manzara eşliğinde bu nefis balığı yemenin keyfini yaşıyorlar. Buraya gelenler gerçekten çok şanslı. Çok şanslı. Burada olmak ömre bedel.
2: Kesinlikle. Kuzey Ege'nin böyle bir özelliği var. Hem meze çeşitliği olarak hem balık deniz ürünleri olarak inanılmaz zengin bir mutfağı var. Damak tadı olanların kesinlikle buraya davet ediyoruz. Hem lezzet olarak hem görsel olarak.
0: Evet.
2: Bu programın da sizin aracınızda olması bize gurur verdi. Adada görmek çok evet, güzel.
0: Çok teşekkürler. Burada olmak çok güzel. Kimler geliyor daha çok?
2: Daha çok İstanbul, Tekirdağ, Çorlu lokasyondan tercih ediyorlar. Damak tadını bilen, Kuzey Ege mutfağını bilen insanların daha çok tercih ettiği bir yer.
0: Ne yiyorlar daha çok?
2: Daha çok deniz ürünü tercih ediliyor evet. Burada.
0: Hangisi?
2: Buranın kalamarı, ahtapotu, kılıç balığı,
0: sardalya.
2: Sardalyası.
0: Evet. Olmazsa olmazsa.
2: Bütün bir deniz ürünü yok burada. Her şey mükemmel. Bunun yanında tabii Kuzey Ege'ye ait olan ot çeşitlerimiz var. Onları tercih ediyorlar. Mezelerimiz var. Hem Rum mezeleri hem bizim kendi kültürümüzde olan mezeler. Bunları karmanlayıp bu şekilde nezih bir ortamda sunmaya gayret ediyoruz.

0: Değerli izleyenler, şu anda Gökçeada'nın çarşısındayız. Efendim, turistik yerlerin olmazsa olmazı turistik çarşı ve ben çarşı gezmeyi gerçekten çok seviyorum. Efendim, bakar mısınız, işte tatile gelenler burada rengarenk kıyafetler var. İşte bunları alıyorlar, böyle tiril tiril, tam yazlık, rengarenk, böyle plajda giyin. Gökçeada'nın sokaklarında gezerken giyin. Gerçekten çok güzel. Evet, bu da çok güzelmiş. Evet, tam yazlık, böyle tam tatillik. Evet. Renk renk, desen desen, model model, böyle tril tril yazlıklar var. Bakar mısınız efendim elbisenin güzelliğine? Ve burada da çok güzel bir ağaç var. Tamamen nazar boncuklarından yapılmış, satışa sunulmuş efendim nazar boncukları burada. Çok güzel. Balıklar var, neler var neler. Evet, nazar boncuğu turistik çarşının olmazsa olmazı. Evet, burada da deniz atımız, baykuşlarımız, balığımız, her yerde nazar boncukları bol bol kullanılmış. Evet değerli izleyenler, burada da çok güzel bir şey var. Acaba nedir? Nedir? Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Dükkan sizin mi?
1: Bizim, evet.
0: İsim nedir?
1: Mine Bolluk.
0: Mine Hanım, nasılsınız?
1: Teşekkürler, nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Hoş bulduk, teşekkürler. Burada olmak çok güzel. Bu nedir Mine Hanım?
1: Dolap içi sabunlarımız. Evet. Gardırop işlerine, banyolara koyuyorsunuz. İşte hem güve gelmesini önlüyor hem de güzel, hoş koku veriyor kıyafetlere, giysilere.
0: Evet değerli izleyenler. Akıllıca gerçekten. Şimdi Mine Hanım, biz genelde sabunları alırız böyle güve gelmesin diye, dolabımız güzel koksun diye kıyafetlerin arasına yerleştiririz. İşte dolabın kıyısına, köşesine koyarız. Ama efendim, buna bile bir incelik katılmış, güzellik katılmış. Bakar mısınız? Alıyorsunuz, dolabınıza asıyorsunuz, güve asla kıyafetlerinize gelmiyor ve dolabınız misler gibi sabun kokuyor. Şimdi zeytinin, zeytinyağının cennetindeyiz. Sabunumuz zeytinyağlı sabun değil mi?
1: Bugün.
0: Öyle olduğunu tahmin ettim.
1: Bu da natürel sabun.
0: Limon, natürel, alttaki?
1: Gül.
0: Gül sabunu, zeytinyağlı, hepsi. Arasında nazar boncukları var. Efendim, dolaplarınızı asın, gerçekten çok güzel olmuş. Başka nereye asabiliriz?
1: Yani istediğiniz her yerde, banyoda olur.
0: Banyo, evet evet, banyoda olabilir.
1: Kokusunu giderir.
0: Evet, banyonuza asabilirsiniz. Banyonuz mis gibi sabun koksun ve dolabınıza asabilirsiniz. Gerçekten çok dekoratif, akıllıca. Ben çok beğendim. Şimdi Mine Hanım, dükkanda neler var? Bu kıyafetler sanırım plaj için.
1: Bunlar evet. Ama
0: nedir dokuması?
1: Özeldir, el tezgahı dokumasıdır. Evet. Bu bir tekstil mühendisi arkadaşımızın emeklilik hobi çalışmalarıdır.
0: Evet.
1: Çok piyasa malı ürünü değildir. Fransız baskıdır. Tersi yüzü birdir.
0: Evet, çok güzel. Bakar mısınız efendim? Plajda giymek için.
1: Çalıştırılıyor ama şilebezi değildir.
0: Mine Hanım, bunlar hem plajda hem de böyle sokakta giyilebilir.
1: Tabii, altına bir şortla ya da taytla.
0: Evet, ince çünkü.
1: Dış giyim olarak da kullanabilirsiniz.
0: Tabii tabii. İster plajda ister dışarıda efendim, seçim beğenin olun. Evet, çok güzel. Evet, peştemal, bakar mısınız? Rengarenk. Üzerinde balıklar.

0: Değerli izleyenler, Gökçeada'da şu anda Kaleköy'de balıkçı barınağındayız. Efendim, limanın güzelliğine hayran kalmamak mümkün değil. Burada irili ufaklı çok sayıda tekne bulunuyor. Değerli izleyenler, şu anda avlanma sezonu başlamadı. Olta balıkçılığı yapılabiliyor. Ancak avlanma sezonu başladığında balıkçılarımız tekneleriyle açılıyorlar, ağlarını atıyorlar ve bol bol balık avlıyorlar. Efendim, Gökçeada'nın, Çanakkale'nin verimli, bereketli sularında bol bol balık oluyor. Özellikle Çanakkale'nin sardalya balığı çok ünlü, çok lezzetli ve avlanma sezonunda bol bol çıkarılıyor ve tüketiliyor. Evet değerli izleyenler, şu anda olta balıkçılığı zamanı, avlanma sezonu başladığında da efendim balıkçılarımız tekneleriyle açılacaklar ve ağlarını bir güzel atacaklar. Evet, Allah Gökçeada'ya her türlü zenginliği vermiş. Efendim, her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz adeta cennet. İşte o cennet köşelerden biri de Gökçeada. Değerli izleyenler, tarih şehri Çanakkale aynı zamanda bir hayvancılık şehri. Efendim, Çanakkale'de yetişen hayvanların etleri son derece lezzetli oluyor ve bu hayvanların etleriyle de birbirinden lezzetli yemekler yapılıyor. Efendim, yanımızda Koray ustamız var. Ustamız bizlere oğlak çevirme yapacak. Çanakkale'ye özgü, değerli izleyenler, Çanakkale'nin olmazsa olmazı. Çanakkale'nin mis gibi doğasında, Kaz Dağları'nda yetişen, büyüyen hayvanların etleriyle yapılıyor oğlak çevirme. Şu anda oğlağımız önümüzde. Efendim, bakalım bundan sonra oğlağımız hangi aşamalardan geçecek ve daha sonra muhteşem bir oğlak çevirmeye dönüşecek ve daha sonra da afiyetle yenmeye hazır hale gelecek. Ustam, merhabalar.
1: Merhabalar, Çanakkale'mize hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Size bugün Çanakkale'mizin özel, bu bölgeye yöresel olarak süt oğlak çevirmesini hazırlayacağız. Evet. Çanakkale'de sevilen bir üründür. Süt oğlak hafif bir üründür.
0: Evet.
1: Sadece annesinin sütüyle beslenerek, yani bir yem ya da yerdeki otla beslenen hayvan değildir. O yüzden olabildiğince kalori açısından da çok düşük bir üründür. Zaten beraber hazırlayacağız. Ocağımıza götüreceğiz.
0: Evet ustam, kolay gelsin. Efendim, Çanakkale'deyiz. Oğlak çevirme yapıyoruz. Buranın olmazsa olmazı. Evet, ne yapıyoruz şimdi? İlk aşama nedir?
1: İlk aşama şöyle yapıyoruz. Öncelikle oğlağımızı kazığımıza sabitlememiz gerekiyor. Çok az.
0: Oğlağımız yağsız.
1: Evet, oğlağımız yağsız.
0: Peki Koray ustam, bunun bir zamanı var mı? Yani oğlak eti hangi aylarda daha lezzetli olur? Hangi aylarda yenmelidir? Böyle bir şey var mı?
1: Tabii ki oğlan, tabii ki bir doğum zamanı, büyüme zamanı, yetişme zamanı vardır. Genelde biz Çanakkale'de Şubat ayında yeni sezon dediğimiz yeni ürünlerimizi, ürünleri toplamaya başlarız. Şubat ayından Haziran ayının sonuna kadar süt oğlağı Çanakkale'de bulabilirsiniz. Biz şimdi normalde...
0: Kaç kilo oğlağımız?
1: Ortalama 10-12 kilo civarlarında olur süt oğlağımız. 12 kilonun üstü artık oğlak değildir. Hı-hı. O büyümüştür.
0: Keçedir.
1: Evet. Şimdi şöyle, bu ürüne görüyorsunuz, sadece masamızda tuz var.
0: Evet.
1: Başka hiçbir
0: ne
1: şey...
0: Ne tuzu bu?
1: Bu normal tuzumuzdur.
0: Evet. Yemek tuzu, kaya tuzu.
1: Evet. Oğlağımızı sadece tuzluyoruz. İç kısmına çok hafif şekilde atıyoruz ki tuz sevmeyenler için. Daha sonrasında oğlağımızın karın bölgesini dikme işlemi yapıyoruz.
0: Evet, iğnemiz güzel. Burada. Güzel. Ne iğnesi bu?
1: Bu bir çuvaldızdır.
0: Çuvaldız.
1: Büyük bir iğne.
0: Evet. Evet değerli izleyenler, işte bu kadar basit. Efendim, kazığımıza geçirdik oğlağımızı. Sadece tuzladık. Başka hiçbir şey yok. Efendim, işin sırrı Çanakkale'nin oğlağında. Efendim, bu et çok lezzetli. İnanın, başka hiçbir şey ilave etmeye gerek yok. Çünkü et başlı başına bir lezzet.
1: Evet.
0: Evet değerli izleyenler, oğlağımızın karnını diktik. Bitti mi işlem?
1: Evet, işlemimiz bitti.
0: Tamam. Dikmiyoruz artık.
1: Dikim işlemimiz bitti artık.
0: Evet.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet, okullar.
3: Okul masrafları da gelecek.
4: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
5: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti.
6: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
7: büyürler. İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.

0: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
3: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sana yakışanı tak. Sadece durulalım.
2: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
8: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşkım.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum.

0: L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
7: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
8: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
9: Domino's'u hoş geldin.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi kız
3: şeftali.
4: Budur.
3: Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti.

0: lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
2: Ebebekle büyürler.
3: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
5: Evet değerli izleyenler, Oğlak çevirmemiz artık pişmeye hazır. Koray Ustam ne yapıyoruz?
6: Oğlağımızı artık meşe odunundan yaktığımız ocağımıza götürüyoruz.
5: Evet.
6: Ve onu döndürmeye başlayacağız.
5: Kaç saat pişecek?
6: 4,5-5 saat aralığında pişecek.
5: Evet, ağır ağır döne döne.
6: Yavaş yavaş.
5: Çevrile çevrile adı üzerinde Oğlak çevirmemiz 4,5-5 saat pişecek. Efendim sabırla bekleyeceğiz bu nefis Oğlak çevirmenin tadına bakmak için.

0: Efendim işte Çanakkale, işte Çanakkale'nin nefis mi nefis oğlak çevirmesi şu anda tablo gibi önümüzde. Aslında bu oğlak çevirme değil, bu bir sanat eseri adeta. Şimdi Koray Ustam, ellerine emeğine sağlık. Oğlak çevirmeyi servis yapmanın bir usulü var. Şimdi önümüzde özel bir sahan var. Nedir bu?
1: Önümüzdeki tabağımız bizim yıllardır kullandığımız, bakırdan hazırlattığımız, evet, sıcak bir ateş tabağımız.
0: Evet, çok sıcak şu tabağımızın, anda ısıyı hissediyorum.
1: Evet, tabağımızın altında az önceki meşe odunlarında, evet, ocağımızdaki kömürümüzü koyarak sıcak bir tabak elde ediyoruz.
0: Evet.
1: Bunu neden elde ediyoruz?
0: Etimizin soğumaması için.
1: Evet, siz etinizi, evet, yerken biraz, evet, daha etin soğumasını, evet, uzatıyoruz.
0: Güzel, güzel. Evet, gerçekten güzel düşünülmüş. Evet, değerli izleyenler, oğlak çevirmemizi artık... Afiyetle yenmeye hazır, servis hazır. Beklediğim an geldi. En sevdiğim an. Of, sese bakar mısınız? Evet, coz sesi geldi. Efendim, oğlak çevirme, oğlak etimiz böyle bakır sahanda masanıza geliyor ve coz sesini duyuyorsunuz ve oğlak etiniz asla soğumuyor. Sıcak kalması sağlanıyor. Evet, mükemmel bir lezzet, kokusu bile o kadar güzel ki değerli izleyenler, şu anda coz sesi hala devam ediyor.
1: Evet.
0: Evet, dumanlar çıkıyor. Evet, gerçekten çok güzel bir sunum. Şimdi Koray Ustam, masamızda neler var?
1: Masamızda oğlağın biz her noktasını yapıyoruz. Öncelikle her yerde bulamayacağımız bir üründür. Oğlağın uykuluğu dediğimiz, evet, bir ürün. Çok nadir bir parçadır.
0: Lezzetli mi?
1: Efsane bir lezzetlidir. Ortalama bir hayvanda 150-200 gram civarında çıkar. Aa. Yani 7-8 tane hayvandan çıkan bir ürünü bir porsiyon yapıyoruz. Yanındaki ürüne geçersek, evet, bu da oğlağımızın ciğeridir. Evet. Süt oğlağımızın.
0: Evet.
1: Kurban bayramlarında bilirsiniz ki hemen kurbanımızı kestikten sonra ciğerimizi kavurup hemen tüketmek isteriz kahvaltıda. Biz onun aynısını burada yapıyoruz. Oğlağın ciğerinin bütün parçalarını doğrayarak kavurma yöntemi yapıyoruz. Diğer ürünümüz masamızdaki özel hazırlattığımız koyun sütünden koyun yoğurdumuz var. Bu da bize özel bir yoğurttur.
0: Evet değerli izleyenler, şu anda oğlak çevirmemiz tüm güzelliğiyle bana bakıyor. Nar gibi kızarmış. Efendim, Çanakkale'ye gelirseniz oğlak etinin tadına bakmadan buradan asla gitmeyin. Ben de şimdi onu yapacağım. Efendim, artık sabrım kalmadı. 5-6 saattir bekliyorum. Evet Koray Ustam. Şimdi bir parça alayım izleyenler için. Çanakkale'nin oğlak çevirmesinin tadına hemen bakayım. Evet değerli izleyenler, hala coz sesi geliyor. Oğlak etimiz sıcak, soğumadı. Efendim, özel sahanda böyle servis yapılıyor. Evet, bakar mısınız, derisi bile o kadar güzel kızarmış ki. Peki yani derisi yani yenmeli mi?
1: Tabii ki, derisi
0: lezzetli mi?
1: Ateşe karşı piştiği için oğlaktaki deri çıtır çıtırdır. Çok lezzetlidir. Şöyle bir lök parça verelim.
0: Evet efendim, artık beklediğim an geldi. Çanakkale'nin nefis mi nefis oğlak çevirmesi. Koray Ustamızın ellerine sağlık. Bana afiyet olsun. Hemen bakıyorum.

Lokum gibi. Fena lezzetli. İnanılmaz lezzetli. Gerçekten Çanakkale'nin oğlak eti bu övgüyü hak ediyor. İşte Kaz Dağları'nda yetişen hayvanların eti de bu kadar lezzetli oluyor. Efendim, geleneksel bir lezzet, özel bir lezzet, oğlak çevirme. Ve burada Çanakkale'de, özellikle Hıdırellez'de oğlak eti asla eksik olmuyor. Çanakkale'ye yolunuz düşerse mutlaka deneyin. Ben çok beğendim.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Bütün hayırlı dualarınızın kabul olduğu hayırlı bir cuma günü olsun. Biz bugün sezon finali yapıyoruz. Pazartesi günü Beyaz TV ekranlarında yeni yayın dönemi başlıyor. Bugün son yayın günümüzde mesajlarınızla, sorularınızla katılımcı olur bize destek verirseniz de çok mutlu oluruz efendim. Arkadaşlarım şu anda sosyal medya hesaplarımızı paylaşıyorlar. Nilüfer.Batur'dan bana yazabilirsiniz. Beyaz TV'deki son postun altına da yazabilirsiniz. Tabii ki telefonla arayarak stüdyomuza da bağlanabilirsiniz. Ve cuma günü bir klasiğimiz Mustafa Hocam bizimle son yayınımızı yapacağız onunla da. Öncelikle çok teşekkür ederim hocam. Bütün bir sezon boyunca bize bilgilerinizle, keyifli sohbetinizle destek verdiniz. Bugün de böyle birlikte final yapmaktan çok mutluyum.
1: Az önce son dediniz, inşallah son olmaz.
0: İnşallah
1: daha
0: hocam.
1: Daha nice evet. Programlar yaparız inşallah sizlerle.
0: İnşallah.
1: Gerçekten ben beraber 1,5-2 senedir program yapıyoruz. Ben de çok keyifle geliyorum. Çok keyif alıyorum sohbetinizden. Ben de size çok teşekkür ederim gönülden. biz yıllardır anlatıyoruz bu. Bizim mesleğimiz artık bu dini celili İslam'ı anlatıyoruz. Bizde en önemli şey anlattığımız zaman karşıya geçtiğini insanın gözlerinden, halinden hissetmektir. Siz de bunu hissettirdiniz hep.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten böyle dikkatle dinlediniz, gerçekten önem vererek dinlediniz. Bu da bizim için çok önemli. Bu konuda da ben hususiyle sizlere teşekkür etmek istiyorum. İnşallah daha beraber çok yayın yaparız.
0: Evet inşallah.
1: Allah'ın
0: tabii
1: ömür
0: ki.
1: Verirse.
0: Evet, şimdilik bir ara veriyoruz ama inşallah izleyicimizin karşısında belki yeni projelerle yeniden oluruz. Evet. Bugün de çok önemli bir konuyu konuşarak bu programımızı bitiriyor olacağız. Salavatlar aslında geçen hafta Mevlüt Kandili olduğu için de böyle birazcık giriş yapmıştık ama konu çok mühim. Tabii ki sadece Mevlüt Kandili ile de kalmıyor salavat. Böyle biraz öneminden bahsetmenizi rica edeceğim hocam.
1: Tabii salavat-ı şerife hayatımızdan eksik etmememiz gereken bir zikirdir. Zikir diyorum çünkü zikir olarak bunu çekiyoruz. Salavat neden okuruz? Bunun en temelde hikmeti Allah-u Teala'nın bize bunu emretmiş olmasıdır. Ayet-i kerimede Estağfirullah İnnallâhe ve melâiketehü yusallûne alennebi. Muhakkak ki Allah-u Teala ve melekleri Nebi-i Zişan'a salat ederler. Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimü teslime. Ey iman edenler, siz de o Nebi-i Zişan'a salat edin, tam bir teslimiyetle ona selam verin. Allah-u Teala bize bunu emrettiği için biz başta sırf emrettiği için bunu yapmalıyız. Allah-u Teala bizden bunu istiyor. Peki başka nasıl hikmetler var? Aslında Allah-u Teala'nın bizden bunu bizden beklemesi, bizden istemesinin hikmetleri de şunlar. Geçtiğimiz haftaki sohbetimizde Efendimizin üzerimizdeki haklarından bahsettik. Alemlere rahmet olarak gönderilişinden en çok istifade eden biz ümmeti olduk dedik, oluyoruz dedik. Hayatımızı kolaylaştıran, ibadetlerimizi kolaylaştıran, onun teşrifiyle en hayırlı ümmet olmamız, üzerimizde hakları çok, yani saymakla bitmez. Bu hakları ödeyebilir miyiz? Ödeyemeyiz. Yani bunu ödemenin bir yolu yok. Ama en azından o mahcubiyet içerisinde olmamız lazım. Yani Efendimizin üzerimizdeki bu haklarını ödeyememizin mahcubiyetini hissetmemiz lazım. Onun da yolu nedir? Çok salavat-ı şerife getirmektir.
0: Tek bir yani, çeşidi mi vardır getirmenin hocam? Yoksa farklı versiyonları var mı?
1: Alimler 12 bin tane salavat-ı şerife tespit etmişler. Tefsir kitaplarımızda var. Çok Delail-i Hayrat kitabında daha çok salavat-ı şerifeler yer alır. Okumak isteyenler alıp okuyabilirler, çok istifade ederler. Yani başta hikmeti bu. Yani üzerimizdeki hakları ödeyememenin mahcubiyetini yaşamak. Efendimiz'e olan sevgimizi, muhabbetimizi göstermenin bir yoludur. Aslında salavat-ı şerifi yine. Neden salavat okuruz? Efendimiz'i sevdiğimiz sözü söylüyoruz. O yüzden dilimizden düşürmememiz lazım.

0: lazım. Zira bir söz vardır ki kişi sevdiğini çok anar.
1: Hı,
0: Yani
1: doğru.
0: bu sözü hiç unutmayalım. Gün içinde en çok neyi zikrediyorsak, en çok neden bahsediyorsak, hepimiz kendimizi şöyle bir yani check edelim diyoruz ya, şöyle kontrol
1: Evet,
0: edelim.
1: kontrol
0: Geriye doğru
1: edelim,
0: bir
1: doğru.
0: bakalım. En çok neden bahsettik? En çok hangi hususta dilimize? Çünkü insanın kalbi bir denizdir. Bir de onun denizin kıyısı vardır. İşte o kıyı insanın dilidir. Yani denizde ne varsa kıyıya o vurur. Dolayısıyla bu hususta kendimizi bir yoklayalım. Eğer bu konuda eksikliğimiz varsa Efendimiz'e olan muhabbetimizi göstermek için salavat-ı şerifleri arttıralım. Aslında bu bir sonuçtur, bir sebep değildir. Yani elbette Efendimiz'e olan muhabbetimizin sağlamlaşması, kuvvetlenmesi, kurbiyet, yakınlık kurmak için elbette salavat-ı şerife getirmeliyiz. Ama neticede salavat-ı şerife bir de sonuçtur yani. Sen ne kadar seversen onu dilinden o kadar daha eksik etmezsin, o kadar daha fazla getirirsin salavat-ı şerife. İşte bundan dolayı okuruz. Bir de okumamızdaki hikmetlerden bir tanesi şefaat talebi. Yani Efendimiz de kıyamet günü şefaat isteyeceğiz, şefaat talep edeceğiz. Onun dünyadaki yolu çok salavat-ı şerife getirmektir. Efendimiz hadis-i şeriflerinde kıyamet günü şefaatime en çok hak kazananınız, dünyadayken bana en çok salavat-ı şerife getireninizdir buyuruyor. O yüzden orada dünyada ne kadar fazla salavat-ı şerife getirirse o kadar daha orada şefaate hak kazanacaktır. Şefaat talep etmenin kavli en güzel yolu salavat-ı şerife getirmektir. Ümmetini nasıl tanıyacak orada çok salavat-ı şerife getiren ümmetini? Hani deriz ya hep abdest azalarından tanır Efendimiz ümmetini. Çok salavat-ı şerife getirenlerin de dili orada bembeyaz olacakmış.
1: Aa,
0: Evet,
1: ne güzel.
0: dilin beyaz olması çok
1: Ayırt
0: salavat-ı
1: etmek
0: şerife
1: olacak.
0: getirmenin bir alameti olacakmış. Cenab-ı Hak inşallah hakkıyla salavat-ı şerife getirenlerden
1: Evet
0: eylesin
1: hocam, bir de Peygamber Efendimiz'in adı zikredildiğinde salavat-ı şerife getirme var. Onu nasıl yapmalıyız? İşte çoğumuz sağ elimizi kalbimize koyarak bunu yapıyoruz. Onun bir usulü var mıdır?
0: aslında mümkün olduğunca bizler riyadan, gösterişten uzak durmamız lazım. Aşırı hareketlerden kendimizi muhafaza etmemiz lazım. Elimizi kalbimize götürmek, bunlar biraz aşırılık oluyor. Yani ismi anıldığında salavat-ı şerife getirmemiz yeterli olacaktır. Zaten bu hususta Cenab-ı Hakk'ın emri, bazı alimlerimiz ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın bize Efendimiz'e salavat-ı şerife getirin demesi ismi anıldığında üzerimize vacip olmasına hamlediyorlar, yoruyorlar. Burada bu hususta tabii hadis-i şerifler var. Mesela üç kişi kıyamet günü benim yüzümü göremeyecektir buyuruyor Resul Efendimiz. Bunlardan birincisi anne babasına asi olanlar. Anne babasıyla arası bozuk olanlar, asi olanlar. Sünnetimi terk edenler. Bir de ismim anıldığında bana salavat-ı şerife getirmeyenler. Kıyamet günü yüzümü göremeyecekler buyuruyor. Ve yine el-bakiyyu men zukirtu indehu felem yusalli aleyhi. Asıl cimri kimse ismim anıldığında, yanında anıldığında bana salavat getirmeyendir buyuruyor. Ve yine başka bir hadis-i şerifte daha böyle hutbedeyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ediyor. Cebrail aleyhisselam da oraya geliyor. Efendimiz hutbede üç kere amin diyor. Sahabe-i kiram anlamıyorlar. Sonra soruyorlar. Resul Efendimiz cevaplıyor. Cebrail aleyhisselam geldi. Üç kere amin dedi. Ben de üç kere dua etti. Ben de onlara amin dedim. Bu dualar neydi? Anne babası yanında yaşlanıp da rızasını alamayanlar burnu üzerine sürtsün dedi Cebrail aleyhisselam. Ben amin dedim. Ramazan-ı Şerif'e kavuşup da kendisini affettiremeyenler burnu üzerine sürtsün dedi. Ben de amin dedim. Bir de birisinin yanında ismin anıldığında sana salat etmeyenler burnu üzerine sürünsün dedi. Ben de amin dedim. Yani gerçekten bu kadar önemi var. Önemini ben daha önce de hep sohbetlerimize söyledim. Efendimizin üzerimizde hakkı çok. Normalde de salavat-ı şerife getirmemiz lazım. Eksik etmememiz lazım. Hele hele ismi anıldığında salavat-ı şerife getirmenin böyle sakıncaları var. Ulema burada çok görüş beyan etmişler. Mesela bir mecliste anıldığında vacip

0: olacaktır demişler. Hatta orada eğer unutursan sonradan kaza etmen gerekir demişler.
1: Tıpkı namaz gibi.
0: Yani orada o mecliste Efendimizin ismi anıldı. Unuttun salavat-ı şerife getirmeye, sonradan aklına geldi. Bunu kaza et diyor ulema. İşte Allah-u Teala'nın isimleri zikredildiğinde Azze ve Celle, Celle Celaluhu gibi böyle nasıl mukabelede bulunmamız gerekiyorsa Efendimiz'e de böyle yapmamız gerektiğini söylüyor ulema. Burada görüş farklılıkları var. Bazı ulema demiş ki bir kere getirmek vaciptir. Ondan sonrakiler müstehaptır demişler. Bazıları demişler ki tedbiren, ihtiyaten her ismi anıldığında salavat-ı şerife getirin demişler. Görüş farklılıkları var. Ama biz mutlaka bir kere ismi anıldığında bir mecliste mutlaka salavat-ı şerife getirelim. Daha sonra da getirdiklerimiz müstehap olarak olur. Bir de yazı üzerinde mesela bazen sallallahu aleyhi ve sellem'i ister istemez bazen kısa yazıyoruz. SAV ve SAS gibi. Ulema bunun mekruh olduğunu söylüyor mesela. Bunu da yapmayın diyorlar. Yani uzun uzun yazın diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Kısalttığın zaman mekruh olur diyorlar. Aleyhisselam mesela AS'ye yazıyoruz. Mesela bunların mekruh olduğunu söylüyorlar. Ve şunu da son olarak söyleyeyim. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismi bir kağıda yazıldığında arkasına sallallahu aleyhi ve sellem yazdığınızda ulema diyor ki o orada durdukça sana sevap yazılır.
1: Aa, ne kadar önemli.
0: Evet.
1: Yani iki kelimeden tasarruf etme aslında ne kadar çok sevabı oluyor. Daha önce programımıza şöyle bir soru gelmişti. Yeri gelmişken de sormak istiyorum hocam. Efendimizin ismi çocuklara konulabiliyor. Bizim de program koordinatörümüzün adı Muhammed mesela. O kişiye seslendiğinde de ardından selavat getirmek gerekiyor mu peygamberimizin adı olduğu için gibi bir soru gelmişti. Aslında bu birçok da bence kişinin kafasında olan bir soru.
0: Evet, işte aynı mesele. Efendimizin ismi zikredilmiş oluyor. Orada ismi zikredildiğinde de salavat-ı şerifi en azından bir kere getirmemiz
1: Yani
0: gerekir.
1: sonuçta onu kastetmese, o
0: Evet.
1: kişiyi kastetse bile adı anıldığı için o yüzden belki de değil mi? O ismi koymak yerine aslında başka isimler koyuyorlar. Mehmet diyorlar, Ahmet
0: Evet,
1: diyorlar.
0: tercih edenlerin böyle işte koymayanların, korkanların sebebi işte bu sebep olabilir veya birisiyle tartışır ve karşı taraf kızgınlığından dolayı küfür eder de işte Efendimizin ismine küfür eder gibi işte bu gibi sakıncalardan mesela bazen insanın kendisinde tutamıyor futbolcu mesela sahada ismi Muhammed mesela onu affedersiniz ona mesela kızgınlığından dolayı küfür edebiliyor. Bu gibi sakıncalardan dolayı koymayanlar bu gibi tedbirden dolayı koymuyorlar.
1: Evet, tabii ki çok önemli. Peki hocam, salavatı okumanın bir zamanı var mıdır? Mesela cuma vakti olduğunu biliyoruz ama bunun dışında özel zamanları, özellikle daha değerli olduğu vakitler var
0: Evet,
1: mıdır?
0: tabii ki salavat-ı şerifenin dikkat etmemiz gereken zamanları var. Hep dilimizden düşürmeyelim diye söylemiştik mesela onu tekrar hatırlatalım. Ama hususiyle terk etmememiz gereken zamanlar var. Mesela dua ederken başında ve sonunda mutlaka duada salavat-ı şerife zikretmemiz gerekir. Bu duaların kabulüne vesile olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarınız sema ile arz arasında asılıdır. Bana salavat-ı şerife getirirseniz Allah-u Teala'ya yükselir buyuruyor. Yani duanın
1: Ne güzel.
0: kabulü için yani Allah-u Teala da vebtegu ileyhil vesile sizi bana ulaştıracak vesileye tutunun, vesileyi arayın buyurdu. İşte vesile Efendimiz olmuş oluyor. Bunu asla ihmal etmeyelim. Dualarımızın başında ve sonunda mutlaka salavat-ı şerife getirmeliyiz. Şimdi konumuz dua olmadığı için böyle hızlı geçiyorum. Duanın
1: Evet, aslında
0: mesela
1: orada şunu da soracağım hocam. İzleyicilerimiz de bu
0: evet.
1: sırayı merak ediyor olabilirler. Şimdi duaya başlarken besmele ile de başlıyoruz.
0: Evet.
1: Sırası tam olarak ne olmalı? Önce bir tövbe ediyoruz. Estağfurullah elazim mi önce söylüyoruz. Sonra salavat getirip besmele çekip mi duaya giriyoruz? Onun doğru sırası ne olması gerekiyor?
0: Evet, istiğfar da getirsek tabii iyi olur. Ama usulen besmeleyi unutmamamız gerekiyor. Hamd, Allah-u Teala'yı hamdı unutmamamız gerekiyor. Bir de salavat-ı şerife. Yani besmele, hamd ve salavat-ı şerife şeklinde duamıza başlayabilir. Sonunda da duamız bittiğinde tekrar salavat-ı şerife getir. Fatiha ile bitirmemiz daha uygun olur. Yine salavat-ı şerifi unutmamamız gereken abdest mesela. Birçoğumuz bunu ihmal ederiz ama
1: Abdest alırken
0: evet,
1: de
0: abdest alırken başında ve sonunda mutlaka salavat-ı şerife getirelim. Efendimiz abdeste bana salavat-ı şerife getirmeyen kimsenin abdesti yoktur diyor. Mesela yokturu ulema şöyle yorumluyor. Yani sevap bakımından, kemalat bakımından yoktur. Yani eksik kalır abdestin başında ve sonunda. Bir de zaten besmele çekilmediği zaman, Allah'ın ismi anılmadığı zaman abdestte sadece işte bedenimiz yıkanmış olur. Ruhumuz o günahlardan...
1: Bayağı yapmış oluyoruz yani aslında abdest almış oluyoruz.
0: Günahlardan temizlenmiyoruz orada. Abdestte mutlaka başında besmele, salavat-ı şerife ve sonunda yine salavat-ı şerife getirelim. Ezan-ı Muhammedi okunduğunda da biliyorsunuz Ezan-ı Muhammedi'ye saygılı olmamız lazım. Dinlememiz lazım. Yani yapabilirsek tekrarlamamız lazım. Fıkıh kitaplarımızda geçer. Fıkıh kitaplarımızda önemli bahsedilir bu. Mesela Eşhedü enne Muhammeden Resulullah geldi diye müezzin. Birinci de salavat-ı şerife getirilir. Hani günahların af olmasına vesile olmak için. Ve yine fıkıh kitaplarımızda geçer. İkinci Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'a gelince şu baş parmaklarımızın tırnaklarını böyle öpüp üç kere böyle öpüp gözümüze süreriz ve garrat aynaya bir kez ya Resulallah. Gözlerim senin de nurlansın, nurlandı ifadesini, duasını kullandığım zaman burada alimlerimizin görüşleri var. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi olduğunu söyleyenler var. Böyle yapan bir kimsenin günahları bağışlanır. Göz ağrısı çekmez. O kimsenin ebediyen gözleri kör olmaz deniyor. Bunu ihmal etmeyelim yani Ezan-ı Muhammed esnasında. Birinci Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ta salavat-ı şerife, ikinci de bu söylediğim uygulamayı yapalım inşallah.
1: Bir daha söyleyebilir misiniz hocam? Ezan okunduğunda ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir uygulama yapmamız gerekiyor?
0: Müezzin birinci Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'a geldiği zaman salavat-ı şerife getiriyoruz. İkincide de böyle baş parmaklarımızın tırnaklarını böyle öpüp öpüp garrat aynaya bir kez ya Resulallah. Bu duayı okumayı fıkıh kitaplarımızda geçiyor. Bunu yapan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Göz ağrısı çekmez ve gözleri kör olmaz o kimsenin deniyor. Yani her gün fırsatımız var aslında bunu.
1: Beş defa bize aslında bu fırsat veriliyor değil mi? İnsan tabii ki o an sağlıklı olan hiçbir yerini düşünmüyor. Hep öyleymiş gibi geliyor. Öyle gidecekmiş gibi ama öyle değil yani. İnsanın gözü minicik bile görmesi... Ne kaybettiği zaman ne kadar zorluk çekiyoruz oysa ki.
0: Evet, başımıza geldiği zaman anlıyoruz bunu. Nimet yokluğunda anlaşılıyor zaten. Bunu ihmal etmeyelim. Vitir namazında mesela bu da yine fıkıh kitaplarımıza geçer. Merakıl Felah isimli eserde Şurumbül Ali Hazretleri'nin. Bir de Reddül Muhtar isimli fıkıh kitaplarımızda geçer. Bu çok bilinmez ama çok kıymetlidir. Vitir namazında kunut dualarından sonra salavat-ı şerife. Yani rüküye varmadan evvel eğer salavat-ı şerife getirdiğimizde 5 vakit namazımız Efendimizin mührüyle Allah-u Teala'ya arz edilir deniyor. Bu işte kusurlarımız, kabahatlerimiz oluyor namazlarda. İşte bu Efendimizin mührü olduğu zaman ufak tefek kusura bakılmaz ve o şekilde kabul edilir. Zaten biz her namaz sonunda salli barik dualarını okuyoruz.
1: Tam onu soracaktım evet. O da salavat yerine geçer mi diye.
0: Evet, o da onun da ayrı hikmetleri var. Onunla da alakalı bir namazda bana salavat getirmeyen kimsenin namazı yoktur deniyor. Bunu ulema şöyle yorumlayanlar da var. Burada farklı müçtehit imamlarımız farklı yorumlamışlar. Hanefi mezhebinde sevabı az olur namazın. Salli barik dualarını ihmal ettiğimiz zaman namazda vacip değildir ama kuvvetli bir sünnettir. Onu ihmal etmeyelim. Az önce söylediğim gibi vitir namazında da kunut dualı 3. rekatta kunut dualarından sonra salavat-ı şerifeyi ihmal etmeyelim. Ebu'l-Leys Semerkandi Hazretleri mesela hiç ihmal etmezmiş bunu. O mutlaka okurmuş. Burada da şey tavsiye ediliyor. Salat-ı Münciye, kurtarıcı salavat tavsiye ediliyor. Ama bilmeyenler mutlaka kısa salavattan getirsinler, unutmasınlar. Başka yine salavat-ı şerifenin okunması tavsiye edilen evlerimize ve işyerlerimize girdiğimizde mutlaka salavat-ı şerife okuyalım. Yani bereketi arttırır. Zaten önceki sohbetlerimizde buna temas etmiştik. Girdiğimiz zaman selam verelim. ev halkına kimse yoksa Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyelim, melekler selamımızı alır. Fatiha, 3 İhlas, 1 Fatiha, 3 İhlas okuyan, bir de Salavat-ı Şerife getirelim. Evlerimizde ve iş yerlerimizde bu çok büyük,
1: artırır,
0: çok büyük berekete vesile olur. Yani bir şeyi unuttuğumuzda Salavat-ı Şerife getirelim. Hatırlamamıza vesile olur. Yine unutkanlığın gitmesine vesile olur Salavat-ı Şerife. Gül koklarken mesela, gül koklarken Salavat-ı Şerife getirilir edeben. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim benim kokumu almak isterse kırmızı gül koklasın buyuruyor. Efendimizin çünkü bu hususta hadis-i şerifler vardır. Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem semaya yükselirken, miraca çıkarken yeryüzü ağladı, benden ayrılıyor diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağladı ve o gözyaşlarından sarı güller bitti. Hadis-i şeriflerle bildiriliyor bunlar bize. Sonra Efendimiz tekrar yeryüzüne döndüğünde, miraç dönüşünde, bu sefer Efendimiz'in mübarek teni yeryüzüne damladı ve ondan da kırmızı güller bitti. Hatta bilirsiniz, kırmızı gül ayrılığın, firakın sembolüdür. Kırmızı sarı gül ayrılığın, firakın sembolüdür. Kırmızı gül de kavuşmanın, aşkın sembolüdür. Oraya dayandığı kuvvetli muhtemeldir. O yüzden de Salavat-ı Şerife getirelim kırmızı gül kokladığımız zaman veya gül kokladığımız zaman Efendimiz'i hatırlattığı için Salavat-ı Şerife mutlaka getirelim. Esnerken mesela, Salavat-ı Şerife'yi aklımıza getirdiğimiz zaman birden esnememizin geçtiğini göreceğiz, müşahede edeceğiz. O anda belki Salavat-ı Şerife'yi getiremeyiz ama Efendimiz'i hatırladığımız veya Salavat-ı Şerife'yi hatırladığımız zaman o anda hemen esnememizin geçti.
1: Bulaşıcı da bir şey hocam, değil mi? Birisi esnediği zaman ötekine bulaşıyor. Evet. Hatta işte bulaşmadığı zaman empati yeteneği eksik kişiler gibi böyle psikolojide de bir yeri varmış. Takip ediyorlarmış yani, esnemeye esneme olarak tepki verdi mi diye.
0: Evet. Gerçekten bir ortamda birisi esnediğinde sana da sirayet ediyor bu. Gafletten geliyor daha ziyade bu. Bu da yine tavsiye ediliyor. Tabii Salavat-ı Şerife hayatımızın hiçbir alanında eksik etmememiz lazım. Yemeğe başlarken, yemek bittiğinde bile alimlerimiz mutlaka Salavat-ı Şerife getirin diyorlar. Çarşıya çıktığınızda alışveriş yapmadan evvel gidiyorsunuz alışveriş yapmaya. Salavat-ı Şerife getirin, o alışverişinizin bereketli geçeceğini söylüyor. Yani daha birçok faydası var.
1: Peki hocam, başka mekanlar var mıdır? Mesela türbe ziyareti yaptığımızda, önemli zatları ziyaret ettiğimizde veya mezarlık ziyaretinde, yani mekanlarda var mıdır özel salavat getirmemiz gereken?
0: Özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ravzi Mutahharası'nı ziyaret ettiğimizde salavat-ı şerifi ihmal etmeyelim. Hatta şu geçiyor tefsirlerimizde, Efendimiz'in ziyaret ettik, ziyaret esnasında Esselamu aleyke ya Muhammed, sallallahu aleyke ya Muhammed, daha doğru ifade bu, sallallahu aleyke ya Muhammed, 70 defa bunu dersek, bunu Ravzi-i Mutahhara'ya giden kardeşlerimiz duysunlar, mutlaka orada yapsınlar. O ziyaret esnasında 70 defa alacaklar, işte sayaçlar var, tesbihler var.
1: Artık çok kolay sayma yöntemleri var.
0: Sallallahu aleyke ya Muhammed 70 defa bunu söylerse, melekler de sallallahu aleyke ya filan yani diye ismimizle hitap eder. Sen şu anda ne istersen iste, bütün hacetlerin kabul olacak diye melekler bize hitap ederler ve Allah-u Teala bundan sonra yaptığımız bütün duaları kabul eder. Yani bunu ihmal etmeyelim. Çok önemli bir şey. Türbe ziyareti dediniz. En önemlisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyarette mutlaka.
1: Önemli bir adedi var mıdır hocam?
0: Az önce söylediğimizde 70 adet şartı var. Bunun haricinde günlük olarak okuduğumuz salavatlarda mesela bazı şeyler tavsiye ediliyor ama biz her gün 100 salavat-ı şerifeyi biz kendimize ders olarak
1: getirelim.
0: Ders olarak kendimize yazalım, zikir cetvelimiz olsun. Mutlaka 100 salavat-ı şerife getirelim, ihmal etmeyelim.
1: Sizin zikir cetvelinizde başka neler var hocam? Son program olduğu için onu da sormak isterim. Mesela asla hani ihmal etmediğim zikirler şunlardır diye böyle izleyicilerimize de bir dipnot olsun.
0: Evet, aslında bu çok geniş bir konu. Bir
1: evet
0: program,
1: ama
0: bir program
1: evet,
0: alacak bir konu ama şunu
1: öyle,
0: ben
1: ama şöyle
0: ihmal
1: minik birkaç tüyo verseniz çok sevinirim.
0: Şunu mesela ihmal etmem asla. Efendimiz gizli, yani riyanın, gösterişin gizli bir şirk olduğunu ve karıncanın ayak sesinden daha gizli ve sinsi olduğunu, yani bulaşmasının çok kuvvetli, muhtemel, bundan kaçışın olmadığını bizlere ifade ediyor. Ben sabah akşam namazlarından sonra hiç ihmal etmemeye çalışırım. Efendimiz gizli şirkten, bütün şirklerden bizi temizleyen ve gösteriş ve riya hastalığından bizi koruyan bir dua öğretiyor. O da şudur. Allahümme inni eûzü bike min en üşrike bike şey'en ve ne alem ve estağfirüke limâ lâ alem. Bunu manası, ya Rabbi bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden de sana şirk koştuysam ondan da sana istiğfar ederim. Allahümme inni eûzü bike min en üşrike bike şey'en ve en alemi ve estağfirüke limâ lâ alemi. Bunu hiç ihmal etmemeye çalışırım. Çünkü günümüzün hastalığı, işte kameralar karşısına çıkıyoruz, yayınlar yapıyoruz internette vesaire. Bizim için çok önemli.
1: Büyük sorumluluk tabii ki.
0: Riya ve gösteriş hastalıklarından kendimizi muhafaza etmemiz için ve yaptığımız ibadetlerde de şirkin karışmaması hiç mutlaka konuyla alakası yok ama sorduğunuz için ben bunu ihmal etmemeye çalışırım. Daha çok yaptığımız dualar var ama şimdi
1: evet,
0: konumuz...
1: hocamın da sabahları canlı yayını var. Ben de birkaç kez denk geldim. Çok keyifli. Saat kaçta başlıyordu hocam? Yanlış bir saat vermeyeyim. 5 gibi mi başladınız?
0: 6'ya çeyrek kala başlıyoruz. 1 saat kadar sürüyor. Kelime-i Tevhid, Kelime-i Şehadet, Esma-ül Hüsna, Tevbe, istiğfar ve büyük salavat-ı şerifelerin ve birçok esrarı olan duaların yer aldığı dualar okuyoruz. Her sabah günün bereketli saatinde.
1: Ne güzel. Aslında sorduğum sorunun cevabı tam da o yayınlarda var aslında,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, hepsi var. Ve orada geçen çok önemli bir şey var. Katip meleklere biz diyoruz ki günümüzün ilk sayfasının başına besmele yazın. Ey katip melekler. Merhaben merhaben bis sabahil cedid ve bil yevmis sa'id. Ve bil melekeynin kilameynil katibeynil şahideynil adileyn. Hayyâkümallâhü teâlâ fî gurreti yevmine hâzektübâ fî evveli sahifetine hâzihi bismillahirrahmanirrahim. Bunu her sabah biz söylüyoruz katılanlarla. Sayfamızın başına ey katip melekler, günümüzün sayfasının başına besmele yazın. Bismillahirrahmanirrahim yazın. Zaten başında besmele olan her şeyi biliyorsunuz, sonu hayırlıdır, bereketlidir.
1: Evet.
0: Ona vesile oluyor.
1: Evet, böyle birbirimize gün o demek yerine bu kadar kıymetli bir duayla başlayabiliriz aslında. Çünkü maalesef dilimiz de bozuldu. Bir sosyal medya dili geldi hepimizin ağzına. Ama böyle çok kıymetli şekilde güne başlayabiliriz. Ve insan bir kez de yapınca hakikaten onun farkını gün içinde yaşıyor aslında.
0: Tabii tabii, bedenlerimiz biliyorsunuz topraktan yaratıldı. Bedenlerimiz gurbette değil. Ruhlarımız gurbette, yani ruhlarımız alem-i emirde yaratıldı. 7 kat üst semanın üstünde, arş-ı alanın üstünden bize gönderildi bedenlerimize. Vücudumuzun ihtiyaçlarını gideriyoruz, yani yemesini, içmesini, dinlenmesini, hiçbir şeyini eksik etmiyoruz. Ama ruhumuzu aç bırakıyoruz. Ruhumuzu aç bıraktığımız zaman da bedenimizin ihtiyaçlarını karşılamamız hiçbir şey ifade etmiyor. Her zaman mutsuzuz, her zaman huzursuzuz. İşte gurbette olan o ruhumuzu işte dikkat edip ilgilenmiyoruz. Bunlarla da ilgilenmiş oluruz. Salavat-ı şerifelerle, zikirlerle ilgilenmiş oluruz.
1: Evet, tabii ki çok önemli bir şey. Peki hocam, salavat-ı şerifenin en kısa, en kolay hali hangisi?
0: Evet, salat nedir, salavat nedir, selam nedir? Çünkü Cenab-ı Hak bizlere ayet-i kerimede o Nebi-i Zişan'a siz de salat edin. Tam bir teslimiyette selam verin, emrediyor. Peki bu salat nedir? Yani ulema burada çok büyük, çok farklı görüşler beyan etmişler ama daha çok görüşlerin toplandığı nokta şu. Allah-u Teala'dan olduğu zaman rahmet, meleklerden olduğu zaman istiğfar, müminlerden olduğu zaman da dua manasına geliyor. Salat, salat, yani salavat, salatın cemidisidir, çoğuludur zaten. Bu manaya geliyor. Selam da, selam işte bir kimseye selam verdiğin zaman her türlü kötülüklerden muhafaza olması için, selamette olması için söylenen bir söz. Efendimiz hususuyla Efendimiz'e selam vermenin, tam bir teslimiyetle selam vermenin hikmetini de ulema şöyle söylüyor. Ya biliyorsunuz peygamberler insanlara nefsinin heva ve hevesine arzu uygun olmayan, yani aykırı şeyler emreder. Yani nefsimize aykırı şeyler emreder. Bizim ona uymamız biraz zor olur o emirlere. Ama biz selam vererek ne diyoruz? Ya Resulallah, bana emrettiğin şeylere karşı herhangi bir itiraz benden gelmez. O yüzden ben de o yüzden bu selam diyoruz. Mesela bu konuda benden herhangi bir itiraz gelmez diye o teslimiyetimizi, o selamımızı göstermiş oluyoruz aslında. Yani bu gerçekten çok hoşuma gitmişti. Tefsirlerde okumuştum. Söylüyoruz ama ne manaya geldiğini bilmiyoruz.
1: Bir de hocam mesela birisi size selamun aleyküm dedi. Evet. Buna aleyküm selam diye cevap vermek de bir sünnet midir, bir şart mıdır? Çünkü bazen işte selamun aleyküm dedi, karşı taraf size merhaba diye yanıt verdi. Bunu da sormak isterim.
0: Tabii ki selam almak farzdır. Farz-ı kifayidir. Bir kimse, yani bir topluluk içerisindesiniz. Birisi geldi, selam verdi. İçimizden bir tanesi o selamı alsa diğerlerinin üzerinden düşer. Ama kimse almazsa,
1: her şey kolaylaştırılmış aslında.
0: Kimse almazsa herkes mesul olur bundan. Ve selamı alırken de yaptığımız bir hata var. Selamünaleyküm dediğinde bir kimse selamı alırken aleyküm selam diyoruz. O aldığımız selamı iade etmek oluyor aslında. Selam şöyle alınır: ve aleyküm selam dediğimiz zaman selam hem benim hem senin üzerine olsun demiş
1: oluyoruz. Bir ve kelimesinin aslında çok önemi var.
0: Evet.
1: Yani... İyi ki sormuşsun bunu hocam. Belki ben de o hataya zaman zaman düşüyorumdur diye düşünüyorum. Bir de salavat, buyurun hocam.
0: Bunu gerçekten ihmal ediyoruz. Bazen bunu söyleyince de ya sen çok ince düşünüyorsun. Ama benim sözüm değil bu.
1: Yani şekilcilikle suçlanıyorsunuz belki, değil mi?
0: Alimlerimizin söylediği şeyler, eğer biz kafamızdan bir şey uydurursak doğru, evet. Ama biz alimlerimizi takip ediyoruz. Onların tavsiyelerine kulak veriyoruz. Yapmak isteyen yapar, yapmak istemeyen yine eski bildiği gibi devam eder. Burada özür dilerim. Az önce salavat-ı şerifeyi sormuştunuz.
1: Evet.
0: En kısası nedir demiştiniz. Onu da müsaadenizle
1: tabii
0: söyleyeyim.
1: Tabii ki. O da cevaplansın mutlaka.
0: En kısa salavat, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Neden böyle? Çünkü Efendimiz Allahümme salli ala Muhammedin diyenlere salavat-ı şerifeyi genişletin diye söylüyor. Yani salavat-ı şerifeyi umumileştirin. Nasıl umumileştirin? Ve ala ali seyyidina Muhammed'i ekleyerek. Sadece bana değil,
1: ashabına da.
0: Ala alihi de ekleyin diyor. Bunun içine kim giriyor? Mesela aline ezvacı tahirat, yani annelerimiz giriyor. Efendimizin mübarek hanımları. İşte ehli beyti giriyor. Ondan sonra sahabe-i kiram giriyor ve ümmetinden takva, yani Allah-u Teala'dan korkan takva ümmeti de giriyor. Yani her salavat getirişinde kim takvaysa ümmeti Muhammed'den, ona da o salavattan hisse gidiyor. Ve salavat-ı şerife de çok muhteşem bir detay var. Allah-u Teala'yı bize emrediyor salat etmemizi. Biz ne yapıyoruz? Allahümme salli ala Muhammed'in, ve şunu da yeri gelmişken söyleyeyim, konu dağılmasın. Seyyidina Efendimiz kelimesini de ekleyelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. En kısa salavatı bu şekilde tarif etmiş olalım. Bu salavat-ı şerifte çok güzel bir detay var. Çok muazzam bir edep var. Çoğumuz bunu kaçırabiliyoruz. Allah-u Teala bize emrediyor salat etmemizi. Az önce ayet-i kerimeyi okuduk. Biz ne yapıyoruz? Allahümme salli ala diyoruz. Sen ey Allah'ım, sen salat et. Biz bir şey söylemiyoruz. Yani dikkatinizi çekmiştir.
1: Evet.
0: Allah-u Teala bize emrediyor. Biz de Allah-u Teala'ya söylüyoruz. Ey Allah'ım sen salat et. Burada bir misalle anlatacak olursam, Miraç gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ı sena ederken La uhsi senaen aleyke ente keme esneyte ala nefsik. Ey Allah'ım ben seni hakkıyla sena edemem. Seni sena ettiğin gibisin. Orada Efendimiz birçok şey söyleyebilirdi. Allah-u Teala'ya övgü dolu sözlerde bulunabilirdi. Ama Efendimiz şöyle söylemeyi tercih etti. Ya Rabbi ben seni hakkıyla sena edemem. Seni sena ettiğin gibisin. Şimdi geliyoruz salavat-ı şerifeye. Allah-u Teala bize emrediyor. Ama biz ne diyoruz? Ey Allah'ım sen salat et. Burada nasıl bir edep var? Ey Allah'ım biz o Nebi-i Zişan'a hakkıyla salat edemeyiz. Sen salat et. Hı hı. Bu mana var.

0: Çünkü Salavat-ı Şerife'de övgü, medih manaları da var. Salavat'ın özünde bu manalar var. Bunu kaçırmayalım. Yani Salavat-ı Şerife getirirken biz aslında salat etmiyoruz Efendimiz'e. Allah-u Teala'ya havale ediyoruz. Bizim takatimizi, gücümüzü aştığı için biz hakkıyla ona salat edemeyiz. Sen salat et ey Allah'ım diye. O şekilde Allah-u Teala'ya havale ediyoruz.
1: Mesela Cuma günleri Peygamber Efendimiz'in salatını bize rahmetini kazanmak için namaz kılabilir miyiz? Nafile namaz kılabilir miyiz?
0: Cuma günü tabi ibadetler daha makbul. Yani salavat-ı şerifeler de daha makbul. İbadetler de makbul. Yani kıldığımız ve yaptığımız her türlü hayru hasenat ibadet tabii ki
1: onun şefaatini daha çok kazanmak için aslında sorunun doğru hali bu şekilde.
0: Evet, salavat-ı şerifeye ağırlık verebiliriz. Mesela bu hususta tavsiye edilen salavat-ı şerifeler de var. Onlara da temas edebilirim. Cuma günü getirilen salavat-ı şerifeler deniyor tefsirlerimizde. Gümüş levhalara altın kalemlerle, altın mürekkeplerle yazılır. Yani melekler getirilen salavatı o kadar kıymetli ki diğer günlere nazaran o gün getirilen salavat-ı şerifler gümüş levhalara altın kalemlerle, altın mürekkeplerle yazılır. O kadar değerli, kıymetli ve hadis-i şerifte şöyle bildiriliyor. Bana cuma günü 80 defa salavat-ı şerife getiren 80 senelik günahları affolunur. Ve her gün bana 500 salavat-ı şerife getiren kimse ebediyen fakirlik görmez diyor. Mesela fakirlikten şikayet edenler varsa bunu duysunlar, bunu yapsınlar. Vaka suresini eksik etmeyelim. 500 her gün 500 salavat-ı şerifeyi ihmal etmeyelim ki fakirlik bizden uzaklaşsın ve evimize bereket gelsin.
1: Evet, kısacık bir araya gideceğiz ama dönüşte sevgili izleyenler, özellikle Peygamber Efendimiz'i rüyamızda görebilmek için hangi özel salavatları yapabiliriz? Rüyamızda gördük, ondan sonra neler yapmalıyız? Sonra Ramazan Tolga Hocam da gelecek. Onunla da özellikle Ayetel Kürsü'nün sırrını konuşacağız. Sizi tekrar bekliyoruz.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Hemen geri arıyorum.
5: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
8: Bu kadar mı?
9: Ya lütfen.
6: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabi, mobil şebekeler, yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
11: Şak diye.
4: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
2: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
13: Türkcell'in çözüm gücü var.
4: Ya, reklam güzel oldu.
7: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
4: Gerek var mı?

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle...

0: katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Ben Deniz H5. İşim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor. Çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
2: Yine ne söyleniyorsun H5?
1: Devrelerim şişti. H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Şarj olmaya. H5'i
3: durdurabilirsen. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
10: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
11: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Pritt Stick yapıştırıcı

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Bu sezon Bin'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: İndirimin

0: dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Mavi bir zürafa mı?
2: Vay, konuşabiliyor musun?
1: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım, sen de durula.
6: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
6: Evet, Mustafa Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, Cuma gününe özel bir salavat var mıdır? Böyle çok değerli, kıymetli izleyicilerimizin okuyabileceği.
7: Evet, Cuma günü Delail-i Hayrat'ta geçen, Cuma maddesinde geçen bir salavat var. Onunla alakalı Efendimiz hadis-i şerifte mükafatını şöyle söylüyor. Buradan yanlış yapmamak için buradan okumak istiyorum. Kim bu salavatı Cuma günü bir defa okursa Allah-u Teala ona kabul olunmuş bir hac sevabı ile İsmail Aleyhisselam'ın soyundan bir köleyi azat etmiş kimsenin sevabını yazar. Bunun üzerine Allah-u Teala şöyle buyurur. Ey meleklerim, bu kulum kullarım arasında Habibim Muhammed'e en çok salavat getirendir. İzzetime, celalime, cömertliğime, şanıma ve yüceliğime andolsun ki okuduğu salavatın her bir harfine karşılık ona cennette mutlaka bir

0: bir saray vereceğim. Kıyamet günü de yüzünün nuru dolunay gecesindeki ay gibi parlayarak Livalü Hamd sancağı altında yanıma gelecektir. Ve onun eli Habibimin, Muhammed'in elinin içinde olacaktır. Yani Efendimiz de musafaha yapacaktır. Bu salavat, bunu arzu ederseniz videonun altına ben bunu yazayım.
1: Çok seviniriz. YouTube'a yüklenecek programımız bittikten çok kısa bir süre sonra. Hocam da yorumlar bölümünde salavatın ne olduğunu yazarsınız.
0: Evet, orada her cuma bir kere okuyacağız. Sadece bir kere okuduğumuzda bu mükafatlar bize müjdeleniyor. Bunu asla kaçırmayalım. İnşallah videonun altına yazacağım bu salavatı.
1: Evet, reklama gitmeden önce şu anonsu yapmıştım. Peygamber Efendimiz'i rüyada görmek için yapılabilecek özel salavatlar var mı hocam?
0: Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada görmek için cuma geceleri alimlerimiz 3000 salavat okumayı tavsiye ediyorlar. Yani cuma gecesi 3000 salavat-ı şerifi okuduğumuz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada
1: Yani Allahümme
0: görebilir.
1: salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed'i 3000 defa
0: Evet,
1: okumak.
0: 3000 defa okuduğumuzda alimlerimiz ihlaslı, inanarak, halis niyetle Efendimiz'i neden görmek istiyorsun? Yani onu da kalbinde güzel bir niyetle ve gördüğümüz zaman bunu başkalarına da anlatmayalım. Nazar değer bir daha bir insan göremeyebilir. Yani bu bir hususi, çok müstesna bir şeydir. Bu herkese nasip olmaz. Ve Efendimiz şöyle buyuruyor. Yani bir kimse beni rüyada gördüyse o mutlaka benimdir. Çünkü şeytan benim kılığıma
1: Giremez.
0: giremez. Yani görmüşseniz o benimdir diye ondan emin olmamızla alakalı onu bize tembih ediyor. Bunu ihmal etmezsek inşallah Efendimiz'i rüyada da görmüş oluruz.
1: Peki hocam, hiç bunları yapmadan birine Peygamber Efendimiz'i rüyasında görmek nasip oldu. O kişi uyandığında ne yapmalı?
0: Ya buna hamd etmeli, bu halin devam etmesini istemeli ve bundan dolayı asla bir kibire kapılmamalı. Yani işte ben şöyle bir insanım, böyle bir insanım, ben oldum artık gibi böyle bir kibir içerisine girmemeli. Allah-u Teala'ya da hamd etmeli. Allah, yani Efendimizin rüyalarını teşrif ettiği için, rüyalarına girdiği için hamd etmeli.
1: Ve salavatlarını da en çok belki de o kişi yapmalı, değil mi?
0: Tabii ki bir teşekkür borcu olarak da salavatları arttırmalıdır yani.
1: Evet, salavat getirmenin ahirette bize ne kadar faydalı olduğunu programın başından beri söylüyorsunuz. Başta da Peygamber Efendimiz'in şefaati olmak üzere. Peki bu dünyada da bize getirdiği bazı nimetler, faydalar var mıdır?
0: Tabii ki salavat-ı şerifenin faydaları çoktur. Zikrullah'tır mesela. Zikrullah'ın faydaları neyse onunla birlikte bize faydaları da gelir. Efendimiz aslında bunu hadis-i şeriflerinde bize izah ediyor. Diyor ki arzu ve isteklerine ulaşmakta güçlük çekenler salavat-ı şerifi arttırsınlar. Salavat-ı şerifi arttırırsanız sizin arzu ve isteklerinize ulaşmanıza bir kolaylık olur. Mesela salavat-ı şerifi özellikle duanın başında ve sonunda ihmal etmeyelim diye söylemiştik. Ve yine bereketi bize getirir. Rızkımızın artmasına vesile olur. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Rızkımızın artmasına, fakirlik kalkar mesela salavat-ı şerife ile birlikte. Ve yine dertten, kederden, üzüntüden, psikolojik bunalımlardan, buhranlardan çıkmamıza vesile olur. Yani çok faydası vardır. Unutkanlığımızı giderir. Ve hepsini aslında toplayan, bu da işte tembellikten, ataletten, korkaklıktan, cimrilikten, bunların hepsini aslında toplayan ben zaman zaman manevi antidepresan diye tarif
1: Ne
0: ediyorum.
1: güzel söylediniz.
0: Çünkü diğer ilaçlar bizi uyuşturuyor ancak yani anlık olarak bizi rahatlatıyor. Ama bu salavat-ı şerifeler kalıcı bir bizlere huzur verecek. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin salavatı manevi bir antidepresandır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim. Eûzu billahi minel hemmi vel hüzni ve minel cübni vel buhli ve minel aczi vel keseli ve min galebeti deyni ve kahri rical. Başında salavat-ı şerife var. Ne diyoruz? Allah'ım sana kederden, elemden, üzüntüden sana sığınırım. Korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım. Ve minel aczi vel keseli, acziyete düşmekten, tembellikten, ataletten sana sığınırım. Ve min galebeti deyni, borcun bana galip gelmesinden. Ve kahri rical, zalimlerin bana musallat olmasından sana sığınırım Allah'ım. Yani şu manaları görebiliyor musunuz? Yani günümüzün aslında en çok problemlerinin toplandığı bir şey. Bunu eğer ihmal etmezsek bunun içerisinde her şeyden faydalanırız. Bir gün sahabe-i kiramdan Ebu Umame radıyallahu anh mescitte görüyor Resul Efendimiz. Ne oluyor, ben seni mescitte çok dua ederken meşgul olduğunu görüyorum diyecek. Ya Resulallah, çok borcum var. Yani o, üzerimde o kadar çok borç var ki ve sıkıntıdayım. Ne yapacağımı bilemiyorum deyince Resul Efendimiz bu duayı tavsiye ediyor. Ve Ebu Umame'yi sonra görenler bu duanın bereketiyle borçlarımdan kurtulduğunu borçlarımdan kurtuldum diye söylüyor. Yani çok borcu olanlar da okusunlar düzenli olarak bu Hazreti Ebubekir Efendimizin salavatını.
1: Hocam eğer zahmet olmazsa videonun altına bu duayı da ekleyebilir misiniz?
0: Elbette.
1: Yani yayınımız bitip Beyaz TV'nin YouTube kanalına eklendiğinde bu video yayınımız.
0: Oraya da yazarım inşallah.
1: Çok seviniriz.
0: Hazreti Ebubekir Efendimizin salavatı. Bunu da ihmal etmeyelim. Manevi bir antidepresan olarak bizi rahatlatacak, bunalımlardan kurtaracak bir şey olarak okumayı ihmal etmeyelim.
1: Evet hocam. Yani Cuma'nın ne kadar kıymetli olduğunu hep konuşuyoruz. Şunu çok merak ediyorum. Şimdi Cuma'nın o hikmeti Perşembe gecesi akşam namazından sonra mı başlıyor? Yani aslında Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan bölüm mü asıl kıymetli olan?
0: Evet, yani geceler daha kıymetli. Geceler, daha önce sohbetlerimizde anlatmıştık. Gece cennetten, gündüz cehennemden. Gece daha kıymetli aslında. Gece de akşam namazından sonra başlıyor. Kameri aylarda gece önceden geliyor. Şimdi mesela bugünün gecesi geçtiğimiz geceydi.
1: Perşembe. Yani
0: evet,
1: dün akşamdı aslında.
0: Evet, akşam namazından sonra başladı. Cuma gecesi. Yani duaların daha makbul olduğu o işte Cuma gecesi seher vakti. Ve bugün ikindi namazı, akşam namazına kadar, akşam namazından sonra başka bir gün giriyor. Yani eğer Cuma geceleri diyorsak bu geçtiğimiz geceydi. Bu gece değil. Onu da sizin vesilenize hatırlatmış olalım. Yani geçtiğimiz gece Cuma gecesiydi. Yani değerlendirmek istersek daha ibadetlerin kıymetli olduğu bir zaman dilimi Cuma geceleri. O şekilde hatırlatmış olalım.
1: Evet hocam, bu bölümün ve programın da aslında sonuna geldik. Sezonun sonuna geldik. Belki izleyicilerimize söylemek istediğiniz böyle son nasihatleriniz olur. Tavsiye ettiğiniz şeyler olur. O yüzden sözü size bırakayım.
0: Evet, estağfurullah. Yani fani olanları değil de daha ziyade baki olanları tercih edelim. Hayatın gelip geçici olduğunu, 60-70 en fazla bir hayat olduğunu ve bunun da garanti olmadığını bilelim. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ahiretimizi ancak buradan inşa edebiliriz. Cenneti buradan kazanabiliriz. Her şeyi yani Allah için sevelim, Allah için nefret edelim. Şu iki şeyi eğer hayatımızda halledersek bütün sıkıntılarımızı hallederiz. O da şudur: el alem ne der demek yerine el alim olan Allah-u Teala ne der? Bir de korkulu rüyadan korktuğumuz kadar Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin verdiği haberlerden korkarsak bizim için daha her şey iyi olur. Korkulu rüya görüyoruz, etkisinden kurtulamıyoruz ama Allah-u Teala'nın ayet-i kerimelerinde kesin haber verdiği hususlar var. Onlar bizi daha fazla korkutması lazım.
1: Evet.
0: Eğer Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin verdiği haberlerden de korkup ibret alırsak hayatımızda birçok problemi hallederiz diye düşünüyorum.
1: Evet, ağzınıza sağlık. Ne güzel şeyler söylediniz. Çok teşekkür ediyorum tüm yayın boyunca emekleriniz için, verdiğiniz bilgiler için. Umarım yeniden görüşür, bu keyifli sohbetleri de devam ederiz.
0: Evet, ben
1: hocam
0: de sizlere çok teşekkür ederim keyifli sohbetleriniz için. İnşallah tekrar bir araya geliriz.
1: Evet, Nilüfer Zaman devam ediyor. Metafizik uzmanı Ramazan Tolga Yol Yapan hocam geliyor.
2: Ayetlerin derin sırları ve metafizik şifaları. Ayetel Kürsi'nin gizli şifası ve sırrı nedir? Akşam yatmadan önce mutlaka okunması gereken ayet hangisi? Vesvese ve evhamlardan kurtulmak için Müminun Suresinin gücü. Hepsi ve daha fazlasını metafizik uzmanı Ramazan Tolga Yol Yapan Nilüfer Zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Evet, biz keyifli cuma sohbetimizi bu sefer Ramazan Tolga hocamla devam ediyoruz. Onunla da konuşacak böyle harika şeylerimiz var. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hayırlı cumalar.
1: Sizinle final yapıyoruz
3: evet,
1: bugün.
3: Sezon finali kapatıyoruz.
1: Aynen öyle. Çok keyifli yayınlar yaptık.
3: Evet.
1: Sosyal medyada da paylaştık konuştuklarımızı. Onlar da çok ilgi
3: gördü.

0: Çok teşekkür
1: Evet.
0: ediyoruz
1: Rica
0: izleyen
1: ederim.
0: herkese, yorum yapan, zahmet eden, paylaşan herkese de buradan hocam ve kendi adıma çok çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, katkı olsun herkese inşallah.
0: İnşallah. Bugün de çok önemli konuları konuşarak kapatacağız yayınımızı. Ayet-el Kürsi benim de böyle dilime pelesenk olmuş ayetlerden bir tanesidir. Sırrına çok inandığım ayet
1: Evet.
0: ama esas sırlarını sizden dinlemek isterim.
1: Şimdi bununla ilgili çok önemli. Ayet-el Kürsi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in efendisidir diye söyler. Hadis-i şerifte çok meşhur bir hadis-i şeriftir bu. Bu söylemi de bu Ayet-el Kürsi'nin önemi ve kıymetine dikkat çekmek amacıyladır. Çünkü insanlar buna çok sıkı sıkı sarılsınlar. O Kur'an efendisidir. Onun fayda vereceği halleri araştırsınlar diye söyler. Aslında iki tane büyük dua için hadisi var. Birisi Beyyine suresi için çok büyük hadisi var. Kim diyor Beyyine suresinin içindeki sırrı bilseydi eğer bütün işini gücünü bırakır ona bakmaktan hiçbir şeyden geri koymazdı diyor. Bir de Ayet-el Kürsi için bunu söylüyor. Ayet-el Kürsi öncelikle korumayla alakalıdır. Yerdeki ve gökteki bütün musibetlerden insanı korur diyor. Ve aynı zamanda da Ayet-el Kürsi'nin şifresi vardır. Yani havvası vardır. Bu konuyla ilgili de Peygamber Efendimiz söylüyor. Ayet-el Kürsi bir defa komplesini son iki satırı ve la yevuduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Son iki satırını 70 defa okuyan insana diyor hiçbir şekilde sihir tutmaz diyor. O insana tutsa bile diyor bütün düğümlerini çözer. Aksayan ve sürekli aynı döngüde olan ve yarım kalan işlerin tamamlanır. Yer ve gök arasındaki bütün musibetlerden muhafaza olur diyor. Ama okuma şartlarında Peygamber Efendimizin bu hadisinden sonra bu işin alimleri bunun bir havvasına bakıyorlar. Bu Ayet-el Kürsi bize ne kadar kıymetli diye, nasıl bir şifresi vardır diye bunu araştırıyorlar. Hatta o zaman alimlerden bir tanesi bu Ayet-el Kürsi'nin son iki satırının 70 defa okunması konusunda bilgi verirken oradaki öğrencilerinden bir tanesi şunu söylüyor yani bir defa okumakla 70 defa okun arasında okumanın niye fark var diye. İşte Esma-ül Hüsna'ları da bunu söylüyorlar. Yani bir defa Allah çeksek yetmiyor mu? Niye 5000, niye 10.000, niye sayı var
0: Niye
1: diye.
0: bu rakamlar var?
1: Evet, bunlar Allah'ın sıfatlarıdır. Ayet-el Kürsi'nin içinde Allah'ın sıfatlarının çiftleri vardır. Allah sıfatını şöyle düşünün mesela bu bir navigasyondur. Allah-u Teala diyor ki benim sıfatım var 99 tane bu sıfatımın diyor farklı özellikleri var. Ben bunun bir tanesini diyor 5 kilometreye koyuyorum diyor. Bir tanesini 10 kilometreye koyuyorum diyor. Bir tanesi 20 kilometreye kadar. Yani benim sıfatım diyor 5 kilometre ileride diyor. Sen diyor örnek veriyorum ya Vedud esmasını çekmek istiyorsan diyor işte 55 tekrar çekmen lazım diyor. Çünkü bir o 5 55 kilometre sonra örnek veriyorum oradayım ben diyor. Eğer diyor sen 30 tane çekersen diyor bana uzak kalırsın diyor. Yaklaşmamış olursun diyor. Bunu kilometre olarak düşünün mesela navigasyon olarak düşünün. Bu havvastır. Ayet-el Kürsi de böyle bir örnekle veriyor. Diyor ki Ayet-el Kürsi kesinlikle ve kesinlikle okunurken her zaman diyor okunması gerekiyor. Sabah özellikle kalkarken, evden çıkarken mutlaka okuyun diyor. Ama eğer bir işlerinize düğüm varsa, hayatınızda işleyen işlerde sürekli yarım kalmak varsa, hatta biraz daha ileri gidiyorlar. Diyorlar ki Musa Aleyhisselam'ın zamanında Musa Aleyhisselam'ın karşısına dikilen, Firavun'un karşısına diktiği 70 bin büyücü senin karşında olsa, sana etkilenmen için sihir büyü yapsa, sen Ayet-el Kürsi'yi komple bir defa okusan, son iki satırını 70 defa okusan, onların yapacağı hiçbir şey sana etki göstermez diyor. Çok kuvvetli bir şeyden bahsediyor. Bunu insanlar bu şekilde yapsın. Bunu nasıl yapacaklar? Şöyle yapacaklar. Özellikle yatsı namazından sonra. Burada bir şart da bu var. Havvasta şart var mıdır? Şart vardır. Havvas demek şu demektir. Kur'an'daki ayetlerin tam manası şifresini çözmek demektir. Zamanı ve şifresi vardır.
0: Aslında sırlı bir ilim.
1: Sırlı tabii ki. Yani evimizde bir kasa olduğunu düşünün. Ziynet eşyalarımızı o kasaya koyuyoruz ve bir şifre koyuyoruz. Bu şifreyi niye koyuyoruz? Hem güvenli olsun diye hem de aynı zamanda biz kendimizde bizim dışımızda kimse bir şey bilmesin diye. Bu havvas da herkesin bilmesini sağlayan bilgiler var ama herkesin yapabileceği nasipteki bilgiler değil. Herkese nasip olmuyor. O yüzden yatsı namazından sonra birisinin hayatında ciddi bir düğüm varsa, hayatlarında ciddi bir sihir ya da herhangi bir şeyden şüpheleniyorlarsa, metafizik konularından şüpheleniyorlarsa bunu yapsınlar. Çok rahat bir şekilde hayatlarındaki döngüyü fark edecekler. Ve mümkün mertebe 33 gün, 41 gün, 60 gün bugünlerde takip etsinler. Yahut da 21 gün. Ama bu süreleri mutlaka takip etsinler.
0: Yani
1: Bunlardan
0: 21 gün boyunca yatsı namazından
1: evet.
0: sonra 70'er defa son
1: Evet,
0: iki
1: 21
0: ayet.
1: yapabilirler, 41 yapabilirler, 60 gün yapabilirler, 50, 55 gün, 56 gün yapabilirler. Ama en düşük ben en kısa zamanda nasıl yapacağım derse 21 gün en uygundur. Hiç bozmadan, aksatmadan hangi niyetle yaparsa o niyetle ilgili bütün düğümleri çözür Allah'ın izniyle.
0: Evet. Yine hocam diyorsunuz ki gece yatmadan önce Bakara suresinin son iki ayetini okumakta da büyük sırlar vardır.
1: Kesinlikle.
0: Peki onun sırları nelerdir?
1: Amener Resulü. Öncelikle Amentun'un şartlarının içinde Amener Resulü. Amener Resulü hem imanı kuvvetlendirir hem aynı zamanda da Amener Resulü'nün koruyucu.

0: büyücü özelliği vardır. Biliyorsunuz akşam namazlarından sonra cemaatle kıldıktan sonra hocanın arkasında, akşam namazının arkasında hemen okunur. Bu Osmanlı'dan gelen bir kültürdür. Onun devamında da sünnetullah diye geçer. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sahabeler şöyle buyuruyor. Ya Resulallah, gece yattığımızda bize öyle bir dua, öyle bir koruma ver ki, koruma öğret ki sabaha kadar bizim başımıza o korumadan bir şey gelmesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki başa gelecek bütün musibetler imtihandandır ya da senin günahından, günahlarının kefaretindendir. İki sebep ne olur? İnsanın başına bir musibet geliyorsa ya yaptığı günahın karşılığı kefaretidir ya da imtihanıdır. İkisi de olsa önemli değil diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Kim diyor akşam yatmadan önce diyor Bakara suresinin son iki ayetini okur da yatarsa ona kainatta onu daha iyi koruyabilecek başka bir şey aramasın diyor. Bak cümlenin güzelliğine bakar mısınız? Yani başına çok tabiri caizse bir örnek vereyim. Başına bin tane koruma diksen onun kadar etkili olmayacağını söylüyor. Ondan başka hiçbir şey korumaya ihtiyacı yoktur diyor. Özellikle de ben bunu insanlara şöyle tavsiye ediyorum. Özellikle evli karı kocalar mutlaka bunu yapsınlar. Yatak odasına girerken bunu yapsınlar. Çünkü bu son zamanlarda çok ciddi farklı şeyler oluşuyor. İşte insanları etkilemek için farklı çalışmalar yapılıyor. Eşyaları alınıyor, kayboluyor. Ya da huzursuzlukları çok artabiliyor.
1: Doğru.
0: Özellikle yatak odasına girdiklerinde eşine de söylesin. Hanımefendi, beyefendi, beyefendi, hanımefendiye desin ki birer defa Bakara suresinin son iki ayetini mutlaka okuyalım desinler. Bu çok önemlidir. Okuduğun zaman da orada sana düşman olacak, sana sıkıntı verecek, sana nazar verecek, sana problem çıkartacak bir insan girerse o kapının eşiğinden geçemez. Bak net bir şekilde söylüyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bazı şeyleri vardır ki bazı sureler, bazı ayetler indiğinde özellikle Rahman suresi indiğinde Peygamber Efendimiz Rahman suresini diyorsunuz ki cinlere okudu. Cinlere de önce okudu. Ve onu okurken de yanında bir sahabe ikram Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber gitti. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam eliyle bir daire çizdi böyle. Abdullah İbni Mesud dedi ki sen buradan bir yere ayrılmıyorsun dedi. O daire çizerken de Bakara suresinin son iki ayetini okudu. Bu Rahman suresinden önce. O yüzden şunu da yapabilirler. Bulunduğu etrafı alana daire çizip de bunu yapabilirler. Peygamberin sünnetinde bu vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bazen bir çizgi de çekerdi. Buradan geçme. Buradan sonra.
1: Parmağıyla.
0: Evet parmağıyla. Evet parmağı. Sağ işaret parmağıyla daire çizebilirler. Okuyarak yahut da bir çizgi çizebilirler. Yahut da avucunun içine üfleyip bütün vücuduna sürebilirler. Üç tane peygamberi yaptığı sünnet. Peygamberin yaptığı eylemler, söylemler, hareketler sünnettir. Çünkü ona vahyedildiği için onun içindeki büyük olan sırrı kendisi çok daha iyi bildiği için bize aktarıyor. Bu da önemli bir bilgi. Mutlaka Bakara Suresi son iki ayetini akşam yapılan insanlar okusun. Özellikle bu dönemlerde çok önemli. Bu dönemlerde çok önemli.
1: Bir de hocam kişiler bazen kendi okumak yerine mesela Bakara suresinin son iki ayetini YouTube'dan veya herhangi bir yerden açarak dinliyorlar.
0: Evet.
1: Dinlemek de okumak yerine geçer mi?
0: Şimdi Peygamber Efendimiz bunun cevabını verdi. Çok da güzel bir soru aslında. Çoğu insanlar da bunu soruyor. Aklımıza gelmemiş cevabını vermek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Kur'an'ı okumak gümüşse dinlemek altındır. Daha değerlidir, daha kıymetlidir. Dinlemek. Çünkü insanda imanlı şartının içinde bir tanesi dinlemek. Allah'ın kelamını dinlemek insanın imanlı belirtisidir. Hem de kuvvetli olan imanlı belirtisidir. O yüzden dinlemek daha eftal de olur. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ya ben okuyamıyorum. İşte oradaki mahreci çıkartamıyorum ya da tecvidle okuyamıyorum. Ya okumak aksaklık oluyor. Ya da ben işte Arapça okumayı bilmiyorum. Türkçesinden de okuyabilir bu arada sorun yok. Ama tabii ki mahreci ve manasına göre okumak, diline göre okumak da çok daha kıymetli, çok daha eftal. Ya bunun için hocam ben dinleyebilir miyim? Kesinlikle dinleyebilirler. Peygamber Efendimiz dinleyenin daha kıymetli olduğunu söylüyor.
1: Evet, bu soruyu da böylece aydınlatmış olduk. Bize de çok gelen bir soruydu. Yine hocam biraz önce aslında söylediniz siz de eşler arasında olumsuzluklar olabiliyor. Çok da çevresel faktörler de var. İşte
0: Evet.
1: gözümüzün görmediği bir sürü negatif enerji de buna etki edebiliyor. Arası bozuk olan eşlerin aralarındaki o muhabbetin artması için bize tavsiye edeceğiniz bir dua olur mu?
0: Tevbe suresi 129. ayet. Yani bu öyle bir ayet ki Peygamber Efendimiz birçok sahabe ikramın hanımlarına bu şekilde Hazreti Ayşe annemizin vasıtasıyla bu sureyi okumalarını tavsiye etmiş. Bu neden tavsiye etmiş? Bu surenin içinde zaten o geçimsizlikle ilgili düzeltebilecek halleri anlatıyor. Sure çok açık zaten anlatıyor bunu. Bu surede şöyle bir durum vardı. Çok etkilidir. Biliyorsunuz ki her ayetin, her surenin bir hadimi, hizmetçisi yani korumakla mükellef olan bir meleği vardır. O melekler de o ayetle ilgili hem korumakla mükelleftir hem de aynı zamanda onu okuduklarında o melekler de insanlara yardım eder. Aynı bizim etrafımız, yanımızda bulunan keremli katibin gibi. Günahlarımızı, sevaplarımızı yazar. Ama sadece biz keremli katibinle gezmiyoruz. Yani her insanda etrafında binlerce koruma meleği vardır. Bunlardan bazıları da ayetleri korumakla mükellef olan ve ayetlerin okuduğunda, onu sayıyı okuduğunda hadim dediğimiz hademe yani hizmet eden, onun karşılığında onun sırrı, onun nurunu sana yansıtan kişi demektir. Hı hı. Çünkü sebep ve alemidir. Allah-u Teala Azze ve Celle ayetleri indirirken Cebrail Aleyhisselam'a Peygamber Efendimiz'e aktarıyor. Bir ekman Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla gönderiyor. Ayetleri biz okurken de onun aracısı olarak da melek kullanıyor aynı zamanda. Bu Tevbe suresi 129. ayet. Bu şöyle yapmaları gerekiyor. Çok önemli bu. Allah yalnızca ve yalnızca kalpleri ısıtan Allah'tır. Kalpleri çeviren de Allah'tır. Eşlerin arasındaki muhabbet evlilik, yani evlilik eş hali de sevgiyle alakalı bir şeydir. Bu kalplerin birbirine ters dönmesi, yani bakmaması demektir. Şöyle bir niyet alacaklar. Allah'ım kalplerimizi birbirimize yönelt. Birbirimizi sevdir. Ya Rabbi birbirimize razı olmamızı sağla. Bu niyet edecekler. Bu çok önemli. Çünkü niye bunu söyleyeceğiz? Eğer bir insan evliyse imanın yarısını tamamlamıştır. Kalplere yalnızca ve yalnızca Allah sığar. Allah'tan başka kimse kalpleri yönetemez. Eş de problem, kalbinin problemi demektir. Kalpte problem demektir. O yüzden ikindi namazından sonra ister beyefendi, ister hanımefendi annesinin, babasının ismini geçerek ve kişinin ismini geçerek yapsınlar. Örnek veriyorum işte. Benim ismini örnek vereyim ben mesela. Bir hanımefendi olarak benim yaptığımı düşün. İşte kıymetten doğma, Selçuk'tan olma, Ramazan eşimin niyetiyle diye. Bu niyeti alsın. Sonra kendi niyetini koysun. Ve ikindi namazından sonra bu çok önemlidir. Çünkü neden ikindi namazı? Bunu da önemli söyleyeyim. Yani bunun arkasında namazlar var ama neden böyle hocam? Bunu gelişi güzel söylemiyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ikindi namazını kılmayanın çoluğu çocuğu evi bankı yıkılmış gibidir. İkindi namazında çoluk çocuk ev var eş için kuvvetlenmesi için arkasında dua edildiğinde hemen kabul olabilecek namaz vaktidir. O vakite bağlıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Burada evlilik hane eş arasındaki problem de ikindi vaktinde bağlı olduğu için de bunu 11 defa okuyacaklar arkasından, bu niyetin arkasından. Bunu ikindi namazından sonra hiç bırakmasın. Bu şekilde çok kıymetli alimlerimizden bazıları şöyle söyler, kitabında eserlerine şöyle geçer. Kim ki ikindi vaktinden sonra bunu 11 defa okuya, o eşinin kalbini, o eşinin kalbini çalmış ve ısıtmış demektir. Allah da ondan razı ola.
1: Evet. Şimdi mesela hocam namaz kılmayan biri ikindi vaktinden sonra namazı kılın diyorsunuz ya. Kılmayan biri ikindi namazını kıldı. Evet. Şimdi bu da biraz böyle riyakarlık hissi de veriyor ya insanın kalbine. Evet. Yani ikindi namazı kılmak yerine nafile iki rekat nafile namaz mı kılmalı yoksa vaktin namazını mı kılması lazım?
0: Zaten ikindi namazından sonra. İkindi namazının arkasında nafile yapmamaz zaten. Kılınamaz zaten. Onu da söyleyeyim öncelikle. İkindiden sonra arkasında nafile namazı kılınamıyor zaten. Fakat buradaki amaç şu, oradaki amaç şuna bağlıyor. Birincisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ikindi namazının çok önemini anlattığında onun o ikindi namazından geri kalanların evi ve hanesinde huzursuzluk olacağı manasını verdiği için alimler şöyle diyor, eş arasındaki problem hane huzursuzluğu demektir. O zaman bu huzursuzluğu giderecek ikindi vakti anlamına geliyor. Ve müminin namazı, müminin mümin yapan namazıdır biliyorsunuz. Allah-u Teala Azze ve Celle'nin emirlerinden bir tanesi namazdır. Şimdi burada özel bir istek var, özel bir hacet var, tamam mı? Bu özel hacet olduğu için Nülüfer Hanımcığım, Allah-u Teala Azze ve Celle'ye bir niyazda bulunacaksın. Çünkü benim bir isteğim var, bir müracaat edeceğim ya, özel bir müracaat. Bunun için de ne yapmak lazım? Allah'ın hayale selah, seni selata, namaza davet ettiği dönem zamanda yapmak daha eftaldir. Ama benim vaktim yok, ben çalışıyorum, ikindi namazını kılamıyorum. Şöyle problemim var, yapamaz mıyım? Tabii yaparsın ama ikindi namazını yapmasın, teheccüd vaktini yaparsın. Teheccüd namazının arkasında yaparsın. Ama bu söylediğimin arkasında bütün alimler bu sureyi, bu ayetler okunduğundaki hepsi arkasında şerh namazları şart düşmüşler. Ama kılamayanlar, kılamayacak olanlar bunu yapmasınlar mı? Hayır, yapsınlar. Ama bazı şeylerin de bir usulü var.
1: Tabii ki.
0: O usulle hareket edildiğinde zaten onu güzelleştiriyor. Ona dikkat etmelerini arz ediyorum ben insanlara. Ona dikkat etsinler. Çünkü biliyorsunuz ki İslam alimleri çok büyük akıl insanlardır. İmam-ı Gazali'den bakarsanız. İmam-ı Gazali hem bilime önem vermiştir hem ilime önem vermiştir. İbn-i Arabi Hazretleri'ne bakarsınız astronomi, astroloji biliyor, bilimi biliyor. Cabir bin Hayyam'a bakıyorsunuz kimyanın babası. Aynı zamanda çok büyük alimdir ve çok büyük filozoftur. Kimyayı dünyaya getiren birisi, ilmi, hatta simyayı bilen çok büyük aynı zamanda alimdir. Şimdi bu insanların matematik hesabına göre yapıyor bunları hep. Hep bir vakti bağlamışlar farkındaysanız. Hep bir rakam var arkasında.
1: Evet.
0: Dünya ve kainat hep bir matematiktir. İnsanlar şunu şöyle algılıyor. Ya bir kere okusak ne olur? Niye 11? Çünkü Allah-u Teala Azze ve Celle ayetlerinde kendi kelamını yansıttığı için Allah-u Teala aynen sana şunu söylüyor. Sen bir yola başlıyorsun. Örnek veriyorum ben çok Sefaköy'den buraya geliyorum mesela Şişli'ye. Nedir bu? 11 kilometre diye yazıyor. Ben 10 kilometre Nülfalı'nın buradayım canlı yapalım diyebiliyor muyum? Hayır. Buraya gelmem
1: evet,
0: lazım.
1: Doğru.
0: Allah da diyor ki ben bu kelamımı bu kilometreye bağladım. Bu tekrarı yaparsan senle o noktada buluşuruz.
1: Bu şey gibi hocam, doktor şimdi tansiyon hastasına diyor ki bu ilacı sabah uyanır uyanmaz.
0: Bravo.
1: İşte kaçta kalkıyorsun? 7 7'de uyanır uyanmaz bir tane alacaksın diyor.
0: Bravo.
1: Yani değil mi, bunu siz kafanıza göre 17'de 10 tane alamadığınız doğru gibi aslında bu da
0: çok güzel bir
1: şifalanması
0: örnek
1: için süper bunun bir örnek reçetesi diyelim.
0: Süper bir örnek. Zaten bir kere okuma niyeti de hatim niyetidir zaten. Hı-hı. Bir kere okunduğuna faydası olur. Ama biz nefis sahibi insanlar. Nefisimiz var bizim, nefsimiz var. Her an hata yapabilen, hata yapıp tövbe bilen varlıklarız. O yüzden tekrar etmek, bir şey tekrar etmek hem bilincen olarak da yani hem kuantik olarak, kuantum fiziğinde de bu vardır. Bir şey tekrar etmek onu hareketlendirmek demektir. Çok tekrar etmek aynı zamanda bilinçaltında kodlamak, yani ne oluyor? Bilinçaltında refleks hızlanmaya başlıyor. Artık o olayın gerçekten olabileceği inancı ve onu tekrar oluyor. Refleks hızlanmaya başlıyorsun. Bu refleks bir yerden sonra normalleşmeye başlıyor ve psikolojik olarak artık o olacak şeyi bekliyorsun ve iyileşeceğini biliyorsun. İşte bu plisebo'dan ve nosebo'dan da çıkıyor bu olay. Evet. Gerçekçiliği ve algıyı ortaya koyuyor. O yüzden Allah'ın kurduğu bu sistem gerçekten de psikolojik olarak seni her türlü olumsuzluktan çıkartıyor.
1: Evet. Bir de hocam bazı insanların basireti bağlıdır. Böyle evet, ne yapsa olmaz yani. Bu da aslında herkesin de çok cümle olarak da söylediği, basiretin bağlı olmuyor. Yani ne işe gidiyorum o olmuyor, bu olmuyor, her şey yerinde kalıyor. O insanlar ne yapacaklar? Onlar için de bir dua verelim mi?
0: Kim diliyle basiretin bağlı, benim basiretim bağlı ya benim başıma hep bu geliyor derse bilsin kendini düğümlemiştir.
1: Sözüyle değil mi?
0: Bu kadar net. Aleyhisselatü vesselam yine aynı zamanda şunu söylüyor. Muhakkak ki beyan sihirdir. Güzel konuşursan güzel sihirlensin. Kötü konuşursan kötü sihirlensin. Burada da Kasas suresi 24. ayet. Ben bu ayetle ilgili çok yazılar, çok makaleler okudum İslam alimlerinden. Allah'ım senden gelecek her türlü hayra muhtaç. Bu basiretsizlik demek insanın muhtaç olmasını sağlar. Hatta Peygamber Efendimizin birçok duasında da Allah'ım fakirlikle, yalnızlıkla, korkaklıkla, yaşlılıkla ve hastalıkla beni imtihan etme, bundan korkutma der. Bu basiretsizlik demektir. Eşittir karşılığı. Basiretsizlik insanın hayatında bir şey yapacakken olacak işin de olmaması demektir. Basiretsizlik varlığın orta dikkat çeker ama iş bitişe geldiği zaman görülmemek demektir. Basiretsizlik köklenememek, kendini bir yere ait hissedememek demektir. Bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Bu anne babadan bile aktarım gelebiliyor. Sadece anne babadaki mirasımız bize malla parayla olmuyor. Bu tür manevi sirayetler de bize miras olarak kalabiliyor. O yüzden bu Kasas suresi 24. ayet mükemmel bir ayettir. Muazzam bir ayettir. Basiretsizle ilgili ben ne yapsam işlerim yarım kalıyor. Sürekli aynı döngüye düşüyorum. Görülmüyorum, duyulmuyorum. Elime attığım şey kuruyor. Yani hiçbir işi dikiş tutturamıyorum. Ya da bana bir insan söz veriyor, o sözünü tutmuyor. Ya da evleneceğim, çok basit bir örnek. Bu da kısmetsizlik değil, basiretsizliktir. Tam evlenecektim, bir noktaya geldik, bir anda çıktı gitti. Bu da basiretsizlik demektir işte. Çünkü kısmetsizlik olmuyor. Kısmetsiz olacaksan birisi gelmez zaten. Birisi geliyorsa ve olmuyorsa basiretsizliktir. Ya da elime para geçiyor, para durmuyor. Bu da basiretsizliktir, bereketsizlik değil. O yüzden çokça, burada vakit ve sayı yok. Kasas suresi 24. ayetle ilgili. Çokça, ellerinden geldikçe çokça Allah'ım senden gelecek her türlü hayra muhtacım ayeti kerimesi, Kasas suresi 24. ayeti okumaları onların basiretini açar. Sadece basiretini açmıyor, ferasetini de açar. Yani onun basiretini kapatan şey kendinden dolayı mı ya da yaptığı bir günahtan dolayı mı ya da imtihanı mı, anlamasını da sağlıyor.
1: Evet. Bu arada sıradaki soruma geçmeden rejideki arkadaşlardan bir şey rica edeceğim. Şimdi aklıma bir soru geldi ve sizin buna cevap verebileceğinizden emin olduğum için. Bugün sosyal medyada aslında günlerdir dolaşan bir şey var. Ben sabah Pelin Akil'in görüntüsüne oyuncu rastladım. Kaşıklar şu anda evet, bütün insanları şu göğüs bölümlerine yapıştırdığında bir magnet gibi, mıknatıs gibi yapışıyor. Bu arada sabah ben de denedim evet, ve bende de oldu. Bunun yani dünyanın rezonansı ve manyetik alanı değişti diyorlar. Hocama sebebini bunun soracağım, biraz açıklamasını. Arkadaşlarım görüntüyü bulsunlar diye birazcık zaman kazanacağım. Diğer soruma geçeceğim hocam. Tamam. Size de hiç bunu önden sormadım ama sizin buna söyleyecek tamam, bir şeyiniz olduğuna mutlaka, emin olduğum için soruyorum.
0: Cevap vermemi ister misiniz?
1: Videoyu hazırlamışlar izleyelim hemen.
0: Hazırlamışlar mı?
1: Rejim tamam, işte ya canım arkadaşlarım, hemen halletmişler. Bir görüntüyü görelim. Sabah ben valla kahvaltı ederken bunu denedim. Sevgili Pelin Akil'de gördüm ben. Bir izleyelim önce. Böyle görüntüde hocam kaşıkları yapıştırıyor ve evet, mıknatıs gibi ve çok korktuğunu söylüyor sevgili Pelin Akil. Diyor ki size de oldu mu? Yani görüntüleri gördüm ben, denedim ve yapışıyorsa bak annem de denedi. Annem hele tam bir mıknatıs gibi çekti. Yani. Neden oluyor hocam
0: korkmasının
1: bu?
0: Korkmasının haklı. Öncelikle onu söyleyeyim. Dünyanın manyetiği insanlarla uyumlandı. Bu ne demektir? Şu an kısım. Şu demektir. Ekinoks zamanını geçirdik. Biliyorsunuz geceyle gündüzün eşit olduğu zamana geçirdik. Evet. Yakın bir zamanda geçirdik. Hemen ekinoks zamanının öncesinin sonrasında bir tutulma yaşadık. Tutulma dönemi yaşadık. Ve onun hemen arkasında dün yine bir daha bir tutulma yaşadık.
1: Evet.
0: Onun arasında da Safer

0: ayı dediğimiz bir ay var. Bu da Safar ayı da insan elektromanyetik ve bir manyetik. İnsan elektromanyetik ve manyetikle uyumlanıyor ama uyumlandığı zaman o çekim yasasındaki kuvveti kendi üzerinde de yapamıyor. Yani örnek veriyorum, bulunduğumuz yer çekimi bizim kuvvetiyle tutuyor.
1: Evet, doğru.
0: Bu ne demektir? Bir yerden sonra bu mekandaki bir ağırlık, herhangi bir ağırlık ya da mekanda bulunan sıkıntılar bize yerleşebileceği anlamına geliyor. Çünkü gümüş, bakır gibi materyaller insan vücudunda manyetik kuvvetlerden sonra insan vücudu duruyorsa, sabitleniyorsa bu şu anlama geliyor. Sağlıksal problemlerden dolayı bu döngülerden ötürü sıkıntı yaşayabilir hale geliyoruz. Açık hale geldik.
1: Yani çok dikkat. Çekmesi iyi bir şey değil.
0: Ciddi problem. Ciddi problem. Çünkü şöyle, ekinoks zamanı dediğimiz geceyle gündüzün eşit olduğu zamanlar, biliyorsunuz ki güneşin kızıl cüce diye parçacıkları vardır. Bu dünyaya çok yoğun olur bu dönemlerde. Bu kızıl cüce dediğimiz ısısını kaybeder ama hala sıcaklığını yansıtır. Bu ısısını kaybedip sıcaklığını yansıttığında psikolojik rahatsızlık ve tıp rahatsızlığı olan insanlar bu dönemlerde daha fazla pik yapmaya başlar. İşte bu dünyanın
1: herkesle duyuyorum. Herkesle bir kavga, kıyamet. Evet, en sakin fazla. İnsanlar öfkeli.
0: Uyku şu an uyuyamıyor çoğu insan.
1: Uyuyamıyor,
0: şu an uyuyamıyor. Çoğu insanda uyku problemi
1: var. Bizim evdeki kedi bile uyumuyor.
0: Evet. 3 günden beri gerçekten de öyle. Bu ekinoks zamanının bir dönemi başladığı dönem oldu. Bunu atlattık. Arkasına hemen Safar ayı bitti. Safar ayı da biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu ayda sıkıntılı bela ayıdır. Çok ciddi bela ayıdır. Ama öyle bir yıla denk geldik ki onun hemen arkasında tutulma vardı. O tutulma bitti. 12 Rebiülevvel oldu. Onun arkasında bir tutulma daha dün yaşadık. O yüzden bu dünyanın artık rezonansını kaydı anlamına geliyor. Yani doğa olaylarının arka arkaya olacağı ve hastalıkların artacağı
1: i̇şte
0: anlamına
1: Nepal'de
0: geliyor.
1: Nepal'de müthiş bir sel, evet. Depremler arka arkaya.
0: Tabii.
1: Peki ne yapalım hocam? Nasıl korunalım, işte buraya hepimizin yapıştı.
0: Ben insanlara kesinlikle şunu söylüyorum. Ben çok önemsesinler bunu. Bu tür olaylar olduğu zaman mutlaka önlerine bir kap su olsun. Bir kap su alsınlar ve o kap suyun içine çok az bir şey lavanta. Bir iki damla lavanta döksünler. Bir iki damla da üzüm sirkesi döksünler. Ve o kapla avuçlarını ve ayak tabanlarını güzelce şöyle silsinler. Avuçlarını ve ayak tabanlarını silsinler. Neden bunu yaptırıyorum? Şundan bahsedeyim ben size. Eğer dünyanın rezonansında kayma varsa ve sen manyetik olduğum alanla, yani yerleşkeste çok uyum sağlıyorsan, bu şu anlama geliyor. Senin vücudunda kristal ve moleküler yataklar var. Bunlar dengesizleşmeye başlayacak demektir. O kristal ve moleküler yatakların arkasında endokrin bezleri var. Hormon bezleri.
1: Yani bütün vücudumuzu aslında dengeleyen her türlü şeye karşı.
0: Bu bezler biliyorsunuz ki çekim kuvvetini çok salgılamaz. Hep dışa atan. Bu yapışması demek o salgı bezlerin çekim kuvvetini salgıladığın anlamına gelir. Aldığın anlamına gelir. Yani vücuttaki dışarıdan gelecek her türlü hastalığa açığım anlamına geliyor. Bunu bilsin. Çok iyi bilsin insanlar. Bu şekilde yapabilirler. Bu söylediğim noktalar refleksoloji noktalarıdır. Oradaki kristal ve moleküler yataklarımızı dengeler ve enerji frekansımızı çok sabitler. Çünkü şu an ne oluyor biliyor musun hanımefendiciğim? Bizim enerjimizin hepsi aşağı çekildi. Frekansımız çok yükseldi. Bu ne demektir biliyor musun? Auranın çok yükseldiği yıldızın çok düştüğü anlamına gelir. Güneş çok ışık parlattığında etrafı göremezsin. Gözünü yakar değil mi? Ama güneş göz taktığında ne yaparsın? Her şeyi görürsün. Güneşin güzelliğini görürsün.
1: Yani bizim de bir kaşelememiz lazım.
0: Kaşelememiz
1: araya
0: lazım.
1: Bir i̇şte bariyer koymamız
0: enerjinin
1: lazım.
0: Enerjinin düşüğü, frekansın yükselmesi demek her şeye açıksın anlamına geliyor. Uykusuzluğa açıksın. Hastalığa açıksın. Depresif durumlara açıksın. Sinir krizlerine açıksın. Özellikle bu dönemler fibromiyalji rahatsızlığı olan ve depresyon problemi olan, panik atak problemi olan insanlara bu söylediğimi mutlaka yapsınlar.
1: Bir çok daha tekrar görecek. Eder misin sevgili
0: bir hocam? Bir su alsınlar mutlaka, tamam mı? Eğer bulabiliyorsa bakır da bir su. Bakır kaba koyabilirler. Ama bulamazlar seviyede bir şekilde başka bir noktaya. Bir iki damla lavanta, bir iki damla da üzüm sirkesi.
1: Lavanta yağı değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii lavanta yağı, lavanta yağı, üzüm sirkesi. Bunu avuç içlerine bezle ama yapsınlar, tamam mı? Bezi suya batırsınlar. Avuç içlerini bezle şöyle silsinler.
1: Ateşlendiğimizde sirkeyle annelerimizin yaptığı gibi aslında.
0: Ayak topuklarımıza, ayak tabanlarımıza aynısını yapıyoruz. Buralar refleksoloji noktası. Bütün vücuttaki o yüklü olan aurayı, frekansı, normal enerjinin dengesine çekecek bu. Onu çekmeye başladığı zaman o manyetikli gelebilecek herhangi bir rezonik döngüyü vücut reddetmeye başlayacak. Çünkü sen refleksiyolojik olarak ne yaptın? Enerji ve frekansını dengelemiş oldun. Bunu yapmanı tavsiye ediyorum. Yani Pelin Hanım'ın korkması çok doğal, çok normal. Ben hatta
1: bu arada
0: yapmadım be yani.
1: Rejideki arkadaşlarım hocam denediler şimdi biz bu yayında bunu konuşunca. Hepsinin göğsünde şu an
0: bence yapmasınlar.
1: Kaşıklar duruyormuş.
0: Bence yapmasınlar. Sonuçta biliyorsunuz ki rezonans kanunu bir kanun var. Çekim kanunu, çekim yasası diye bir şey
1: bunu
0: var.
1: Bunu gösterince
0: sen manyeti kuvvetlenmeye başladığı zaman sen ne yapıyorsun? Ben enerjimi bununla uyumlamak istiyorum. Bir bakayım diyorsun, enerjini uyumluyorsun. Bu rezonans kanununda etkileşim haline geçmek
1: yapmayın
0: demektir.
1: Yapmayın sevgili izleyenler,
0: denemeyin. O yüzden kuvvetli
1: denemeyin.
0: Çekim yasasında etkileşim haline giriyorsun. Bir insan kuvvetli çekim yasasında çok fazla etkileşim haline girerse sonucundan olur biliyor musunuz? Yürürken ayağını kırabilirsin.

0: Evet.
1: Çünkü kuvvetli enerji aldım diyorsun şu an. O denemeyi kimse yapmasın, buna gerek yok. Şu an buna hiçbir ihtiyacı yok. Enerjini o rezonansa uyumlamaya gerek yok.
0: Hocam hatırlar mısınız? Eskiden mesela bunu yapabilen insanlar özel sayılır.
1: Özel
0: Hatta
1: sayılır.
0: Saadettin Teksoy'un programı vardı.
1: Evet.
0: Bu insanlar böyle mıknatıs adamlar falan diye
1: Evet.
0: ekranlara çıkardı. Bütün
1: Yetenek
0: ne
1: programları bile
0: varsa evet
1: vardı.
0: üzerine
1: İşte.
0: yapıştırırdı. Şimdi ama videolarla dolu Instagram. Yani neredeyse yapan herhalde %90'ın üzerinde şu an izleyicilerimiz de deneyenler hocam deneme demeden önce deneyenler bizimle deneyimlerini de paylaşsınlar oldu mu
1: Mutlaka
0: acaba
1: paylaşsınlar,
0: diye.
1: mutlaka paylaşsınlar ama denememiş olanlar da denemeye
0: Denemesinler.
1: kalkmasınlar, çünkü gerek yok. Bu dünyanın rezonansının kayması anlamına geliyor. Yani ay yörüngesinde kayıyoruz demektir. Doğa olayların artacağı anlamına gelir. Aslında bu bir nevi mesajdır bize. Doğa olayların artacağı anlamına gelir ki dönemsel doğa olayları, astrolojik döngüde de bu gerçek ortadadır şu an. Hesaplama buna yöneliktir. Bu aylar, Eylül ayında da çok önemli bir aydır. Ama bir de şöyle bir durum vardır. Dünya rezonansı ay cephesine kaymaya başladığı zaman negatif cepheye kaymış oluyor. Doğa bundan etkileniyor. O zaman şunu anlamamız lazım. Biz o rezonansa uyum sağlayıp bir deneme yaparsak biz de o negatife kendimizi uyumluyoruz. O zaman burada kimse şey demesin. Ya benim başıma musibet geldi, bir belam var, sadaka vereyim. Bunu demesin. Kendi belanı kendi çağırmış olursun.
0: Evet.
1: O yüzden yapmasınlar. Hiç yapmaya gerek yok. Bol bol da topraklansınlar
0: Onu
1: insanlar.
0: soracaktım. Tuz
1: Bol
0: ve
1: bol.
0: toprak da işe
1: Bol bol
0: yarar
1: bol bol
0: mı?
1: bol. Tuz değil. Tuz zaten, tuz yine frekans arttıracak. O yüzden tuzu da dengelemek lazım bu dönemde. O da aslında iyi hatırlattınız. Tuzun ölçüsünü ayarlasınlar bu dönemde insanlar. Çok yoğun tuzla hareket
0: Peki
1: etmesinler.
0: hocam şimdi frekansımız yükseldi, yıldızımız düştü dedik. Yıldızımızı yükseltmenin bir yolu yok mu?
1: Var tabii ki. Şimdi zaten yıldız düşüklüğü demek şu anlama geliyor. Yıldızın çok fazla düşerse sen yıldız düşüklüğünü önce bir izah edeyim, anlamış olun. Yıldız düşüklüğü ne demek biliyor musun Nülüfer Hanımcığım? Sizde bir nazar var. Benim de yıldızın düşük olduğunu düşünün. Ben sizin üzerinizdeki nazarı çekebiliyorum demektir. Size iyi geliyor ama ben o ağırlığı atamıyorum demektir. Yani biz bu kişilere avam şifacı diyoruz. Avam şifacı ne demek? Bilmeden insanların
0: Fark
1: negatifini toplayan
0: etmeden
1: kişi.
0: yapıyor.
1: Şimdi yıldızın aşağı düştüğü zaman ne oluyor? Sen frekansın yükseldiğinde ne oluyor? O frekansın yükselmesi demek tarayıcı görevi yapar. Kimin ne negatifi varsa frekans belirler. Yıldızı düşük olduğu için çöp kovasını atar. Sen de bunu geri atamadığın için hastalık olarak döner. İşte bu yıldızı yükseltmenin en güzel yolu gül yağı. Bu birincisi.
0: Gül ya.
1: Çok önemli bu konuda, yani gül yağı. Gül yağının en yüksek frekans, yağların arasında frekansı en yüksek olandır ve koku reseptörlerini kuvvetlendiriyor. Yıldızı düşük olan insanlarda ekseri koku reseptörü zayıflıyor. Yani ne demektir bu? Çok halsizlik başlıyor. Sürekli uykusuzluk başlıyor. Ciddi anlamda yeme düzensizliği başlıyor. Ve ani öfkelenme başlıyor. Bu koku reseptörünün zayıfladığı anlamına geliyor. Yani tahammülsüzleşme. Kendine dahil. Dişiysen eril olmaya başlıyorsun. Erilsen dişil olmaya başlıyorsun. Mizacın kayıyor yani. Bu yıldızı düşmesi bir yandan iyi bir şeydir. Aslında bu bir Allah'ın verdiği bir mükafattır insana. Başkasına bir faydalı oluyorsun. Sebepler aleminde olduğu için. Ama bilmediğin ilim de faydasız olan ilim
0: Evet,
1: oluyor.
0: doğru.
1: Faydası olan ilimden Allah'a sığınıyor Peygamber Efendimiz. Burada gül yağı kullanacaklar. Gül yağını şah damarlarına sürerken La ilahe illallah Muhammeden Resulullah desinler. Her şeyin bir ruhu vardır ve adabı vardır İbn-i Arabi Hazretleri. Her şeyi adabına kuru kullanmak lazım. Neden şah damarlarına sürerken La ilahe illallah Muhammeden Resulullah? Allah size şah damarınıza daha yakınım diyor. O yüzden onu tevhid bulunmak lazım. Kalp bölgesine sürüyorsunuz. Bir salavat çekerek, bir de şakaklarınıza sürüyorsunuz. Biliyorsunuz iki lob bizi insan yapan lobtur. Bu loblardan birisi zarar görürse hayvan hisler ortaya çıkar. Yani agresifleşmeye başlarsın, amigdalayı hareketlendirirsin. Bunu sürsünler sabah akşam. Bunu mesela bir ay uygulayabilirler. Bir de insanlara tavsiyem Hümeze suresini. Bir bardak suya şöyle sağ işaret parmağını koysunlar. Sağ işaret parmağını. Hümeze suresini dinleyecekler, okumayacaklar.
0: Ama
1: Dinlesinler.
0: su da o sırada o frekansla uyumlanacak.
1: Şöyle zaten tırnaklarımız, biliyorsunuz ki manyetik tırnaklarımız, aynı zamanda tırnaklarımız ve saç telimiz de enerjimizin devamıdır. Düşük olan enerji ilk tırnaklar ve saç teliyle vücut kabul etmeye başlar. Sağ işaret parmağını koyuyorsun. Onu dinlerken su da hafız olarak kaydediyor ya, kaydettiği zaman zayıf olan molekülleri de oradan destekliyor, ölü hücreleri suyla birlikte. O yüzden işaret parmağının içine koyun diyorum. Bu bilimsel de bir çalışma aynı zamanda. Bir bardak suyu alacaklar, sağ işaret parmağını koyacaklar, gözlerini kapatsınlar, Hümeze suresini dinlesinler, bu suyu içsinler, arkasından gül yağını sürsünler. Ben kalabalığa girdiği zaman yorgunlaşıyorum, ben kalabalığa girdiği zaman insanların nazarını çekiyorum. Bak burada nazar değmiyor kişiye, kişi çekiyor. İşte ani öfkelenmem çok fazla tutuyor, psikolojik rahatsızlığıma tedavi görüyorum, iyileşme sürecim uzuyor. Yapın görün, yapsınlar
0: Hocam şimdi
1: görsünler.
0: aklıma parmağınızı koyuyorsunuz ve tırnağınız enerji aslında dediniz ya.

0: Şu soru geliyor şimdi, biz kadınlar çoğunlukla tırnaklarımızı kaplayan protezler yaptırıyoruz.
1: Evet.
0: Onlar böyle kalın kalın materyaller, bir de donduruluyor.
1: Evet.
0: O zaman biz aslında enerjimizi kesintiye mi uğratmış oluyoruz?
1: Biliyorsunuz ki öncelikle Peygamber Efendimiz özellikle tırnağımızı keserken dahil bile toprağa gömmemizi ya da onu bir şeyle kapatmamızı öneriyor. Neden? Şimdi bir tırnağı kestiğimizde o tırnak en az 2 gün, yani 76 saat boyunca bizim enerjimizi yaymaya devam ediyor. Zaten kriminal olaylardaki testlerden çıkan sonuç bu. Yani herhangi bir vaka olduğunda kriminal testlerde ilk tırnak aralarındaki buluntulara bakarlar ya da saç tellerine.
0: Doğru.
1: Çünkü 72 saat enerji devam ettiriyor. Kişinin ne kadar ölüm saati 2 gün önce olsa da o tırnak ucundaki enerji devam ettiği için ölüm sebebindeki kuvveti orada anlayabiliyorlar. O enerjini anlayabiliyorlar. Tamam mı? Sonuçta da o enerji de ne yapıyor? Vücuttaki darp olan morarmayı da ortaya çıkartır. Şimdi siz tırnağınızı kestiğinizde de enerjiniz devam ettiği için size olumsuz bir şey yapmak isteyen insanlar da olabilir. Çünkü bu dönemde gerçekten de çok fazla. Artık yerel haberlerde bile çıkıyor bu. İşte bu tılsım büyü işleriyle çok uğraşan insanlar var. İnsanın üzerindeki, insanı etkileyebilecek metafizik olaylarda en etkili şey ya tırnaktır ya
0: Ya
1: saçtır.
0: saç, evet.
1: Çünkü enerji devamı.
0: DNA kalıyor
1: Bravo.
0: çünkü üzerinde.
1: Sağ DNA'nın dışında enerjini devam ettiriyorsun ve aynı zamanda kokun da oraya, en çok kokunu salgıladığı yerde burasıdır. Şimdi bunun üstüne donma ya da ekleme bir şey yaptığın zaman ne olmuş oluyor biliyor musun? Sen şöyle düşün. Bir balona çok kuvvetli bir basınç uyguluyorsun. Şişiyor, şişiyor, şişiyor ve onu sıkıştırıyorsun. O sıkıştığı zaman oluyor, yüklenmiş kuvvetli bir enerji eline tutmaya çalışıyorsun. Sıkıştırıyorsun böyle. Bir yerden sonra o patlama yaptığında sen tıbbi olarak rahatsızlıklarının bile iyileşme sürecin 5 günken 1,5-2 ay uzatıyorsun. Bu da sadece, bu da olmuyor. İlerleyen dönemlerde marazlar olmaya başlıyor. Bu maraz dediğimiz ne biliyor musunuz? Bu çok ciddi bir problem, bir hastalıktır bu maraz. Evham, aşırı titiz rastlıkları başlıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki temizlik imandandır, titizlik şeytandandır. Çünkü şeytan insanı öyle ayrıntıya, öyle detaya, öyle ayrıntıya sokar ki teslimiyeti ve tevekkülün elinden çalar.
0: Doğru.
1: O yüzden temizlik iyi bir şeydir.
0: Kontrolcülük geliyor çünkü
1: Tabii insanın
0: insana.
1: titizlik çok yorar. Obsesif kompulsif bozukluğu bugün baktığınızda psikiyatrların en büyük problemle uğraştığı
0: Evet.
1: hastalıktır. Hatta dünya çapında birçok psikiyatr ve psikologlar obsesif kompulsif bozukluğu hastalığı, obsesif hastalıkların çok ciddi bir hastalık olduğu ve iyileşme sürecinin çok uzun olduğunu, iki tarafın da bunu istekli olması gerektiğini söylüyor. Hala çalışmalar devam ediyor bu konuyla ilgili. Şimdi bu insanlar bu tür tırnaklarına ekleme yaptıklarında bilsinler ki vücudunda normal salgılayabileceği ve döndürebileceği enerjiyi döndürmesi izin vermiyorsun, sıkıştırmaya başlıyorsun. Bu sıkıştırma sonucunda ilerleyen günlerde büyük evham problemi ve kaygı problemi karşılaşırsın. Ve ekseri olarak söylüyorum, panik atak hastalarıyla ilgili ben kesinlikle söylüyorum. Kesinlikle yapmasınlar. Takma tırnakları kullanmasın panik atak hastalığı. Çünkü
0: Aktivite
1: yoğun, evet,
0: tetikler.
1: yoğun bir enerjinin içinde buluyor kendisini. Sıkışmış bir enerjide yaparsa iyileşme sürecini geciktiriyor. Ya bu çok önemlidir. Yanlış anlamasın insanlar. Kimsenin yaptığı eylemi bir yargılamak adına konuşmuyoruz. Ama ortada bir fizik var. Ortada bir tıp var. Tıp ve fizik bunu reddediyor. Bizim fiziğimiz ve bunu tıbbın karşısında bunu reddediyor. Bu sana hastalık verecek sonunda diyor. Bir de çok rahat bir şekilde şimdiki protezler etraftaki bütün çok rahat böyle bakterileri, tozları
0: Tabii.
1: çekebiliyor ki
0: Avrupa Birliği bir cinsini yasakladı zaten kanser
1: o da
0: yaptığı için.
1: nötrino'yu çektiği için.
0: Evet.
1: Onu yasaklaması sebebiyle nötrino'yu çekiyor. Nötrino parçacığı vardır. Kütlesel ağırlığı olmayan ışık hızında. Toz taneleri, bizim görmediğimiz, bizi virüse yakalayan toz taneleridir. O dediğiniz protez nötrino parçacığıyla çok uyumlandığı için yasaklandı. O dönemlerde obezite artmasına sebep olduğu için. Onu ben
0: Hocam
1: okumuştum.
0: neler duydum
1: Tabii
0: valla.
1: şimdiki
0: İyi ki
1: Türkiye'deki
0: sormuşum.
1: şimdikiler
0: Neler
1: zaten
0: öğrendik.
1: merdiven altı yapımı.
0: Peki hocam, dediniz ya vesvese artık, hani
1: Evet.
0: protezi yapan da yapmayan da, protez
1: Doğru.
0: yapanlar daha da çok oluyormuş, onu öğrendik ama
1: Evet.
0: inanılmaz evham içinde, vesvese içinde, birçoğu da zaten panik atak hastası. Evham ve vesveseden bizi kurtaracak bir sure, bir dua var mıdır?
1: Nurfan Hanımcığım, evhamla vesvese aslında şunu ikiye ayıralım. İnsanlar da şunu bilsin. Çok uzatıyorum bazen konuyu. Öyle yaparsam kesin beni, tamam mı?
0: Yok,
1: Ben
0: estağfurullah.
1: daha iyi anlaşılan adına olsun, detaylı olsun hem de her yerden bilgi olsun istiyorum. Şimdi evham ciddi anlamda insanın şeytana tuzak kuran haldir. Ne demektir bu? Araf suresinin ayetinde şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bak Kur'an bize çok güzel bir rehber. Biraz dikkatli okusak her şeyi çözeceğiz aslında. Şeytan insana dört yerden tuzak kurar diyor Araf suresinin ayetinde. Evhamlı olan insanlar Araf suresi ayetini. ve bir defa da Müminin suresi ayetini. Araf suresi 96. ayeti bir defa, bir defa da Müminin suresi. Bu evhamlı. Evham eşittir anksiyete, obsesif panik atak demektir. Yani bunun manevi karşılığı, bir yere tıbbi karşılığı budur. Vesvese de imandandır. Sen o gün bilmeden çok Allah'ın hoşuna gidecek bir amel yaptın. Hocam bende vesvese var, hastalık mı? Vesvese bir hastalık değildir. Evham bir hastalıktır. Vesvese imandandır. Şeytan senin kalbindeki yaptığın bir ameli kıskandığı için kalbine kabz, daraltması anlamına geliyor. Bu da vesvese. Ne demek bu? Ya ben abdest aldım ama tam aldım mı acaba? Ya ben namazımı ikinci rekatında mıydım? Ya ben sobayı kapattım mı? Şunu yaptım mı? Bunu yaptım mı? Şeytan seni hep güvenli alandan çekiyor. Evet. Çünkü yaptığın her eylem Allah'ın hoşuna gittiği eylemdir. Yani yaptığım bir işte acaba yaptım mı dediğin işte Allah razı olmuştur. Bir kontrol edeyim mi? Kontrolcülük zaten vardır. Bu bir gerçek. İnsan bir şeyi kontrol etmekle mükelleftir ama bir olaya baktığı zaman birden fazla evham vesvese haline getiriyorsa bilsinler ki şeytan sana oyun kuruyor. Burada yapacağın yine Müminin suresini okumak ama onun hemen öncesinden 11 tane Felak suresi okusunlar. Kalpteki düğümü çözer. 11 Felak suresi. Evham evet ciddi bir hastalıktır ama vesvese imanın kuvvetli olduğunun anlamına gelir. E hocam vesvesesi olmayan imansız mı? Haşa, öyle bir şey söylemedim. Bir ölçü vardır. Şimdi bazı insan vardır ki ameli çok kuvvetlidir. Yaptığı ibadetin adam namaz kılmaz ama bir duası vardır adamın, herkese kabul olur. Niye? Allah'ın sevdiği bir hareketi vardır onda. Merhameti vardır. Her şey bir ölçü, ahlaka bağlıdır ya. O yüzden vesveseli olan insanlar ben hastalıyım, benim vesvese hastalığım var diyorlar ya. Bu dünyanın en büyük yalanıdır. Dünyanın en büyük yalanı. Vesvese bir hastalık olarak Peygamber Efendimiz görmemiştir. Vesvese olanlara Peygamber Efendimiz özellikle çok daha iyi yaklaşır, çok daha derin yaklaşırmış. Sen Allah'ın hoşuna giden işler yapıyorsun. Şeytan da bunu beğenmiyor. Seni sana acabaya düşürüyor. Ne yapacağım burada? Çokça Allah'ı anın. Çokça la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. 11 tane Felak suresi, bir de Müminin suresi. Ben bunları dinleyemiyorum, okuyamıyorum. Dinle. Dinle. Dinlemek de sana huzur verir. Bu kıymetlidir. Evhamı olanlara opal taşı bilekliği çok kıymetlidir. Vesvesesi olanlara firuze taşı. Firuze taşı gökyüzünden rahmet çeker, insanı rahatlatır.
0: Ay hep söylüyorsunuz alamadım. Çok bir firuze önemli. Taşı.
1: Alın.
0: Hemen alayım, evet.
1: Alın, mutlaka alın.
0: Kısacık araya gideceğiz. Aradan sonra hocamla çok da güzel bir cuma duası yapacağız ve sizlere veda edeceğiz efendim. Tekrar bekliyoruz sizleri.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
5: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
6: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
7: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
8: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
13: Yine ne söyleniyorsun H5?
12: Devrelerim şişti, H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
13: Şarj olmaya mı?
12: Ah, de şarj olmaya.
14: H5'i durdurabilirsem. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak. Volkano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volkano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
3: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
4: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
3: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
5: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u...
7: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
8: Domino's'u hoş geldin.

0: 22-28 Ağustos arasında Bim'de Cardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: 185 TL'den başlayan fiyatları, Körlü Fraj'da tavuk burgeri, büyük boy Körlü menü ağır bizde.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Obseso.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Mel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları.

0: bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Vay!
9: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Sadece durulalım.
12: Yeni Durunem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
15: Sen de sadece durula.
16: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Sizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
7: Evet efendim, biz devam ediyoruz. Cuma duamızla devam edeceğiz. Buyurun hocam, söz sizde.
2: Amin. Estağfurullah. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala nuril emvar ve sırril esrar ve tırgâgil ahyar ve miftahil bâbil nasar. Seyyidina Muhammedinil muhtar ve alihil ahtar ve ashabihil ahyar. Hadedeni amillahi ve iftali. Amin. Allah'ım sen birsin, senden başka ilah yok. İşiten bilen, duaları kabul edensin ya Rabbi. Müşriklerin seni andığı, seni kullandığı kötü köftelerden seni tenzih ederiz ya Rabbi. Sen kendini nasıl övüyorsan muhakkak ki öylesin ya Rabbi. Evvela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ailesine, ashabına ve diğer 200 ümmet peygambere salatu selam eyle.

0: Ya Rabbi, Allah'ım geçmiş ya da gelecek, gizli ya da aşikari, bilip ya da bilmediğimiz bütün günahlarımızı affı mağfiret eyle. Allah'ım sen bizden razı ol ya Rabbi, bizim senden razı olmamızı sağla ya Rabbi. Ey Rabbel Alemin, ey Allah'ım, anne babalarımızdan razı ol ya Rabbi. Anne babalarımızı dünyada afiyet, ihlas, itikat, ahirette de cennet, cehennemden uzak bir hal eyle ya Rabbi. Hastalık ve sıkıntısı olanlara şifa ver ya Rabbi. Borçlu olanlara borçlarından kurtulacak yollar göster, sebepler yarat ya Rabbi. Allah'ım kötü olan insanlardan, şerli olan kelimelerden, kötü bakışlardan, sihirlerden, tılsımlardan, yanlış olan hallerden ve yollardan, yanlış adımlardan, bize imtihan olacak ve bize ağır gelecek sıkıntılardan sen bizi koru kolla, bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım hanemize bereket, kalbimize iman, aklımıza anlayabileceğimiz zekayı bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım itikadımızı ve imanımızı kuvvetlendirecek amellerle, o amellerin karşılığında rızkımızı genişletecek ve bizi bundan mutlu edip sana şükrümü artırabilecek, sana şükrümüzü arttırıp sebepler alemindeki rızkımızı genişletebilecek hallerle bizi haşreyle ya Rabbi. Allah'ım şu an elini açmış amin diyenlerin bütün ölmüşlerinde ve bizim bütün ölmüşlerimize sen rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Bir Fatiha'ya muhtaç olanları da bu duamıza kattık ya Rabbi. Onları da bu duamıza haberdar eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ya Rahmer Rahimin, Ya Rahmen Nasirin, Ya Rabbel Alemin. Hasbi Allah ve nimel vekil ve nimel nasir ve nimel mevla. El Fatiha.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Valla hem
0: Amin.
1: programımızın son
0: Ben
1: programımız
0: teşekkür ederim.
1: oldu. Harika bir yayın geçirdik.
0: Çok
1: Siz de
0: keyifliydi.
1: ne kadar güzel bilgiler verdiniz.
0: Çok
1: Sizin
0: keyifliydi.
1: bilgilerinizde en çok hoşuma giden şey de hocam. Yani fiziksel şeylerle görmediğimiz, bilmediğimiz alemi aslında bir arada anlatıyor
0: Evet.
1: olmanız. O zaman çok daha değerli, kıymetli oluyor. Çünkü insanın kafasında hep bilmediğine dair soru işaretleri, böyle boşluklar kalıyor. O boşlukları doldurduğunuza çok inanıyorum
0: Teşekkür
1: öncelikle.
0: ederim. Çok sağ olun.
1: Çok da güzel yayınlar da yapıyorsunuz
0: Evet.
1: kendi hesabınızda da. Bunları da takip ediyor olacağız ama belki inşallah yeniden yeni yayınlar da
0: İnşallah.
1: yaparız.
0: Seve
1: Sizin de
0: seve.
1: izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey olursa
0: Ben
1: keyifle
0: öncelikle herkes
1: dinlerim.
0: cuması mübarek olsun. Beni buraya çağırdığınız için, benimle birlikte insanlara bilgi vermeye sebep olduğunuz için önce çok teşekkür ederim. Her ne kadar olursa olsun bir şeyle amel etmek için ona vesile olmak lazım. Dünyada en önemli şey vesile olmak. Siz bunu sağladınız. Buradaki bütün ekip arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Hepsi nezaketli davranıyor. Bizi izleyenlere de söylediğimiz her şeyde inşallah faydası katkısı olsun. İnşallah bir dahaki dönemde tekrar görüşürüz.
1: Çok teşekkür ederim. Evet efendim, harika bir sezon geçirdik. İnanılmaz mesajlarınızla, sorularınızla bana ve ekip arkadaşlarıma çok destek oldunuz. Harika bir ekiple çalıştım. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Sizin görmediğiniz tarafta bu programın olması için çalışan çok güzel arkadaşlarım var. Rejide, kapıdan mutfağa kadar aslında her alandaki emeği geçen bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii ki ekranını açan sevgili yöneticilerime de çok teşekkür ediyorum. Beni sizlerle buluşturdular. Bir veda değil, sadece böyle bir virgül koyuyoruz. Beyaz TV'de harika bir yeni yayın dönemine başlıyor. Tüm arkadaşlarıma da yeni yayında başarılar diliyorum. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: Güllü davasında her geçen gün yeni bir gerçek ortaya çıkıyor. Tuğyan yayınladığımız görüntülere cevap verdi.
1: Ben demiş ne yaptığımı hatırlamıyorum. O kadar telaşlı bir haldeydim ki

0: Yukarı çıkıyordum ama çıktığımı da hatırlamıyorum. Niye çıktım onu da bilmiyorum. Aynı zamanda ben orada annem ne dedi, yani ne diyorlar? Annem ne dedi değil, ne diyorlar demek istedim. Çünkü o sırada ex olduğuna dair bir şeyler söyleniyordu, bir sesler duydum. Ben de ne diyorlar, ne diyorlar demek istedim aslında diye cevap veriyor. Sonrasında yukarı çıktığımı hatırlamıyorum. Sonrasında bana polis memurları sen yukarı çıkmaya çalıştın, biz de seni tutmaya çalıştık diye söylediler. Ama ben o gün travmanın etkisiyle, yaşananların etkisiyle ne yaptığımı hiçbir şekilde hatırlamıyorum olarak cevap verdi.
1: Travmanın etkisinde ve ne yaptığını hatırlamaz bir durumda olduğunu söylüyor. Bence gayet ne yaptığını hatırlar bir durumda. Bunun en büyük göstergesi de üstündeki tişörtü bile değiştirmeye akıl ediyor olabilmesidir. Dolayısıyla bir travmanın etkisinde ne yaptığımı bilmeyerek hareket ettim bence savı yanlış. Yukarıya çıkmasının nedenini de dün izah etmiştik. Arkasına bakıp eksik yedik var mı? Eğer bu bir tasarlanarak işlemiş cinayetse siz dediniz ki belki de kombinin üstündeki o kargaşalığı düzeltmek için de çıkmış olabilir.
2: Görüntülerin ilkinde Tuyan Ülkem Gülter içeri giriyor.
0: Evet.
2: Burada şifreyi yazıyor. Zaten şifre sesleri geliyor. Kapının şifresini yazdığına göre bilinci açık hocam.
0: Bak doğru söylüyor.
2: %100 kapının şifresini yazıyor.
0: Kafası gayet iyi çalışıyor
2: evet,
0: diyorsun.
2: Evet kapının şifresini yazıyor. İçeri giriyor arkasına bakıyor ki bütün polisleri çektim mi ben? Sonra bir giriyor arkada bir iki tane polis kalıyor ya bir daha geliyor. O polisleri de peşine taktıktan sonra zaten görevi başarıyla tamamlandı diye düşünüyorum ben. Bu da bir planlı bir şey. Zaten bu olayda planlama var Esra Hanım, Hasan Hocam. Bu aşağıda da plan var.
3: Tuğya'nın hatırlamıyorum cevabı kimseyi ikna etmedi. Görüntülerdeki bir detay dikkat çekti.
0: Burada ne yapıyor bunlar gerçekten bu gölgeler? Bir koşuşturma gibi bir şey.
1: Evet bir şeyler var. Yaklaşıyorlar, uzaklaşıyorlar.
0: Bir şunu gösterelim. Bakın şuraya iyice dikkat edin.
1: Tuğyan yukarı çıkarken oluşan evet, görüntüler Tuğyan, değil mi bunlar?
0: Ay, evet. Tuğyan, oğlumun adı söyledim. Tuğyan yukarı çıkarken burada bir kargaşa gibi bir şey oluyor iki kişinin.
2: Olay yerinden hiç kimse yok. Bütün kolluk güçleri yukarıda. Tuğyan'ın peşine koşuyorlar. Ve sonra bu gölgelere rastlıyoruz. Zaten Esra Hanım siz defalarca gölgelere önem verdiniz değil
0: evet.
2: mi? Kapıda birisi dolanıyor. Barış geliyor. Girmeye çalışıyor. Giremiyor. Ve
0: peki işin... sen bu iki kişi hani burada bir arbede onların içeriden çıktığını mı düşünüyorsun?
2: Ben içeriden çıktığını, kaçtıklarını düşünüyorum.
3: Güllü düştükten sonra güvenlik kameralarına yakalanan iki gölge şüphe yarattı. Ekibimizin ulaştığı yeni görüntü okları bir kez daha Tuğberk'e çevirdi. Saat 7.39. Apartmanın giriş kamerasına yansıyan görüntülerde Güllü öldükten 6 saat sonra Tuğberk ve nişanlısı geliyor. Saat 8.02. Tuğberk apartmana girdikten 23 dakika sonra Tuğyan eve geliyor. Arada bu kadar kısa zaman olmasına rağmen Tuğberk'in ablasını beklemeden camı kırıp eve girmesi kafa karıştırdı.
0: 7.51 bu çocuk girdi. 10 dakika sonra kız orada zaten.
1: Çakışmıyor, çakışmıyorlar birbirlerine.
0: Bak. Yani bakın ne yapıyor? Bu çocuk girdi artık alacağı ne varsa aldı. Hızla kardeşimden önce geleyim de alayım diye daha gece yarısı annem vefat etmiş korkunç bir şekilde aldı. Sonra Tuğyan'la hiç karşılaşmadılar bile.
3: Annesi öldükten 6 saat sonra evine pencerenin camını kırarak giren Tuğberk, "Ablam baygın," dedi. Görüntüler savunmasını çürüttü.
4: Şifreyi sormadın mı? Ablam
5: kime?
4: Her gün girip
5: yok,
4: çıktı.
5: Yok, ablam konuşulabilecek bir halde değil.
4: Evet. Devam.
5: Ablamla kapının şifresi ne diye konuşma şansım yok.
4: Kalktığı gibi bayılıyor.
5: Ablam evet. Konuşulabilecek bir halde değil.
4: Evet. Devam.
5: Ablamla kapının şifresi ne diye konuşma şansım yok. Kalktığı gibi bayılıyor.
1: Gerçekten yani şu tiyatroyu görünce tanıyorum ya. Ablam konuşacak halde değil.
0: Ablan geldi 10 dakika bakın, sonra koşa
1: moderatör
0: koş.
1: Diyor ki orada sen diyor kapının şifresi var. Kapı şifreyle anahtarsız da açılıyor. Ablandan ne istiyor? Ablam diyor düşüyor, kalkıyor, bayılıyor.
0: Konuşamıyoruz.
1: Bak böyle bir yalanı niye söylersin annen üzerinden yahu? Annem, ablam diyor düşüyor.

0: bayılıyor. Şifre alacak pozisyonu bu. Oysa ki o abladan şifreyi alamayacağını biliyor. Biliyor.
1: Sevindiren haber canlı yayında geldi. Avukatımız Hasan Kocabey, Güllü'nün ablası Kader'in vekili olarak davaya dahil oldu.
0: Şu saatten sonra avukat Hasan Kocabey olarak sadece basın yoluyla medya önünde destek vermeyeceğim. Ben artık Kader Hanım'ın avukatıyım. 1 Ekim'deki duruşmaya ben de gireceğim. Bilginiz olsun.
2: Dosyanın, çok iyi oldu.
0: Dosyanın içerisindeki karakter ve Güllü'yü savunan kişi olarak da dosyanın içerisinde varım.
2: Çok
0: sadece
2: iyi oldu
0: dışarıda
2: hocam.
0: Değiliz.
2: Çok mutlu olduk.
0: Şimdi ya... Kader Hanım vekaletini gönderdi evet. Bize. Hayırlı olsun.
3: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
4: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
10: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
11: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
13: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
14: Sen seversin diye aldım.
13: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
15: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan Doruk'ta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
16: büyürler. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor.

0: Can Doruk'ta ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
1: Ebebekle büyürler.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Sadece durulalım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
12: Ben bilirim.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Ton Bank, kartıma din.
1: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Can Kat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
2: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
3: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Sadece durulan.
11: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
14: Sen de sadece durulan.
15: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma. Golf. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
5: büyürler. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
3: Yeni eti lif alif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği eti lif aliften.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
10: Güllü davasında 335. gün.
11: Bir endişe var.
12: Birbirini tutmuyor.
13: Ben de normal bir insan değilim.
10: Taraflar aylarca inkar etti. Gerçekler Yeni Baştan da ortaya çıktı.
11: Gerçekten yani şu tiyatroyu görünce.
14: Tuğberk'in her şeyden haberi vardı.
15: Neden çıkmak istiyor?
16: Şimdi benim aklıma takılan bir tek şey var.
10: Bu görüntüleri daha önce ne gördünüz ne duydunuz. Esra Ezmeci bugün neyi açıklayacak?
16: Çok çok önemli gelişmelerimiz var.
10: Az sonra. Türkiye'yi ayağa kaldıran sır ölümler.
17: Çocukların ölmüş belli şu an.
10: Üç kardeş denizde boğuldu. Dördüncü kardeşin ifadesi herkesi sarstı.
18: Annem istemiyorum demiş.
10: Neden annemden korkuyorum dedi.
16: Kardeşleri vefat etmiş, annesi acıyla boğuşurken hiçbir diğer kardeş annesini bırakıp sosyal hizmetlere sığınmaz.
10: Çocukları için kayıp ihbarı yapmadı. Anne Güler neredeydi?
17: Duyduğuma göre bu evde huzursuzmuşlar, son gittikleri evde.
10: Baba Murat neden eski eşini suçladı?
17: Psikoloji tedavi şey yapalım, kabul etmedi. Dedi ben deli değilim, siz delisiniz. Yani kes tatlı.
10: Gerçeklerin konuşulduğu tek program. Az sonra.
16: Merhabalar efendim. Keyfiniz güzel olsun. Hayırlı cumalar olsun. Cumanız güzel.

0: Geçsin inşallah, dilekleriniz kabul olsun. Hayırlısıyla sizin için. Hayırlısıysa, pardon. Neden? Bazen istediğiniz şey sizin için pek de hayırlı olmayabilir. Tutturursunuz şu adamla evleneyim dersiniz. Şu adam olsun, ben onu seviyorum dersiniz. Adam öyle kötü huyludur ki size cehennemi yaşatabilir. Sen değil mi? O kadar istediğin koca hiç iyi çıkmadı. Evet. Onu Filiz'in. Biliyorsunuz, Filiz'in kocası annesi gelince annesiyle uyuyor. Filiz'i atıyorlar. İşte o yüzden bir şey isterken de Allah'tan hayırlısını isteyeceğiz. Filiz gibi olsun da olsun deyip sonra kocuşkomuz bizlerle ilgilenmeyen, annesine düşkün, bağımlı. O da çok zor hocam.
1: Çok zor.
0: Annesine
1: çok zor.
0: Bağımlı erkek çok zor ya. Annesi ne derse yapıyor, onsuz ondan ayrılamıyor. Benim de bir erkek evladım var. Yani tabii ki düşkün olsun, beni sevsin ama böyle bağımlı, ben zaten istemem o kadar bağımlı erkek. Siz hocam bağımlı mısınız? Ya
1: ben bağımlı değilim ama ben bir yani yabancı bir arkadaşımdan şöyle duymuştum. Siz Türk erkekleri anaları ve karıları aralarında arasında böyle koşuşturan zavallılarsınız demişti. Gerçekten.
0: Kim demiş bunu?
1: Yabancı, yurt dışından bir arkadaşım.
0: Ama o kendine baksın.
1: Siz anneleriniz ve karılarınız arasında koşuşturuyorsunuz ve çok yoruluyorsunuzu kastetmişti, biliyor musunuz? Ha. Aslında buydu yani.
0: O da doğru. Kurban olsun Türkiye'deki erkeklere. Ben hiç sevmiyorum böyle yurt dışındakiler gelip. Sen kendine bak.
1: Arkadaşım,
0: ve
1: sen de, arkadaşım benim ya.
0: Arkadaşınız mı? Yok, sevmedim onu ben. Bizi de şimdi tabii o zaman biz milliyetçi oluruz. Gelip de bizim erkeklerimize laf etmesin yabancı
1: ama
0: erkekler.
1: Ama dışarıdaki bir göz her zaman pis. Dışarıdaki ha? Göz her zaman bizden daha güzel, iyi görür, evet. Ya. Biz belki bazı şeyleri göremeyiz. Ama gerçekten bu noktadaki biraz önce söylediğiniz çok haklı. Yani erkek annesiyle karısı arasında ayrım yapamıyor. Bazen annesi baskın çıkıyor, karısı baskın çıkıyor derken yıpranıyor arada, biliyorsunuz. Yani bu, tabii, konuyla ilgili olarak çok örneklerim
0: var. Yıpranmayacak, karısını tutacak. Bu kadar. Seçecek karısı, onun karısı, aşkı, öbürü onun annesi, arasındaki ayrımı
1: hepsini
0: yapsın.
1: Yerine ayrı koyacak
0: yerine
1: aslında.
0: Yerine ayrı koyacak,
1: evet, hepsini
0: yani.
1: Yere ayrı.
0: O olsun. Zaman her şey mutluluk,
1: evet,
0: olur. Evet, bugün de erkeklere yeterli derecede geçip şey yaptıktan sonra, affedersiniz, söyledikten sonra inşallah mesajlar yerine gitmiştir. Programına başlayabiliriz. İhbar hattımızı vermek istiyorum. 530-488-51-84. Maalesef biz programımızda böyle çok gülebileceğimiz şeyler işleyemiyoruz. Biraz hayatın içinden ve üzücü olaylar işliyoruz. O yüzden böyle başlarken küçük böyle nüanslarla ben de hafif gülücükler eklemek istiyorum. Tabii ki Güllü olayı da bunlardan biriydi. Sonrasında biliyorsunuz 3 kardeşin vefatı da, Sakar kardeşler Darıca'da vefat ettiler. O da bizi çok etkiledi. Baba bugün stüdyomuzda olacak. Aynı zamanda hem annenin hem de diğer kız kardeşin ifadesini dinleyeceksiniz. Ya bir şey gördüm, çok üzüldüm. Onu sizlere göstereceğim. Yani tabii yine de hiçbir şey netleşmiş demek değil ama bir şey göstereceğim size bugün. Ona gerçekten çok üzücü geldi buna. Bu arada Güllü konusuyla devam ederken biliyorsunuz dün Ali Yedibela gelmişti. Biz görüntüleri verdiğimizde onun da dikkatini çeken bir görüntü vardı. Arkada biliyorsunuz gölgeler sanki birbirlerini kaldırıyorlar. Bir şeyler kaçıyormuş gibiydi. Bir onu izleyelim, izleyicilerimiz hatırlasın. Bu ben burada pardon. Evet, burada gölgeleri görmüştük biliyorsunuz. Sonradan çıkan görüntülerde ilk bizde yayınlanmıştı. Aslında Tuğyan orada polis memurlarıyla bir kargaşa yaşıyor ve yukarı çıkmak istiyordu. O sırada arka planda İki gölgenin sanki boğuşması ya da birbirini taşıması, atlamaları gibi,
1: bravo, aynen,
0: bir şey görmüştük. Acaba bu da bize şu duyguyu oluşturmuştu. İçeride başka birileri vardı. Orada sanki bir şey mi, hani dışarı çıktılar. O sırada Tuğyan acaba polisleri mi oyalıyordu gibi bir fikir, bir düşünce yapısı gelmişti. Özellikle Ali Yedibela da bunu söylemişti. Biz de dedik ki hani kimse de ne üstünde suç kalsın ne de gerçekten böyle bir şey olabilir mi? İzleyicilerimiz de merak etti. O yüzden bugün apartmanın oradalar, hem Ali Yedibela hem de muhabirimiz. Bugün deneyeceğiz biz bunu. Oluyor mu diye. Fatih, merhabalar.
2: Merhaba Esra Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Evet Fatih.
2: Esra Hanım, Çınarcık'tayız. Güldü Hanım'ın.
0: Devam et Fatih. Evet.
2: Buyurun Esra Hanım.
0: Yok, sen devam et.
2: Çınarcık'tayız. Gültut'un hayatını kaybettiği binanın kapısının önündeyiz. Giriş kapısındayız. İşte o dün güvenlik kamera görüntülerine yansıyan o itaattaki gölgelerin olduğu noktadayız aslında. Arkadaşım biraz göstersin. İşte o kapı burası Esra Hanım. O gölgelerin yansıdığı noktada tam da bu nokta. Ali Edebeli Hanım'ın da iddiaları var tabii ki bu konuda. Onu da dinleyeceğiz birazdan.
0: Bir dakika, bir şey yani aslında bu gölgeyi gördüğümüz yer neresi Fatih? Şu arabanın arası mı tam?
2: Tam olduğumuz yer Esra Hanım. Şu an bizim tam olduğumuz yer o iki gölgenin ortaya çıktığı nokta.
0: Tam bu bölgede çıktı da.
2: Tam da burası.
0: Bir kapıyı kapatır mısınız?
2: Normalde Esra Hanım bu kapı kapalıydı. Biz geldik açtık. Şu şekilde. Ama kapı rahatlıkla açılabiliyor. Kilitli falan da değil bu arada. Biraz arkadaşımız da yaklaşırsa.
0: Evet, tam kapı bu kapı.
2: Evet. Evet Esra Hanım, kapı bu kapı. Şöyle arkadaşım göstersin hemen. İşte o ekranlara güvenlik kamerasında iddia edilen gölgelerin atlandığı yer burası. Eğer bir atlama söz konusuysa eğer. Arkadaşım biraz yaklaşırsa burada bir klima var Esra Hanım. Bu klima yanında bir market var. O markete ait klima motoru var. Aslında eğer gerçekten de buradan birinin atlama ihtimali varsa şu klimanın üstüne basarak işte arkadaşım göstersin. Orada bir boşluk var Esra Hanım. O boşluktan tırmanarak bizim şu an olduğumuz noktaya çok rahatlıkla atlayabilir.
0: Yani Fatih diyorsunuz ki şu klima var orada. Klimanın üstünde yani klimanın üstüne bassa gerçekten oradan üstten çıkar hocam. Evet doğru, o yeri anladım şimdi ben. İzleyicilerimiz de gördü. Bir daha gösterir misin kameraman arkadaşım bu klimayı? Üstten atlama yerini.
2: Gösterelim Ferhat tekrardan. Şimdi Esra Hanım bu kafesten dolayı buradan çıkma ihtimalleri belki olmayabilir diye düşünülebilir. Ancak arkadaşım göstersin, üst tarafta bir boşluk var. O boşluktan bir insan çok rahatlıkla geçebilir. Klimaya basarak arasında yaklaşık bir metre mesafe var. Duvara tutunarak işte bu kafesin üstünden buraya gelip buradan atlayabilir. İşte
0: peki,
2: eğer
0: dakika,
2: o gölgelerdeki kişiler gerçekten de var ise.
0: Evet onu anladım. Buyurun. Ama oraya nasıl gelir? Şimdi bir insan Ali de söylesin. Ali. Ali yedi belaya da soralım. Ali şimdi oraya tamam biri atlar da oraya biri nasıl gelir? Yani nereden gelecek oraya?
3: Evet şurada bir kapı var. Alttaki depoya açılan. Şurada bir kapı var Esra Hanım.
0: O kapı nereye açılıyor o kapı?
2: Esra Hanım kapı boş bir yere açılıyor. Şöyle bir iddiada bulunuldu. Biz kendimize bunu değerlendirdik.
0: Boş yere deyip bırakmayın.
2: Binanın
0: boş
2: ana
0: yer neresi? Bir, yani onun devamını getirin. Boş yer neresi? Nereye açılıyor?
2: Esra Hanım şöyle ifade edeyim. Aslında binanın ana giriş kapısının yanında. Onu da isterseniz gösterelim size hızlı bir şekilde. Gösterelim. Şimdi şöyle bir iddia var. Arkadaşım gelsin şöyle. Ana kapıdan girdiğimizde.
0: Evet.
2: Alt kata inen bir demir kapı var. Şu
0: evet.
2: An kilitli.
0: Kafes dediği yer Ali'nin dün.
2: Bu kapının... Evet evet Ali Edibelan'ın iddia ettiği kapı bu nokta. Yani güvenlik kamerasını arkadaşım göstersin.
0: Oradan
2: şöyle
0: oraya
2: bir ihtimal
0: çıkıyor.
2: Ortaya çıkıyor iddialara göre. Evet bir arkadaşım yine gösterirse. Şimdi Esra Hanım eğer gerçekten iddialardaki durum doğru ise bu şahıslar bu noktadan böyle kenardan gelerek bu kapının açık olduğunu tabii ki farz edeceğiz. Şu an kilitli çünkü. Bu kapının içinden geçerek eğer oraya bir bağlantı var ise oradan tekrar çıkıp kameralara yakalanmadan işte o demirden atlayıp gölgenin evet. Ortaya çıkardığı görüntüyü yaşayıp gidebilirler. Ancak
0: bir dakika ben
2: bu şekilde,
0: şunu soruyorum. Eğer'i sormuyorum.
2: Bilgi
0: siz
2: aldık.
0: Bir dakika. Siz
2: bu şekilde bilgi aldık
0: zaten.
2: Esra Hanım.
0: Duyuyor musun beni
2: Fatih? Şu an sesim gitti ama. Bu kapının aslında
0: duymuyor
2: o kapıyla
0: beni.
2: Bir bağlantısı olmadığını
0: tekrar
2: öğrendik.
0: Tekrar bağlayın.
2: Bunu net bir şekilde bize söylediler.
0: Tekrar alalım. Hayır şimdi eğer ben ne yapayım eğer'i? Var mı orada bağlantı yok mu? Şimdi
1: yani.
0: Açsınlar isteyin siz zahmet. Hemen şey yapsın. İstesinler mi? Gerçekten orada bağlantı varsa bir dediğini değerlendirim. Ama hiç aşağı indi oraya hiç bağlantı yoksa ne yapayım ben?
1: Tabii. Yani eğer bağlantısı değil. Bağlantısı varsa evet bir şüphe vardır. Bağlantısı yoksa yani o dışarıdaki kafesten o kapından bu içeriye bir giriş varsa... O zaman evet şüpheli bir durum var mı konuşulabilir. Çünkü
0: evet.
1: Güllü Hanım da iki kişi diye de bir şey de söylemişti.
0: Evet iki kişi bir ses var. İçeride de bir komşu hanımefendinin gerçi onun hani hasta olduğunu da söylüyorlar ama psikolojik rahatsızlığı var diyorlar. Hani bir durum oldu mu iki kişi işte dendi mi gerçekten içeride iki kişi var mıydı? Bir de o sırada niye atlıyor da iki kişinin ne şeyi var orada olaylar olurken? Niye millet sanki bir kaçışma gibi ne gerek var? Hani o da enteresan. Şimdi şunu sordum Fatih ve Ali. Şimdi oradan oraya geçiş olabilir mi? Var mı? Kafeste aşağıya inen.
2: Şimdi Esra Hanım biz bu konuyu sorduk. Binadaki 3 farklı kişiye sorduk. Üçü de o az önce gösterdiğim bina girişindeki kafes kapının işte bu az önce gösteren diğer kapıda bir bağlantısı olmadığını söylediler. Ancak sadece var ise bu şekilde bir kaçış olabilir. Onun haricinde zaten binadan farklı bir nokta burası.
0: Evet.
2: Çok fazla
0: tamam,
2: bağlantının
0: işte
2: söz konusu olduğunu söylemek doğru değil. Ancak
0: onu soruyorum. Olmadıysa yani bir bağlantısı yoksa o zaman adam oraya nasıl çıkacak?
2: Ali Edibela'nın bir iddiası var. Onu dinleyelim.
3: Şimdi Esra Hanım öncelikle evet. Herkese hayırlı cumalar.
0: Sağ ol. Teşekkür ederiz Ali.
3: Şöyle söyleyeyim. Kameraman da çekecektir. Hatta isterseniz ben de tırmanabilirim yani.
0: Düşmezsen tırman. Şimdi dikkat şöyle ederek tırmanın.
3: Sıkıntı tırmanır. Yok. Güllü abla için, Güllü abla için ben de düşerim.
0: Ama düşme, düşme.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi çok ama çok dikkatli dinlemesini istiyorum izleyicilerin.
0: Tamam Ali, anlat.
3: Şurada bir balkon var.
1: Ben de dikkatimi
3: şimdi eğer ki zaten binanın Hasan hocam, Esra Hanım, binada zaten kamera yok her katlarda.
1: Tamam işte ben
3: benim
1: doğru diyorum.
3: Benim iddiamdaki olan dairede kamera yok.
0: Bir yap bakalım Ali, görelim o zaman.
3: Oraya,
0: madem. Sen de Fatih
3: şimdi
0: yardım
3: zaten
0: et.
3: Oradan oraya basarsa buradan da. Şimdi yok, sıkıntı yok.
0: Dur, nereyi çekiyorsunuz?
3: Bizim gece iddiamız şu.
1: Ali yedi be, yavaş Ali.
2: Ferhat göster, Ali yedi belayı göster.
3: Yok yok, bak şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Fatih Bey'in iddiasında şu vardı. Şuraya basıp buradan zaten bizim gölgelerimiz de şu şekildeydi. Zaten bizim gölgelerimiz de şu şekildeydi.
0: Bir gösterseniz orayı nereyi
3: biri de tutuyordu onu.
0: Çocuk.
1: Bak bak. Peki bir şey söyleyeceğim.
0: Bir dakika bir göstersin tamam, hocam göster, orayı. Tamam, bir göster. Göster Ali.
3: Akşam bu şekildeydi.
0: Evet.
3: Evet,
0: tut. Fatih, Fatih tutuyor.
3: Bizim iddiamız bu şekilde.
1: Tam bu görüntü.
0: Ha, böyle tam bu görüntüye evet, benziyor. Burada. Doğru.
3: Şimdi
0: bir dakika bir gölgeyi
3: şimdi
0: tekrar görelim.
3: Çeksin abi.
0: Bir gölgeyi tekrar görelim. Bak bak. Gerçekten hocam onun
1: tam,
0: gibi ama üstüne
1: görüntü,
0: atlıyorlar.
1: Tam bu görüntü bakın. Tam bak biri aşağıda biri de iner gibi bakın.
3: Hasan hocam şimdi iddiamı
0: ya
3: tespit diye şey
0: atlıyor.
3: Doğrulayacak bir şey söyleyeceğim. Esra Hanım, o din izlettiğiniz gölgedeki tel seslerini duyacaksınız. Yaklaş abi bana. Evet. Bu sesleri duyacaksınız.
1: Ha. Ali ya.
0: Bir sesi açın. Bir dakika Ali. Bir sesi açalım evet. Şeyde. Bir sesi açın arkadaşlar. Diyor ki hani oradan tutunup. Sesi anlayamıyoruz. Hani çok anlıyorum hala. Ne demek istediğini anladım. Bir şıkırtı böyle bir fış fış fış bir ses geliyor. Yani oradan mı tam
3: evet, evet. Şöyle sesler şöyle gel. İşte Esra Hanım çok önemli bir şey daha söyleyebilir miyim?
0: Tabii. Bir dakika bir bunu bitirmeden.
3: Şimdi bina içini gösterdi Fatih Bey.
0: Bir bunu bitirmeden bir dakika Ali. Şimdi sen diyorsun ki oradan atladı. Arkadaşı da onu tuttu. Ve hani ses de geldi. Peki şimdi şuna geleceğim. Oradayken oraya yani orada kaldık. Nasıl gelmiş yani nereden inebilirler oraya? Şu yani klimanın üstü dediğin yere nereden
2: Esra
0: gelmiş
2: Hanım, onunla alakalı ben bir şey söylemek istiyorum.
0: Evet.
2: Şimdi arkadaşım binayı gösterirse Ali Edibela'nın iddia ettiği binadan atlanmışsa eğer şayet. O bina normal şartlarda çok sık aktif bir şekilde kullanılan bir daire değil. Onu söylemek istiyorum.
0: Kim
2: şu anda da hatta
0: dairede?
2: Camları kirli. Çünkü şu an burada yurt dışında yaşayan bir beyefendinin oturduğunu öğrendik. Ve bu binada sürekli olmadığını, o gün de bu binanın boş olduğunu olduğu iddiası var. Yani, eğer bu binanın boş olduğunu biliniyorsa...
0: Yani o binaya nasıl girmiş olabilir peki daireye?
2: Şimdi Ali Edip Elan'ın iddiası şu şekilde Esra Hanım. Sadece binada Gülü Hanım'ın çıkış kapısına dairesinin...
3: Diyoruz ki yurt dışında yaşadı ya, hani yangın çıkar, bir şey olur, kiraya vermek ister, akrabası gelir, danası gelir, o gelir, bu gelir. Acaba diyoruz ki anahtarı bir komşuya mı teslim etti, esnafa mı verdi, yöneticiye mi teslim etti? Olur mu olur?
0: Peki şunu sormak istiyorum. Diyelim ki hani bu kişi var, diyelim bir kişi var ve gerçekten oranın anahtarını buldu, oradan kaçtı. Hatta aşağı kadar inmeden kaçmış olması daha insana olabilecek bir şey gibi geliyor. Çünkü aşağıdan gerçekten... saklanarak kaçabilir mi bilmiyoruz. Peki bu kişi ne yapmıştır olarak düşünüyorsunuz? Yani bu iki kişi ne yaptı?
3: Ya şöyle söyleyeyim. Hani abla iki kişi demişti. Reyhan abla iki erkek demişti. Komşu Ersan Ersin iki kişi demişti. Komşu Seval ben terasta iki gölge gördüm demişti. Şimdi ben de bu iki kişinin dediler ya, ben de bunun üzerine gidiyorum şu an. Yani kadın demiyorlar, hep erkek diyorlar Esra Hanım. Bizim gördüğümüz de erkeğe benziyor. Kapşülü bile görülebiliyor gölgede.
0: Yani sence o
3: hatta
0: zaman...
3: Hatta müsaade ederseniz ben...
0: Seval Hanım'ın da dediğini düşünürsek bu kişiler terastaydı ve terastan kaçarak buraya gelip indiler gibi mi düşünüyorsun?
3: Güllü Hanım'ın kamerasına da takılmanıza gerek yok. Eğer ki balkondan atlarsanız komşu Seval'in evinden çıkabilirsiniz kameralara takılmadan.
0: Nasıl çıkabiliriz? Nasıl yani?
3: Gül ablanın evi. Tuğberk nasıl camı kırdı? Alt kattan girdi, üst kattaki o balkondan çıktı. Hani oradan kırdı.
0: Bir
3: bu
0: dakika,
3: da öyle olabilir.
0: Apartmanın içine girip gösterir misiniz? Girin içeri.
2: Şimdi Esra Hanım, çekmiyor şebeke tabii. Sıkıntısı var. Onu yaşayabiliriz, ne de gidelim.
0: Bir deneyelim.
1: Gidin bir kapısına gidelim.
0: Bir Güllü Hanım'ın kapısına doğru gidin bakalım ne olacak. Nasıl olacak gözükmeden? Bir evet. Hani anlamaya gidelim çalışalım.
3: Asansör.
0: Yok, asansörsüz.
2: Yavaş yavaş.
3: Bu daire katlarında Esra Hanım hiçbir şekilde kamera yok.
0: Buralarda kamera yok. Dondular zaten. İnternet çekmediği için bir yukarı çıksınlar bakalım yukarıdan nasıl olacak. Olabilir mi hocam hiç gözükmeden?
1: Yani şöyle haklı ama niye orada bulundular bu iki kişi? Olaya dahilleri
0: nasıl
1: ne?
0: Nasıl bir yardımları
1: yani bir
0: olmuş
1: iki kişiden
0: olabilir?
1: Bahsi, yani bu iki kişiyi birkaç kişi de söyledi. İki erkek şahısı birkaç kişi de söyledi. Yani Güllü Hanım'ın ağzından da iki kişi diye bir tabir çıktığı söylendi. Olaya dahilleri ne olabilecek? Yani diyoruz ya mesela bunlar nasıl çıktılarsa öyle girdiler. Yani kameraya takılmadıklarını söylüyoruz ya, demek ki eğer bu bir tasarlanarak işlenmiş cinayetse nasıl girdilerse öyle çıktılar. Çıkarken kameraya takılmadıkları için girerken de kameraya takılmamışlardır.
0: Peki şu mantıklı olabilir mi? Birinci katta ya öbür daire, yurt dışında yaşayan beyefendinin dairesi, oraya kadar inip oradan atlayıp kaçmak.
1: Ben zaten direkt aklıma gelen, yani oradaki demir kapıdan, depoya giden kapıdan değil, balkondan. Çünkü demir kapıdan girmiş olsa bir şekilde apartmanın giriş kamerasına takılacak. Üst katın dairesinden, bir üst kattaki giriş katın üstündeki daireden girip bir şekilde kameraya takılmadan yine
0: bir geldiler bir görelim.
3: Evet. Güllü ablanın evini ne yapmışlar ya? Böyle girişi ne yapmışlar?
0: Ne orası?
1: Oo. Karşı Güllü Hanım.
3: Kameraman yani. Çekebilir mi? Kapatmışlar, sandalye falan koymuşlar. Evet evet.
0: Ama evde ev mi orası?
1: Değil, o ev değil.
0: Orası
1: ya.
0: Çatı şey değil mi, teras?
3: Bura. Yok yok, Güllü ablanın evi. Buradan giriyorsun.
0: Nasıl oradan giriyorsun?
1: Ne hale geldin?
3: Terası da çek abi istersen.
1: Hayır, giriş kapısını çeksin.
0: Giriş kapısı neresi Güllü Hanım'ın?
1: Bura terasa çıkan kapı.
0: Hayır, bu teras bu.
1: Bu Çiğdemlerin evi.
3: Yok, yok,
1: bu da Güllü Hanım'ın.
0: E ne olmuş şuraya, orası şuraya öyle? Güllü Hanım'ın kapısını niye öyle kapatmışlar üstüne sandalyeyle?
1: Kamera nerede?
0: Ne olmuş kamera orada? Nasıl? Anlatsanıza.
1: Şurada. Hah, kamera orada bakın.
2: Esra Hanım, en son verdiğimiz bilgiye göre, aldığımız bilgiye göre biliyorsunuz Güllü Hanım'ın evi kiraya verilmişti. Evet. Biz de az önce bir komşudan binanın boşaltıldığını duyduk. Yani binayı boşaltmışlar.
1: Daireyi.
0: Daireyi
3: ben ne gelsem Esra Hanım, çok duygusal bir şey söylemem lazım. Söyle. İzniniz varsa, müsaadeniz varsa.
0: Tabii Ali,
3: varsa.
0: Söyle.
3: Ben ne zaman gelsem bu kedi hep Güllü ablanın kapısının önünde bekliyor. Hala hiç gitmedi öldüğünden beri. Hep buralarda. Hep kapısının önünde yatıyor. Bak bir tane daha.
0: Ay canım benim.
3: Güllü Hanım bunları besliyormuş.
0: Güllü Hanım hep beslediği için oraya geliyorlardır tabii. Çok hayvansever olduğu için de.
3: Herkes gitti. Herkes gitti Esra Hanım. Herkes kaçtı gitti. Tatilini yapıyor. Keyfine bakıyor. Ama o kediler hala nöbette kapısının önünde. Ve şu an çok pis kokuyor burası.
0: Neden?
3: Çok pis kokuyor burası.
1: Ama tarumar olmuş hep.
3: Çöpler falan
0: neden
3: da var.
0: Neden evi bu kadar şey yaptılar, dağıttılar anlamadım ki. Ben bir dakika şeyde şaşırdım. Şu mavi kapı,
2: verildiği için
0: şu mavi
2: toplanmış.
0: Kapı nereye açılıyor?
3: Asansör kapısı. Ay. Asansör kapısı Esra Hanım.
0: Mavi kapı asansör kapısı mı? Orası.
3: Evet Esra Hanım.
0: Ev orası ne kadar yakın asansör. Evet. Ben anlayamadım yalnız kameradan.
1: Doğru. Ama doğru söylüyor. Şu Çiğdem'in evi karşısı terasa açılan kapı. Şunu... Orası asansör yan tarafta da.
0: Hayır şu arkanızdaki mavi asansör olamaz ya. Asansör mü?
1: Asansör.
0: Arkanızdaki mavi kapı.
2: Esra Hanım asansör ama kapalı yani kullanılmıyor. Kullanılmıyor Esra Hanım. Asansör iptal edilmiş.
0: Bir aç bakayım orayı. Kilitli. Açsana bu nasıl yani... bir asansör?
2: Kilit var Esra Hanım kilit var.
0: Gerçek asansör nerede? Kullanılan asansör nerede?
1: Kullanılmıyor demek ki. Bir alt katta.
2: Bir alt katta Esra Hanım.
1: Dublekse çıkmıyor büyük bir ihtimal.
2: Esra Hanım şuna açıklamak lazım. Güllü Hanım'ın düştüğü daire aslında bir gerçek daire değil. Teras katı olduğu için sonradan etrafı kapatılarak yapılan bir daire. Çünkü aynısı arkamızda da var ama boş. Yani kullanılmayan bir balkon gibi düşünün. Teras katı etrafında bir çevrilme vesaire yok. Daha sonrasında teras çevrilmiş etrafı camlarla ve binaya döndürülmüş. Sonradan yapılma bir bina gibi düşünebilirsiniz.
0: Peki bir terasa karşıdan çıkabileceğiz mi? Bu arada Fatih o kediye sonra sanki hamile bir su mama verin. Yazık ya orada bekliyor.
2: Tamam Esra Hanım anlaşıldı.
0: Yazık ya. Hamile gibi yatmış. Hmm.
1: Ama gitmiyor.
0: Gitmiyor oradan. Görüyor musunuz nasıl vefalı evet. Hayvanlar?
1: İşte buranın...
0: Burası var.
2: Şimdi Esra Hanım, Güllü Hanım'ın... Evet. Tam karşı tarafı gibi düşünün. Burasını Güllü Hanım'ın binası, dairesi gibi düşünebilirsiniz. Etrafını kapattığımızı düşünün camlarla ve burayı yaşam alanına getirdiğimizi farz edin. Güllü Hanım'ın yaşadığı daire de aynı bu şekilde dizayn edilmiş sonradan.
0: Peki buradan hani diyorlardı ya bu terastan o tarafa doğru geçiş var mı? Yani bu terastan bir yere geçiş var mıdır çocuklar?
2: Ben biraz diyaframı netlik yapsam.
1: Kesildi herhalde.
0: Söylesenize şey yani oradan bir yere geçiş var mı? Bir daireye, Güllü Hanım'a, Çiğdem'e bir yerlere geçiş var mı?
2: Evet Esra Hanım bakıyoruz. Şu an burası Çiğdem Hanım'ın, menajer Çiğdem Hanım'ın dairesine giden
0: balkon diyebiliriz. Dur düşecek balkon bu çocuk en sonunda ya.
3: Ya Esra Hanım o kadar kolay ki geçişler ama öyle abartıyorlar ki. Sanki buradaki insanlar hayatında hiç zorluk görmemiş. Ya adam cinayet işliyor ne yapacak başka çaresi yok. Eğer şayet öyle bir şey varsa. Burası Çiğdem'de.
0: Tamam ben şunu merak ediyorum. Buradan her türlü gidersin. Güllü Hanım'ın evine nasıl girebilir mi biri?
3: Tabii girer. Tuğbet nasıl girdi?
1: Ama kameraya takılmadan, daire Tuğbet kapısından
0: nereden
1: girmeden.
0: Nereden girecek? Yani kameraya takılmadan nasıl? Bir onu bana göstersenize. Nasıl girecek? Hani diyoruz ya aşağı atladıysa.
3: Hasan Hocam. Burası komşu Seval'in evi.
0: Tamam. Evet.
3: Göster abi istersen. Bunun girişi bir alt katta. Kamera yok orada Hasan Hocam.
1: Tamam. Tamam. Ha, kamera yok mu?
0: Kamera yok mu burada?
1: Görün
3: bak,
1: çok
3: kedi
1: parlak
3: iki dakikada atladı geçti.
0: Kim geçti?
1: Kedi.
0: Kedi atlar canım.
3: kedi.
1: Ali kediyle bir etme kendini. Kedi dördüncü kattan attı. şimdi oldu.
0: Hayır şimdi oradan bizim için şu önemli. Diyorlar ya iki kişi. Geldi oradan atladı. Güllü Hanım'ın diyelim ki o kırılan Tuğberk'in girdiği camdan oradan atladı geldi hiç gözükmeden dediği gibi o atlama gölgelerin olduğu yere kadar gidebilir mi?
1: Şimdi bu terasa çıkabilmesi için tek yolu, eğer ki bu Güllü Hanım'ın kapısında, yani kameranın olduğu kapıysa, bir şekilde görünmesi lazım. Ali, öyle değil mi? Bu terasa çıkabilmesi için Güllü Hanım'ın kamerasının önünden geçmesi lazım.
3: Komşu Seval'den yapabilir. Komşu Seval bir alt katta. Kamera yok orada.
1: Ha, komşu Seval'in dairesinden girecek. Ama oradaki terasa açılan kapıdan
3: girecek. İki katlı Hasan Hocam. Yok, balkondan atlar geçer. O gün buralarda sandalye de vardı.
0: Ben şunu merak ediyorum. Tekrar sorayım. Oradan girdik. Hani çatı katına gittik ya, terasa. Oradan ben Seval Hanım'ın da haberi olmadan, hiç onu katmayalım. Seval Hanım'a, Seval Hanım'dan da diğer yani Güllü Hanım'ın o mutfağının olduğu yere gidebilir miyim?
3: Gidebilirim. Kameralara takılmadan diyorsanız. Şimdi evet, kameralara takılma. Kameralara dokunulabiliyor bu arada Hasan Hocam.
1: Tarif eder misin?
3: Yani kameraları tuşlarla yönlendirebilir.
0: Tamam, Ali, bu nasıl olur?
1: Tarif
0: Ali,
1: et.
0: Bir tarif
1: güzergahı
0: et.
1: Tarif et. Güzergahı.
3: Şimdi kameralara takıl, ama şöyle, bir kameraları çevirmiş olabilirler. Kameralarda kopukluk olabilir. Şimdi eğer ki komşu Seval'in evini kullanmıyorlarsa hiçbir şekilde giriş yapamazlar.
1: Heh, onu diyorum. Komşu Seval, sen evet, komşu Seval'in dairesinden geldiğini düşünerek kameralara hiç takılmadan izleyebilecekleri güzergahı bir anlat. O iki tane erkek şahıs.
3: Ama Hasan Hocam, bir şey söyleyebilir miyim? Yani söyle. Ben bunu çok araştırdım. Doğrulayacaklar. Tuğber çok gelip gitmiş vefatından sonra Güllü Hanım'ın.
1: Doğru.
3: Hiçbir kamerada görünmüyor Tuğber.
1: Doğru, doğru. Bak, kameralara müdahale edilmiş olma ihtimalini biz de biliyoruz. Sen kameralara takılmadan izleyebilecekleri güzergahı bize bir anlatır mısın? Kafanda oluşan şeyi. Biz de bir netleştirelim kendimiz.
0: Bir o güzel bir yeri görmek istiyoruz. Sen
3: kameralara
1: hiçbir kameraya
3: kameralara takılmadan eğer bu
0: bir anlatsın
3: şu hocam. Kamerayı şöyle göstereyim. Şuradaki kamerayı elinle sağa doğru çevirirsen ise takılmadan geçersin. Ama bu kamera hiç dokunulmazsa geçemezsiniz. Tamam, kameralara takılmadan.
0: Yani diyorsun ki kameraya eğer hiç ellenmezse kamera görmeden geçmesinin imkanı yok birinin.
3: Evet. Evet.
1: Tamam da o kameraya çevirmek ama için de kameranın önüne geçersin, gene görünürsün.
0: Gene ya gözükürsün.
1: O kameraya gidip çevireceksin ya. Kameraya gidip çevirirken de yine çevirenin kim olduğu anlaşılacak. Ya bu kameraya takılmadan kaçma ihtimalini bize anlat. Yani şu Güllü Hanım'ın kapısının önündeki kameradan içeri kameralarını karıştırma. Bu kameralara hiç takılmadan, bir de apartman girişindeki kameraya hiç takılmadan
0: nasıl iner? Bir cevap.
1: Nasıl çıkar, nasıl iner?
3: Şimdi apartmandaki kamerayı gösterdik. Hani giriş katındaki, dedik ki ya balkondan ya da o depo, gerçekten o kapıyı açılıyorsa bir şekilde kameralara takılmadan geçersiniz. Hı hı. Ki otoparkta kamera yoktu o gün. Sonradan taktılar. Eğer ki diyorum ya, kameralara müdahale olmazsa geçiş yapılması imkansız. Ama biz bilmiyoruz. Bakın Hasan Hocam, tekrar söylüyorum lütfen. Biraz daha hani böyle olayı şey yapmayalım. Hani... Hı hı. 22 Eylül'de biri geldi 3 gün konakladı mı acaba? 21 Eylül'de biri geldi acaba 3 gün konakladı mı?
0: Daha öncesinden yani gelen biri
3: öncesine
0: olabilir.
3: Öncesine de bakmak lazım.
1: Tabii. Doğru.
0: Peki şimdi daha öncesinden doğru. gelen biri olsa da, ama yine de hani bu olaya karışması için yukarı çıkması gerekecek.
1: Tabii. Ama bakın şunu söylüyor. Diyor ki bu kameraların
3: i̇şte öncesini biz, görmedik ama.
1: Biz olay gününe ilişkin olarak 24 saatlik kesintisiz bir şekilde kamera görüntüler elimizde yok. Elimizde parça parça var bize gelen görüntülerde, evet, ki önemlerini paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla oradaki kamera görüntülerine takılmış birileri olabilir. Seval Hanım'ı karıştırmayın. Eğer ki terastan geldiyse büyük bir ihtimalle o kapıdaki kameraya takılacaktı. Ama şimdi, elimizde o görüntüler yok.
0: O zaman Ali, senin varsayımına göre bu kişi yok, buradan çıktı, bu çatıdan. Güllü Hanım'ın dairesinde herhalde, yani Güllü Hanım'ın vefatıyla ilgili bir şeyi bulundu. Ne bileyim, bir desteği mi artık, neye şeyi denir ona?
1: Şu olabilir.
0: Ne yaptı yani mesela?
1: Desteği değil de mesela olay günü cinayete şahit olup bizim üstümüze kalacak deyip kaçanlar da olabilir. Bakın sadece cinayeti işleyen olarak düşünmeyin.
0: Ama cinayete şahit olması için içeride olması gerek,
1: İçeride
0: değil mi?
1: İçeride olması gerekiyor zaten.
0: Evet.
1: Yani o da olabilir.
3: Evet.
1: Her şey olabilir. Yani iki kişinin varlığını ispat, içeride olduğunu ispat edemiyoruz. Ama bir kaçan iki kişiyi tahmin edebiliyoruz.
0: Bir Ali ve Fatih, şöyle bir şey yapabilir miyiz? Şimdi siz aşağı doğru inin ve apartmana giriş çıkışta, yani nasıl bu insanlar hani girer çıkar, bir tekrardan görelim. Diyelim ki kamera görmeden bu, en azından Güllü Hanım'ın katının imkansız olduğunu
3: düşünüyorum. Bu arada çok kısa bir şey söyleyebilir miyim?
0: Evet, söyle Ali.
3: 16 Ağustos'ta Tuğbert geliyor binaya. O bina kamerasının yönünü çeviriyor. Güllü ablanın dairesinin önündeki. Şunu.

0: görürüz.
1: Evet, evet.
0: Evet. Yani biri kameranın yönünü değiştirse görebiliyoruz. Buradan da onu anlıyoruz aslında.
1: Ben sadece Esra Hanım, çok şunu da söyleyeyim. Tuğberk hocamı boşuna kırmadı o gece.
0: Neden kırdı? Sen söyle. Bir
1: insan niye mutfak camını
0: kırsın
1: ya?
0: Neden kırdı?
1: Ya Esra Hanım, yani ki oradan kimse geçmedi. Bakın burayı bir tek ben kırarak geçebilirim. Hı hı. Yani o imajı vermeye çalışıyor. Bakın medya blok, Allah onlardan razı olsun, orayı çekmeseydi o görüntüleri de göremeyecektik. Hı hı.
0: Kırık
1: daha. Yani ki ben camı kırıyorum. Bakın
0: dair.
1: Buradan hiç kimse geçmiyor. Güllü abla boşuna o ne lan demedi. Boşuna mutfağa doğru sinirli bir şekilde gitmedi.
0: Yani birilerini gördü ve o yüzden gitti diyorsun sen.
1: İlerlerde şunu da göreceğiz. Güllü abla lavabodan çıktıktan sonra ya Sultan ya Tuyan biri mutfağa gidiyor. Hı hı. O bir dakika içinde ya Sultan ya Tuyan. Evet. Diyorlar ya Romanovası oynadık. Biri oradan mutfağa gidiyor.
0: Yani sen diyorsun ya ki camı açıyor, ona girdiler.
1: Ya da baş.
0: Evet, şimdi ama bu da şu
1: ben,
0: da çok önemli.
1: Ben kulluk güçlerime inanıyorum.
0: Hı? Evet, şu da çok önemli. Şunu da söylemeliyiz. Yani evet. Bir şekilde hani böyle baktığımızda en azından şunu da ispatlamamız gerekiyor. Hani kamera kaydına girmeden nasıl geçmiş olabilir? Yani görüntülerde çıkmazsa bu kişiler nasıl yapmış olabilir? Ona bakmış oluyoruz aslında. Nasıl gerçekleşebilir diye.
1: Ben aslında çok basit bir şey söyledim. Güllü ablanın vefatından sonra Tuğberk çok bu binaya geliyor ama kameralarda görünmüyor nasıl evden girdiği. Hala komşu Seval'in evini mi kullanıyor Tuğberk?
0: Yani kameralarda görünmediğini tam bilmiyoruz. Çünkü tüm detaylı kamera kayıtları sonrasında olmadığı için elimizde belki gözüküyor. Bilmiyoruz ki. Biz sadece elimizde olan görüntülerle üzerine konuşuyoruz. Belki sadece içerideki görüntüsü var.
1: Buradaki esnafın anlattığını söylüyoruz. Burayı hiçbir şekilde görünmüyor.
2: Yani evin içerisinde olduğunu ispatlayamıyoruz. Apartman girişinden iki kişinin girdiğini ispatlayamıyoruz. Güllü Hanım'ın daire kapısının önündeki kameradan iki kişinin eve girdiğini, evden çıktığını ispatlayamıyoruz. Hı hı. O kamera terası da gösteriyor, terasa çıktığını ispatlayamıyoruz. Sadece elimizde arkadaki yansıyan iki kişinin o demir parmaklıklardan, kafesten tahminen atladığına ilişkin görüntüler. Burada asıl sorgulanması gereken nokta neden? Neden?
0: Ne oldu orada?
2: Çünkü biri camdan atılmış.
0: Birinci yani kattaki kişi Almanya'da değilmiş. Bağdat'ta çalışan biriymiş. İstihbarattan biriymiş bu arada. Bağdat'ta çalışan istihbarattan biriymiş. Evet. Sordunuz mu orada mı adam?
3: Hayır Esra Hanım, şu an
0: o dönemde
3: burada kendisi.
0: Türkiye'deymiş.
3: Yöneticiyle görüştük.
0: Evet.
3: Bize kendisini tercüme ederek yardımcı olacağını söylemiş. Onunla ilgili de tabii ki takibimizi sürdüreceğiz.
0: Kendisine de sorarsınız. O dönem Türkiye'de değildi olarak duyduk ama yine de bir sorabilirsiniz. Siz tekrardan aşağıya inin. Bir aşağıda, yani orada gerçekten bir inin aşağıya. Orada gerçekten bir atlama görüntüsü var.
2: Var.
0: Hani,
2: ama bakın olaydan ne kadar sonra?
0: 17 dakika sonra.
2: 17 dakika sonra polislerle Tuğyan Hanım'ın daireye çıkmaya başladığı anda.
0: Evet.
2: Yani birileri, bakın yani olaydan hemen sonra değil. Olaydan 17 dakika sonra eğer gerçekten bu suçla ilgisi olan birileri ise 17 dakika nerede saklandılar bunlar? Hı hı. Niye saklandılar? İşte. Veya niye saklandılar? Yani Tuğyan dışarı çıktı. Eğer suçun içinde olan kişilerse bunların da kısa süre içerisinde oradan uzaklaşmaları gerekirken polisin gelmesini bekleyip 17 dakika sonra kaçmaları da bir tuhaf değil mi sizce?
0: Bir mantıksızlık var yani, gibi geliyor.
2: Bir hayatın olan akışını uydurmaya çalışıyorum bazı şeyleri de. Yani Tuğyan aşağı indi, kargaşa, bütün oklar yerdeki cenazeye ve kalabalığa odaklanmışken aradan kayar gidersin.
0: Ya bir de şunu düşünmek lazım. Güllü Hanım'ı düşünün. Yanında yani sonuçta evladı var. Evladının arkadaşı var. Camdan bakıyor. Diyelim ki Çiğdem Hanım'la ilgili bir şey oldu ve camdan bakıyor. Hafif işte onun vücudunu bünyesine göre bir tık alkollü. Yani onu aşağıya itebilmek için başkasına ihtiyacı var mı? Bir de bunu da düşünmek tabii lazım. Şimdi bu arada dün bunu da konuştuk. Şimdi normalde Güllü Hanım güçlü, cabbar bir kadın. Ve gerçekten ittiğinizde hemen düşmeyebilir. Ama bir

0: insanı sultanın söylediği gibi kalçasından kaldırdığınızda bunu bir deneyin, dikkat ederek deneyin. Yani böyle kaldırdığınızda çok dengenizi kaybediyorsunuz. Bakın birini itseniz gerçekten tutunabilirsiniz. Ama birinin böyle bir anda kalçasının altından, bacaklarından tuttuğunuzda biz burada onu da denemiştik. Acayip denge kaybediyorsunuz öne doğru. O yüzden hani şunu da düşünmek lazım. Tuğya'nın başka insanlara ihtiyacı var mıydı acaba? Evinin içinde en güvendiği yerde annesini atabilmek için. Sanki hani çok da ihtiyacı yokmuş gibi de gözüken bir durum.
1: Yani evet, yani netice itibariyle bu iştirak halinde işlenebilecek suç, ama 5 kişi birden de tutup da birisi plan yaptı, öbürü arkasında çıkmasını engelledi, diğeri itti değil. Kadının hiç beklenmediği bir anda denge merkezine müdahale edildi. Baldırlarının, bacaklarının aşağısından şey oldu ve kadın düştü. Yani burada 5 kişinin
0: Nereye
1: içi
0: giriyor bunlar?
1: oradan çıkmış olabilir mi diye bakıyor.
0: Ne var orada Fatih?
2: Kebri Hanım, kameraman arkadaşım gösterirse, işte bu kapalı balkonun alt tarafında bir bodrum gibi bir yer. Aslında binanın ana kapısından girdiğimizdeki o kafesli kapının aşağı indiğin seviyesinde bir nokta burası. Arada bir kat kot farkı var. Yani şunu söylüyorum. Eğer ana kapının yanındaki kafesli kapıdan giren bir kişi buradan çıkma ihtimali varsa aşağı inmesi gerekiyor. Böyle bir sıkıntı var. Ancak baktığımızda iki farklı bina gibi duruyor. Çünkü biri daha da alt katta oluyor. O yüzden fiziki olarak oradan buraya gelişin çok mümkün olmadığını şu an görüyoruz. Ve bu iddiayı da tabii ki yönetici de kendisi de sorduk. Dedi ki ana giriş kapısındaki tel kapıdan girdiğimizde buraya gelebilecek durum var mı dedim. Kesinlikle öyle bir şey yok. İkisi farklı yerler dedi. O yan dairenin bodrum katı. Orası da farklı bir noktaya gidiyor dedi kendisi bize.
0: Evet, söyle Ali de bir şey söyleyecek. Yani aslında o dediğimiz tel kapının aşağıdan oraya ulaşmasının imkanı yok. Ya dediğiniz gibi üst kattan biri gelecek ya da başka şekilde oradan niye atladığı belli değil. Öyle değil mi?
1: Ben
0: söyleyin hocam.
1: Evet, doğru, haklısınız. Şimdi bana şeyi gösterir misiniz? Netice itibariyle bizim gördüğümüz iki karakter gerçek karakter değil, onların gölgesi. Gölgenin olabilmesi için ışığın olması lazım.
2: Evet.
1: Işık nereden vuruyor? Hangi ışık bu gölgeyi yansıtan ışık,
2: Hasan
1: hangi?
2: hocam, göstersen arkadaşım. Burada bir sokak lambası var
0: Evet.
2: Hasan hocam. Buradan bu ışık sensörlü de olabilir ya da gece vakti zaten
0: Yani
2: yansıtabilir.
1: Bu ışık.
2: İşte bu
0: Işık
2: ışığın
0: bu.
2: gölgesi
1: Tamam.
2: ışığı
1: Evet.
2: oraya vurabilir.
1: O kamera mı o? Ha, o değil. Şey, sokak lambasından bahsediyorsunuz.
0: Sokak lambası.
1: Ama bir de
0: Diğerinin
1: sensör var. Bir de
2: şu
1: sensör.
2: kamera Hasan
0: Sondaki ne?
2: hocam.
0: Bu ne? Bu ne şuradaki?
3: Sonradan takıldı o. Sonradan takıldı.
0: Ha, sonradan
2: Bu
0: takılmış
2: kamera
0: kamera.
2: sonradan takılma Esra Hanım. Şu an
1: Ama
2: evet.
1: orada bir
2: Evet,
1: sensörlü
2: doğrudur.
1: apartmanın ışığıyla aynı anda senkronize olan açılan bir ışık vardı orada. O apartmanın var mı ışığı orada?
2: Evet şu.
1: Oranın ışığı değil
2: Evet
1: mi?
2: o balkonun ışığı da açılabilir.
0: Zaten
2: Sokak lambası da yanabilir. Onun haricinde bu noktada farklı bir ışık yok.
0: ışık o taraflardan bir yerden gelecek. Çünkü gölge apartmana doğru düştüğüne
1: Apartmana doğru
0: göre
1: düşüyor.
0: sağından gelmesi lazım. Yani dediğiniz gibi oralardaki bir ışık gelmesi
1: Doğru.
0: lazım.
1: Ama sokak
0: Gölgesi çünkü
1: lambası değil.
0: apartmanın içine doğru
2: Evet.
0: düşüyor.
1: Tamam.
0: Güllü Hanım'ın apartmanına doğru. Şimdi siz tabii ki yine bence
1: Şimdi
0: şuna bakın. Çok da diğer konuya da vaktimiz azalmasın. Şunu sormak istiyoruz. Siz birkaç şöyle çekim yapın. Gerçekten birileri gözükmeden oradan inip o dediğimiz hani atladığı gördüğümüz gölge var ya oraya nasıl gelebilir?
2: Esra Hanım, son bir kez bir şey daha söylemek istiyorum. Ali
0: Tabii.
2: Edebela
0: Ali ne
2: kendisi
0: oldu? Nereye gitti?
2: gördü. Şimdi burada. Şimdi kafesten biri atlamışsa şayet diyelim. Gideceği iki nokta var normal şartlarda. Biri bizim olduğumuz alandan geriye doğru gidecek ya da olay yerine doğru gidecek. Olay yerine gidemeyeceği için çünkü görünecekler. Bu caddede aslında bu yolda aslında caddeye çıkıyor. Dolayısıyla arkada market var, kameraların görme ihtimali var. Tek bir ihtimal kalıyor buradan atlayan iki kişi kaçması için. Hemen arkadaşım göstersin. Şöyle burada yan dairenin bahçesine ait bir şey var.
1: Ya.
2: Sonra yapıma bir çatı var. Ve burada bir kırık var. Yani sanki buraya biri basmış da içinde düşmüş ya da kırmış gibi. Aynısından hemen bir metre ileride bir daha var. Ve yanındaki bahçeye giden bir kişi diğer taraftan çıkarak kameralara takılmadan farklı bir noktadan çıkıp gidebilir.
0: Anladım. Siz eğer o tarafa
2: Eğer

0: Böyle bir iddia var.
1: Anladım. Tabii bu biraz böyle bir çetrefil şeye dönüştü. Hani biraz zor ama olsun, yine de sizin şeyinizi de bakalım. Yani siz diyorsunuz ki oradan atlayıp hani hiç gözükmeden gitmiş olabilirler. Sen son Ali bir şey söylemek istiyor
2: zaten
1: musun?
2: Zaten buralarda çukurlar var. Ben şunu söyleyeceğim. Terasta bir tane kapak vardı. Şimdi ben o kapağı araştırıyorum. O kapak eğer alt kat daireye iniyorsa o zaman işler çok farklı bir boyuta doğru gider. Şu an onunla ilgili zaten birileriyle sürekli konuşuyoruz.
1: Kapak nasıl alt
2: orada
1: kat daireye
2: iniyor? Orada şöyle bir iddiada bulundular. Orada bir kap.
1: Kapak nasıl alt kata iniyor?
2: En üst katta terasta bir kapak varmış. Hı-hı. Bir alt kata iniyormuş. Şu an Güllü Hanım vefat ettikten sonra dairede bir şey başladı böyle. Çatılar yapılıyor, duvarlar yapılıyor. Böyle bir herkes çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Bakacağız. Onu araştırıyoruz şu an.
1: Tamam, o zaman siz bakın ve gerçekten hani her yerden bir şey çıkabilir arkadaşlar. Gerçekten hani insanları çok etkileyen bir olay olduğu için sürekli de Ali de sağ olsun araştırıyor. Kendi fikirlerini de söyleyecektir. Çok teşekkürler Fatih. Kediyi unutmayın, tamam mı?
0: Tamam da Esra Hanım, onunla ilgileniyoruz.
1: Sağ olun, teşekkürler. Şimdi tabii biz de gelişmeler oldukça izleyicilerimizle paylaşacağız. Çünkü hani birçok insan da bu iki kişiyi özellikle kafasında hani kurgulamış durumda, hı-hı, ve söylemiş durumda. Mutlaka hani yardımı olan iki kişinin de olduğunu söylüyorlar. Biz de onunla ilgili bilgi geldikçe sizlere ileteceğiz. Şimdi diğer konumuza geçelim. Sakar kardeşler bizi çok etkiledi gerçekten. Üç kardeşin gencecik ve zeki, çalışkan, uslu olarak nitelendiren üç kardeşin aynı gün aynı anda vefat etmesi hepimizi etkiledi ve neden diye sorguyu bize de sorgulattı. Baba biz birazdan bizlerle olacak. Şimdi bir VTR'mizi izleyelim.
3: Türkiye'yi yasa boğan Sakar kardeşlerin ölümünde yeni gelişmeler yaşandı. Herkes cinayet büronun devraldığı soruşturmaya dikkat kesilmişken baba Murat sadece Esra İzmeci'ye konuştu.
1: Ne düşünüyorsunuz? Sizin aklınızda nasıl soru işaretleri var? Bir anlatabilir misiniz Murat Bey?
4: Vallahi çocukların ölmüş şüpheli şu an.
1: Murat Bey, hiç eşinizle, eski eşinizle konuşabildiniz mi bu durumla ilgili?
4: Hayır. Hayır, hayır, kesinlikle.
1: Sanırım sizler akrabasınız.
4: 3 senedir. Evet, dayımın kızı oluyor kendisi.
1: Dayınızın kızı. Murat Bey, çocuklarınızla en son ne zaman görüşmüştünüz?
4: 2 seneyi geçkindir.
1: 2 senedir çocuklarla neden görüşmemiştiniz?
4: Vallahi ben arıyordum, telefonumu açmıyordular. Yani engellemiştiler.
1: Engellediler.
4: Ama harçlıklarını gönderiyordum, nafakalarını gönderiyordum.
1: Eski eşinizin hiç psikolojik sıkıntıları var mıydı?
4: Vardı. Ben bir ara hatta ona da söyledim. Tedavi sürecine gidelim. Psikoloji tedavi şey yapalım. Kabul etmedi. Dedi ben deli değilim, siz delisiniz. Yani kes tarttı.
1: Peki eski eşinizin nasıl psikolojik sıkıntıları vardı? Ne yapıyordu?
4: Bir şey söylediğin zaman birden saldırıyordu. Böyle bağırarak saldırıyordu. Elinde bıçak varsa gelip sana boğazıma dayıyor. Bir kere mutfakta bıçakla bana saldırdı. Boğazıma, yani uzanmıştım. Televizyon da vardı mutfakta. Bıçağı böyle getirdi, şah damarıma dayadı.
1: Durduk yere mi?
4: Hayır, bir konuşuyorduk. Bir şey vardı. En ufak bir şeyde böyle sinirleniyordu, agresifti yani.
1: Nasıl davranırdı çocuklara?
4: Bilgenur'la geçinemezdi. Bilgenur'u böyle baskı altında tutardı ve devam ediyormuş zaten. Bilgenur hep odasındaymış tek başına. Ondan fazla ilgilenmezmiş Bilgenur.
1: Çocukların kendilerine zarar, evet, verme ya da hayatlarına son vermeyle ilgili bir durumu olabilir mi?
4: Vallahi ben duyduğuma göre o evde huzursuzmuşlar, son gittikleri evde. Kendi sokağındaki kamera görüntüleri, bunlar çok önemli. Eve bakan kamerası, o eve kim giriyor, nasıl, onlar bilip bulunması lazım, bakılması lazım.
1: Ben her şeyi düşünüyorum, yani neden artık mecbur
4: şimdi... Hayır, şimdi baskı altında olurken sadece annelerini söylemiyoruz burada. Yani başka kişiler de yapabilir, başka kişiler de götürüp yani bu başına bir işler getirebilir, yani atabilir denizden. Yani onlar önemli, yani bunlar açık açıksın.
3: Çocuklarının biri tarafından çağrılıp denize atıldığını söyleyen baba Murat'ın eşiyle ilgili iddiaları kafa karıştırdı.
4: Bir eve gene geçti ben oradayken. Ondan sonra oradan da çıkarmış. Adam herhalde zorla çıkarmış. Oradan da çıkardı başka eve. Ondan sonra Ondan sonra oradan da çıkarmış. Bir daha en son dübleks bir eve geçmişler. Telefon da o da şey.

0: Yani 3-4 tane hat değiştirmiş.
1: Baba Murat çocuklarının ölümüyle ilgili şüphelerini dile getirdi. Hayatta kalan dördüncü kardeşin tavrı stüdyoyu şok etti.
2: Kardeşleri vefat etmiş, annesi acıyla boğuşurken hiçbir diğer kardeş annesini bırakıp sosyal hizmetlere sığınmaz. Şüphe çekiyor. Neden Bilgenur anneyle Taziye evinde değil de kardeşlerine yanmıyor, annesine destek olmuyor da sosyal hizmetlere korkuyorum diye sığınıyor.
3: Cenazeye de gitmiyor.
2: Cenazeye de gitmiyor. Şimdi bunu yargılamıyorum ben ama ben buna sorarım, ben merak ederim. Hoş geldiniz Murat Bey.
4: Hoş bulduk.
2: Başınız sağ olsun tekrardan.
4: Sağ olun, sağ olun.
2: Hiç tabii dün sorduğumuzda görüşemedik demiştiniz ama hiç eski eşinizin ailesiyle ya da başka şekilde görüştünüz mü?
4: Hayır.
2: Bilgenur'la konuşabildiniz mi hiç?
4: Yok, Bilgenur zaten ben ifade verdim, kendim almak istiyorum dedim. Başka da bir şey yok.
2: Bilgenur şu an sosyal hizmetlerde hala.
4: Evet, evet.
2: Diğer arkada kalan yani.
4: Sizin aracılığınızda da eğer mümkün olursa Bilgenur'u da yanıma almak istiyorum.
2: Bilgenur'u yanınıza almak istiyorsunuz. Evet. Birlikte müracaat ederiz inşallah.
4: İnşallah.
2: Bilgenur biliyorsunuz arkada kalan, o gün diğer kardeşlerle birlikte gitmeyen kardeş sosyal hizmetlere sığmıştı. Önce ben izleyicilerimize biliyorsunuz çok acı bir olay ama o gün özellikle annenin evde olup olmamasıyla ilgili çok konuşulduğu için ben anne yok muydu, var mıydı onu söylemek istiyorum özellikle. 19 Ağustos Perşembe günü, olay biliyorsunuz 20 Ağustos sabaha karşı oluyor. Anne aslında Perşembe günü 18.35'te işe gidiyor anneleri. Sonrasında çocuklar akşam evdeler. Gece 3.27'de çocuklar, 3 çocuk evden dışarı doğru çıkıyorlar. Evden 3.27'de çıktılar. Bilgenur o sırada demin bahsettiğimiz sosyal hizmetlere sığınan kardeş, 22 yaşındaki ortanca kardeş evde uyuyor. Sonrasında o sırada uyuyorlar, sabah 9'da artık 20 Ağustos'un gece 3.27'de çıktılar çocuklar. Sabah 9 oldu ve anne işten geldi, gece boyunca çalıştı. Yani çocuklar evden gittiği sırada anne evde değildi aslında. Anne sabah 9'da eve geliyor. Sonrasında sabah 9'da geliyor, bakıyor çocuklar evde sıklıkla vakit geçirirken, yaz tatili de evde olmadığını görüyor. Sonrasında o sırada Bilgenur da kardeşlerini aramaya çıkıyor. Onu yazmamışsınız. Bilgenur da gidiyor. O kardeş aramaya gidiyor. Anne çocukların evde olmadığını öğrenmesine rağmen, telefon açıp ulaşamamasına rağmen hiç kimseye haber vermiyor o sırada. Saat akşam tekrar işe gidiyor. Sonrasında anne yine kayıp ihbarı vermiyor. Akşam 8 gibi kendisine haber geliyor. Çocuklar denizde bulundu diye. Yani önce çocuklar aslında 12 saatten fazla, yani 16 saate yakındır kayıp olmalarına rağmen, ulaşılamamasına rağmen anne kayıp başvurusu yapmıyor ama Bilgenur yapıyor.
4: Yapıyor.
2: Peki bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
4: Vallahi ben bir şey diyemiyorum ki.
2: Yani eşiniz o gün evde değil.
4: Kendi o zaman ifadesinde bir şeydi. Ben tutarsızlık var, ben başka ne diyeyim Esra?
2: Peki Murat Bey, içsel olarak şimdi sizin 3 evladınız vefat etti aynı anda. Siz bu olayın cinayet mi, intihar mı, yoksa kaza mı olduğunu düşünüyorsunuz?
4: Esra Hanım, sadece ben size gibi kamera görüntüsünden acele bir, sanki biri çağırmış gibi çocuklarım öyle indiğini görüyorum. Yani Ali önde, iki kız da yan yana, iki çocuklarım da yan yana bunun peşinden gidiyorlar. Sanki biri çağırmış gibi böyle biraz acele şekilde, belki dikkat ettiniz. Başka bir şey yok.
2: Şimdi çocuklardan
4: tahmin edemiyorum ben.
2: Bir tek Muhammed'in yanında telefon var. Diğer kızlardan Gülşah ve Belinay da yok aslında. Telefonlarını bırakmışlar.
4: Onlar bırakmışlar. Ben de öyle duydum. Doğrudur.
2: Peki siz çocuklarla en son ne zaman konuşmuştunuz Murat
4: Bey?
2: İki yıl önce. Evet. Ne konuşmuştunuz 2 yıl önce?
4: 2 yıl önce ben ondan önce devamlı 2 ayda bir yanlarına gidiyordum. Ve ihtiyaçlarını görüyordum.
2: Düzce'ye mi gidiyordunuz yanlarına?
4: Evet, Gebze'ye gidiyordum.
2: Gebze'ye gidiyordu. Darıca, pardon.
4: Çağırıyordum, yanıma geliyordu. Tam Gülşah ablası getiriyordu. Geziyorduk, ihtiyaçlarını görüyordum, üstlerini alıyordum. Sonra eve geliyordum. Yani 7-8 günde otelde kalıyordum. İhtiyaçlarını da görüyordum. Eve gidiyorduk sonra. Kumanyalarını alıyordum eve. Öyle yani, başka bir şey yok.
2: O zaman ilişkileriniz
4: yani
2: iyi miydi?
4: Belli bir aralıklarla gidiyordum yani. Evet evet, çok güzel. Yani çocukların da hiçbir şeyi yoktu yani. Öyle psikolojinin olsun şey olsun. Bilgenur biraz gene şeydi. Fazla çıkmıyordu dışarı.
2: Bilgenur'da ne var? Yani psikolojik bir problem mi var Bilgenur'un?
4: Yok, öyle bir şey yok Bilgenur'da.
3: Böyle ablasını kaybetmiş.
4: Yani böyle biraz Bilgenur zaman... böyle biraz ciddi yani. Böyle fazla şey şöyle, değil. Şöyle.
2: Bir anneyle bir arkadaşa değil. Hattımız evet, demiş. Bir konuşmak istiyor. Anneyi tanıyan bir hanımefendi. Merhabalar.
5: Alo, iyi günler. Merhaba.
2: Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş buldum Esra Hanım.
2: Buyurun, ne söylemek istersiniz?
5: Güler abladan birazcık bahsetmek istiyorum. Ben şu anda çalıştığım firmada 4,5 yıldır çalışıyorum. Evet. Güler abla 2024-2025 senesi yaklaşık bir yıl bizim firmada çalıştı. Kendisini bizim firmada çalıştığım kadarıyla tanıyorum. Dışarıdan kesinlikle tanımıyorum. Kendisi çok mütevazı bir kadın, çok çalışkan, iki vardiya sisteminde çalışan bir kadındı. Hem gece vardiyası hem gündüz vardiyası. Kendisi de kaynak işi yapıyordu. Bizzat erkek işi yapıyordu. Evet. Böyle durumda ben Güler abladan kesinlikle yanlış bir hareket, yani bu söylenenlere baktığım zaman şaşırıp kalıyorum, inanın.
2: Hangi söylenenlere?
5: Ya anne şu anda suçlanıyor gibi düşünüyorum. Hani sosyal medyadan baktığım zaman anne ilgisiz olduğunu söylüyorlar. Kesinlikle ben gördüğüm kadarıyla böyle bir şey yok. Çünkü
2: aslında şu an anne
5: suçlanmıyor.
2: Onu da söyleyelim. Anne.
4: Kim suçladı şu an?
2: Anne de aslında olayı şüpheli bulduğunu ifadesinde söylemiş. Yani olayı şüpheli buluyoruz. Annene saat kaçta ifade vermiş? Anne evde mi değil mi? Hani bunları bilgi olarak vermek lazım. Çünkü çocuklar annenin yanında kalıyor ve anne de bakın şu an gördüğümüze göre evde değil zaten çocuklar evden çıktığında.
5: Evet, büyük bir ihtimal yine kendisi dediğim gibi bir yıl bizim firmada çalıştı, bizim firmadan ayrıldı. Etraftan duyduğum kadarıyla zaten kendisi gece vardiyasında. Ben ekranınıza baktığım zaman perşembe günü anne işe gitti akşam 6.30'da. Evet. Anne ertesi günün 20 Ağustos 9'da işten geliyor. Bir insan 15.30 saat çalışma sistemi yasaktır. Önce bunu söyleyeyim. Saatlerde bir yanlış anlaşılma, yanlış bilgi verilmiş olabilir. En fazla minimum 10 saat, 10 saatin üstünde çalışmak yasaktır. Gece vardiyası 12-8 veya akşam 7 sabah ya da gece 3.30 arası çalışma olabilir.
2: Evet.
5: Bu saatlerde de bir yanlışlık görüyorum. Buna ihtimal vermiyorum.
2: Bunu
5: gibi...
2: şöyle söyleyeyim, bunlar annenin ifadesinden aldıklarımız. Eğer bir yanlışlık varsa anne doğruyu söylememiştir. Tabii. Çünkü bu savcılığın yani ifadesi, annenin bu ifadesinde verdiği saatler bu saatlerdir. Bizim verdiğimiz saatler annenin ifade saatleri.
5: Ya ben bahsettiğim gibi Güler abla gerçekten ben çok üzüldüm. Çok iyi bir kadın. Evlatlarını telefonuyla konuştuğu zaman mükemmel, hani hayatım, bebeğim, canım, bize de o şekilde hitap ediyordu. Evlatlarının ne kadar çalışkan olduğunu bunlardan bahsediyordu. Yani hiç dışarıya çıkıp gece yarısı eve gelecek bir kadın değildi.
2: Peki yani şimdi birkaç telefon aldık. Bu telefonlarda da bazıları sizin gibi söylerken bazıları Güler Hanım'ın biraz agresif bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi. Bununla ilgili ne söylersiniz?
5: Ya biliyorsunuz fabrika ortamında, şirket ortamında sinir, kavga, bu tarz şeyler olmaması gereken bir şey. Yani bu tarz ortamda kesinlikle böyle bir durumu yoktu.
2: Peki siz Güler Hanım'la telefonla konuşur muydunuz sıklıkla?
5: Güler Hanım'la bizzat yan yana çalışıyorduk. Yan yana çalışıyorduk. Hatta ben taziyeye gidecektim. Müsait olamadım diye WhatsApp'tan yazdım. Güler abla, ben böyle yanına gelmek istiyorum. Baş sağlığı verdim. Teşekkür etti, mesajını yolladı. Yanına da gidemedim. Bir tek iş yerinde gördüğüm kadarıyla size bunu ifade etmek istedim. Bir de şu var. Evet, ben birkaç yayınınızı izlediğimde

0: ablanın sıklıkla hat değiştirdiğini biliyorum.
1: Evet. Ben bunun neden olduğunu biliyor musunuz? Niye telefonlarını değiştiriyor?
0: İnanın hiç bilmiyorum. Ben kendisine ulaşmak için ekip liderinden numarasını istediğimde 3 tane numara verdi. Ulaşamadım.
1: Evet.
0: Adres değiştirdiğini de biliyorum. Ama ben şöyle kıyaslama yapmak istiyorum. Ev sahibi kirayı arttırıp o evden çıkabilir. Maaşını almamış, ev sahibiyle kötü olmuş olabilir. Bir de ilk zamanları şunu da söylemeden geçmeyeyim.
1: Bir dakika, bir üst üste değil, onu anladım. Evi değiştirmeyi de neden bir insan sürekli telefonunu değiştirir sizce?
0: Ya sadece ilk işe başladığı zaman bir tane beyefendiyle tanıştığını biliyorum.
1: Bir dakika.
0: Kadının
1: Evet, bir beyefendiyle tanıştı sonra.
0: Evet. Ya sadece bundan bahsetmişti. Ben bununla tanıştım. Sence olur mu? Ama resmini kesinlikle görmedim. Yeni bir ilişkiye başladığını söylemişti. Hoş, kendisi de bekar bir kadın olduğu için boşanmış olduğunu biliyorum. 3 yıla yakındı. Kendisine bırakmıştık hatta bu düşünceyi, bu duyguyu.
1: Peki şunu merak ediyorum. Bu beyefendiyle olan bir ilişkisi vardı. Ondan bir korkusu, sonrasında tehdidi var mıydı ki telefonlarını değiştiriyordu?
0: Yok, kesinlikle. Ya böyle özel konuları bize açmazdı. Sadece kız kıza konuştuğumuz zaman yeni birisiyle tanıştığından bahsetmişti. Bir kere, başka da bir bu konuyla alakalı bir bilgim yok.
1: Peki sizce neden bu kadar saat kayıp başvurusunda bulunmadı akşama kadar, ertesi gün?
0: Ya ben o konuda gerçekten çok şaşkınım. Ben de bir anneyim, iki kız annesiyim. Rabbim kimsenin başına vermesin. Böyle bir durumda ben feryat figan ederim. Ortalığı ayağa kaldırırım. Güler ablayı bir tek bu konuda çok şaşırdım. Neden olduğunu bilmiyorum. Ya da şokun etkisinde ya da anneyle baba bir akrabalık var. Dayı çocukları olduğunu biliyorum. Acaba kendi aralarında bir husumet var da birbirlerinden bir şey sakladıklarını da düşünüyorum. Bu da olabilir ortaya şu anlık çıkmaması için. İnanın bilmiyorum. Yani ben de şaşkınım o konuda.
1: Bir soralım babaya. Murat Bey, sizce neden 16 saat kayıp başvurusunda bulunmamıştır anne?
2: Ben de o olayın şokundayım yani. İnsan evladını söylemez mi? Yani benim kızım söylüyor da bunun dili mi tutulmuştu, söylemedi.
1: Bir de Murat Bey şöyle diyor eşiniz ifadesinde, benim çocuklarım hiç dışarı çıkan çocuklar değildi. Hep evde olurlardı diye de söylüyor ifadesinde.
2: Tamam, o zaman kamera görüntülerine bakılır. Önceki günlere bakılır. Bu gene çıkar ortaya. Yani
1: hayır, çıkar tabii ki de onu demiyorum. Yani neden 16 saat haber vermemiştir?
2: Yani ben de şaşkınım.
1: Yani gidecekleriyle ilgili bir bilgisi var mıydı?
2: Yani bu olayda çocuklar, ben velayet olsaydı, ben çocuklar başlarında olsaydım avukat bey, ben giderdim hemen. Hemen gider.
3: Çocuklar ayrı bir eve taşınmak yani istiyorlar mıydı? Bunu hiç duydunuz mu?
2: Yok yok, hiç kesinlikle.
3: Yani annelerinden ayrılıp başka bir evde yaşamak niyetindeler miydi? Rahatsızlar mıydı annelerinden?
2: Onu bilmiyorum. Siz ne kadar bilgiye sahipsiniz ben de.
1: Şimdi çok teşekkürler. Hanımefendiye teşekkür ediyoruz telefonumuza. Şimdi bir ifadelere geçelim. Annenin ifadeleri. Sonra asıl bölüm bölüm vereceğiz ama Bilge Nur'un ifadesi çok enteresan. Onu size özellikle anlatmak istiyorum. Yani Bilge Nur'un anlattıkları, kayıptan sonra yaptıkları çok ilginç. Bunu özellikle size, Bilge Nur'u özellikle dikkatle izlemenizi isteyeceğim. Sonrasında da bazı paylaşımlar göstereceğim size. Belki bunlar sizi etkileyebilir Murat Bey. Çocuklarınızın bazı paylaşımlarını göstereceğim. Bu da bence bize bayağı fikir verecektir. Önce annenin ifadesini görelim.
4: Eski eşim Murat Sakar'dan 8 yıl önce ayrıldım. Kendisi benim kanaatime göre şizofren hastasıdır. Uzun yıllar boşanmakta diretti. Evli olduğumuz süreçte bana ve çocuklarıma karşı sürekli şiddet uygulayan biriydi.
2: Aslı.
1: Eşinizin sizle olan iddiası?
2: 4 yıldır ayrıyız biz ondan. Yani öyle şiddet müddet asla.
1: Eşinize ve çocuklarınıza sürekli şiddet
2: asla,
1: uyguladığınızdan asla bahsediyor
2: kesinlikle
1: ifadesinde.
2: Yani Allah'a yemin ederim öyle bir şey yok. Yani. Ben onları çok severdim. Hep onlar için de inşaatlarda çalışırdım. Yani bunu bağlanmak isteyen, söylemek isteyen arkadaşlar olsun, köylülerim olsun. Yani hepsi biliyor. Böyle bir şey kesinlikle yok.
1: Peki neden eşiniz sizin için şiddet uygulayan biri olduğunuzu söylüyor?

0: ölüyor?
1: Bilemiyorum ki bu anda yani benim olayla ilgili çocuklarım mesele bu bana niye böyle bir şeyler söylüyor ben de anlamadım.
0: Sizin şizofren hastası olduğunuzu söylüyor.
1: Asla öyle bir şey yok.
0: Yani buradan şunu anlıyorum hani...
1: Hatta ben buna daha önceden evli pilli içinde söylemiştim. Tedavi olmasını da söylemiştim. Psikoloğa götür ben söylemiştim. Asla kabul etmedi. Siz
0: Neden
1: delisiniz.
0: tedavi olmasını istediniz? Ne vardı
1: Ya böyle
0: eşinizde?
1: agresif böyle birden şey hareketler vardı. Böyle saldırgan hareketler vardı. Onun için ben ona söylemiştim. Şimdi
0: Siz
1: bunu
0: eşinize
1: bana söylüyor.
0: şizofren mi dediniz? Yani
1: Evet ben öyle bir şeyler vardı. Ben de öyle dedim.
0: şizofren nedir biliyor musunuz?
1: Şizofren böyle psikolojisi bozuk. Şizofren tedavisi görmesi lazım dedim. Ben şey
0: Yani
1: yaptım.
0: psikolojisi bozuk ne olduğunu bilmeden söylediniz.
1: Ya saldırganlığı vardı onun için de
0: O
1: öyle değildi.
0: şizofrendi. Yani ben birazcık izleyicilerimize de anlatayım. Şimdi herkes bu
1: Biraz o
0: terimleri...
1: şizofren dediğiniz biraz kapsamlı yani
0: Yani ben
1: psikolojiye
0: şizofren ne
1: giriyor.
0: demek bir anlatayım. Psikoz demek yani psikotik bozukluk. Gerçeklik algısı bozulmuş demek. Yani hayal ürünü hezyanları, hayal ürünü düşünceleri, hayal ürünü görselleri olan, gerçekte olmayan şeyleri varmış gibi söyleyen,
1: Evet.
0: aynı zamanda ikna ile değiştirilemeyen düşünceleri olan şizofreni hastalığında bu çok önemlidir. Yani mesela şuna ben ısrarla diyorum ki şu koltuğa hayır bu koltuk pembe değil beyaz renk diyorsam genelde ikna ile değiştiremeyen düşünceler bu demek. Yani şizofreni
1: Hemen hemen
0: hastalığı
1: aynı işte.
0: öfkeli bir
1: Aynı.
0: insan demek değil.
1: Evet.
0: Şizofreni hastalığı aslında gerçeklik algısı böyle bir şey var mıydı? Yani
1: Öfke de
0: gerçeklik
1: vardı zaten.
0: algısı bozulmuş muydu?
1: Öfke de vardı evet öfke de.
0: Öfkeden bahsetmiyorum.
1: Zaten
0: Öfke şizofren demek değil de yani böyle bir atıyorum olmayan şeyleri var gibi söylüyor
1: Esra
0: muydu?
1: Hanım böyle kızımın ölümünden sonra da zaten bayağı psikolojide bayağı bozulmuştu zaten.
0: Psikoloji bozu
1: Ha.
0: olmayan şeyleri var gibi söyler miydi?
1: Ya böyle bunun lüks hayaller vardı. Hep villa
0: Yok.
1: hayaller vardı.
0: E olur her
1: Öyle
0: kadının
1: şeyler
0: vardır
1: vardı.
0: villa hayali. O değil. Yani mesela bir şey yok ortada. Sizin bir şey yaptığınızı iddia ediyor. Ya da hayal dünyasında insanların onu takip ettiğini, ona zarar vereceklerini söylüyor. Paranoid düşünceleri var mıydı? Yani bu tarz bir şey var mıydı?
1: Muhtemelen hatırlamıyorum şu anda.
0: Böyle bir şey değildi. Yani diğerleri
1: Hatırlamıyorum.
0: dediğiniz normal insanların öfkelenebilir
1: Evet.
0: şeyleri olabilir. Bunlar olabilir. Onu bir sorgulamak istedim ama o ısrarla sizin hani buradaki ifadesinde şizofreni olduğunuzu söylemiş. Herhalde size karşı da bir öfkesi var demek ki.
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Öfkesi var yok. Ben ne bileyim. Ya,
0: Peki
1: dört
0: hani...
1: sene önce bu boşanma yani böyle bir dava açıldı. Kendisi dava açtı. Ben bu süreci de kendim de uzatmış çocuklarım için de şey yapmak istedim yani barışmak istedim. Yani o tarafın ailesinden olsun şeyin olsun bayağı çabaladım ama hiç şey elçi de gönderdim.
0: Peki
1: Olmadı yani.
0: çocuklar size kırgın mıydı?
1: Yok yok kesinlikle.
0: Ama
1: Çocuklar görüşüyor.
0: görüşmüyorlarmış.
1: Yok yok götürüyordum çocuklarına bayağı aram iyiydi. Son 2 senedir çocuklar birdenbire benimle görüşmedi yani. Ne telefonumu açtı ne bir şey.
0: Peki çocuklar size kızgın olabilir mi? 2 senedir hani yetişkin çocuklar ya hani...
1: Yo zaten ben her gün arıyordum ki bu zamana kadar da telefonlarını arıyordum. Açmıyordular telefonlar.
0: Onlar da belki bir şeylere kırıldılar.
1: Bilmiyorum 2 senedir şey yapmadılar yani hiç benimle tamamen diyaloğu kestiler.
0: Peki 2 yıl
1: Onun ilişki
0: içerisinde
1: yoktu.
0: Darıca'ya gittiniz mi görmek için yüz
1: Yok
0: yüze?
1: gidemedim çünkü telefonum açmıyordu. Bir de zaten ev değiştirdiler için dedim gider mi orada? Telefonu açmadılar da ben nereden bulayım?
0: Peki çocukların
1: Başka bir şey.
0: sağlığıyla ya da iyilik halleriyle ilgili nasıl haber alıyordunuz?
1: Böyle sosyal medyadan paylaşımlar oluyordu. Ondan şeyim oluyordu. Yani benim akrabalarım falan görüyordu. Öyle şey yapıyordum. Haberdar oluyordum. Son şekilde de herhalde evi çekmişler. Son aldıkları evi. Eşyaları falan çekmişler. Ben de mutlu oldum. Dedim ne güzel mutlu mesutlar. Onun için de
0: Ama
1: ben
0: biraz siz de
1: fazla da
0: pek
1: karışmadım.
0: ilgilenemediniz
1: Ben
0: herhalde.
1: ilgilendim. Ben çok ilgilendim. Ama onlar diyaloğu kesti benden.
2: Bir de şunu da
1: Ben
2: ekleyelim.
1: devamlı şey yapıyordum yani.
2: Yatalak bir de babası var Kars'ta. Onun
1: Babamı
2: yanında
1: da
2: kalıyor. O
1: yürüyemiyor
2: onu da
1: fazla.
2: bırakamıyor
1: Babamı da
2: bence.
1: bırakamadım. Onun için de son 2.
2: Ama
1: Zaten annem
2: harçlıklarını
1: de yeni
2: devamlı
1: rahmet.
2: göndermiş ben.
1: Esra Hanım, anne avukat bey de konuşuyor. Annem de yeni rahmetli olmuş zaten. 2 sene önce
0: Başınız
1: vefat etti.
0: sağ
1: Allah
0: olsun.
1: razı olsun. Onun için de babam da tek kaldı evde. Aa, ben de çıkamıyordum. Bir yere de gidemiyordum. Mecbur evdeydim.
0: Tamam ama bunu da yargılamak için sormuyorum. Sizin
1: Tabii
0: ilişkinizi de
1: canım. Yo
0: öğrenmek
1: onu da
0: istiyorum.
1: söyleyeyim
0: Çünkü
1: yani. Evet.
0: eşiniz sizden özellikle
1: Evet.
0: şizofreni ve çocukları çok mu
1: Yo yo
0: döverdi diye
1: asla asla
0: bahsedince
1: asla.
0: bir sormak istedim. Peki ifadenin devamını görelim.
3: Kızım Gülşah normalde hukuk okuyordu. bu sene yeniden üniversite sınavına girmek için hazırlık yapıyordu. Belinay ve Muhammed Ali ise lise öğrencisiydi. Çocukların hiçbiri bir işte çalışmıyordu. Çocuklarım uzun yıllardır

0: babalarıyla görüşmezler. Ben boşandıktan sonra başka bir kişiyle evlenmedim. Sadece erkek arkadaşım vardır. Kendisi Giresun ilinde yaşar. Darıca'ya pek gelmez.
1: Şimdi çocuklar babalarıyla görüşmüyorlar da diyor, kendisinin de bir erkek arkadaşı olduğundan bahsediyor.
2: Onun için de ben evden demek ki uzaklaştırıyormuş. Başka ben ne diyeyim?
1: Evden ben derken zaten, telefon, yani erkek arkadaşı olduğu için mi sizle görüşüyor?
2: Belki de öyledir, ben ne bileyim. Tam şeyin, ben gidiyordum, bir kere Ukrayna'da çalışıyordum. Eve geldim, birden koridora girmiş, benim ayakkabılarımı görmüş. Ben de Benlay'la Ali'nin yanındaydım, onları seviyordum. Hiç hayırlı olmasın, bu neye gelmiş, kendi kendine böyle saydı durdu.
1: Evli onu miydiniz o zaman?
2: Çocuğu öptüm, öyle çıktım gittim.
1: Evli miydiniz o zaman?
2: Daha yeni gelmiştim yani. Hayır, boşanma aşamasında.
1: Ama boşanma aşamasında kadınlar istemez ya kocaları. Evet. Yani kızgın da oldukları
2: için. Yani ilgilenmiyorsunuz diyorsunuz ya. Yani evet. Ben gene gidiyordum, her şeyinle ilgileniyordum yani. Eksikler varsa icra borçlarını gidip gittim kapattım. İcraya düşmüştüler. Gülşah'la beraber gittik kapattık. Gebze adliyesinde.
3: Yani, okul kazanmış mesela, gidip onu ziyaret ettiniz mi
2: gittim,
3: okulunda?
2: Gittim okula da gittim, ziyaret ettim. Arkadaşlarım. Belki bağlanırsa arkadaşı da söylesin. Tabii,
1: şimdi şey acaba çocuklar yetişkin ya, erkek arkadaşa bir tepki falan göstermezler herhalde. Öyle şeyleri var mıydı?
2: Nasıl, onu anlamadım.
1: Annenin erkek arkadaşı olması, hani bazen çok sahiplenirler, tepki gösterir ya çocuklar. Öyle bir durum var mıydı?
2: Benim çocuklarım gösterebilir. Kabullenmeyebilir yani.
3: Kız
1: neden? Neden sizce?
2: Şimdi böyle neden olduğu, şimdi bir kan bağı yok. Yabancı bir erkek 3 tane kız çocuğunun içine, yani bizim doğuda da, yani bu başka yerde de aynı olur. Kız çocuğun içinde, ailenin içinde, aynı evde. Yani uygun mu? Sizce de uygun mu?
1: Ama eve gidip gelip gittiklerini bilmiyoruz. Çünkü Giresun'da yaşıyor olarak söylüyor sanırım. Belki eve gelmiyordur bu beyefendi.
2: Eve gelirse onlar zannetmiyorum kabul etmez.
1: Eve gelse kabul etmez çocuk. Çünkü bazı çocuklar değil. Yani hayır. Tabii ki bekar hanım hayatında asla biri olabilir ama bazı çocuklar pek kabullenemiyor. Özellikle annelerine de çok düşkünse.
2: Kabul etmez.
1: Bak anne böyle diyor ama... Kızı ne diyor acaba? Söyleyeyim mi onu? Söyleyeyim
2: hangi
1: o zaman.
2: Kızı? Onu söyleyeyim.
1: Bilge Nur. Tamam. Şimdi ilk polis ifadesinde diyor ki, ben anneme kızgındım. Çünkü annemin erkek arkadaşları geliyordu. Ha. Ve ben kapımı kilitleyip yatmak zorunda kalıyordum. Evet. Ama sonrasında savcılık ifadesinde bunu değiştiriyor. Bunu polis ifadesinde söylüyor.
3: Sıcağı sıcağına verdiği ifade.
1: Yani ilk
3: değerli.
1: Verdiği... Hocam şunu da merak ediyorum. Polis ifadesinde Bilge Nur, hani ben rahatsız oluyordum. Annemin erkek arkadaşa geliyordu. O yüzden annemle kavgalıydım ve kapımı kilitleyerek yatıyordum diyor.
3: Bu önemli ama, bir detay bu.
1: Yani bunun ikisinin arasındaki bu polis ifadesi de önemli
3: şimdi
1: midir
3: polis
1: hocam?
3: Polis ifadesinde müdafi avukat huzurunda verdiği için sıcağı sıcağına verdiği ifade benim için en değerli ifadedir. Yani evimi, odamın kapısını kilitliyorum diyor. Annemin erkek arkadaşı değil, erkek arkadaşları diyor değil mi?
1: Evet.
3: Erkek arkadaşları giriyordu, ben de rahatsız oluyordum. Normalde kimse...
1: Bir saniye hocam, bir Murat Bey. Murat Bey hemen şey yapmayın, belki kızgın yani, olduğu için de.
2: Böyle bir şey kabul edilir mi? Ben halkımızdan da sorayım, seyircilerimizden de. Yani böyle bir şey kabul edilir mi?
1: Şimdi şöyle
2: erkek
1: olabilir
2: arkadaşlarını
1: Murat Bey.
2: Benim kızlarımın içine alıyor. Şimdi o kadın sağlıklı mı? Psikolojisi düzgün
1: şimdi
2: mü?
1: Şöyle... Şimdi bekar kadın olduğu için tabii ki hayatında biri olabilir. Ay, ama tamam. Burada şunu bilmiyoruz. Hani annesine kızgın olduğu için mi Bilge Nur böyle söylüyor? Çünkü
2: hayır söylemez kesinlikle.
1: Polis de böyle söyledikten kesinlikle sonra söylemez. Savcılık yalan da biraz söylemez. Değiştiriyor benim ifadesini.
2: Benim kızım yalan söylemez. Demek ki orada bir baskı vardır. Bir şey vardır ki orada bir düzeltme olmuştur demek.
1: Sonra Bilge Nur savcılıkta ifade veriyor. Savcılıktaki ifadesinde farklı şeyler söylüyor. Burada savcılıktaki ifadesinde hani annemin erkek gece çalıştığı için kardeşlerimle birlikte dedi. Hani erkek arkadaşla ilgili bilmiyorum diyor.
2: Bak şimdi o farklı. Ben buna
1: şimdi,
2: bir şey demiyorum.
1: Hocam bu neden olur şimdi, ben sonuçta bir Hasan hocamızın söylemesi daha doğru. Çünkü Bilge Nur ilk ifadesinde ben bunu tekrar söylemek istiyorum. İlk ifadesinde diyor ki. Söylemeyeyim. Alkol içiyorlar o gece. Belinay da alkol alıyor ve sarhoş olduğunu söylüyor. Ve sonra herkes alkol aldıktan sonra odasına geçti diyor. Sonra ben odamın kapısını kilitledim. Bu polis ifadesi. Odamın kapısını kilitledim. Ben genelde odamın kapısını kilitlerim diyor. Çünkü annemin erkek arkadaşları eve geliyor. Ben gelmelerini istemiyorum. Kapımı kilitleyip uyurum o yüzden diyor. Kapımı kilitleyip uyudum diyor.
3: Çok detaylı, sıcağı sıcağına, ilk akla gelen değil. Yani konuyla alakalı olarak doğru olan neyse bu. Daha sonraki ifadesinde ne söylüyor? Annemin erkek arkadaşlarının eve gelip gelmediğini bilmiyorum. Bilmiyorum demek ifadede kaçmaktır. Bir şeylerden kaçıyor. Ya yani neyden kaçıyor? Tepkiden kaçabilir. Annesi bunu duyarsa kızar ona tepki diyor. Verir,
1: annem
3: kızabilir.
1: Suçlanır belki suçlanır diye düşünebilir. Belki.
3: Bakın ikinci ifadeki annemin erkek arkadaşlarının eve gelip gelmediğini bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? Sen evdesin. Evdesin zaten. Ya bilirsin, doğru mu? Ya görürsün ya gelmiştir ya gelmemiştir. Evet. Ona sorula verilecek cevap annemin erkek arkadaşları eve gelirdi, gelmezdi. Bu ne diyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum cevabı bir kaçma. Neyden kaçıyor? Annesine zarar vermemekten, annesinin
1: suçlu
3: tavrından
1: pozisyona düşmesini istemiyordum.
3: Gibi gibi. Ama ilk ifadesindeki, bakın detay verirse bir ifade içerisindeki, bir beyan içerisinde detay olursa benim için değerlidir. Ne diyor? Ben genelde odamın kapısını kilitlerim. Çünkü annemin erkek arkadaşının eve gelmesinden arkadaşlarının eve gelmesinden rahatsızlık diyorum. Çünkü onların eve gelmesini istemiyorum. Bakın detay ne? Kapıyı kilitlerim. Rahatsız oluyor, korkuyor. Dolayısıyla ilk ifade benim için çok değerli.
1: Anlamadım. Bu kadın bu kadar çok çalışan kadın ne ara erkek gelecek? Hani onu da çok kafamda tutamadım. Çünkü bu kadın sürekli iki vardiya çalışıyor. Acaba iş arkadaşları mı geliyordu? O da olabilir, onu da söylemek lazım. Çünkü erkek işinde çalışıyor. Kadın zaten cabbar böyle yani kaynakçı. Kaç kişi kaynakçılık yapabilir ya? Çok zor bir iş kaynakçılık.
3: Tam ağır kaynak ustası.
1: Hani doğru. Ağır kaynak ustası kadın. Acaba iş arkadaşları mı geliyordu? Onu da düşünmek lazım. Şimdi bazen çok eril işlerde çalışan kadınların erkek iş arkadaşları da olabilir. Hani erkekleşiyor ya kadınlar
3: ama bakın,
1: bazen.
3: Ama bakın ne diyor kız? Annemin erkek arkadaşları diyor. Yani işten arkadaşları da derdi.
2: Demiyor.
3: Komşularımız da derdi. Annemin erkek arkadaşı.
2: Yani korkusundan bir ilişki, kapıyı arkadan kilitliyormuş.
3: Bir ilişki işaret ederek söylüyor.
2: Demek ki bir şey biliyor. Yani, benim yani, çocuğum seyircilerimiz de biliyor. Benim çocuğum lise öğrencisi yani. Bu kadar cahil mi ki? Kapıyı yani bir zarar geldiğini düşünüyor ki kapıyı arkadan kilitliyor.
1: Ama
2: yani.
1: Şunu da düşünmek lazım. Da şimdi erkek arkadaşları var diyelim ya, hanımefendi normal erkek arkadaşı olur, sevgilisi olur. Sonuçta tekrardan söyleyelim, bekar bir hanım olduğunda söyleyelim ki hani bu durumun şunu söylemek istiyorum. Bu durum çocukların kol kola denize doğru gidip hani sonrasında vefatıyla nasıl bir bağlantısı olabilir?
2: O da olabilir. O da olabilir.
1: Siz söyleyin Murat Bey.
2: Yani yapabilirler, onu da yapabilirler.
1: Neyi yapabilirler?
2: Yani, bu durum bunlara ağır gelebilir.
1: Yani intihar mı edebilir? Yani kendilerine zarar mı verebilir?
2: Böyle bu durumu görürse, böyle tutarsızlar görürlerse, yani böyle şeyler görürlerse yapabilirler. Bence yapabilirler.
1: Yani annenin hayatında biri var diye üç çocuk da kendi hayatına son verir mi?
2: Hayır,
1: hani
2: öyle bunda demiyorum. Şimdi anne vakti vaksiz eve erkekler alıyorsa veyahut da bunlar bir şey görüyorsa, böyle durumlarda eğer şahit oldularsa yapabilirler diyorum. Hı hı. Ben öyle diyorum, ben siz bilirsiniz.
1: Yani tabii hani çünkü şimdi bunlar aklı başında da çocuklar. Biri hukuk fakültesinde, biri evet. Lisede öğrenci, biri evet. 15 yaşında. Hadi o küçük ama yani bunun için olur mu? Çünkü insanlar hani boşanınca hayatlarına biri girebiliyor ama 3 kişinin 3 kardeş bunu kabul edememiş olabilir mi? Onunla da ilgili devam edeceğiz. Bir ifadenin devamını görelim. Bu arada Bilginur'un ifadeleri çok enteresan. Birazdan size anlatacağım ama özellikle 10 yıl önceki kayıpla da ilgili çok travmaları var. Sonrasında bazı hissiyatlar hissettim diyor Bilginur. Orada da çok enteresan şeyler var. Bir devamını hazırsa.
0: Karımın flört olarak görüştükleri kimse yoktur. Benim de normalde evime gelip giden başka kadın ya da erkek arkadaşım yoktur. Ben genel olarak gece vardiyasında çalışırım. Ağır kaynak işçisiyim. Bu alanda nadiren kadın işçi çalışır. Ben de onlardan biriyim. Çocuklarım yüzme bilmezlerdi. Belinay, Muhammed Ali ve Gülşah birbirlerine çok düşkünlerdi. Bilgenur ise onlardan ayrıydı. Mental anlamda diğer çocuklardan biraz daha geriydi. Ayrıca Bilgenur çok asabi bir çocuktur. Bilhassa Gülşah'ı çok kıskanırdı. Sık sık evde kavga ve tartışma olurdu. Hatta bu sebeple Gülşah kapısı kilitli olarak uyur. Çocuklarımın flört olarak görüştük.
1: Şimdi burada baktığımızda Çocukların özellikle Belinay, Muhammed Ali ve Gülşah'ın

0: birbirlerine çok düşkün olduğunu, Bilge Nur'un ise ondan ayrı olarak agresif olarak söylüyor ve anne diyor ki Bilge Nur mental olarak geriydi. Yani mental herhalde...
1: Mentalin anlamını o annesi biliyor mu sorulsun?
0: Neden öyle dediniz?
1: Anlamını bilmez ki o kadın. Mental ne? Mental ne diye?
0: Yani zihinsel yani o... bir engeli var mıydı? Mental, zihinsel.
1: Hayır hayır asla asla. Bilge Nur'un öyle bir şeyi yok ki. Ha Bilge Nur mesela fazla şey yapmazdı yani ablası gibi ne bileyim gezmeyi fazla gezmeyi tozmayı biz taraflara gitmeyi arkadaşlarla gezmeyi öyle bir şey yok. Bilge Nur sade yani evinde öyle bir çocuk yani fazla şey yok.
2: O gün
1: yok
2: çok
1: yani.
2: Gezmiş ama.
0: Ne, hangi gün?
2: Çocukların
1: kaybolduğu gün Bilge Nur çok aramış.
2: Çok gezmiş.
1: Evet. Hatta şeye
0: ama arıyor kardeşlerini arıyor. Bir de size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bilge Nur kardeşlerini ararken yanına bir günlük alıyor ve o günlük 10 yıl önce ablası vefat ediyor ya Çeşme'de boğularak. Evet. Onu anlattığı günlüğü yanına alıyor ve o gün ablasını ve abilerini ararken pardon kardeşini çöpe atıyor o günlüğü. Biliyor musunuz o gün? Yani orada enteresan çünkü diyor ki benim hislerim çok kuvvetlidir. Ve bir şeyler anlatıyor. Bu arada eşiniz Güler Hanım hattımızda olacak. Arkadaşlarımız şu an konuşuyor. Onun da söylemek istedikleri vardı. Ayrıldığınızda eşiniz hattımızda olacak kısa bir aradan sonra.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
4: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
7: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
8: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
13: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
14: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
13: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
15: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
16: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
17: Ebebekle büyürler.
18: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemeli. Vefanın tadı hala aynı.
19: Sen seversin diye aldım.
18: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
2: Ebebekle büyürler.
3: Sadece dururlar.
4: Yeni Durunem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece durula.
8: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
13: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u.
14: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
15: Domino's'u hoş geldin.

0: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
1: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, bekleme.

0: Etmeden, uğraşmadan değerinde drink sat.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Paska.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
7: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
8: Adriana duşta da sadece duruluyor.
9: Sadece duruladım. Sen de durula.
8: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
10: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
11: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan Doruk'ta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
12: Ebebekle büyürler.
13: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
14: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
15: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
16: Şimdi bu olay hepimizi derinden sarsa altından ne çıkacak hepimiz merak ediyoruz. Bakın burada keşfettiğimiz ya da ortaya çıkardığımız hukukun tabii ki en büyük yardımıyla ya da nezdinde çıkarılan dosyalar aslında bizim kendi çocuklarımızı korumak ya da gelecekteki çocuklarımızı korumak için çok önemli. O yüzden nedenleri hep böyle detaylıca ortaya çıkarmak lazım. Murat Bey, eşinizle Güler Hanım'la ekip arkadaşlarımız konuşmuş. Ben şimdi bağlanmayacağım, çok kötüyüm diye söylemiş. Kendisi diyor ki ben çocuklarına çok düşkün bir kadındım. Öyle olmasam iki var diye çalışmazdım. Şu an gerçekten ilaçlarla ayakta duruyorum. Neden böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Bu durumu ben de şüpheli buluyorum. Şüpheli ölüm olduğunu düşünüyorum. O gece ben yoktum. Ben de iş yerindeydim. Murat Bey, yani eski eşim yalan söylüyor. Tüm söyledikleri yalan. Olur. Ben hep çocuklarıma düşkün olan biriydim. Çok çalışan bir kadınım olarak söylüyor.
17: Ben de çok çalışıyordum. Çocuklarıma hep gurbetten para gönderiyordum. Bunlara yani ben kendime harçlık bile almıyordum.
16: Sanırım doğru söylemediğinizi dediği nokta, hani eşiniz sizinle ilgili ifade verdiğinden hani şiddet uyguladığınızı, şizofreni olduğunu söylemiş. Ama hani bunu da söyleyemişim, şizofreni deyip insanlara sürekli şizofreni deyince ben buna çok kızıyorum. Hani böyle bir şeyle simgelemek, bir de hastalığı da hasta olan insanları da farklı bir şekilde temsil etmek istiyor. Onları da nezletmek istiyorum. Sonuçta bu tarz hastalıklar, ilaçları olan, böyle de etiketlenmemesi gereken hastalıklar. Bunu bir duyurmak istedim ben.
17: Evet.
16: Murat Bey, anne de ölümü şüpheli buluyor. Bir yandan bunu anlıyoruz. Diğer yandan
17: peki
16: da...
17: Peki size bir soru sorayım. Peki anne niye kayıp başvurusunda bulunmuyor? Benim kendisini kötülediği, zihinsel özürlü dediği benim kızım gidiyor kayıp başvurusunda bulunuyor.
16: Sizce neden?
17: Demek ki bir şey biliyor yani. Ben ne bileyim.

0: Ondan sonra da polise hemen şey yapardım.
1: Peki Murat Bey bir şey biliyor derken ne bilebilir anne?
0: Şimdi 16 saat sonra ben size soruyorum. Avukat Bey'e soruyorum. Yani bu mantıklı mı Hasan
1: Bey? Hayır değil de ben size soruyorum. Siz soruya soruyla cevap ya, vermeyin. Şunu soruyorum.
0: Ben anlam
1: yani
0: veremedim
1: 16
0: işte.
1: 16 saat.
0: Tamam.
1: Hani bir şey biliyordur evet. O yüzden. Ne biliyor olabilir?
0: Bilemiyorum ki. Yani diyorum bu normal değil yani. Çocukların... Bir anne böyle davranmaması lazım. Yani evladı kayıpsa, bir annenin evladı kayıpsa çırpınır. Sağa sola kendini vurar. Polise haber verir. Her yetkili her yere haber verir. Hı
2: hı. Şimdi söyleyebilir miyim bununla ilgili olarak?
1: Tabii buyurun hocam.
2: Şimdi şöyle, bu Bilge Nur'un ifadesinde sabah saat 9'da uyandığını,
0: evet.
2: Sabah saat 9'da uyandığını ve annesinin de evde olduğundan bahsetmiş. Evet. Ve annesine kardeşlerinin nerede olduğu sorulduğunda annesi ne demiş biliyor musunuz Esra Hanım?
1: Evet buyurun.
2: Annem kardeşlerimin evden gittiklerini söyledi demiş. Annem kardeşlerimin evden gittiklerini söyledi demiş. Şimdi ben bunu bir türlü oturtturamadım
1: evet,
2: kafamda.
1: Evet pazartesi yani de ifadelerin değerden... devamını şey yapın. Bu arada Ümitcan Uygun'dan mektup gelmiş. Şimdi yeni mektup gelmiş. Onun için kendisi fotoğrafını da yollamış.
2: Türlü okuyamadık.
1: Ben hayır onu yolladık bu ikinci hocam.
2: Öyle mi?
1: Evet aa, evet.
2: Ha doğru ayaktaydı o fotoğraf.
1: Yani son halim demiş. Son ama halim diye.
2: Resimli mektuplaşıyorsunuz.
1: Evet. Yeni geldi. Ben daha okumadım. Önce okuyacağım biliyorsunuz. Son ifadesini okumuş. Yani son ifade diyorum. Son mektubunu okumuştuk. Onun üzerine bir mektup daha gelmiş. Bir şeyler herhalde anlatmak istiyor. Bizi sizinle paylaşacağım. Şimdi daha okumadım. Şu an getirdiler daha. Okuduğumda hepinizle paylaşmış olacağım. Hocam ifadeler çok enteresan.
2: Çok enteresan bir detay var orada. Pazartesi evet ben bunu detaylı bir şekilde izah edeyim.
1: Evet detaylı bir de
2: zamanımız kısa çünkü.
1: Bilge Nur'un söyledikleri çok enteresan. Yani ben hissettim diyor kız ve 10 yıl önce boğularak ölen ablasının günlüğünde atıyor.
2: Tabii. Yani... Ve ablası Bilge Nur'un doğum gününde ölmüş ve yıllarca doğum gününü kutlamamış.
0: Evet,
2: hiç kutlamamış. 16 Ekim tarihinde ablası ölmüş boğularak. O da Bilge Nur'un doğum tarihi.
0: Aynı tarihe denk geldiği için Bilge Nur hep üzülüyordu. Ben de ona hep düşünüyordum. Bu zamana kadar da düşünüyorum bir çare bulamıyordum. Yani gerçekten o büyük
1: ve böyle
0: bir şey.
1: Düşünürken diğer üç kardeş de boğularak vefat etti. Çok üzücü bir şey Murat Bey. Sizin evet. Üzüntünüzü de çok iyi anlıyorum ama çok ihbarlar geliyor bu arada.
0: Evet.
1: Çok enteresan bilgiler ve çocukların çok enteresan paylaşımları var. Ekip arkadaşlarımız Darıca'ya gidecekler. Detaylıca araştırmaya devam ediyoruz. Pazartesi devam edeceğiz. İyi ki geldiniz Murat Bey. Çok sağ olun.
0: Allah razı olsun. Sağ olun.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Rahatsız olmuyorsun değil mi? İstiyorsan alayım ben onu.
1: Ay saçmalama Han. Çok iyi biliyorsun ki ben köpekleri senden daha çok severim.
0: Nasıl? Köpekleri benden daha mı çok seviyorsun yani?
1: Evet. Özellikle de kurşunu. Değil mi? Ha?
0: Hiç bekler miydin benden? Etkilendin mi? Doğru söyledin.
1: Yani etkilendim tabii. Ama yani senin olayın da bu bir yandan.
0: Neymiş?
1: Sahiplenmek. İnsan hayvan fark etmiyor.
0: Kötü mü yapıyorum yani?
1: Yani tasmaya insanları takmaya kalkmadığın sürece bir sorun yok bence.
0: Ceylan, şu doktora tekrar gidelim mi yarın? Bir daha denemek ister misin?
1: Terapisti mi diyorsun?
0: Hı hı. Sadece sen bil diye değil. Ben de bilmek istiyorum. Acaba bir ilişki yürütebilecek bir insan mıyım? Yoksa seni yine bunaltacak mıyım? Oyalıyor muyum seni? Emin olmak istiyorum.
1: Yani tamam. Ararız. Müsaitse gideriz. Ama yani unutmamamız gereken bir şey var. Biz şu anda birbirimize saygı duyabiliyor muyuz? Ona bakıyoruz. Bir ilişki içinde değiliz. Yani sen ne zaman bana güvenmeyi, arkadaş olmayı öğrenirsin, ondan sonra bir şeylere başlarız.
0: Peki Ceylan.
1: Nasıl yani? Tamam diyorsun, rahatsız olmadın.
0: Yok olmadım. Haklısın. Önce bir bakmamız gerekiyor ki birbirimizi incitmeyelim.
2: Elim acıyor, gel.
0: Nereden çıktı bu?
1: Hiç. İçimden geldi kanka.
0: Eyvallah kanka.

0: Tatlı yaptım. Kemal Paşa. En sevdiğin. Kaymak da koyacağım yanına. Oh!
1: Yok, sağ ol canım, istemiyor.
0: Bayram. Konuştuk ya. Özrümü de diledim. Daha ne yapayım?
1: Sırf o değil. Ya bugünkü olayla ilgili tavrını hiç beğenmedim Okşan. Ya ne diye bu kadar çekiştiriyorsun bu insanları? Allah Allah ya. Bunca yıldır beraber ailem olmuş insanlar bunlar. Tamam, evet, bazı sorunları var. Ama kimin yok ki? Ya senin hiç bir sırrın yok mu? Ya da böyle utandığın bir şey? Ya hiç mi keşke Allah'ım böyle olmasaydım dediğin bir şey?
0: Var.
1: Ne?
0: Var. Ondan çok utanıyorum ben. O yüzden sana bağırdım, çağırdım o gün. Ben çocukla mocukla uğraşamam diye o yüzden hevesini kırdım senin.
1: Ne diyorsun Okşa, anlamıyorum.
0: Benim çocuğum olmuyor Bayram. Bunu diyorum. Evet. Yani belki Safiye'nin yaptığı tuhaflık işime geldi benim. Kendi tuhaflığımın yanında bana kendimi iyi hissettirdi. Hani ben sanki çok normalmişim, hiçbir kusurum yokmuş gibi onları doladım dilime. Oysa onların kimseye bir zararı yok ki, kendilerinden başka. Ama benim öyle değil. Ben senin hayalinin içine ettim. Sen baba olmak istiyorsun. Çok da iyi bir baba olursun. Ama ben anne olamam. Bir şey söyleyeceğim sana. Eğer bana dersen ki boşanalım, boşanırız. Tek kelime laf etmem. Sana hiçbir şey sormam. Kabullenirim. Kimseye de laf söz söyletmem. Biter gider.

0: Ege?
1: Selam.
0: Selam. Hayırdır?
1: Ben Neriman'ı görmeye gelmiştim de.
0: Tamam, çağırayım ben.
1: Yok, sakıncası yoksa ben yanına gidebilir miyim?
0: Şimdi ablam gelir falan, sorun olmasın sonra.
2: Yani ben girebildiğime göre Ege'yi sorun edeceğini zannetmiyorum. Ya sen daha önce girmemiş miydin bu eve? Değil mi?
0: Tamam, gel. Gel. Şuradan bir terlik al kendine. Düz devam et. İlk soldaki oda.
2: Aferin kanka. Çak bakalım.

0: Abla sen misin? Ege senin ne işin var burada? Odamda görmüşsünler, dışarı çık.
1: Neriman sakin ol. Utandığını ve kendini kötü hissettiğini biliyorum, tamam mı?
0: Yok canım, sana öyle gelmiştir.
1: Bir keresinde annem babamı zorla veli toplantısına yollamış. Üfleme, dinle. Annem babamı zorla veli toplantısına yollamış zil zurna halde. Babam öğretmenime fazlaca iltifat etmiş hatta. Ertesi gün okula gittiğimde en sevdiğim öğretmenim yüzüme bakamıyordu. Sonra teneffüste yanıma geldi. Dedi ki, utanması gereken sen değilsin Ege. Ben de değilim, babam. İşte ben o gün anladım utanmam gereken bir babam oldu.
0: Sen yanlış anlamışsın ama. Ben ablamlardan utanmıyorum.
1: Utanma zaten. Kimse adına utanma. Bu çok büyük bir kibir. Yani sanki biz çok matahmışız gibi. Ne oluyoruz ki öyle yani? O yüzden ne sen utan ne de ablan utansın. Ha bir de çok uzun zaman sonra babama bu olayı sorduğumda babam yüzüme bakıp kahkaha atmıştı, biliyor musun? Hatırladığı tek şey öğretmenimin ne kadar güzel olduğuydu. Yani Neriman, babam güldü, eğlendi, her şeyi yaptı. Ama o hiçbir zaman utanmadı Neriman. Hiçbir zaman. Bu hayatta utanması gerekenler utanmıyor. Ama sen, ben, ablan gibiler başımızı öne eğmekten boynumuz tutuluyor. Haksızlık bu. Bence sen kendinde gurur duymalısın. Onlardan hiçbir zaman utanmadığın gibi onları hiçbir zaman yargılamadın, yadırgamadın. Büyüklük gösterdin.
0: Ama dışarıda bunu yapamam. Utanırım.
1: Neyi yapamazsın?
0: Bunu.
1: Neriman bu ne? Yine mi başladı?
0: Hiç bitmedi ki. Biz çöplerimizi saklamaya ailecek giyebiliriz Ege. Ege, nereye gidiyorsun? Dur!
2: Ne oldu?
0: Yok bir şey, hadi.
1: Hayır efendim, var.
0: Ege bak sus, bir daha yüzüne bakmayacağım senin.
1: Neden Neriman? Ne oldu? Neden saklıyorsun? Utanıyor musun?
0: Ya sana ne?
3: Ne oluyor arkadaşlar? Konu ne?
1: Konu Neriman'ın kendine zarar vermesi. Konu bu.
0: Ya benim kolum kaşımamı diyor. Abim biliyor onu zaten. Sen şimdi niye olay çıkartıyorsun?
1: Abin...
0: Tamam.
1: Kolunun da bu halde olduğunu biliyor mu Neriman? Aa.

0: ablanların, senin ve sizin sorunlarınızdan fırsat bulduğunuz kısa bir zamanda bununla da ilgilenebilirseniz çok sevinirim. Ben ilgilenirdim ama bana izin vermiyor. Galiba yardım istemekten utanıyor ama ben utanmıyorum. Lütfen ona da yardım edin.
1: Onun herhalde canı sıkıldı. Bize sardı yani ben. Bir şey yok, kusura bakmayın.
2: Neriman durur musun?
1: Abi yok bir şey.
2: Neriman bekle.
1: Han dur.
2: Ne dur Ceylan, görmüyor musun kolunun halini? Söz vermişti bana, yapmayacaktı bir daha.
1: Ya Hancım sen de çok iyi biliyorsun ki bazen verdiğimiz sözleri tutamayabiliyoruz değil mi?
2: Ya sen konuyu dönüp dolaşıp bana getirmezsen rahat edemiyor musun?
1: Ya bağırma bana. Konunun seninle ilgisi yok. Kızı anla diye söylüyorum. Bırak ben konuşayım. Bir daha da bağırma bana.

0: Naci, biraz duralım ne olursun, olur mu? Şey, şimdi biriyle falan karşılaşırsak.
1: Karşılaşsak ne olacak ki Safi? Bak bu insanlar yaşadığımız bütün o zorlukların, mutlulukların, acıların hepsinin şahidi oldu bu insanlar. Yani bizi çok iyi tanıyorlar. Halden anlıyorlar. Merak etme, öyle korkacak, utanacak hiçbir şey yok Safi.
0: Senin için demesi kolay tabii. Yani tam insanlık timsalisin vallahi. Hayır, iyi insan kategorisinde dünyada olimpiyatlarda altın madalya senin olurdu vallahi bak.
2: Bronz alırdı aslında çünkü altını ben kapardım.
0: Teterekli. Vallahi hiç gülecek halim yok. Ne olur bırak sen bizi şimdi.
2: De ağlayacak halim yok. Ne yapacağız şimdi? Benimle paylaşmak istediğin bir şey var mı?
0: Ne gibi? Ne, biri bir şey mi dedi sana?
2: Yok. Ya bir şey dediler bana ama seninle ilgili değil.
0: Ne söyledi? Kimle ilgili o zaman?
2: Benimle ilgili bir şey. Ben onu seninle paylaşmak istiyorum. Çünkü benim kendime en yakın bulduğum kişi sensin bu alemde.
0: Niye, ben de mi tuhafım?
2: Yok, ben tuhaf mıyım?
0: Yok canım, hiç değilsin sen.
2: Sen de normalsin. Düzsün yani, dümdüzsün. Hiç kıvrıldığını görmedim senin daha.
0: Tamam, ne diyeceksin? Söyle.
2: Esra gitmemi istemiyormuş. Ama yüzmeyi de bilmiyormuş, karacıymış. Ben de küçük bir balık olduğum için... işte bizim işimiz zor diyor. Sence ne yapmalıyız?
0: Hadi buyur şimdi, ben ne söyleyeyim sana, ne diyeyim yani?
2: Olur var mı, onu söyle.
0: Seni olduğun gibi sevebilecek miymiş, sordun mu?
2: Kıvırcık olmama rağmen mi?
0: Ha, ondan evet.
2: Ha, sanmıyorum. Çünkü zaten o da kıvırcık aslında. Hocam, Safiye kıvırcık olsaydı siz onu hala sever miydiniz?
0: Aa, ben de kıvırcıktım ayol.
2: Yok ya, vallahi mı?
0: Yukarıda buklelerim. Kokuyor hala.
2: Ha, çöp diyorsun.
0: Ne? Ne? Sen biliyor muydun?
2: Evet. Ben bir süre orada saklanmıştım. Ya, o dönem ben şimdi Gülben benim cennetim zannediyordum. Sevdiğime yakın olmak istiyordum. Sonra anladım. Bu benim sadece bir melekmiş. Benim cennetim Esra'ymış. Yani çöpün bir alt katı yani.
0: Tiksinmedin mi hiç? Nasıl kaldın orada?
2: Sevdiğine yakın olmak iyi geldi. Kokuyu bastırdı o.
1: Çok güzel cevap verdin. O da anladı bence. Değil mi Safi?
0: Umarım o sırık seni anlar. Sen onun cenneti misin bilmiyorum ama... seni pamuklara sarması lazım, kalbini sevmesi lazım.
2: Bunu ona da söyleyebilir misin?
0: Ay yok, söyleyemem. Ben o kadar yakın değilim onunla.
2: Hayır, çünkü biz yakınız. Biz aynı memleketteniz. O manada mı?
0: Tabii, tabii. Ha. Evler yan yana.
2: Bu arada saçlarım boşa gitmedi. Ben hepsini hocaya verdim.
0: Ne? Nasıl? Naci? Doğru mu?
1: Anıl, şimdi ne gerek var bundan bahsetmeye?
2: Sen onları aldın.

0: kokladın onları, sarıldın onlara, ağladın, onlarda teselli buldun. Bensiz yakınsınız, sen söylemişsindir diye şey, çok özür dilerim. Çok affedersiniz.
1: Abartmasaydın. Abartıyor Safiye. Merak ederler, etmişlerdir. Hadi çıkalım biz.
2: Naci. Gene uzayacak saçlarım. Belime kadar hem de. Senin için.

0: Ceylan abla, gerçekten beni teselli etmene gerek yok. Ben merhem sürüyorum, geçiyor. Ya bir şey değil bu.
1: Biliyor musun Neriman? Senin yaşlarındayken ben de saçlarımı yolup atıyordum.
0: Neden? Yani nasıl saçlarını?
1: Kendimle aram iyi değildi. O yüzden de hep kendimi cezalandırıyordum. Böyle saçlarımı tek tek alıp döndürüp döndürüp koparıyordum. Sonra böyle yere atıyordum. Rahmetli annem geldi bir gün. Makine bozuldu dedi. Süpürgeden bahsediyor. Baktım hakikaten çalışmıyor, çekmiyor. Tıkanmış. Ya dedim para girmiştir ya, boncuk falan. Açtım içini. Sadece benim saçlarım var. Yumak yumak, tomar tomar. Ağlamaya başladım. Ya annem görseydi ne kadar üzülürdü. Anlardı bir de benim saçlarımı yoldum. Çünkü o sarışındı. O günden sonra bir daha saçlarımı hiç yolmadım. Ama kendimle derdim devam ediyor mu diye sorarsan ediyor. Hala ilk fırsatta en çok kendimin canını yakıyorum. Bir şekilde bir yolunu buluyorum. Sen benim gibi olma, olur mu? Alışkanlık oluyor sonra. Benim yaşıma gelmeden hallet. Yani yolun ne olur, yordamın ne olur, nasıl yaparsın bilmiyorum ama koluna değil, ruhuna merhem bulmaya çalış. Anlaştık mı fıstık?
0: Kendini abimle mi cezalandırıyorsun?
1: Tabii ki hayır. Niye öyle bir şey yapayım?
0: Eğer o ruh merheminden bulursan abime de sür olur mu? Saçlarını tekrar yolmaya başlamadan önce.
1: Tamam. Denerim.

0: Abla, döndün demek. Çok korktum biliyor musun? Sen kendini çok kötü hissediyorsundur diye o kadar korktum ki. Ama abla, oranın bu hale gelmesi senin suçun değil. Vallahi ben gerekirse tek tek hepsini anlatırım. Böyle böyle derim. O kokunun ablamla ilgisi yok derim. Utanması gereken biri varsa o benim derim.
1: Gülben sus. Üstüm başım ne halde biliyorsun ama yine de soracağım. Eğer izin verirsen sana sarılabilir miyim kardeşim? Bebeğe hiçbir zarar gelmezmiş, bir şey olmazmış, doktor söyledi. Benden bir zarar gelmezmiş yani.
0: İzin veriyorum. Bana sarılabilirsin abla.

0: Kurşunu yukarı çıkardım, gelirler şimdi. Ne dedin Erman?
1: Hiç, dertleştik öyle.
0: Neyse, ortalık bir sakinleşsin, ben konuşacağım onunla. Terapiste gönder demeyecek misin?
1: Hancım, bu onun bileceği iş. Zaten her şeyin farkında.
0: Ne gibi? Hoş geldin abla. Ver istersen onu, hemen atayım ben.
1: Gerek yok.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Hoş geldin Safiye. İyi misin daha?
0: İyi, çok iyi görünüyor. Neyse, biz seni tutmayalım. Sen git dinlen istersen, bir duşunu al. Sakinleş, kendine gel.
1: Şimdi değil.
0: Nasıl şimdi değil?
2: Yani sen yukarıda...
0: Ya dışarıdan geldiniz ya, onu diyor.
1: Çöp daireyi diyorlar. Neyi? Çöp daire, yukarıda bizim yıllardır çöplerimizi biriktirdiğimiz bir daire var da... Bugün köpek gelince ben korktum, ayağım kaydı, bir düştüm çöplerin üstüne. Çöp dediğim de yani öyle az uz bir şey değil, yılların çöpü. Leş gibi, pislik içinde bir yer.
0: Abla yeter bence bu kadar.
1: Niye Han? Utanıyor musun? Utanma ya. Ceylan halden anlar. Senin çöplüğe de ses çıkarmamıştı o zaten. Neyse, ben gideyim ve ellerimi yıkayayım, siz de Gülben'i çağırın. Ha Naci, bir araba... Ya da şimdi Han kıskanır. Han, bir kamyon ayarla büyükçe. Artık belediyeden mi ayarlarsın, nereden ayarlarsın bilmiyorum. Yukarıdaki her şeyi bir güzel atalım, bitsin gitsin artık. Geliyorum ben. Gülben'e haber verin ha. Gelsin, o da konuşacağım.
0: Ne oldu ablama böyle? Ne yaptı bu doktor, hipnotize mi etti? Elektroşok mu verdi kadına, ne yaptı?
2: Sadece konuştular.
0: Ya ben 3 senedir konuşuyorum bu konuyla ilgili. Temizleyelim orayı diyorum. Tehdit ettiler beni. Camdan atarız kendimizi diye. Nasıl bu kadar kolay ikna olabildi?
2: Belki de şey iyi gelmiştir.
0: Ne?
2: Artık saklayacak bir şeyinin kalmaması. Bir de şey... Anlaşılmak yargılanmadan.
0: Ya hepiniz psikolog oldunuz başıma ya. Gerçekten. Neyse, ben şu kamyonu halledeyim.
1: Aa. Teşekkür ederiz. Yine trip attı değil mi? Yaptı yani.
2: Çocuk o da. Büyüteni olmamış.
3: Niye topladın bizi buraya Safiye? Yine kız mı isteyeceğiz?
1: Yok baba. Ben... Size bir teşekkür etmek istedim aslında. Bunca zaman kusurlarımızı başımıza kalkmadığınız için sağ olun.
3: Hangi kusurlarınız?
4: Yukarıyı diyor işte baba, anla.
3: Hangi yukarıyı?
0: Abla tamam, biz anladık seni. Sen de sağ ol. Hep yanımızda durdun.
1: Son bir ricam daha olacak sizden. Hep birlikte yukarıyı bir elden... Boşaltacağız bugün, olur mu? Şunları sizin için getirdim. Onları giyerseniz üstünüze.
0: Nasıl, hemen mi?
1: Hemen. Gülben'in çocuğu çöp kokan bir apartmanda doğmayacak Han. Ben yırtılan poşetleri alırım. Siz onlara dokunmayın. Gerisine yardım edin yeter. Baba sen hariç tabii.
3: Yok, bir de bana da taşıtsaydın. Esat bir amal tutamamış mı? Sıkışık mıymış yine?
4: Yok baba, öyle değil. Yani biz kendi işimizi kendimiz halletmek istiyoruz da. Ailemizin de desteğiyle.
3: Ceylan'ın ne işi var o zaman? Çöp taşıtmaya mı çağırdınız kızı? Nikah yok, bir şey yok. Sömürüyorsun oğlum kızı.
4: Hikmet amcacığım, benim de şimdi haberim oldu. Ama yardım ederim yani, ne olacak ki, seve seve.
3: Ondan sonra da benim odanın tozunu alır mısın?
4: Temizlerim.
0: Abla, sen kamyon çağırmamı istedin ya. Onu gece için söyledin değil mi? Yani herkes ayaktayken olacak iş değil.
4: Herkes gördü göreceğini zaten Han.
0: İyi de yani bile bile gözlerine sokmamıza da gerek yok değil mi?
1: Yeterince vakit kaybettik. Bir an önce halledelim, bitsin gitsin artık. Neriman. Sen de yardım edersin bize değil mi kardeşim?
5: benim geç saatte dersim var. Gitmem lazım.
1: Olsun. Sen gelinceye kadar biz halletmiş oluruz zaten.
3: Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Oluyor nihayet ha? Kurtuluyorsunuz artık oradan.
0: Neriman, sen çıkmadan bir bekle beni, konuşalım.
5: Beklerim.
3: Safiye, annenin altınlarına da bak orada mı?
1: Ne altını baba?
3: Ya, düğündeki takıları diyorum. Kayboldu, çalındı filan demişti de inanmamıştım ben hiç.
1: Tamam baba, tamam, bakarız. Tek derdimiz o olsun bizim.
3: Gerdanlık ne oldu damat? Sattın mı yoksa?
4: Sattı baba. Sattı, tatile gidecekmiş tek başına, beni de götürmüyor.
6: Dur Gülben deme, inanacak şimdi ya.
3: Hadi oradan be, aptal mıyım ben? O tatile falan gidemez bir kere. Şirketten izin alması lazım.
7: Neriman, ben de sana geliyorum.
5: Hangi yüzle pardon? Sen beni abime ispiyonluyorsun. Şimdi bir de karşıma çıkıp...
7: Seni görmezden gelmeyi bıraksınlar diye ispiyonladım. Sen değil miydin sürekli varlığımla yokluğum bir, görünmezim diyen? Belki sen görünmez olmayabilirsin. Ama yaraların görünmez Neriman. En azından onlar göremiyor. Çünkü sen ablanlar gibi değilsin. Ablanlar bağırıyorlar, çağırıyorlar ama sen saklıyorsun. Saklanıyorsun Neriman. Ama ben buradayım işte bak. Seni görmezden gelmiyorum. Bütün gün sağanak yağmurun altında bunları aradım.
5: Neymiş ki o?
7: Bu kantoron ya. Çok iyi geliyormuş bak. Bu da şey, sarı kantoron. Bunu da çay gibi demleyeceksin. Bu da şey, strese böyle sinire falan iyi geliyormuş. Ne yapayım? Elimden bir tek bu geliyor benim de, ilaç yazamayacağıma göre. Okşan abladan da yardım aldım tabii biraz.
5: Sen benim için mi sandın bu kadar?
7: Söz var bak, kullanacaksın bunları.
5: Çok sağ ol. Çok romantik bir şey bu. Zatürre olacaksın benim için.
7: İnşallah olmam tabii.
5: Olursun, olursun. Hatta beni bir de abime ispiyonlarsan sıtma da olursun. Verem de olabilirsin. Hatta belki de tavuk
7: arasın. Tamam Neriman ya. Bütün hastalıkları saydın zaten. Yeter.
5: Bir tane kaldı ama.
7: Neymiş?
5: Aşkımdan deli divane de olursun sen.
7: Ha. Ha, o zaten kaçınılmaz son. Aşkım.
5: Aşkım.
7: Aşkım.
5: Aşkım.
7: Sen nereye gidiyordun bakayım böyle?
5: Evden kaçıyordum. Ama gerek kalmadı. Hadi gel.
7: Nereye?
5: Çöp taşıyacağız.
7: Çöp mü?
5: Evet, çöp.

0: Hayırdır Han Bey? Taşınma falan mı?
1: Onun gibi bir şey. Eskileri atıyoruz da.
2: Artık utanma dedi, gurur duyma zamanı biliyorsun değil mi?
1: Sen bir kokuyu al da sonra konuşalım.
2: Benim için hiç önemi yok.
1: Nasıl önemi yok Ceylan? Önemi olmasa şu an New York'taydık ve sen ikinci çocuğuna hamileydin. O yüzden bana sakın önemi yok deme.

0: dilerim. Gerginim neden hiç bilmiyorum.
1: Değil mi? Normal. Çöp sonuçta. Yani senin için vedalaşması zordur.
0: Bunlar benim değil.
1: Nasıl yani? Sizin değil mi? Sizin evin değil mi ya çöp?
0: Bana dair hiçbir şey yok orada. Ben yoktum o zaman. Annem bana ait her şeyi attı. Neyse ben söyleyeyim de biraz hızlansınlar.

0: Gülben, hepsini iyice poşetledim. Açıkta hiçbir şey kalmadı, merak etme.
1: Kokuyorlar ama abla hala.
0: Bu son duyuşun olacak bu kokuyu, tamam mı?
1: Hadi o zaman.
0: Dur dur dur. Ne yapıyorsun Gülben? Hayır, sen taşıyamazsın, hayır.
1: Abla lütfen. Benim de katkım olsun istiyorum. Hafif zaten bunlar, bir şey yok.
0: Bir tane.
1: Tamam.
2: Abla, hadi kamyon geldi, bekliyor aşağıda.

0: Safiye'm, verin onlardan bir tanesini bana.
1: Yok yok, çöp bunlar.
0: Ya biliyorum çöp olduğunu. Verin siz yenisini alın. Hadi uzamasın.
1: Hayır hayır, bizimkiler, sen dokunma bunlara.
0: Safiye'm, bizim de çöplerimiz var. Biz de çöp atıyoruz. Biliyorum, ben yabancısı değilim. Verin işte. Hadi el ele yapalım şunu.

0: Aa, baba sen niye giyindin böyle?
1: Niye? Benim canım can da dünürümün ki patlıcan mı? Ben yaşlıysam o da fasil.
0: Allah Allah, baba ne diyorsun anlamıyorum. Aa, baba dokunma.
2: Beni diyor. Ben alayım onları sizden.
3: Aa, ne kaldınız ayol öyle mirket gibi? Hadi ver kara çocuk, indir gelsin hadi elden ele.
4: Nasıl yani, siz bize yardım mı ediyorsunuz?
3: Yo, ne yardımı? Bahar temizliği yapıyoruz ayol hep beraber. Burası hepimizin evi.
2: Doğru, hepimizin evi.
5: Biz zaten kocaman bir aileyiz.
3: Yalnız kocam güzel konuştu. Hadi, hadi bekleme yapmayın elden ele.
4: Şimdi baba.
3: Ege!
4: Onu da
3: gel al şunları.
4: Al, al, al, al.
5: Ver hocam. Aa.
4: Verin bana da.
5: Hadi.
4: Geç abla.
3: Aa, ne o?

0: Benim çocuğum burada.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
2: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
3: Ne diyorsun usta?
4: Halledeceğiz bir şekilde.
3: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
4: Müşteri mesaj yazacaktı da.
3: Yazmış mı?
5: Yok. İş bankasıymış.
4: Her yerden bir mesaj.
3: Ne diyorlar?
5: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
4: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
5: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
4: Şükür.
5: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.
10: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
12: Vay.
13: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
14: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
15: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
16: Biraz fazla almadınız mı?
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
19: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan

Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank'a

0: bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
1: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Ne diyorsun usta?
11: Halledeceğiz bir şekilde.
10: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
11: Müşteri mesaj yazacaktı da.
10: Yazmış mı?
11: Yok. İş bankasıymış.
10: Her yerden bir mesaj.
11: Ne diyorlar? Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
10: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
11: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
10: Şükür.
11: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Gel.
1: Baba.
0: Söyle.
1: Yarın bizim okulun uçurma şenliği varmış. Bütün babalar gelecek. Esat kendini alırken bana daldı. Ben dedim ki yok biz gelemeyiz. Babamın işi vardır dedim ama olsun. Sen evde bir sor dedi. Baba. Yarın işin var mı?
0: Maalesef oğlum ya. Bütün gün doluyum yarın.
1: Tamam baba.
0: Han. Seneye birlikte gideriz olur mu?

0: Atma onu, onu atma.
1: Neden abla? Çok eski bir şey bu, işe yaramaz artık.
0: Yarar, niye yaramasın? Haftaya pikniğe gideceğiz, ne güzel uçururuz onu.
1: Yok abla, bu uçmaz, bozulmuştur artık.
0: Tamam, sen atma. Ben Gülben'in kızı için saklayacağım onu. Hem onun zamanında olmayacak böyle şeyler.
1: Peki.

0: Baba?
1: Baba? Baba niye ağlıyorsun sen? Neyin var? Hanım mı bu senin mi?
2: Çok günahını aldım bunun. Bağırdım, çağırdım. Ömer'den kalan her şeyi götürüp çöpe attın dedim. Ben bir daha dokunamayacağım onlara. Sen kötü kalplisin. Vicdansızsın dedim. Hiç sesini çıkarmadı. Kendini savunmadı bile. Meğer atmamış. Saklamış. Kıyamamış. Ama ben hep kıydım ona. Belki de bu yüzden atmaya başladı onlardan kalan her şeyi. Benim yüzümden.

0: Abla, sizin ne işiniz var burada? Bak annem görse çok kızar, inin hadi aşağı.
1: Ama biz sana bir hediye aldık. Asıl onu görürse kızar.
0: Ne bu?
1: Açsa bak. Bak, bunu böyle başına takacaksın.
0: Aynı sakala benzedi. Abla, onlar seni okula göndermişler bile. Sakın vazgeçme. Ne olur bir yolunu bul. Doktor olmaktan sakın vazgeçme. İyi de hangi parayla aldınız bunları? Gülben'in patent parasıyla. Keşke harcamasaydınız parayı. Hem oyuncak bunlar. Ne işe yarayacaklar ki?
1: Sana hayalini hatırlatacaklar. Unutmana izin vermeyecekler. Bu her şeye değer abla.

0: Keşke o zaman dinleseydim sizi. Keşke bir yolunu bulsaydım.
1: Abla, sen hiçbir doktorun bakamayacağı kadar iyi baktın bize. Başkalarının değil belki ama bizim hayatımızı kurtardın.
2: Atmayalım bunu ya. Kalsın.
0: Bu zaten hep bende kalacak Han. O zaman bana nasıl umut verdiğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Ama atacağız bunu. Anılarımızı hatırlamak için bunları saklamamıza gerek yok artık.
2: İyi. Ver bana atayım.
0: Yok. Ben kendim atmak istiyorum bunu.

0: Safiye. Ne var onun içinde?
1: Küflenmiş hayaller. Yenilerine yer açmam lazım.

0: Bütün camları açtım. Artık birkaç gün havalansın burası.
1: Hırsız girerse ya?
2: Ne çalacak baba? Çöp bile bulamaz.
3: Ya hadi hep birlikte bir fotoğraf çekmeyelim. Bugünü hiç unutmamak için.
1: Ama bunu salona asmayalım. Duvarda yer kalmadı.
3: Yok baba yok. Buraya asarız. Burada yer çok. Hadi gülümseyin. Çekiyorum. Dur. Çektim. Bak Allah. Çok güzel çıktın be. Sen kilo mu aldın? İkimiz de çekelim. Bak bak baba.

0: Vallahi hiç olmadı böyle. Oturttunuz beni buraya. Bir yardım etseydim keşke.
1: Aa, ayol tadını çıkarsana şu günlerin. Kız hiperaktif misin acaba sen? Oo, eyvah. İnşallah çocuk sana çekmez ha. Çok zor.
0: Sen kendine bakar mısın önce? Senin var ya çenen. Çenen hiperaktif senin ha.
2: Ay, ikinizin didişmediği bir gün göreyim ne olur ya.
1: Bir burada beni yedi. Mümkün değil. Mümkün değil. Devamlı sataşıyor bana. Yalnız bir şey diyeceğim. Bugün iyi çalıştık. Bayağı yorulduk ha. Kız, vermiş miyizdir? Yakmış mıyızdır 3000 kalori? Ha? İn çık.
3: Bu çayları böyle boş boş mu içeceğiz? Hani tatlı matlı bir şey yok mu yanında? Şuna bak. Bir ılık çaya dünyanın işini yaptırdılar. Aç mısın, tok musun diye soran yok. Köleniz vardı burada siz.
0: Ay baba.
4: Hiç. Bir de bana pinti derler değil mi baba?
3: Körle yatan şaşı kalkıyorsa demek.
0: Ne kadar ayıp bir şey. Aşk olsun ben seni aç mı bırakıyorum? Bıraktın mı? Kapuska var evde, git onu ye hadi.
3: Sen ye kapuskayı. Ben kurabiye istiyorum. Kurabiye verin bana.
0: İyi de ne yapabilirim? Ablam hiçbir şey yapma dedi bana.
3: Yapma o zaman. Dışarıdan iste.
0: Ama baba.
3: Parasını da o pinti kocan ödesin.
4: Ha?
5: müsaadenizle ben bir şey söylemek istiyorum size. Bugün çok yoruldunuz. Bizimle birlikte bir sürü şey taşıdınız. Sağ olun. Ama siz aslında sadece orayı temizlememize değil, içimizde, kalbimizdeki çöpleri de atmamıza yardım ettiniz. Sağ olun. İyiliğinizle, anlayışınızla.
0: Öyle vallahi. Sizden öncekiler bizimle karşılaşmamak için kapıyı açmadan önce delikten bakarlardı. Sizse inatla cevap alana kadar günaydın dediniz.
5: Ve bizi olduğumuz gibi kabul ettiniz. Sağ olun. Özellikle de sen Fosil. Ama Memduh Bey artık. Kaç kere kurtardın bizi. Acımızı yaşarken de, mutluluğa alışmaya çalışırken de hep yanımızda oldun. Elin hep omuzumuzdaydı. O eski huysuz Safiye'yi bile iyiliğinle utandırdın. Sağ ol.
1: Ben?
5: Senden de Allah razı olsun Okşam.
1: Ayol ona destan yazdın bana bir cümle mi? Ay bu saç başı yoldurur insana vallahi. Ne o yol doğru?
5: Buradaki herkes yüzümün, kalbimin yeniden gülümsemesini sağladı. En çok da bunun için teşekkür ederim size.

0: Ben dayanamayacağım, sarılacağım. Tutmayın beni.
1: Ay Okşan, yok, hayır, hayır. Ay, bütün gün çöpün içindeydik. Vallahi olmaz, ne olursun otur.
0: E bari bir tokalaşalım kız.
1: Allah Allah.
0: İyi tamam, hadi.
1: Gel bir öpeyim.
0: Ay sakın, sakın.
1: Allah Allah.
0: Hani dedim belki içindeki o sevgi ortaya çıkar ama yok. Çıkmadı, daha zamanı var demek ki.
1: Aman iyi, tamam gel. Yanağıma değme sakın ha.
0: Tamam tamam.
1: Bana bak Okşan, ablam çok hassastır, dikkatli ol bak. Ağzını yapıştırma.
0: Kıskanıyor.
1: Allah aşkına. Olmadı ki, olmadı ki.
0: Ya seni de öpeyim.
1: Bana sarılın.
0: Hayır.
1: Öperim bak. Bana mı? Ama yok yok, otur hadi. Ha. Ablam bana daha iyi sarılıyor biliyor musun?
0: Ne demek o be?
1: Ya şu demek şimdi, sen ağzından...
0: Olsun, yaptık. Tokalaştım ayol, elini tuttum.
2: Ceylan çok sağ ol.
1: Ne için?
2: Dileğin sakat olmasına rağmen bize yardım ettin.
1: Saçmalama, geçti bile o ya.
2: Bugün yine sana bizden koşarak uzaklaşman için bir sebep daha verdik. Ama sen...
1: Gerçekten hala anlamıyorsun değil mi? Yani benim esas korktuğum şey ne olmadı?
2: Senin ödünü koparan bendim. Benim çöplüklerim değil mi?
1: Bak onlar ne kadar biz o geçmişlerinden, çürümüşlüklerinden atıp atıp kurtuldular bugün. Sen yapabilecek misin ha? İnanıyor musun?
2: Bilmiyorum Ceylan, deneyeceğim. Şu terapiste de bir gidelim yarın bakalım.
1: Terapisti kıskanmayacaksın değil mi?
2: Yok canım. Zaten o herif senin tipin değil. Tamam tamam. Söz veriyorum, tam bir centilmen olacağım.
1: Göreceğiz bakalım.
2: Bekle olacaksın. Bekle.

0: Ay çok yoruldum. Gördün mü bak. Sevgi nasıl da ilacı her şeyin. Nasıl değiştiriyor insanı.
1: Senin beni değiştirdiğin gibi diyorsun yani, ha?
0: Aa.
2: Okşan, ben baba olmak istiyorum. Ama çocuğumuzu beraber büyütmek istiyorum. Bu yuvaya gelsin o. Muradıyla gelsin istiyorum Okşan.
0: Biz bunu konuşmuştuk Bayram. Olur yok bu işin.
2: Var. Var Okşan, var. Sen çocuğumuzu karnında değil belki ama... kalbinde pamuklara sara sara büyüteceksin. Ben buna çok inanıyorum. Bir şansımızı deneyelim. Bir başvuralım. Nasipse olur. Biz onu, evladımız bizi bulacak. Bunu biliyorum Okşan. Vallahi de billahi de biliyorum.

0: Ay Naci, ne yapıyorsun böyle bir kapıyı çalmadan etmeden, yani ne ayıp.
1: Safiye kusura bakma, görmedim seni. O ne elindeki? O makasla ne yapacaksın sen?
0: Şey, şu saçım biçimsiz kalmıştı da burasını bir düzelteyim dedim. Kesiyorum tam.
1: Hayır hayır hayır, sakın sakın yapma.
0: Niye?
1: Yapma Safiye.
0: Allah Allah, tuhaf duruyor ama Naci. Yani burada böyle kuyruk gibi keseyim düzelteyim dedim.
1: Hiç de tuhaf durmuyor hayatım. Bak, eğer sen o gün bunu kesemediysen, kesmediysen bunun mutlaka bir sebebi vardır. Belki sen de hissettin bir umut olduğunu. O yüzden elin varmadı. O yüzden kesemedin. Safiye, bunlar canlı. Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Bütün kara parçaları için. Afrika, dahil.
0: Yine Cemal Süreya yetiştiğimde adına Naci.
1: Safiye, çocuğumuz olursa adını şiir koyalım mı?
0: Aa, oldu olacak, aruz koyalım ya da uyak.
1: Ne zaman olacak Safiye? Ne zaman olacak? Ben onunla ağaca çıkmak için kendime derman bulamamaktan korkuyorum. Yaşlı baba olmak istemiyorum ben Safiye.
0: Tamam, neyse, ben kesmiyorum saçımı. Böyle ikimiz banyoyu işgal etmeyelim. Sen çık şimdi, ayıp.
1: Ne? Niye ayıp? Ne ayıp? Ha, kaçıyorsun yani. Öyle mi Safiye? Çöplerden daha mı korkutucuyum senin için ben?
0: Hayır Naci, kaçmıyorum. Sadece ıslak kafayla banyoda böyle ciddi bir konuyu konuşmak istemiyorum yani. Hem ayrıca senin çocuğun var zaten. Maşallah, hiç gecikmemişsin de. Korkmana gerek yok yani.
1: Çok haklısın.

0: Biz bu konuyu en iyisi yemekte baş başa konuşalım. Uygun olan bu.
1: Nasıl baş başa? Neriman'la baban olacak. Ne yapacağım onları?
0: Bir şey yapmayacaksın Safiye. Onlar evde yiyecekler. Biz seninle baş başa dışarıda yiyeceğiz. Hem konuşmayı ertelediğimiz konuları konuşuruz. Hem de bugünü kutlarız. Hadi sen hazırlan.

0: Üstad, burada mısın?
1: Benim aşkım uyanmış mı?
0: Ay, uyuk almışım çok fena. Ay, hayır, baba da burada, acıkmıştır o. Hiç söylemiyorsun, aşk olsun. Niye uyandırmıyorsun beni?
1: Bugün yemek sırası bende de ondan.
0: Şey, sen mi hazırladın? Benim için mi?
1: Evet, benim güzel karım biraz dinlensin istedim. Hem bugün yılların yükü kalktı omuzlarından. Uykuyu gelir diye düşündüm.
0: Of, evet Esat, böyle çok... Yani çok hafiflemişim gibi hissediyorum. Sanki böyle hiç durmadan koşmuşum da... bir durup böyle mola vermişim gibi hissediyorum.
1: Mola değil hayatım. Bitiş çizgisine ulaştın sen. O eski yollar hep geride kaldı artık. Şimdi yeni yollara birlikte çıkma zamanı.
0: Şey Esat, bir de... Ben artık bebeğimizi karşılamaya çok hazırım da... Acaba sence gerçek hazırlıklara başlamasak mı?
1: Evet evet, başlasak. Ne yapsak acaba ya? Kıyafet falan mı alsak?
0: Yok, onlar kolay iş. Bence önce odasını hazırlamakla başlayalım. Böyle evet, içindeyken bir sürü hayal kurabileceği duvarları, tavanları olsun. Bulut bulut. Ay dedeli.
1: Evet doğru doğru. Masalımıza masal gibi bir oda yapalım.
0: Ay, bununla yürümek de ayda yürümek gibi vallahi.
2: Sen hep böyle topuklu giy Sofya.
0: Ay Naci, sen de yani lafa bak. Çok ayarsızsın vallahi.
2: Hadi hadi, otur da düşme. Evden çıkarken almayı unutmadın değil mi, çatal bıçak yanına?
0: Aslında almadım. Şimdi ayıp olmasın diye kolonyalı mendili silerim bunları. Öyle kullanırım.
2: Sofyan, seninle gurur duyuyorum, biliyor musun?
3: Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Sadece etle balık var burada.
2: Hatırlıyor musun? Bir kere seninle köfte yemiştik. İster misin yeniden denemek?
0: Kıyma diyorsun. Beklemişse bakteri doldur şimdi o.
2: Safiye'm beklememiş farz et. Ha?
4: Küpelerin çok güzel. Kolyene de çok yakışmış.
0: Teşekkür ederim.
4: Bana ellerini verir misin?
2: Safiye, burası aşık dolu, korkma.
0: Nereden biliyorsun Naci, sordun mu?
2: Baksana hepsi mırıl mırıl konuşuyorlar. Anlatacak ne çok şeyleri var birbirlerine, görmüyor musun?
0: Allah Allah, belki ekonomi konuşuyorlar.
2: Sen öyle mi hayal etmek istiyorsun? Tamam.

0: Sen ellerini ver. İstersen ekonomi de konuşuruz. Ya da içimde kalan bir şiiri.
1: Naci, sakın, sakın. Utanırım vallahi çok.
0: Önce bir ellerin vardı. Yalnızlığımla benim aramdı. Sonra birden kapılar açılıverdi. Ardına kadar. Sonra yüzüm. Onun ardından gözlerin. Tutakların. Sonra her şey çıkıp geldi. Bir korkusuzluk aldı yürüdü çevremizi. Sen çıkardın utancını duvara astın. Ben masanın üstüne koydum kuralları. Her şey işte böyle oldu önce. Cemal Süreya. Gece yalnız olacağız evde.
1: Ne? Neden?
0: Ben nerede kalacaklarmış hanım?
1: Neden? Sen bir şey mi söyledin? Ölümü öp doğru söyle. Bak bir şey söylediysen vallahi rezil olurum. Yerin dibine girerim, yüzlerine bakamam.
0: Safiye bir şey söylemedim. Niye bir şey söyleyeyim? Biz çok yalnız kalamıyoruz ya, belki kendileri düşünmüştür. Ama tamam mı artık? Çıkar şu utancını duvara as Safiye.
2: Evet, karar verebildik mi efendim?
3: Biz köfte alacağız.
2: Tabii.
1: Hayır. Ben levrek alayım. Değişiklik olsun.
2: Tabii.
1: Ne bakıyorsun Naci? Deniyorum işte. Bakma öyle.

0: Annem hiç eve sokmazdı bunu. Çok kötü kokar derdi. Allah Allah. Burnum mu tıkalı acaba benim?
1: Ondan değil. Güzel kokuları yer açıldı ya ondan.

0: Nasıl?
1: Deniz gibi tadı. Bir keresinde sahilde yürürken merak ettiğim için gidip bir avuç içmiştim. Ona benziyor.
0: Bu yaz istediğin kadar içersin. Koklarsın, seyredersin, yüzersin. Ne istersen yaparsın.
1: Naci, ben yüzme bilmiyorum.
0: Ben sana öğreteceğim Safiye.

0: Böyle de çok sessiz olmuş ev. Herkes göçüp gitmiş gibi. Ürkütücü.
1: Safiye.

Merak etme. Korktuğun, istemediğin hiçbir şey olmayacak. Ama ben hayal kurmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Çocuğumuz olsa da, olmasa da çok mutlu bir hayatımız olacak bizim. Kendini hiçbir zaman yalnız hissetmeyeceksin artık. Çünkü hep ben olacağım. Söz veriyorum sana.

0: Aa, Esat. Ne yapıyorsun? Niye işte değilsin sen?
1: Bugün kendime izin verdim. Çok daha önemli bir işim olduğu için.
0: Ne var? Ne oldu ki?
1: Söyleyemem. Sürpriz. Kendin görmen lazım.
0: Ya ama bak böyle olmaz ki. Yani heyecandan küt kalbim çok atıyor. Hayır, habire sürpriz yapan koca olmaz. Nazar değecek vallahi.
1: Değmez. Gücü yetmez. Hadi gel.
0: Tamam, şu kadarcık, minnacık bir söyler misin? Ufacıcık şey.
1: İpucu yok.
0: Bak tırnağım da yok, ufacık tırnağım.
1: İpucu yok, dur bakalım.
0: Lütfen. Bir.
1: Kapat gözlerini şimdi.
0: Söylemeyeceğim.
1: Gözlerini kapatır mısın? Ben kaparım o zaman.
0: Yok.
1: Aç kapıyı.
0: Yok. Hadi.
1: Tamam. Şimdi bak. Ben aç demeden açmak yok gözlerini, tamam mı?
0: Tamam, hadi. Hadi bakalım. Açayım mı? Açayım mı?
1: Aç. Her yeri mis gibi temizledim, sildim, süpürdüm. Bir sürü de renk boya aldım. Hangi renk istersen o renk boyayalım kızımızın odasını.
0: Çok güzel. Şey, gökyüzüne boyayalım kızımızın odasını, olur mu? Ama gökkuşağı da olsun. Böyle yani gündüz olacak ama güneş de olacak, yıldızlar da olacak. Böyle beraber kardeş kardeş parlayacaklar. Bulutların üstünde uyuyacak kızımız.
1: Annesinin zümrüt gözlerini de çizeriz şuraya, ha? Korunduğunu bilir böylece.
0: Yok. O ne öyle böyle gözetliyormuşum gibi. Şey ama üçümüzün fotoğrafını koyarsak olur. Korkmaz o zaman belki.
1: Tamam, olur. Çok mantıklı.
0: Bunlar ne?
1: Bunlar da şey. Bunlar da boya yaparken giyeriz diye aldım. Önlük.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ne diyorsun usta?
5: Halledeceğiz bir şekilde.
4: Ya... Sana zahmet, şu telefona bir baksana.
5: Müşteri mesaj yazacaktı da.
4: Yazmış mı?
5: Yok. İş Bankası'ymış.
4: Her yerden bir mesaj.
5: Ne diyorlar? Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
4: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
5: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
4: Şükür.
5: Ama

kimilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
10: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira. Obsessor. Yeah.
11: Silver Moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
12: Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
14: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
15: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan

0: lezzetli Etilif Olif'ten yeni Etilif Olif meyve bar. Altı da meyveli, üstü de.
1: Etilif Olif meyve bar.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
2: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
3: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Gold Copy 400 yaprak fotokopi kağıdı 100 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı.

0: ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Boy, boy, boy, boy,
1: boy, boy, Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.
2: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
6: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
7: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
6: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
8: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
6: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
9: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın. Rams.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez. 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
5: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
6: Son gün 31 Ağustos. Bambi, kaçırmayın.
7: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Okul çantası çeşitleri 749 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
8: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
9: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Hayrola çocuklar?
14: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
13: Anlamadım.
15: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
16: Buna tıkladığınızda oluyor.
15: Bu kadar mı? Bir forsumuz, bir şeklimiz vardı.
13: Bilmem mi?
14: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
13: Turkcell çözüm gücü.
17: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
13: Turkcell çözüm gücü.
14: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
18: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
14: Ne diye diyor? Şak diye.
17: Vallahi bravo Turkcell'e.
13: Turkcell çözüm gücü.
17: Ne yapacağız biz şimdi?
13: Hadi gelin benimle.
19: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
13: Turkcell'lerin yanında...
3: Türkcell'in çözüm gücü var!
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
13: Han Bey, en son seansı terk etmiştiniz. Bugün buraya kendi rızanızla mı geldiniz? Yoksa Ceylan Hanım'ın ısrarıyla mı?
1: Bu defa kendim istedim. Geçen sefer saçmaladım, kusura bakmayın. İkinizden de özür dilerim. Ne kadar zorlanırsam zorlanayım, bu defa kabalık etmeyeceğim.
13: Peki. O zaman size şunu sorarak başlayalım. İlişkinizdeki en büyük zorluk ne?
1: Tepeden tırnağa benim. Gerçek olmayan şeylerle suçladım Ceylan'ı. Çünkü onun beni sevebileceğine hiç inanmadım. Hem de hiç.
2: Hiç mi?
1: Sadece bir kere. Onda da eğer bir gün bir çocuğum olursa senden olmasını isterim demiştin. Çünkü sen onu bütün kötülüklerden korursun demiştin. O an için çok gerçek geldi.
13: Neden özellikle bu gerçek gelmişti sizce?
1: Haklıydı çünkü. Benim tek yapabildiğim şey korumak. Bir sebebi daha var tabii.
13: Nedir?
1: Çok istiyordum çünkü. Baba olmayı yani.
16: Artık istemiyor musun?
1: Hayır. İyileşene kadar olmaz.

0: Bu nasıl hissettirdi size?
1: Bana mı? Haklı buldum. Yani kendi mantığında haklı.
0: Mantığı bir kenara koyalım. Nasıl hissettiniz?
1: Korktum. Yani çocuk sahibi olmak için elimdeki tek ihtimal oymuş gibi. Bütün hayatım ona bağlıymış gibi. Ama yani bu benim sorunum. Ben halletmeliyim bunu bence.
0: Nasıl bir sorun sizce bu?
1: Bağımlılık. Bağımlılık. Bence ben Han'a bağımlıyım. Yani bu yüzden ne yaparsa yapsın kopamıyorum ondan.
0: Ceylan, sen beni sevdiğin için benden kopamadın.
1: Doğru ve sağlıklı bir sevgi değil işte Han. Ben kendimi seninle cezalandırıyorum.
0: Nasıl yani? Ben ceza mıyım sana?
1: Yani, tam öyle değil de. Ya sen böyle insanın kendine doğrulttuğu silah gibisin. Bazen çok can yakıyorsun. Ben kendime olan saygımı, sınırımı, güvenimi her defasında kaybediyorum. Her seferinde de kendimi suçlu buluyorum.
0: Halbuki suçlu olan benim.
1: Suçlu ikimiziz. Belki de en başından çok yanlış kurduk biz bu ilişkiyi. Yani o yüzden tamamen iyileşmeden yeniden bir şey başlayamayız. Sen bana güvenmeyi öğreneceksin. Ben de sensiz kendi değerli olduğumu.
0: Nasıl olacak ki o? Uzak mı duracaksın benden?
1: Sen beni olduğum halimle kabul ettiğin sürece kalmayacağım ama... Ama çok zor böylesin. Çok zorlanıyorum. Ben kendimi çok aciz hissediyorum. Böyle iki tane ben varmışım gibi. Bir dışımda başka bir ben. Bir de içimde başka bir ben. Üstelik o başka ben hakarete uğramayı, odalara kapatılmayı aşk zannediyor.
0: Ceylan, sen benim tanıdığım en güçlü kadınsın.
1: Öyle olsaydı burada oturuyor olmazdım.
0: Yapmak zorunda değilsin.
1: Biliyorum, yapmak zorunda değilim. Ama yapıyorum. Ben seni ne olursa olsun terk edemiyorum ha. Ama sen bana sürekli her an gidecekmişim gibi davranıyorsun.
0: Senin suçun değil. Bendeki bu his çok eski. Sanki içimden yıllar önce yolcu ettiğim ama bir türlü vedalaşamadığım biri var.
1: İnci mi?
0: Annem. İlk terk edenim yani. Ama seni sevmek de o kadar çaresiz hissettiriyor. Derim yanıyor Ceylan. Gideceksin diye kalbim acıyor. Sırf gidemeyesin diye kilitliyorum seni. Ona rağmen korkum geçmiyor. Annesinin bile sevecek bir şey bulamadığı birini sen niye sevesin ki? Bak, Bak zaten kendin söyledin. Cezaymışım senin için. Bağımlılıkmışım. Annem de öyle derdi biliyor musun? Sen bana Allah'ın cezasısın derdi. O yüzden ben alışığım. Üzülme. Ezbere biliyorum o cümleyi.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Ya Rabbi, sen Rahmansın, Rahimsin. Sen affedicisin, merhametlisin. Dünya yolculuğunu tamamlayan hikmetimizden biz razıydık. Sen de razı ol.
1: Amin.
0: Sen şehitlere onlar diridirler. Onlara ölü demeyiniz emrediyorsun. Kardeşimiz şehadet şerbetini içti. Sana kavuştu. Sen makamını âli tut. Sen milletimizin güzel evlatlarını koru, esirge. Hem topraklarımızda hem de sana inananların yaşadığı tüm topraklarda her gün gencecik fidanlar şehit oluyor. Sen azabını zalimlerden hem bu dünyada hem öbür dünyada esirgeme ya Rabbi.
1: Amin.
0: El-Fatiha.

0: Abdülay, hiç içilmesin dedi. Cenazeye gitmek lazımdı.
1: Zülfikar ağam, benim de içim yanıyor ama abi gelmeyin. Sizin işiniz çok daha önemli dedi.
0: O zaman biz de Fatiha'mızı burada okuyalım.

0: Ağam.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam Zülfikar ağa. Hoş geldiniz.
1: Hasan, nedir durumlar?
0: Ağa, canlar biraz tedirgin. Ama biz kimin ne olduğunu, ne için karışıklık çıkarmaya çalıştığını anlatmaya çalışıyoruz.
1: Aman Hasan, bu Yezidlerin oyununa gelmemek lazım. Mahalleye girene çıkana çok dikkat edin.
0: Emret ağa.
2: Ağam, Haydar dede aradı. Onların mahallede karışıklık çıkmış.
1: Haydar. Ya Ali, nedir bu çektiğimiz?
0: Hadi.
1: Bu son olsun çektiğimiz. Hasan, buralar size emanet. Dikkat edin.
0: Tamam ağam.

0: Kararımı verdim. Mete iyileşene kadar onun vazifelerini de sen yürüteceksin. Fakat bu durum geçici. Sakın yanlış bir fikre kapılma.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Devletin stratejik kurumları göreve getirilmenizle ilgili bilgilendirildiler. İlk iş olarak senden Suriye meselesine odaklanmanı istiyorum.
1: Efendim, Kırmızı Kitabı ne zaman okuyacağım?
0: Bana kendinizi ispat ettiğiniz zaman ikiniz de okuyacaksınız.
1: Efendim, devletin stratejisini bilmeden ben Suriye meselesini nasıl yönetebilirim?
0: O konuda gerekli briefingi alacaksın.
1: Polat Alemdar çok fazla bilgiye sahip. Bu beni endişelendiriyor.
0: Bizim için Polat Alemdar mevzusu bitmiştir. Yoluna çıkarsa gerekeni yaparsın.
1: Devlette çok büyük desteğe sahip. Etkisini kırmak zor olacak.
0: Zamanında senin de devlet kurumlarında çok büyük desteğin vardı. Onu silmemiz ne kadar sürmüştü?

0: Bak ben de ağlayacağım.
1: Ağlama sen.
0: Sen ağlıyorsun ama.
1: Tutamıyorum kendimi.
2: Allah zalimleri yok etsin. Biz bu dünyaya zalimlerin elinde inim inim inlemeye mi geldik?
1: Artık ben bile diyorum ki bu iş olmuyor baba. Küçüleceksek küçülelim, büyüyeceksek büyüyelim. Bu iş bitsin artık. Sadece Hikmet'e ağla.

0: hani dedin ya duada. Her gün fidanlar ölüyor. Bu işin biteceği yok. Sen kaç sene önce bacağını kaybettin Hasan abi?
1: Vatana feda olsun savcı hanım.
0: Siz de beni anlamıyorsunuz. Sanki ben vatan için çalışmıyorum.
2: Ben seni anlıyorum. Sen Kirpi'nin hikayesini soruyorsun.
3: Ne Kirpisi?
2: Okudum ya sana kızım.
3: He. Sen buradan okudun diyorsun dede.
2: Evet güzel kızım. İki kirpi kış gelince kara kara düşünmeye başlamış. Bizim kürkümüz yok. Sadece dikenlerimiz var. Nasıl donmadan geçireceğiz kışı diye. Bir tanesi demiş ki sırt sırta yatalım. Birbirimizi ısıtmış oluruz. Diğeri demiş ki dikenlerimiz batacak. Alışırız demiş akıllı kirpi. Sırt sırta verip yatmışlar. Dikenlerinin acısı dayanılmayacak hale gelince bu böyle olmayacak. Üşümek daha iyi demişler. Dikenlerin acısı geçince üşümek dayanılmaz olmuş bu sefer.

0: İnsanoğlunun durumunu kirpiden ayırmamak lazım. Birbirimize alışmak, katlanmak çok zor. Ama başka çare yok kızım. Kara kış gelince soğuklar kimseyi köşesinde rahat bırakmaz. Dikenin acısına belki alışmak zor ama ayrılığın acısını en güzel bu toprakların insanları bilir.
1: O kadar seviyorum ki bu kiprileri, sarılmak istiyorum.
2: Siz niye gülüyorsunuz? Sanki Hikmet abi bir benim arkadaşımdı.
3: Nasıl gülmeyeyim Leyla? Hikmet'i tanıdım tanıyalı tek bir isteği vardı. Şehit olmak. O isteği de oldu. Üzülmesine elbette üzülüyorum ama... Yani deli Hikmet'in inadını düşününce de gülüyorum, ne yapayım? Değil mi Hasan?
4: Al benden de o kadar. Bizi gazi bıraktı, kendi şehit oldu. Yine kıdem yaptı rahmetli.

0: Benim aklım almıyor Polat. Hikmet abi iyiye gidiyordu. Doktorlar çok olumlu konuşuyorlardı. Ölümü bana şüpheli geliyor.
1: Şüpheli bir durum yok gülüm. Biz gereken bütün araştırmayı yaptık. Maalesef şu kadar bir kan pıhtısı Hikmet'i bizden ayırdı.
0: Hala inanamıyorum.
1: Hikmet istediği gibi gitti. Kimseye yük olmadan, elden ayaktan düşmeden. Üstelik şehit olarak.

0: Senin burada ne işin var?
1: Durumun nasıl? İyi misin?
0: İyiyim efendim. Bir sıkıntı mı var?
2: Sıkıntı yok. Her zaman senin yanında olduğumuzu, gözümüzün üzerinde olduğunu bilmeni istedik.
0: Mete hastaneye adamlarını yerleştirmiş, beni koruyorlar.
2: Mete önemli bir göreve getirildi. Senin zafiyet yaratacağını düşünürse senden kurtulmak isteyebilir. Dikkatli ol.
0: Teşekkür ederim efendim bilgi verdiğiniz için.

0: Hoş geldiniz. Eşref Bey, bugüne kadar olanlarla ilgili beni bilgilendirdi. Uyku dönemi artık sona erdi. Bundan sonra aktif görevdesiniz. Yalnızca bana ve benim vekilim olarak Eşref Bey'e karşı sorumlusunuz.
1: Efendim, arkadaşlarımız ne olacak?
0: Arkadaşlarınızı kurtarmanız için bütün gücümüzü kullanacağız.
2: Efendim, müsaade ederseniz kurtarma operasyonunu biz yapmak istiyoruz.
0: Size bu fırsatı tanıyacağım. Endişelenmeyin.
3: Eşref Bey bize Aynura ile ilgili bilgi vermedi. O neden burada değil?
0: Eşref Bey, Aynura'nın çok önemli bir görevde olduğunu bana bildirdi. Görevini tamamlar tamamlamaz aramıza katılacak.
2: Arkadaşlarımızı kurtardıktan sonra burada mı görev yapacağız, yoksa ülkelerimize mi döneceğiz?
0: Artık siz bir ekipsiniz. Tek başınıza görev yapmayacaksınız. Sorumluluk alanınız Bosna'dan Türkistan'a, Fas'tan Yemen'e kadar bütün bölge. Bu coğrafyayı stratejimize uygun olmayan eylem ve kişilerden arındırmakla görevlisiniz.
1: Bugüne kadar biz taban oluşturmak, kamuoyu yaratmak gibi psikolojik harekata ilişkin operasyonlar düzenledik. Ancak anladığım kadarıyla bundan sonra operasyonel eylemler düzenleyeceğiz.
0: Bölgede etki alanımızı genişletmek ve sağlamlaştırmak için nokta operasyonları düzenleyeceksiniz.
2: Bu emperyalist devletlerin ajanlarıyla savaş demektir.
0: Bu savaşı biz kazanacağız. Çünkü bölge halklarının geleceği buna bağlı.

0: Efendim, maalesef Mete hayati tehlikeye atlatmış.
1: Canını sıkma koçum. Arada fire olur. Heh, Azrail değilsin ya. Bizim istediğimiz oldu. Göreve geldik. Mete iyileşene kadar nasıl olsa icabına bakarız.
0: Ama bizim yaptığımızı anlayacaktır.
1: Onun bir şey anlaması mühim değil. İhtiyarlara verecek kanıtı olmasın yeter. Ha. Şoförün icabına baktın değil mi?
0: Hallettim efendim.
2: Efendim, bütün boyutlarıyla araştırıyoruz. İlk incelemelerimize göre olayın suikast mı yoksa kaza mı olduğu konusunda henüz bir bilgimiz yok.
3: 20 yıllık polissin. Neyin ne olduğunu sana ben mi öğreteceğim? Çok açık. Suikast girişimi.
2: Efendim, kimden şüpheleniyorsunuz? Söyleyin, hemen icabına bakalım.
3: Mete Aymar.
2: Efendim, malumunuz. Türkiye'de onu alabilecek tek adam sizsiniz.
3: Ben senden adamı almanı istemiyorum. Bana Mete'nin yaptırdığına dair delil getir.
2: Elimden geleni yaparım efendim.
3: Ya delili bul ya da bulamıyorsan yarat. İkisini de beceremiyorsan bir daha gözüme gözükme.
4: Biraz hızlan Bektaş.
5: Dikkat edin çocuklar.

0: Kaç kişi var arkanı koruyan?
1: Koridorda hasta gibi dolaşan iki kişi var benim gördüğüm.
0: Gelen giden?
1: Mete Aymar ve adamı dışında sadece bir albay geldi bugün.
0: Neden geldiğini öğrenebildin mi?
1: Muhtemelen aracı. O gittikten sonra Erkan'ın yastığının altında telefon sakladığını gördüm.

0: Alo.
1: Abi, pusuya düştük.
0: Neredesiniz Abdülay? Geliyorum Abdülay. Cahit.
1: Bektaş, fazla sıkma. Mermi biterse işimiz biter.
2: Siz beni bırakın gidin. Ben bu Yezidleri oyalarım.
1: Gitmek yok abi. Ya beraber kurtulacağız, ya beraber öleceğiz.

0: Lan yemek veriyorsunuz, bari ağzımıza götürecek bir şey verin.
1: Elin var işte, elinle ye.
0: Yesene arkadaş, gücümüzü korumamız lazım.
2: Bunlar bizi konuşturana kadar öldürmeyecek. Bizim güçlü değil, ölü olmamız lazım. Sen de benim kadar iyi biliyorsun ki, yeteri kadar süre olursa, elinde sonunda herkes çözülür.
0: Ne yapacağız?

0: Zülfikar Ağa, iyi misin?
1: Abdüley, benden hayır kalmadı. Siz kendinizi kurtarın.
2: Bektaş, amcanın silahını bana at. Abi, kurşunum bitti.
3: Molotofları çıkartın.
2: Abi, amcam sana emanet.
0: Dur oğlum, ne yapıyorsun?
2: Abi, hepimizi yakacaklar. Bırak beni, dikkatlerini dağıtayım. Sen amcamı kurtar.

0: Dur lan dur. İn aşağı.
1: Ne yapıyorsun? Bırak.
0: Çay, içeridekilere bak.

0: Dayan. Dayan emmi. Polat abi yetişti.
1: Cahit, Hüsnü'yü ara. Ambulans göndersin.
0: Dayan emmi, gözünü seveyim.
1: Hüsnü. Ambulans 10 dakika içinde burada olsun. Gerekiyorsa kendin getireceksin.

0: Sen Polat, zihnime kıydılar. Bırak gideyim ben.
1: Durumu nasıl Abdülay?
2: Çok kan kaybetti abi ama dayanır. Hüsnü ambulans gönderiyor.
1: Cahit, bu itağı ofise götür. Zülfikar Ağa'yı hastaneye yetiştirelim. Geleceğim ben.
3: Tamam abi.
4: Üyelerin yarısından fazlasının talebiyle olağanüstü toplanmış bulunuyoruz. Buyurun.
5: Bölgesel güç olmamız lazım diyorsunuz. Yeni dünya düzeni diyorsunuz. Ama Birleşmiş Milletler'den, NATO'dan medet ummaya devam ediyorsunuz. Fiilen Suriye meselesini biz sürdürüyoruz. Bedelini biz ödüyoruz. Ne NATO, ne Birleşmiş Milletler kıllarını kıpırdatmıyor. Amerikan seçimleri diye dünyayı oyalamaya devam ediyorlar.
4: Biz Birleşmiş Milletler'in ya da NATO'nun kölesi değiliz. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri bu dünya yapısını kurdular. Burada bize bir rol biçtiler. Biz de uzun süre kendimize biçilen rolü oynamaya razı olduk. Ama artık dünya 1950'lerin, 1970'lerin dünyası değil. Artan gücümüzle orantılı olarak Birleşmiş Milletler'de de, NATO'da da giderek daha fazla söz sahibi oluyoruz. Tarihi bağlarımız gereği Türk ve İslam dünyasının oradaki temsilcisi biz olmak zorundayız.
6: Arkadaşlar, bölge politikaları bölge ülkeleriyle oluşturulur. Biz hala Atlantik ötesine göre düşünüyoruz. Halbuki bizim dibimizde Rusya var, İran var. Bunlarla ya anlaşırsınız ya savaşırsınız. Bizim bu iki ülkeyle şu anda savaşacak gücümüz olmadığına göre bu ülkelerle anlaşmadan onlara rağmen bölge politikası üretmek bizim için tarihi bir hata olur.
4: Biz Rusya'yla ilişkilerimiz

0: sizi hiç olmadığı kadar ileri taşıdım. İran'ı da, uluslararası toplumda yalnız bırakmayarak daha sağduyulu davranacaklarını umduk. İsrail ile Amerika'nın olası müdahalesini engellemek için elimizden gelen çabayı gösterdik.
1: İran bizim onlara gösterdiğimiz iyi niyeti bizden esirgedi. Öncelikle Irak'ta, sonra Suriye'de bize karşı hasmane bir tutum takınarak hem terör örgütüne destek verdi, hem de bölgede Sünni-Şii çatışmasını körükleyerek bizi Sünni kampında Şiilerin düşmanı olarak göstermeye çalıştı.
0: İran'ın da, Suudi Arabistan'ın da derdi Müslümanların refahı, esenliği değil, kendi nüfuz alanlarını arttırmak. Bizim Sünni veya Şii diye bir meselemiz yok. Biz kendi nüfuz alanımızda kimsenin mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun zulme uğramamasını istiyoruz.
2: Ben bu bakış açısını çok romantik buluyorum. Devlet duygularıyla değil, akılla hareket eder. İran, Arap Baharı'nı İslam Baharı diye lanse ediyor. En büyük İslam düşmanı Esad'ı hem İslam dünyasının önemli bir parçası hem de antisyonist göstermekten çekinmiyor.
0: Nüfuz alanlarında etnik köken ve dini ayrımlara gitmeden hak ve adalet sağlayan güçler tarih boyunca her zaman yücelmişlerdir. Bu bölgede barış ve istikrarın hakim olduğu günlere bakarsanız orada hak ve adalet görürsünüz.
3: Bu yeni Osmanlıcılık sevdası Arap Baharı ile birlikte yeniden hortladı. Arap Baharı denilen demokratik devrimi halkın iktidarı zannedenler aynı naif rüyaları görmeye başladılar.
0: Arkadaşlar, eskinin yenisi olmaz. Eski, eskide kaldı. Ancak bu, tarihe bakarak bir takım analizler yapmamıza da engel değildi. Bu bölgede en önemli güç biziz. Biz buna kendi içimizde inanırsak, dünya da bunun böyle olduğunu kabul edecek.
2: Eskinin yenisi olmaz. Çok güzel bir laf. Ama siz aynı eski meteleri göreve getirip onlardan yeni bir şeyler bekliyorsunuz.
0: Benim Polat Alemdar'ı görevden almamı sorguladınız. Gerekli cevapları verdim. Hala bu konuda itirazı olan var mı?
2: İtiraz değil. Benim bir uyarım var. Polat Alemdar bugüne kadar görev verdiklerimiz içinde en başarılı, en istikrarlı ve en uzun süre bozulmadan kalmış olan bir nefer. Onu böyle bir kenara atmayı doğru bulmuyorum.
1: Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Polat Alemdar, içinde bulunduğumuz dönemde bize en faydalı olabilecek adamlardan biri. Belki de en önemlisi.
0: Polat Alemdar, son zamanlarda yaşadıklarından sonra zaaf göstermeye başladı. Kendini heyetin üstüne koymaya, bizim takdir ettiğimiz hususları sorgulamaya, hatta karşı çıkmaya başladı. Hepiniz bilirsiniz ki ben bir değeri kazanmak için pek çok şeyde sabır gösteren biriyim. Tolere edemeyeceğim bir şey varsa, o da şahısların kendilerini

0: bağır eden kurumların üstünde olduklarını düşünmeye başlamaları.
1: Polat Alemdar konusundaki gerekçelerinize katılmamakla birlikte onları anlayabiliyorum. Ancak o koltuğa meteleri oturtmanızı anlayamıyorum.
0: Gerekçelerim var.
2: Bizimle paylaşmayı uygun bulmuyor musunuz?
0: Zamanı gelince paylaşacağım. Toplantı sona ermiştir.
3: Gel.
4: Efendim, Mete Aymer geldi.
3: Gelsin.
4: Buyurun.
5: Geçmiş olsun adaş. Duyunca inan çok üzüldüm.
3: Tahmin ediyorum. Sağ olduğumu duyunca dünya başına yıkılmıştır.
5: Adaş, adaş. Ah, adaş, ah. Adaş, sen beni hiç anlayamadın. Hiç de anlamayacaksın. Sen olmasan bu dünyanın ne tadı olacak? Kiminle rekabet edeceğim? Yılların alışkanlığı kolay bırakılır mı?
3: Sen eskiden de böyleydin. Her işin yarım. Ama beni bilirsin. Sana benzemem. Bir işi yaptın mı tam yaparım.
5: Ayıp oluyor adaş. Aldığın morfinler beynini uyuşturmuş. Ne dediğini bilmiyorsun. Ben sana geçmiş olsuna geldim. Sen beni itham ediyorsun.
3: Mete, ne bu yaptığını yanına bırakacağım, ne de devleti sana bırakacağım. Ben senin yerinde olsam, ben bu yataktan kalkmadan esas memleketime dönerim.
5: Memlekete sahip çıkacak biri olsa giderim. Bana ne de, ne Polat Alemdar'dan fayda var, ne de senden. Ben de gidersem memleket sahipsiz kalır.
3: Sıkıyorsa bunu ihtiyarlara da söyleseydin. Başkanın karşısında elin ayağın birbirine girdi.
5: Sen de ben de ihtiyarlayacağız adaş. Yaşlılara hürmet etmek lazım. Onları incitmeden emekli etmek lazım.

0: Abdurrey bir de farklı bir teknik uygula. Bıkmadın mı kemik kırmaktan?
1: Abi bilim bilim diyorlar ama gene en etkili şey kemik sesi.
0: Yok Abdurrey. Bu adam da elinde kalırsa çocukları bulamayız. Buna bilgisayar teknikleri uygulayacağız.
2: İnşallah bensiz başlamadınız.
0: Burada eğlence mi yapıyoruz?
2: Şimdi o değişir Polat Alemdar. Herkesin eğlence anlayışı farklı. Mesela Abdüley ile biz uzun hava dinlemeyi seviyoruz. Değil mi Abdüley?
0: Ne haliniz varsa görün. Ama bu adam elinizde kalırsa sizi benim elimden kimse alamaz.
2: Ha Abdüley. Şimdi madem ilk sen geldin, ilk fasıl senin. Ama 15 dakika sonra ben alırım, ona göre.
3: Arkadaşlar, ne istiyorsanız sorun söyleyeyim. Gerek yok böyle şeylere.
1: Kendi kendine konuşunca nereden bileceğim doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun? Bu elinle kaç yarjör boşalttın?

0: Şamil, ben daha fazla dayanamayacağım.
1: Alptekin, ne söylediğini bilmiyorsun. Sakinleş.
0: Buraya bak, buraya. Şefine söyle, konuşacağım.
1: Ne diyorsun lan sen? Ne çabuk sattın lan davamızı?
0: Başlarım senin davandan. Bizi buraya ölüme terk ettiler.
1: Tek kelime edersen muhaberata kalmaz, seni ben öldürürüm.
0: Ben kararımı verdim. Şefi çağırın.
1: İhanet var mı lan bizim davamızda? Ha?
2: Lan!
3: Aaaa!

0: Düzeceğiz.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegim, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.

0: bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri Kop'ta sadece 269 lira.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
4: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Okul çantası çeşitleri 749 lira 90 kuruşa, Carrefour

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır. Kazancım Net.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya.

0: avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
7: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
6: Domino's'u hoş geldin.

0: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Hayata dolu tarafından bakma.

0: bulmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
3: İşte bu be.
4: Bir menüyle tüm gün top gezen çok.
5: Aynen öyle abi.
2: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'li tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de. Sevenimiz çok.
6: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira. Bim,
7: bim, bim, bim, bim. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
11: Ver, ver.

Valat Alemdar'ın adamları. Siz misiniz? Eğitiminiz yarım kalmış anlaşılan. Ben tamamlardım ama vaktim yok. En iyisi ben Polat Alemdar'a sizi geri götüreyim. Biraz daha eğitsin. Sonra bir daha alırız. Götür şunları.

0: Sonunda tıpış tıpış geldin demek.
1: Annem çok ısrar etti. Savcı hanım çok tatlı bir hanım. Üzme onu dedi. Onun için geldim.
0: Ben sana göstereceğim acıyı tatlıyı. Vahap, katibi çağır. Bir ifadesini alalım. Bakalım tutuklanmamak için neler anlatacak.
1: Savcı hanım, cezaevi bizim bilmediğimiz yer değil. Ama sen geçen sefer de böyle tatsız bir üslup takındın. Adliyede itibarın zedelendi. Kendi odanda kilitli kaldın.
0: Şimdi onun hesabını vereceksin önce.
1: Savcı hanım, bu üslupla sen benden hiçbir şey alamazsın.
0: Haddini bil. Vahap, ara emniyeti gelip alsınlar bunu. Emniyette birkaç gün sorgulayıp ondan sonra getirsinler karşıma.
2: Abi istihbarat müdürü geldi.
3: Gelsin. Buraya gelmenize şaşırdım. İhtiyarların kararı size ulaşmadı mı?
4: Haberim var. Çok üzüldüm.
3: Üzülecek bir şey yok. Ben bu milletin bir neferiyim. Benim için değişen bir şey yok. Nefes aldığım müddetçe bu millete hizmet etmeye devam edeceğim.
4: Polat Alemdar, bu Suriye meselesi yüzünden çok zor durumdayız. Bir yandan örgüt, bir yandan örgütü kullananlar ülkede örtülü operasyon yapıyorlar.
3: Bizim bunlarla mücadele edecek gücümüz var. Fakat milletimizin moral gücünü yüksek tutmak zorundayız.
4: Terörle mücadele ederken bir yandan müzakereyi de dışlamamak lazım.
3: Örgütün ipini tutanları biliyorsunuz. Bunlar bu ortamda örgütün müzakere etmesine izin vermezler.
4: Konsolos meselesinde aşama kaydettiniz mi? Eylemi yapanların sorgusu bitmiştir sanıyorum.
3: Evet. Eylemi yapanlar yine Suriye'nin kendi ajanları. Kamuoyu desteği yaratmak için kendi konsolosluklarına eylem düzenlemişler.
4: Polat Alemdar, bu dediğim bana çok inandırıcı gelmedi.
3: Müdürüm, şimdilik bu dediğime inanmış gibi yapın. Ben bu meselenin kökünü kazıyacağım yakında.
4: Yine bizi zor durumda bırakacaksınız. Ben dediğinize inanmış gibi yaparım yapmasına ama El Muhaberat elimizde iki Türk ajanı var diyor.
3: Kimin adamları ellerinde?
4: Bilmiyoruz.
3: Sordunuz mu bütün birimlere?
4: Sorduk. Ama kimse bizim adamımız rehin düştü.

0: Bu iki kişinin sizinle ilgisi yok değil mi?
1: Benim adamlarım ekseriyetle rehin düşmez. Toprağa düşer. Takas mı istiyorlarmış?
0: Evet. Suriyeli muhalifleri teslim ederseniz adamlarınızı veririz diyorlar.
1: Böyle bir şeyi aklınızdan bile geçirmediğiniz umarım. Bu Türkiye'nin bölge politikasının iflası demek.
0: Haklısınız. Bizim böyle bir takası yapmamız mümkün değil. Ancak takası yapmayacağımızı anladıklarında adamlarımızın hayatı tehlikeye girecek. Tabii ellerinde gerçekten birileri varsa.
1: Peki bu takası gerçekleştirmeyeceğinizi anlamaları ne kadar sürer?
0: En fazla bir gün.
2: Bitti mi?
3: Konuştum ya Kara. Daha ne vuruyorsun?
2: Size böyle mi öğrettiler ha? Sen bana sıra gelmeden ne konuşuyorsun? İki dakikada bülbül gibi şakadın. Beni rezil ettin Abdüle. Ulan ben var ya be.
4: Senin o var ya. Dilini keseceğim, keseceğim dilini. Başka türlü akıllanmayacaksın sen. Ne lazım lan dil sana ha?
5: Kara, oyun oynamayı bırak. İşimiz var. Abdüle ne diyor bu?
6: Abi ihtiyarlara çalışıyorum dedi ama ben inanmadım. Suriyelilere çalışıyorum dedi. O biraz inandırıcı.
5: Sen nereden biliyorsun ihtiyarları?
3: Bu ülkede onlara çalışan bir tek sen değilsin. Yıllarca hizmet ettik.
5: Hizmet mi ettiniz, ihanet mi ettiniz? Yıllarca Gladio'ya çalıştınız.
3: Senin Aslan Bey kime çalıştı?
5: Aslan Bey işteyse beni yetiştirdi. Siz ne yaptınız? Makam için satmadığınız değer mi kaldı? Şimdi de tasfiye edildik diye ülkeyi karıştırıp tekrar makam mevki kapma peşindesiniz. Uludere'de sizin marifetiniz, Hatay'da sizin marifetiniz. Neyse şimdi bunları bırak da Suriyelilerle nasıl irtibata geçiyorsun onu söyle sen.
3: Bir kadın var. İrtibatı onunla sağlıyoruz.
5: Nasıl ulaşıyorsunuz kadına?
7: Efendim, kayıp KGT elemanlarıyla ilgili Suriyeliler takas istemişler.
8: Çocukların kimliği deşifre olmuş?
7: Sanmıyoruz efendim. Polat'ın adamları zannediyorlar.
8: Polat Alemdar'ın bu işten haberi olmayacak.
7: Emredersiniz. İstihbarat müdürü takas için Suriyeli muhalifleri istediklerini söyledi. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ne yapalım?
8: İstihbarat müdürüne söyle, takası kabul ettiğimizi söylesin. Ama kurumu dahil kimsenin haberi olmayacak.
7: Efendim, devletimizin hem itibarını hem de bölge politikasını bitirir böyle bir takas.
8: Dediğimi yap. KGT kimine de söyle hazırlık yapsınlar. Yakında operasyona çıkacaklar.
7: Efendim, takas sırasında operasyon yapmayı mı düşünüyorsunuz?
8: KGT elemanlarını el muhaberata bırakamayız. Deşifre olurlarsa ülke büyük sıkıntıya girer.
7: Efendim, operasyon da çok riskli. Hem muhalifleri hem KGT timini riske atmış olacağız.
8: Bu almak zorunda olduğumuz bir risk. KGT elemanları böyle zor operasyonları başarmak için yetiştirilmediler mi?
7: Efendim, haddimi aşıyorum ama benim bir teklifim var. Polat Alemdar'ı görevden aldığınıza göre böyle örtülü bir operasyonu yönetmek için ondan iyisini bulamayız. İşler ters giderse Polat Alemdar bütün sorumluluğu şahsi olarak üstlenip devletimizin zarar görmesini büyük ölçüde engelleyecektir.
8: Eşref, ne diyorsam onu yap. Polat Alemdar'ın devri kapandı.
9: Lütfen parolanızı girin.
10: 2 6 4 7 2 2.
9: Saat 16:30 Cumhuriyet Parkı.
5: Nasıl olacak buluşma?
10: Söylediği yerde, söylediği saatte bekleyeceğim. İzlenmediğimden emin olunca o gelip temas kuracak.
5: Abdüre, şöyle uzaktan kumandalı, sağlam, bombalı bir yelek

0: Suriyeli Alevilerin lideri burada kalıyor. Onu buradan alacaksınız. Önünüzdeki planlarda ayrıntılar mevcut. Kürt liderin durumu biraz daha karışık. İbrahim, bugün Şeref Zazaoğlu'nu ziyaret etmek için Polat Alemdar'ın hastanesine gidecek. Operasyonu orada yapacaksınız. Hastane çok iyi korunuyor. Bütün kapılarda Polat Alemdar'ın adamları var. Her nokta kameralarla gözetleniyor. Güvenlik kayıtlarının tutulduğu oda, acil servisin hemen yanındaki koridorda. Her katta hizmetli kılığında kamufle olmuş korumalar var.
1: Efendim, operasyonu bu kadar iyi korunan bir yerde yapmamız sakıncalı değil mi? Hastaneye gidip gelirken yolda yapmak daha kolay gibi görünüyor.
0: Arkadaşlar, planlama buna göre yapıldı.
2: Efendim, operasyonda Polat Alemdar'ın adamlarıyla karşı karşıya gelirsek ne olacak?
0: İnisiyatif sizde. Adamı sağ ele geçirmek için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Takas zamanı ve yeri size bildirilecek. En önemli şey, arkadaşlarınızı kurtarırken muhalif liderlerin sağ kalmasını sağlamanız. Gerekiyorsa canınızı vereceksiniz ama muhalifleri vermeyeceksiniz.

0: Arkadaşlar, hepimizin kafasındaki soruyu ben sorayım. Polat Alemdar'ın ekibiyle çatışacak mıyız? Çatışmayacak mıyız?
1: Başkanın dediğini duydun.
0: Ben senin ne diyeceğini merak ediyorum.
2: Arkadaşlar, Polat Alemdar bizim hayatımızı kurtardı. Bir yolunu bulup bu işi çatışmaya girmeden çözmemiz lazım.
3: Hastaneye kan vermeye gitmiyoruz. O kadar kolay değilmiş.
4: Buyurun.
5: Şöyle buyurun.
4: İhtiyarlar takası onayladılar.
5: Anlamadım. Ben size bilgi vermek için anlatmıştım durumu. Muhalifleri verebileceğimizi aklımdan bile geçirmemiştim.
4: Dış işlerindeki bağlantınla görüş. Takas için temasa sen geçeceksin. Ne kurumunun ne de bir başkasının haberi olmayacak.

0: Geç hadi,
1: tamam.
0: Geç.
1: Tamam,
2: geç.
1: Tamam.
2: Hadi.
1: Tamam, dediklerinizi yapacağız.
0: Geç hadi.
2: Hadi.
0: Geç geç.
2: Geç.
1: Tamam.
0: İçerideyiz.
1: Tamam, sakin olun.
2: Herkes elini uzatsın. Uzat.
0: Çök.
1: Tamam.
2: Hadi çök.
0: Hadi sen de.
2: Çök.

0: Abi, operasyonu düşünüyorsan parka baktık. İşimiz zor olmayacak.
1: Ben ne zaman operasyon düşünmüşüm Abdüley? Bu yıldırımın ölümünü düşünüyorum. Bu zehir işinde bir şey atlıyoruz. Erkan'ın başına diktik kızı. Albay geldi diyor. Tamam, bunların bir sürü tanıdığı var ama bir şeyler aklıma yatmıyor Abdüley. Memati'nin ölümü yüzünden belki. Yani gözümün önündekileri göremiyorum gibime geliyor. Ya bilmiyorum. Bu işte bir tuhaflık var. Bir tek bunu biliyorum. Ya bu deli beni niye arıyor yani? Sizi aramıyor da beni niye arıyor? Ben onu anlamıyorum ya. Söyle Hüsnü.
2: Efendim, hastanemiz baskına uğradı.
1: Zaza'ya mı, Zülfikar'a mı?
2: Hayır efendim. Şeref Zazaoğlu'nun ziyaretçisi İbrahim Bey kaçırıldı.
0: Erhan, arabayı çıkarsınlar.
1: Kim yaptı bu işi Hüsnü?
2: Bilmiyoruz efendim.
1: Geliyorum Hüsnü, geliyorum.

0: İtiraf ediyorum. Bu iddiayı kazanacağına hiç ihtimal vermemiştim.
1: Siz bizleri bir türlü tanıyamadınız. Ben sana o zaman da dedim. Bu coğrafyada adamı bir günde hain, bir günde kahraman ilan ederler.
0: Bu bilinmezlikle nasıl yaşayabiliyorsunuz anlamıyorum.
1: Biz en büyük kumarı kendi hayatımız üzerinden oynamayı severiz.
0: Tebrik ederim. Bir kez daha Türk devletinin en tepe noktalarından birine gelmeyi başardım.
1: Yahu millet başka ülkeye atanınca karısını, çoluğunu, çocuğunu bile getirmiyor. Sen bunu Afganistan'a bile getirdin.
0: Karım ben Irak'tayken başkasıyla kaçtı. Çocuklarım pasifist olup beni reddettiler. Hayatta bana sadık kalan bir bindik aldım.
1: Türkiye'den sonra korkarım Bindi de seni bırakır.
0: Ülkemle aynı kaderi yaşıyorum. Bütün güvendiğim müttefiklerim bir bir benden kopuyorlar.
1: Kabahat biraz da sende. Güç sende olduğu için kuralları istediğin gibi koyma hakkına sahip olduğunu sanıyorsun. Ama insanlara hiç nefes alma şansı vermezsen bir süre sonra korkunun da bir yaptırır.

0: Amerika niye büyük devlet biliyor musun? Biz hatalarımızdan ders çıkartmasını her zaman diliyoruz. Seninle de bugün bunun için buluşmak istedim.
1: Yine bir hata yaptınız. Ondan bir ders çıkarmak için bana geldiniz, değil mi?
0: Yeni göreve gelmiş olan dostumun beni kırmayacağına inandığım ve onun itibarını lekelemek istemediğim için geldim.
1: Silah mı? İnsan mı?
0: İnsan. Bir grup El-Kaide üyesini Suriye'ye geçirmek için buraya getirmiş bizimkiler. Fakat devletiniz yakalamış.
1: Kamuoyunun haberi olmadan sınır dışı ederiz, alırsınız.
0: Mete. Sınır dışı edeceksiniz de ne olacak? Adamlar ortak düşmanımız Esad'a karşı savaşmak istiyorlar. Bırak geçsinler Suriye'ye, savaşsınlar.
1: Yıllarca millete bunları en büyük düşman olarak gösterdiniz. Hiç mi ortaya çıkmasından korkmuyorsunuz?
0: Medya diye bir şey var Mete. O elinde olduktan sonra insanların neyi nasıl düşünmelerini istiyorsan öyle sunarsın, olur biter.

0: Bilmiyorum anne. Bunu sen daha iyi bileceksin. Tamam, ben de bunalıma girdim ama uzatmadım. Kızım benden inatçı da.
1: Bir Polat'la konuşsak.
0: Polat abi psikolog mu? Doktora götürün diyecek. Kızın mı?
1: Doktor demişken bir arkadaşım hastanede, gidip onu göreyim. Hem güvenebileceğimiz bir psikolog, psikiyatr var mı sorayım Selvi için.
0: Hangi arkadaşınmış o?
1: Aman Pusat, tanımazsın.
0: Bu yaştan sonra peşine taktığın arkadaşı tanımam.
1: Ben de onu diyorum. Tanıma işte.
0: Yok yok. Ben götüreyim seni. Tanıştır bakayım arkadaşın kimmiş.
1: Oğlum ne alemsin? Kim olacak? Sevim.
0: Sevim kim?
1: Hani sen çocukken yanaklarını ısırırdı.
0: Aman o şirret mi? İnşallah senden çıkamaz, gebersin.
1: Saygısızlığın alemi yok.
2: Aç, aç dedim.
3: Ya ne yapıyorsunuz?
2: Hoş geldiniz efendim. Lütfen kusurumu mazur görün. Sizi kapıda karşılayamadım.
3: Ya ne diyorsun Hüsnü, ne yapıyorsun?
2: Efendim, İmdat Bey çok inatçı. Bu ilacı yutması lazım ama bir türlü yutmuyor.
3: Ya bırak onu da, hastanede ne oldu, bana onu anlatsana.
2: Bir saniye efendim, şunu bir yutturayım. Aman be. Efendim, bir oturuşta bir koyunu bütün olarak yutuyor. Bir tepsi baklavayı götürüyor. Ama şuncacık hapı yutamıyor. Bu nasıl bir yama içerisi İmdat Bey?
3: İmdat, aç ağzını. Geçmiş olsun gülüm.
2: Efendim, bir kez daha görüyorum ki Allah sizin otoritenizi başımızdan eksik etmesin.
3: Ya konuşma, yürü Hüsnü. Otur otur.
4: Bilgilerin kurtarılma şansı yok abi. Kim bozduysa işi biliyormuş.
2: Efendim, ilk olarak acile gelmişler kaza gibi. Orada doktor arkadaşları etkisiz hale getirip havalandırmamıza bayıltıcı gaz karıştırmışlar.
4: İçeri girmişler işte, gaza ne gerek var?
3: Belli ki çatışma istememişler.
5: Bizim istihbarat aldı o zaman abi. Alo.
3: Kaç kişilermiş Hüsnü?
2: Efendim, iki erkek bir kadın girmiş acile.

0: Alevi lideri de kaldırmışlar.
1: Ya nasıl kaldırmışlar?
0: Abi milleti uyutmuşlar ilaçla.
1: Bunlar takas yapacaklar.
0: Bizim devlet mi abi? Niye yapsın?
1: Muhaberatın elindeki rehineler kimin için Abdülrahim?
0: İhtiyarlar için abi.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Faber-Castell 12'li boya çeşitli.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
3: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
2: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's'de.
4: Çok, sevenimiz çok.
5: Biz şimdi karar verdik mi ya? Ben çünkü çok rahatım, memnunum.
6: Ben de mutlu. Çok ben.
5: Gerçekten mi?
6: Aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz.
7: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
8: Rams.
9: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Pritt Stick yapıştırıcı 109 lira 99 kuruş, pastel boya 139 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
2: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
3: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
0: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Uğraşmayayım ben ya.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Faber-Castell 12'li boya çeşitleri 99 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Devletimize yapılan menfur saldırıyla ilgili gelişmeleri bize ısrarla aktarmıyorsunuz. Polat Alemdar'ın ele geçirdiğini iddia ettiğiniz suçluları biz de sorgulamak istiyoruz.
1: Hangi devlet? Suriye'de devlet mi kaldı?
0: Devletin olup olmadığını en iyi sizin bilmeniz gerekir. Ülkenizde gerçekleşen eylemlerden devletimizin nasıl güçlü olduğunu görüyorsunuz. Böyle giderse daha uzun sürede görmeye devam edeceksiniz.
1: Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Devletinizi yönetenler önümüzdeki baharı çıkaramazlar. Bu tartışmanın bir anlamı yok. Biz ne için buluştuysak artık o konuya gelelim. Takas nerede ve ne zaman olacak?

takas yeri ve saati burada yazıyor. Takası gerçekleştirecek ekibiniz takas yerine varınca bu telefonla irtibat kurulacak.

0: Ne diyorsun? Türk devleti bize muhalifleri verecek mi?
1: Ben vereceklerini sanmıyorum efendim.
0: Sen bu içeridekileri küçümseme. En azından onları kurtarmayı denemek için takas yerine gelecekler.
2: Efendim, Alevi ve Kürt muhaliflerinin liderleri kaçırılmış. Operasyonu yapanlar Türk devleti sanıyoruz.
0: Güzel. Hazırlıkları hızlandırın.
2: Emredersiniz efendim.

0: Kim yaptı bunu?
1: Sakin ol canım. Kaza.
0: Çok korktum. Seni kaybetmekten çok korktum.
1: Ben de. Bugüne kadar ne kurşunlar, ne bombalar, ne suikastlar korkutabildi beni. Ama ben ilk defa ölmekten korktum. Bunca zaman sonra sana kavuşmuşken, hayatımda hiç olmadığım kadar mutlu olmuşken ölmekten korktum.
0: Beni bırakıp gitseydin, seni bir ömür affetmezdim.
1: Söz veriyorum gülüm, seni asla bırakıp gitmeyeceğim.
0: Artık ben de seni bırakmayacağım. Yıllar sonra ilk defa yaşadığımı hissediyorum.
1: Hastayım diye böyle söylüyorsun. İyileşince yine pusat var, selvi var, yapamam diyeceksin.
0: Çocuklar için yeterince yaşadım. Artık büyüdüler, bana ihtiyaçları da kalmadı. Bundan sonra kendim için yaşayacağım.
1: Sen böyle söyledikten sonra beni hiçbir şey öldüremez.
0: Metin'in işi bu değil mi?
1: Bırak canım. Takılma. Ben gereğini yaparım.
0: Eğer sana bir şey olsaydı, onu ellerimle öldürürdüm.
1: Ben senin için dünyayı yakarım.
2: Senin burada ne işin var?
3: Sen kim oluyorsun da bana bu soruyu soruyorsun? Düne kadar çantamı taşıyordun.
2: Buket, uzatma. Artık sen yoksun.
3: Aziz, benim Mete'yi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Müsaade et, bir göreyim, geçmiş olsun diyeceğim. Sonra gerçekten olay çıkarmadan gideceğim.
2: Artık senin için Mete Bey diye biri yok. Bunu kafana iyice yerleştir. Kendine yazık ettirme.
3: İçeride o Nesrin denen kadın var değil mi?
2: Seni ilgilendirmez.
3: Ben onlara yapacağımı bilirim. Bırak beni, bırak, bırak beni, bırak, bırak beni.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
5: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 28 Ağustos Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Nepal'de meydana gelen eşine az rastlanır sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne sererken acil durum ilan edildi. Patlayan baraj nedeniyle bölge halkına yüksek yerlere çıkma çağrısı yapıldı. Diğer tarafta vicdanları sızlatan görüntüler kayda geçti. Felaketin ortasında yüzlerce kişi hayatını kaybetmişken bazı kişilerin hayatını kaybedenlerin üzerinden değerli eşyalarını çaldıkları görüldü. İnsanlık bir kez daha Nepal'de sınandı.
6: Buraya bak Ege.
7: Ölüm selinin Nepal'i vurmasının üzerinden 2 gün geçti. Bilanço her geçen dakika artıyor. Felakete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkıyor.
6: Buraya bak Ege.
7: Ölüm seli önüne ne çıkarsa yıktı.
6: Çıktı da çıktı.
7: Bu yerleşim yeri saniyeler içinde işte böyle yok oldu.
8: Ben bunu imalce bedeli ya.
7: Görüntüler felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
6: Kombonili bedeli niye bu?
7: Bazı kişiler de felaketin boyutunun farkına varmadı. Sel felaketini kayıt altına almaya çalıştı. Suya işte böyle kapıldılar. Felakette insanlar çatı ve balkonlara sığındı. Araçlar, eşyalar selde işte böyle sürüklendi. Bilanço da ağırlaştı. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi ise kayıp. Felaketin ardından kurtarma çalışmaları da başladı. İşçiler Nepal ordusu tarafından işte böyle kurtarıldı. Felaketi fırsata çevirenler de vardı. Yağmacılar sahadaydı. Selde hayatını kaybedenlerin değerli eşyaları çalındı. Ve acil durum ilan edildi. Heylan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal baraj çöktü. Yetkililer bölge halkına yüksek yerlere çıkma uyarısı yaptı.
5: Muhalefet cephesinde adaylık hesabı büyüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP ile yeni parti arasında gidip geliyor. Ankaralı hizmet bekliyor.

0: yavaş siyaset peşinde koşuyor. Ekrem İmamoğlu'ndan Yavaş'ın planlarını bozacak sert bir veto geldiği iddia edildi. İmamoğlu'nun Yavaş'a güvenmediği kulislere yansıdı.
1: Her şey var. Hizmet yok. Bir yağmur yağıyor. Olduğu gibi buraya şafı.
2: Eski sisteme döndük abi. Kovayla artık ihtiyacımızı gideriyoruz.
3: Ankaralı hizmet bekliyor. Ama belediye başkanı Mansur Yavaş siyasi planlarının peşinde.
4: Benim savunacak hiçbir şeyim yok.
3: Yeni parti mi?
5: Türkiye'nin yeni partisinin yolu açık olsun.
3: CHP mi?
6: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
3: Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fırsat kollayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ikircikli bir tutum sergiliyor.
4: Partimiz aday gösterirse aday oluruz.
3: Yavaş'ın mekik stratejisi devam ederken çarpıcı bir iddia kulislere yansıdı. İmamoğlu'nun Yavaş'a güvenmediği iddia edildi. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz, bizi satar dediği öne sürüldü. Muhalefet cephesinde adaylık hesabı büyüyor. Önümüzdeki günlerde tartışmaların artacağına kesin gözle bakılıyor.
0: FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la KHK ile ihraç edilen eski hakim ve savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı.
7: Burada aslında baktığınız zaman, geniş pencereden baktığınız zaman bir FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük.
3: FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Saatler 5.45'i gösteriyordu. 4 adrese arama ve el koyma işlemi yapıldı. Operasyonda 15 Temmuz hain darbe girişiminin kritik isimlerinden Kemal Batmaz'ın kızı yakalandı. Akıncı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz, İstanbul'da gözaltına alındı. Muğla'da da KHK ile ihraç edilen eski hakim ve savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İncelemeler sürüyor. Operasyonun diğer hedeflerinden 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlenen Yakup Aykın ve bu yıl yurt dışına çıktığı tespit edilen Sami Yılmaz için yakalama çalışmaları devam ediyor.
7: İşte eylem yapan örgüt mensupları, işte askeri personelle ilgili başsavcılığımız çalışıyor.
0: Alihan Kureş soruşturmasında gizli tanık konuştu. Süleymancılar olarak bilinen yapının FETÖ'yle olan karanlık geçmişine dair sarsıcı bir iddiayı dile getirdi. İşte detayları.
3: Kirli işbirliği deşifre oldu. Alihan Kureş soruşturmasında Pensilvanya'dan gelen mektup detayı dikkat çekti.
7: Burada özellikle din kisvesi altında vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak örgütün bir yapılanması var.
3: Bir iş insanının ifadesi dosyaya girdi. İddiaya göre 17-25 Aralık operasyonlarından kısa süre önce dönemin Süleymancılar lideri Ahmet Deniz Olgun'a Pensilvanya'dan mesaj geldi. O mektupta hain terör örgütünün elebaşı Gülen, Deniz Olgun'a birlikte hareket edelim demişti.
8: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
3: Ancak tanığın anlatımına göre Deniz Olgun bu teklife sıcak bakmadı. Biz devletimizin yanındayız dedi.
9: Olayı yakinen dakika dakika, saniye saniye takip ettik.
3: Tanık ifadesinde bununla da sınırlı kalmadı. Deniz Olgun'un 2016'da hayatını kaybetmesinin ardından yapının başına Alihan Kureş'in geçtiğini söyledi.
7: Çünkü Ahmet Arif Deniz Olgun öldü ya da öldürüldükten sonra zaten yapılanma değişiyor. İlk gelen bulgulara göre boğazda ekimozlar var, işte bir boğulma iddiası var.
3: Kureş döneminde ise siyasi tavrın daha belirgin hale geldiğini öne sürdü. Özellikle seçim dönemlerinde siyasi tercih yönünde talimatlar iletildiğini iddia etti.
7: Örgüt yönetiminin vatandaşlarımızın dini duygularını sömürerek kendilerine bir kaymaklı yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz.
3: Tanığın anlatımına göre talimatlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki isimlerin desteklenmesi istendi.
7: Bunlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Tabii derinleşebilir mi? Derinleşebilir.
0: Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma suçlarından gözaltına alınmıştı. Akış'ın evinde 10 milyon lira değerinde senet bulundu. Suçsuzum, suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

0: kızların, manifestteki herkesin dijital olan ve dijital gelirlerden hiçbir hakkı yok. Yani bütün para Tolga Akış'a gidiyor.
1: Hakkındaki iddialar çarpıcıydı. Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı. Evinden milyonlarca lira değerinde senet çıktı.
0: Arkadaşlar ben manifestin fotoğrafçısı değilim. Ben manifesti sadece bir defa çekti. Tolga bana o çekimden para vermedi.
1: Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış havalimanında gözaltına alındı.
0: Kahraman sandığınız kişiler, siz onları nasıl tanımanızı istiyorsanız sosyal medyada o şekilde davranıyor.
1: Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltilmişti. Tolga Akış'ın evinde arama yapıldı. Evden çıkanlar şoke etti. Çok sayıda altın, döviz cinsi para ve 10 milyon lira değerinde senet bulundu. Tolga Akış'ın ifadesi de ortaya çıktı. Mesut Adli'nin iddialarının asılsız olduğunu, manifest grubunu ve kendisini itibarsızlaştırmak için kullandığını söyledi. Hesaplarını suç gelirlerini aklamak için kullanmadığını anlattı. Suçlamaları kabul etmedi. Tolga Akış ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Ve iddialarıyla gündem olan manifestin eski fotoğrafçısı Mesut Adlin.
0: Gizem Kaybet Tolga Akış diyor ki, Berkcan ve Süreyya ilişkisine devam ederse Süreyya dahi gruptan çıkaracağız diyor. Bunu söylemesinin sebebi Tolga Akış'ın Berkcan'la yaşadığı husumet.
1: Tolga Akış'ın gözaltına alınmasının ardından yaptığı korkunun ecele faydası yok paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.
2: İstanbul Sultan Gazi'de 41 yaşındaki Şerefe Gezer eski sevgilisi tarafından acımasızca öldürülmüştü. Kadının acılı ailesi ilk kez konuştu. Ay!
3: Tehdit etti benim kocamını. Tehdit etti. Onun canımı aldı.
4: Beni nasıl aldatırsın dedi. Sokak ortasında kurşun yağdırıp katletti. Talihsiz kadının acılı ailesi gözyaşları içinde böyle feryat etti.
3: Benim canım çok yandı. Çocuğumun canı çok yandı. Başka genç kızların, başka kadınların canları yanmasın.
4: 41 yaşındaki Şerife Gezer ve Hakan Sayacı bir süre önce ayrılmıştı. Ama Sayacı genç kadını takıntı haline getirdi. Takip edip sokak ortasında silah çekti.
5: Minibüse bindi. Minibüse binince içeride sesler çıkmaya başladı. Kadın bağırmaya başladı falan.
4: Gezer bir yufkacıya sığınsa da kurtulamadı. Sayacı'nın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
5: Polislerin de geldiğini görünce üç el daha ateş etti. Ay!
6: Bu adam hastalıklı, bu adam takıntılı. Bu kafasında kurmuş, planlamış bunu.
4: Üstelik iddiaya göre aile uzun süredir Hakan Sayacı tarafından tehdit ediliyordu. Uzaklaştırma kararı dahi almışlardı.
6: Yani son bir senedir sürekli kız kardeşimi, ailemi rahatsız ediyor. Kardeşime saldırmış, babama saldırmış bu. Ahlaksız.
4: Gözyaşlı aile şimdi Ocani'nin en ağır cezayı almasını istiyor.
3: Bana en büyük ağır cezayı versin hükümet. O dünya yüzü görmesin. Gökyüzü görmesin.
2: Bir takıntılı eş dehşeti daha yer Adana. Bir adam kendisinden boşanmak isteyen karısının gelinlik dükkanını kundakladı.
1: Benzin döktü ateşe verdi. Kendisinden ayrılmak isteyen eşine ait gelinlikçiyi yaktı. 33 yaşındaki kadın kendisinden 5 yaş büyük kocasından boşanmak istiyordu. Ayrılmayı istemeyen adam onun peşini bir türlü bırakmıyordu. Takıntılı adamın hedefinde bu sefer eşinin işlettiği gelinlikçi dükkanı vardı. Sabah çalışan dükkanı açmış müşterileri bekliyordu. O sırada takıntılı eş geldi, benzin döktü, işletmeyi ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini gören çalışan can havliyle kaçtı. Ekipler yangını söndürdü ama mağazadaki gelinlikler ve abiyeler kullanılamaz hale geldi. Takıntılı eş gözaltına alındı.
2: Diyarbakır'da bir kadın çocuğu kucağındayken boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilmişti. Eşini öldürüp çocuğu alıp kaçan cani koca tutuklandı.
1: Çocuğunu görme bahanesiyle eşini parka çağırdı. Kucağında bebeği varken kan donduran planını devreye soktu. Eşini katletti. O cani tutuklandı. Diyarbakır'da yaşayan Sultan

0: Akdemir eşiyle boşanma aşamasındaydı. Telefonu çaldı. Eşi çocuğunu görmek istediğini söyledi. 32 yaşındaki genç kadın çocuğunu da alarak parka indi. Ancak eşi çocuğu alıp gitmek istedi. İkili tartıştı. Ve dehşet anı. Cani adam yanında silah getirmişti. Hiç düşünmedi. Eşini kucağında çocuğu varken katletti. Sultan Akdemir yere yığıldı. Cani kocaysa çocuğu alıp arkasına bile bakmadan kaçtı. Ancak o kaçış uzun sürmedi. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Bir bebek hem annesiz hem de babasız kaldı.
1: Aksaray'da aile kavgası sonrası ortalık karıştı. Polisin müdahale ettiği olayda şüpheliler memurlara ecel telleri döktürdü. Biri güçlükle araca bindirilirken diğeri oynayarak araca bindi. İşte polislerin sabır sınavı.
0: Aile kavgası sonrası ortalık karıştı. Şüphelilerden biri güçlükle araca bindirilirken diğeri oynayarak bindi. Enişteyle kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tansiyon yükseldi. Kavgaya yaklaşık 20 kişi katıldı. Ortalık karıştı.
2: Bu araba yolu trafiği kapatamaz.
3: Aç yolu! Kim bu aracı saydı?
0: Olaya polis müdahale etti. Şüpheliler polislere ecel telleri döktürdü.
4: Kim öldürüyor?
3: Sabahtan beri para yardımdan alıyor.
0: Şüphelilerden biri polislere zorluk çıkardı.
5: Bırakın bacımı öldürecek, kaçamıyor
3: bacımı.
0: Diğeri ise gözaltına alınırken dans etti.
1: Hatay'da iş yeri kirası nedeniyle anlaşmazlık yaşayan iki grup çivili sopalarla birbirine girdi. Meydan muharebesini aratmayan anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
6: İşte saldırdılar. Odunların ucundanlar çiviler var. Ben darbeyi şurama aldım.
0: Kira anlaşmazlığı yüzünden birbirlerine girdiler. Çivili sopalar havada uçuştu. İki kişi hastanelik oldu.
6: Kafama bir darbe alsam Allah korusun beyin kanamasından giderdim.
0: Deprem sonrasında konteyner iş yeri açmıştı Hikmet Karaoğlan.
6: Buranın tapulu olduğunu bize söyledi. Biz de burayı kira aldık. Büyükşehir Belediyesi'nden geldiler. Buranın tapulu olmadığını söylediler. Biz araştırdık baktık ki burası yeşil alınmış.
0: Ama iddiasına göre kendisinden 3 yıldır kira tahsil ediliyordu.
6: Aylık 5000 TL kira veriyorduk burada. 6 esnaf kira veriyorduk. Burada.
0: Üstelik bir de zam talebi gelmişti.
6: Oğlu geldi buraya. Bana dedi ki ayın 1'ine kadar kira 15 bin lira olacak.
0: Bu artışa karşı çıktı. Anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Çivili sopaların kullanıldığı kavga meydan savaşını aratmadı.
6: O neyse çocuğum da vardı arkamda. Çocuğum da bunu gördü. Çocuğum da psikolojisi bunlar yüzünden kötü oldu.
0: Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
6: Devletin malını kimse kalkıp da ikinci şahıslar kiralayamaz. Devletin buna bir an önce müdahale etmesini istiyorum.
1: Trafikte de olaylar bitmiyor. Kameraya yansıyanlar geliyor şimdi ekranlarınıza.
0: Önce kaza yaptılar, sonra kavga ettiler. Tırın otomobile çarpıp kaçtı. Olay sonrası ceza yağdı. Mersin'de tır ışıklarda önünde duran otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracından indi. Tırın camını kırdı. Camının kırılmasıyla tır şoförü gaza bastı. Önündeki araca bir kez daha çarpıp kaçtı. Ekipler aracından inerek camı kıran otomobil sürücüsüne 180 bin lira ceza yazdı.
7: Niye sıkışıyorsun?
8: Ben sıkışıyorum. Yok, iki şerit mi yok? İki şerit mi yok? Vur! Vur! Tamam, vur!
0: Aracından inip taksiye saldırdı.
8: Vur vur vur.
0: Kadın ve eşi dakikalarca taksiciyi işte böyle taciz etti.
8: Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Çık. Tamam sen göreceksin.
0: Ve gitmesine de izin vermedi.
8: Şu anda hala önümde bekliyorlar. Hala. İki şeritli yok. Hadi kısa kes kısa. Hadi yürü. Hadi terbiyesizlik yapma yürü.
9: Boş.
10: Yok takmıyorum abla.
9: Ceza mı yiyorsun peki?
10: Hayır ceza yiyorum şu an.
9: Ne söylemek istersin?
10: Hiçbir şey söylemek istemiyorum abi adamların işi yapıyorlar.
0: Adana'da denetime motosikletliler takıldı. Ama içlerinden biri vardı ki cevapları ilginçti.
10: Yok abi uçakla kaza yaptım.
9: Kolunda yara var daha önce kaza yapmışsın sanırım.
10: Yok vuruldum.
9: Vuruldun mu?
10: He vuruldum.
0: Basın mensuplarıyla diyaloğu kameraya yansıyan sürücü polislere dua etmeyi de ihmal etmedi.
9: Nerede bulundun?

0: tanesini alıyorum ben de.
1: Dayı ne yapıyorsun ya?
2: Kırmızı ışıkta bekleyen araçları aldırmadı. Ters şeride daldı. Akıl almaz sürüş motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
1: Dayı ne yapıyorsun ya?
2: Bu ilginç görüntülerse Antalya'dan. İlk bakışta iki motosiklet hareketli gibi görünüyor. Ama o motosikletlerden birini diğer motosikletteki sürücü ayağıyla itiyor.
3: Yaptıklarına bak bak.
2: Üstelik birinde kask da yoktu.
3: Hayır, kafanda kask tutuyor.
4: Ardahan'da etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı hayatı felç etti. Çatılar uçtu, evlere su bastı. İşte fırtınanın izleri.
2: Yaz ortasında kışı yaşadılar. Şiddetli fırtına ve dolu kenti etkisi altına aldı. Hayat durma noktasına geldi. Burası Çıldır. Ağustos ayında fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgarın yanına fındık büyüklüğünde dolu da eklendi. Hayatı felç etti. Fırtınada eşyalar uçtu. Hayvanlar da zor anlar yaşadı. Dolu yağışı sadece 10 dakika sürdü ama bilançosu ağırdı. Evleri su bastı. 20'den fazla evin çatısı uçtu. Yerler beyaza büründü. Ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.
5: Hasar bırak, perişan oldu ya.
4: Erzincan'da sıcak havadan bunalan bir adam çareyi Ergan Dağı'na çıkmakta buldu. Sahilde kuma gömülür gibi kendini kara bakın nasıl gömdü.
6: Efendim niye böyle bir şey tercih ettiniz?
7: Karlanıyorum.
8: Sıcaktan bunaldı, dağın zirvesine çıktı. Kendini işte böyle kara gömdü.
7: Geldim bile kendime bir huya içtim girdiğim için.
6: Serin mi?
7: Of, derece var mı?
6: Var.
7: Kaç?
6: Şu an 0 derece.
8: Erzincan'da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı. Recep Uslu'ysa sıcaktan nefes alamayacak hale geldi.
7: Vallahi abi şehir çok sıcaktı. Kendimi Ergan Dağı'na attım.
8: Ergan Dağı'nın 3200 rakımlı zirvesine çıktı. Güneş şemsiyesini kurdu.
6: Efendim niye böyle bir şey tercih ettiniz?
7: Karlanıyorum.
8: Sahilde kuma gömülür gibi kendini kara gömdürdü.
6: Şehir çok mu sıcak?
7: Moralim çok bozuk, beni rahat bırak.
4: Tunceli'de bakıma muhtaç annesi için işini bırakan genç bir adam Murat Tayam. Hayatını yatağa bağımlı annesine adadı Murat. Örnek evladın annesine vefası yürekleri ısıttı.
9: Ben normalde aşçılık yapıyordum. İşte 3 yıldır tamamen kendimi anneme adadım.
10: Aşçılığı bıraktı, hayatını annesine adadı.
9: Beyin nefreti atma sonucu 3 yıldır bu şekilde cihazlara bağlı. Tüm her şeyini cihazlar karşılıyor. Mamasını, oksijenini.
10: Her şey 3 yıl önce başladı. Tunceli'de yaşayan Murat Tayam'ın annesi yatağa bağımlı hale geldi.
9: 3 yıldır işte kendisiyle ilgileniyorum, kendisine bakıyorum. Zor bir bakım var ama mecbur işte insan annesi olunca...
10: 68 yaşındaki kadın cihazlara bağlı ve bakıma ihtiyacı var.
9: Yanında uyuyorum. Sabah akşam yanındayım. Sürekli 2 saatte bir pozisyon vermekteyim. Aspire ediyorum.
10: Genç adamın tek bir amacı var. Annesine özenle bakabilmek.
9: Zor bir bakım var ama mecbur işte insan annesi olunca, atası olunca mecbur bakıyoruz.
4: İzmir'de köpeğini gezdiren kadına ağızlıksız bir pitbull saldırdı. Köpeğini korumak için pitbull'la kanlı bir mücadele veren kadının parmağı koptu.
2: Hem tasmasız hem de ağızlıksızdı. Saniyeler içinde dehşet saçtı. 5 çocuk annesi kadının parmağı koptu.
11: Böyle sokak ortasında pitbull olmaz ya. İnan ki şu an yani halasız.
2: Ayşe Ortan küçük köpeğiyle birlikte fırından dönüyordu. O sırada markete giren bir kadın pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız ve tasmasız halde kapıya bıraktı.
12: İçeri girmeyecek, içeri girmeyecek. Şuraya otur.
2: Ortan ve köpeğini gören pitbull bir anda saldırdı. Köpeğini kurtarmak isteyen Ayşe Ortan kanlı bir mücadele verdi.
12: Kapı ya! Hadi biraz! Kapı!

0: Pitbull cinsi köpek saldırıda Ayşe Orta'nın parmağını kopardı.
1: Sonra birisi köpeğin ağzına bir paspas sopası soktu. Onu bastırdım böyle açılsın diye ağzı hayvanı kurtarayım diye. Sopa kırıldı.

0: şikayetçi oldu.
1: Hiç mi vicdanını sızlamadı? Gelip bir insan bir özlediler. Hem köpeği parçalayacaktı hem beni parçalayacaktı.
2: Adana'da 24 yaşındaki genç kadın meme kanseriyle verdiği mücadeleyi kazandı. Aynı hastalığı 14 yıl önce yenen annesinin desteğiyle zorlu tedavi sürecini atlatan genç kadın sevincini konvoyla kutladı. Anne ve kız aynı hastalığa karşı verdikleri mücadeleden galip çıktı.
3: Çıktıktan sonra herkes kornaya basmaya başladı ve ben çok duygulandım.
4: 24 yaşında annesiyle aynı kaderi yaşadı. Kanser olduğunu öğrendi ama pes etmedi. Aylarca tedavi gördü ve sonunda o hastalığı o da yendi.
3: Annemi tüm sürecinde yanında olduğum için bunların hepsinin başıma geleceğini biliyordum.
4: Genç hemşire Havva Nuratçıoğlu aylarca kemoterapi gördü.
3: Herkesin hikayesi farklı işliyor bu süreçte.
4: Ve sonunda müjdeli haberi alan genç hemşire unutulmaz bir anla işte böyle kutlama yaptı.
3: Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Bu süreç çok önemli.
4: Ama onun bu mücadelesinde yanında çok özel bir isim vardı. Annesi.
5: 2012 yılında kanser teşhisi ilk kondu. Çocuklarım olduğu için yıkılmayacağım dedim. Bu hastalığın üstesinden geleceğim dedim.
4: Çünkü Songül Tetik de 14 yıl önce aynı hastalıkla mücadele etmiş ve meme kanserini yenmişti.
5: Göğsüm alındı. Alındıktan sonra tabii ki biraz böyle duygusal olarak kadın olduğum için bir uzvumun eksik olduğunu hissettiğim an şifa diledim.
4: Kendi yaşadığı zorlu sürece kızına güç vermek için kullandı. Tedavi boyunca hep yanındaydı.
5: Ne yazık ikimizin de sol göğsü ama çok şükür derdimizi verdi, dermanımızı da birlikte verdi.
2: İzmir Gazi Emir'de karma dövüş sanatları şampiyonu Hasan Başar silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan motosikletle geldi. Sen Doğan mısın diye sordu. Hayır ben Hasan'ım dedi ama saldırganın aradığı kişi olmamasına rağmen kurşunların hedefi olan sporcuya göre saldırgan yanlış adresteydi.
6: Doğan sen misin deyip bacağıma sıktı.
7: Kafasında kask, elinde silahla spor salonunun önüne geldi. Sen Doğan mısın diye sordu. MMA şampiyonuna böyle ateş etti. 30 yaşındaki Hasan Başar karma dövüş sanatları 2016 Türkiye şampiyonuydu. Gazi Emir'deki bu spor salonunu işletiyordu. 13 yaşındaki bir çocukla işletmenin önünde oturduğu sırada facia yaşadı. Saldırgan motosikletle geldi, başında kask, elinde silah vardı. Sen Doğan mısın diye sordu, hayır ben Hasan'ım dedi ama yine de kurşunların hedefi oldu. Başar ve yanındaki çocuk panikle kaçıştı, saldırgan hızla uzaklaştı. Bacağından vurulan evli ve bir çocuk babası sporcu hastaneye götürüldü. Tedavisi devam ederken ekipler şüphelinin peşinde.
2: İzmir'de bıçakla berberi basan bir kişi, berberdeki bir diğer müşteriden hayatının dayağını yedi. Saniyeler içinde pişman oldu ama dayağı atan müşteri hızını alamadı.
0: Berbere bıçakla girdi ama büyük bir hata yapmıştı çünkü hayatının dayağını yedi. Çiğli'de bir kişi eline aldığı bıçakla berber dükkanını bastı. Ama girer girmez sert kayaya çarptığını anladı. İçerideki bir müşteri ani bir refleksle bıçaklı saldırganın üstüne atladı. Ard arda yumruklarla yere serdi. Elindeki bıçak yere düştü ama müşteri hızını alamadı. Yumruk ve tekmelerle saldırganı etkisiz hale getirdi. Berberdeki çalışanların müdahalesiyle müşteri sakinleştirildi.
2: Çocuğunuz eğer bu sene ilkokula başlıyorsa ve sizler de kamu çalışanıysanız bu haberimiz sizleri ilgilendiriyor. Kamu çalışan anne babalar uyum haftası boyunca 3 saat çocuğuyla birlikte okula gidebilecek ve idari izinli sayılacak. İşte detayları.
8: Kaçıncı sınıfta şu an?
9: Birinci sınıfta.
8: Yeni eğitim öğretim yılı heyecanı şimdiden başladı. Kamuda çalışan veliler için uyum haftasında idari izin kolaylığı getirildi. 7-11 Eylül tarihleri arasında kademe öğrencileri için yani okul öncesi 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası olacak. Bu süreçte ailelerin katılımı da ön planda tutulacak. Öyle ki

0: kamuda çalışan velilerin çocuklarının yanında olabilmesi için idari izin verilecek.
1: Gideceğim evet. İçim rahat edecek. Hani en azından çocuğumun nasıl bir ortamda olduğunu, öğretmenlerin nasıl olduğunu görebileceğim.
2: Bence çok büyük bir avantaj çocuk açısından, aile açısından, öğretmen açısından.
0: Her gün 3 saati geçmeyecek şekilde kamuda çalışan veliler idari izin yapabilecekler. Çocuklarıyla birlikte uyum haftasına katılabilecekler.
3: Daha iyi velilerle olması gerekiyor, güzel bir sistem.
4: Üstelik aile katılımı sadece bununla da sınırlı değil. Aileler Ailemle Okul Yolu programı kapsamında tüm eğitim öğretim yılı boyunca yer edinecekler.
5: Dolandırıcıların telefonla gerçekleştirdiği yöntemlerden biri bu kez aranan kadının verdiği yanıtlarla gündem oldu. Çalıştığı sırada dolandırıcı tarafından aranan kadın karşısındaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlayınca görüşmeyi sürdürerek sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekti.
6: Bize de 5 tuşlayın.
7: Tuşladım hocam.
6: Dalga mı geçiyorsun?
7: Evet, dalga geçiyorum hocam. Sende ailemizin krizi vardı. Sana gerek yok.
8: Dolandırıcılar bu kez sert kayaya çarptı. Hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
7: Ürünü. Peki. Tuşlu klavyeyi açıyorum hocam, evet.
6: Dalga mı geçiyorsun?
7: Evet, dalga geçiyorum hocam.
8: Bu kez dolandırıcılar kendileri kandırıldı.
6: Ne
7: yapmış hocam?
8: Çalıştığı sırada telefonu çalan kadın karşısındaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlayınca telefonu kapatmak yerine görüşmeyi sürdürdü.
7: 2016 yılında nerede miydin? Çalışıyordum hocam.
6: Tam nerede görevliydin?
7: Hatırlamıyorum şu an.
8: Dolandırıcı sorular sormaya başladı. Kadının cevapları ise görüşmenin seyrini değiştirdi.
6: Anlar oldu mu o dönemlerde? Tanıdınız bildiğiniz?
7: Öyle tanıdığım kimseyi hatırlamıyorum ki, kimse söylemeye de FETÖ'cü olduğunu ben nereden bileyim hocam?
8: Pişkin dolandırıcı bir de sözde polis kimliğini teyitletmek istedi.
6: 155 arayın tamam.
7: 155 arıyorum tamam.
6: Deyin ki benim niyet tanıdığa başkomiser Fuat Bazan'la bir komiseriniz var mı? Bu ne teyidinin için saat olsun.
7: Tamam, görev numaranızı da söyleyin hocam.
6: 10-54-16.
8: Kandırıldığını anlayan dolandırıcı işte böyle sinirlendi.
7: Bunu hemen soruyorum. Evet, yanlış vermişimdir.
6: Bekle.
7: Tuşlu klavyeyi açıyorum hocam, evet.
6: Bakalım çıktı mı?
7: Çıktı hocam.
6: 155 tuşlayın.
7: Tuşladım hocam.
6: Dalga mı geçiyorsun?
7: Evet, dalga geçiyorum hocam. Sende ailemizin krizi vardı. Sana gerek yok.
5: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu önemli bir adım attı. Doğalgaz kullanımında mağduriyetin ve tehlikenin ortadan kalkması için yeni tedbirleri ve düzenlemeleri hayata geçirdi. İşte detayları.
9: Doğalgaz dediğimiz şey oldukça tehlikeli.
10: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yeni bir adım attı. Doğalgaz kullanımında tedbirler arttırıldı.
11: Acil müdahale süreçlerinden gaz kaçaklarına, kesinti bilgilendirmelerinden bina içi kontrollerine kadar doğalgaz kullanımında 5 kritik alanda yeni dönem başlıyor.
10: İlk değişiklik acil durumlarda uygulanacak. Doğalgaz ihbarlarının alınması, değerlendirilmesi ve ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi için ortak standartlar getirilecek. İhbarlar sınıflandırılacak. Ve afetler, deprem, sel gibi büyük altyapı hasarı oluştuğunda ihtiyaç halinde farklı doğalgaz dağıtım şirketlerinden personel, araç, ekipman ve malzeme desteği alınabilecek.
9: Tek bir kişi ilgilendiren bir problem değil ya. Bizim apartmanda 20 tane daire var. Bende bir kaçak olsa tüm insanlar zararı görür yani.
11: Doğalgaz kaçak taramaları periyot haline getirilecek ve düzenli olarak kontrol edilecek. İşaret direkleri ve uyarı levhaları tek tip ve herkes için anlaşılır olacak.
12: Deprem almış olur, daha güzel olur.
5: Hindistan'da düğün yolculuğu bir anda kabusa dönüştü. Davetlileri taşıyan bir otobüs motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yaptı. Akaryakıt istasyonuna daldı.
13: Motosikletli ani manevra yapınca olanlar oldu. Otobüs şoförü çarpmamak için direksiyonu kırdı. Otobüstekiler dehşeti yaşadı. Neşeli bir düğün yolculuğu bir anda kabusa dönüştü. Sol şeritteki motosikletli bir anda sağ manevra yaptı. Düğün davetlilerini taşıyan otobüs de arkadan hızla geliyordu. Motosikletliye çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direğe çarpan otobüs akaryakıt istasyonuna daldı, devrildi. Yol kenarında bekleyen başka bir motosikletli de otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Otobüsün içinde

0: yerdeki bazı kişiler can havliyle kendini dışarı attı. Çevredekiler yardıma koştu. Kaza anları sanal medyada gündem oldu.
1: Ünlü oyuncu Pelin Akil, metal kaşıkların vücuduna yapıştığı anları sanal medya hesabından paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu takipçilerinden açıklama istedi. Böyle bir şey gerçekten mümkün mü? Siz de deneyin, sizin de vücudunuza yapışıyor mu diye bir bakın. Bir yandan deneyin, bir yandan da haberimizi dinleyin.
2: Nasıl mümkün olabiliyor bu?
3: Ya ne diyeceğim? Attım, ilk kaybedeceğim şu an.
2: Hii, şurayı bir çekiyor.
4: Aa, aslında bak kendine çekiyor.
5: Hadi bakalım.
4: Aa, düştü.
2: Yani sen demir olmadığın için.
3: Ya bu nasıl bir şey? Yani şok oldum, hiç beklemiyordum. Metal kaşık çok hızlı genleştiği için ısıdan dolayı yapışabiliyor.
4: Oyuncu Pelin Akil eline çay kaşığını aldı, vücuduna dokundurdu. Gözlerine inanamadı çünkü vücudu o kaşığı mıknatıs gibi böyle çekti. Sanal medya hesabından paylaşmak için hemen o videoyu kayda aldı.
3: Bak, gerçekten yapışıyor ya. Ben aklımı kaybedeceğim. Ve böyle diye çekiyor.
4: Evet, şimdi deneyeceğiz. Bakalım bu kaşık yapışacak mı, yapışmayacak mı?
5: Bence yapışmayacak ya.
4: 200 lira mı alırım yapışırsa? Aa, olmadı.
5: Yapıştı, şokum şu an.
4: Ana!
6: Ha, yapışmadı. Oldu mu?
4: Oldu.
6: O zaman şey, bölge farkı var.
4: Mıknatıs etkisi gibi sanki, bakın. Gerçekten şaşkınlık yaratacak bir şey. Peki bu durum nasıl oluyor? Uzmanına sorduk, işte yanıtı.
3: Islak bir vücudumuz olmasından dolayı açık hava basıncının itmesiyle beraber vücuda yapışıyor. Ve mıknatıs etkisi yarattığı için de orada bir süre kalmaya devam ediyor.
5: Bu nasıl mümkün oluyor?
3: Herkese böyle oluyor mu? Demir daha pürüzsüz bir yapıya sahip olduğu için arada boşlukların kalmasını engelleyerek daha hızlı yapışıyor.
4: Kolu denedik.
6: Olmadı.
4: Göğüs bölgesini denedik.
6: Oldu. Şaşırdık mı?
4: Şaşırdık.
1: Protez bacağına uyuşturucu madde saklayan zanlı ekipleri bile hayrete düşürdü.
0: Şeytanın bile aklına gelmeyecek yolu seçti. Protez bacağının içine uyuşturucu madde sakladı. Kurye oldu. Bursa'da şüpheli araç takibi alındı. O araçta protez bacaklı Suriye uyruklu Hasan Ağa da vardı. Gözaltına alındı. Üst aramasında protez bacak yerinden çıkarıldı. Polis bile gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Çünkü o protez bacağın içinden 830 gram uyuşturucu madde çıktı. Bacağında neredeyse 1 kilo ağırlığında uyuşturucu madde taşıyan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: İzmir'de bir ailenin poşete koyduğu 100 bin lira bankaya giderken yere düştü. Para saniyeler içinde çalındı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
7: Bankaya yatıracaklardı. Poşete koydukları 100 bin lira işte böyle yere düştü. Poşetteki para saniyeler içinde çalındı. Bir aile 100 bin lira parasını bankaya yatıracaktı. Taşımak için bir poşete koydular. Arabalarına yöneldiler, o sırada parayı yere düşürdüler. Motosikletli bir şüpheli durumu fark etti. Motosikletinden indi. Para düştükten sadece 10 saniye sonra parayı işte böyle çaldı. Durumu fark eden aile polise başvurdu. Ekipler şimdi hırsızın peşinde.
1: Kimileri hayallerindeki düğün için, kimileri ise sanal medyada gösteriş yapmak için lüks araç kiralıyor. İşte bu gösteriş çabasının faturası bir hayli kabarık. İşte o uçuk rakamlar.
8: Hava atmak için lüks arabalara biniyorlar, drift atıyorlar, neler yapıyorlar, neler yani.
9: Gösteriş havası var tabii ki.
10: Arabayla çeken, yediği yemeğini sürekli paylaşan, sosyal medyaya girince ister istemez çıkıyor karşımıza.
0: Sanal medya yarış pistine döndü. Kullanıcılar gösteriş için lüks araçlar kiraladı.
11: Kimileri düğün ve özel günlerini taşlandırmak, kimileri ise sanal medyada zengin imajı çizmek için süper lüks araçları kiralıyor.
12: Kendi düğünümde de zaten ben araç kiralamıştım.

0: daha lüks arabalar daha şık oluyor. Özel günlerde bence mantıklı.
1: Ancak bu gösteriş çabasının sonu pahalıya mal oluyor. İşte gösteriş meraklarına dudak uçuklatan cinsten çıkan o fatura.
2: Bu arabaların fiyatları en az 120-150 bin lira bandında, segment araç olduğu için bu şekilde fiyatlar çıkmaktadır.
3: Bu araçlar için en az 3 ila 7 gün arasında kiralama süreleri bulunuyor. Ayrıca kilometre sınırları da var.
2: Kilometre sınırı günlük 150 kilometre. Bunun nedeni de hem fiyatı düşürebilmek adına hem de aracın daha az kullanım yapılabilmesi için.
1: İşte bu kilometre sınırı aşılırsa her kilometre için 50 euro yani 2800 lira ekleniyor. Yani sanal medyadaki o gösterişin sonu cep yakıyor.
4: 100 bin liraya kiralıyor. O gün hava attı ya. Ertesi günde cebinde kuruş kalmıyor.
5: Bir günlük şey için kime hava katacağım? Zaten beni bilen biliyor.
6: Yaz mevsiminde maalesef boğulma vakaları haberleri gelmeye devam ediyor. Denizde ya da gölde boğularak hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
7: Çok büyük.
8: Denize girmek yasaktı. Bu yasağı çiğneyenler oldu. Ölümden döndüler. Dört arkadaş halk plajında denize girdi. Dev dalgalar arasında sürüklendiler. Boğulma tehlikesi geçirdiler. Ekipler yardıma yetişti. Boğulanlar kıyıya çıkarıldı. Arda Bey'e ise ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.
9: 3 tane arkadaşın suya düştüğünü gördüm. Müdahale ettim.
8: 3 kişi botla İznik Gölü'nde gezintiye çıkmıştı. Bir anda dengelerini kaybedip suya düştüler.
9: Birinin ayağında yaralanma falan vardı. Ayaklarında falan.
8: Botsa kendi etrafında işte böyle döndü. Kadir Topçu teknesindeyken boğulan 3 kişiyi gördü, yardıma koştu.
9: Biraz mücadele veriyorlardı, bayağı bir yorgun bitkin haldelerdi.
8: 3 kişiyi kurtarıp sahildeki ekiplere teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Denize girmek yasaktı ama 3 kişi yasağa kulak asmadı. Serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdiler. Emekli İmam Yılmaz Çiftçi 4 kişiye yardım etmek istedi, denize girdi ama boğuldu. Can kurtaranlar denizden çıkardı. Hastaneye kaldırılan adamdan acı haber geldi. Çiftçi yardım için girdiği denizde hayatını kaybetti. Diğer 3 kişi ise kurtarıldı.
6: Dolandırıcıların hedefinde şimdi de öğrenciler var. Burs arayan öğrencileri kandıran sahtekarlar tuzaklarıyla öğrencileri de kara para zincirine dahil ediyor. İşte detayları.
10: Öğrenci miyiz?
11: Evet.
10: Peki burs arıyor muyuz ya da burs aldık mı?
11: Arıyoruz.
10: Peki siz burs arıyor musunuz?
11: Yani evet.
3: Dolandırıcıların hedefinde şimdi de öğrenciler var. Burs vaadiyle kandırıyorlar. Kara para zincirine dahil ediyorlar.
10: Okulların açılmasına az bir süre kala burs arayan öğrenciler dolandırıcıların hedefinde. Öyle ki gerçek kurum ve vakıfları taklit eden dolandırıcılar öğrencilere burs vaadiyle mesaj atıyor ve kişisel bilgilerini alıyor.
12: Öğrenciler buraya başvuru formunu doldurduktan sonra kişisel verilerini, bilgilerini E-Devlet'ten alınmış bütün belgelerini de göndermiş oluyorlar.
10: Daha sonraysa hesap doğrulama bahanesiyle öğrencilerden ya para isteniyor ya da cep telefonlarına yasa dışı uygulamalar indirtiliyor. Size burs vereceğiz diye para isteseler yollar mıydı?
11: Yollamam. Bana verecekler parayı çünkü.
10: Tehlikenin boyutuysa giderek artıyor. Öyle ki öğrenciler adına sahte hesaplar açılıyor ve hemen peşine yasa dışı birçok adım atılabiliyor.
12: Kişisel verileri, bilgileri ele geçiren dolandırıcılar aynı zamanda bu hesapları kendileri istediği gibi kullanıyor.
3: Uzmanlarsa uyarıyor.
12: Öğrencilerin burs başvurusu yaparken dikkat etmesi gereken en temel nokta hiçbir şekilde bu tarz kişisel verilerini, bilgilerini izinsiz ve yetkisiz kişilere vermemeleridir.
6: Vergi borcu olanlar için geri sayım başladı. 72 aya kadar taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyenlerin 3 gün içinde başvuru yapması gerekiyor. Son günlerdeki yoğunluğu önlemek için SGK'nın ilgili birimleri hafta sonu da mesai yapacak. Haberiniz olsun.
8: Vergi borcu olanlar için kritik viraja girildi. Borçlarını yapılandırmak isteyenler için son 3 gün. Düzenlemeden yararlananların sayısı 4 Haziran'dan bu yana 103.852 kişi oldu. Toplam 131 milyar 251 milyon liralık borç tecil ve taksitlendirme kapsamına alındı. Vergi borcu, trafik cezası, öğrenim kredisi, SGK primleri ve diğer kamu borçlarını taksitlendirmek isteyenler için 31 Ağustos'a kadar başvurmaları halinde %29 faizle 72 aya kadar ödeme imkanı bulunuyor.
7: 200 bin lira vergi borcu olanlar süresinde başvurduğunda %29 faizle 72 ayda ödeyeceği toplam faiz 176 bin lira, toplam ödenecek tutarsa 376 bin lira olacak.
8: Son başvuru tarihini kaçırmanız durumundaysa
7: %39 olan oranla toplam faiz 237 bin, toplam ödenecek tutarsa 437 bin liraya çıkacak. Yani toplam borçta 61 bin liralık fark olacak.
8: Başvurularda son gün yoğunluğunun önüne geçmek için 81 ilde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri hafta sonu mesai yapacak. Müracaatlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi üzerinden ve E-Devlet'ten yapılabiliyor.
6: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Bizimki yine çok heyecanlı.
15: Baksana her gördüğünü almak istiyor.
16: Anneciğim fısılıkları da alalım mı?
14: Anneciğim sınırımız vardı ama.
16: Olsun, yedek olsun anneciğim.
14: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
15: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
14: Yani bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
16: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi. QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün.
17: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Kredi kartım QNB, QNB'ye
18: geçiyorum. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
19: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira.

0: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Oh Milo Puff. Sil ağzını bu.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
4: Tacoma. Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
3: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
6: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
5: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
11: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
12: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
13: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
14: Domino's'um hoş geldin.

0: budur. Gelmiş geçmiş en iyi pirzmiş şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bul tadı, ilk yudumda sen de söyle. Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder.

0: ve Bişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Bucu bucu kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım,

0: TL'ye varan çip para. Akses'le iyi yaşa. Akses 25 yaşında.
1: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
3: Ne diyorsun usta?
4: Halledeceğiz bir şekilde.
3: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
4: Müşteri mesaj yazacaktı da.
3: Yazmış mı?
5: Yok. İş bankasıymış.
3: Her yerden bir mesaj.
5: Ne diyorlar? Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
3: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
5: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
3: Şükür.
5: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Öyle güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Aklına bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: 3, 2, 1. Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi, of, alışveriş yapmam lazım diyenlere, oh, alışverişi hallettim dedirtebilmek için Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere
4: Getir. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
5: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
6: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Otel ve pansiyonlarda yeni dönem başlıyor. Resepsiyondan havuz güvenliğine kadar birçok kural değişiyor. Üste detayları.
7: Pislik içinde böcekler bile var.
8: Büyükler zaten kurallara uyuyor. Küçük pansiyonlar uymuyor yani.
9: Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti. Havuzdan resepsiyonlara bir dizi düzenleme geldi.
10: Bizim hizmet sektörü çok gelişmiş bir seviyede yani, bence diğer ülkelere nazaran.
9: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın basit konaklamaya ilişkin yeni yönetmeliği yürürlüğe girdi.
11: Yeni yürürlüğe göre 25 oda ve fazlası bulunan tesislere resepsiyon zorunluluğu getirildi. Bunun yanı sıra yiyecek ve içecek servislerinde de uygun ısı şartı aranacak.
7: Gittiğimiz otellerde bile dökük sökük klimalar çalışmaz, buzdolapları

0: Çarşaflık tesislerin düzenli temizliği ve haşereyle mücadele edilmesi de kararda yer aldı. İlk yardım malzemelerinin bulundurulması ve ilk yardım sertifikalı bir personelin bulunması da şart.
1: Yeni yönetmelikle birlikte havuz kullanım ve bakım kuralları da tamamen değişti. Havuz çevresinde kaymayı önleyici zemin kullanımı ve aynı zamanda dezenfeksiyon sistemi zorunlu hale geldi. Tüm bunların yanında her havuz başında 2 adet can kurtaran gelmesi de zorunlu oldu.
0: Kurallar 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Plaj işletme ve tesislerinde ise artık bakanlık yetkili olacak.
2: Hafta sonu plan yapanlar ekran başına, Türkiye'yi esir alan kavurucu sıcaklar yerini sert ve şiddetli serinliğe bırakıyor. İşte hafta sonu için hava durumu tahmini.
3: Hava nasıl?
4: Çok sıcak vallahi, bıktım ya.
5: Bunaltıcı abla ya.
6: Hafta sonu plan yapanlar ekran başına. Bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor.
7: İnşallah gelir yani.
8: Bekliyor muyuz?
7: Çok istiyorum. Çok sıcak çünkü, aşırı sıcak.
1: Üç büyük şehir önümüzdeki 5 gün mevsim değişikliklerine sahne olacak. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 31 dereceyi görürken hafta sonu gök gürültülü yağışlara yerini bırakacak. Yine Ankara ve İzmir'de de sıcaklıklar hızla düşecek.
6: Yağış dalgasıyla kavurucu sıcaklardan bunalanlar da rahat bir nefes alacak.
1: Hafta sonu yağmur geliyor desek sana.
4: Olur.
1: Biraz serinler misin?
4: Serinlerim.
1: Özellikle hafta sonuna plan yapanlar dikkat. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar 2 gün boyunca devam edecek.
9: Çok bunaltıyor ya. Ne evde durabiliyoruz ne dışarı çıkabiliyoruz. Havalar artık serinlesin ya.
6: Önümüzdeki hafta ise güneşli günler geri dönecek.
7: Bunaltıcı ama güzel. Arayacağız bunları.
2: Efendim, bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
10: Ziraat Bankası sunar.
2: 28 Ağustos 2026 güncel piyasalar: dolar 48,24 TL, euro 55,94 TL, altın 6.935 TL, borsa ise günü 14.641 seviyelerinde kapattı. Piyasa gündemiyle karşınızdaydık. İyi akşamlar.
10: Ziraat Bankası sundu.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
13: Çok güzel.
14: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.

Uluslararası Havaalanı'na hoş geldiniz. 1607 sefer sayılan Antep uçağı şimdi 11A kapısından yolcu alımına başlamıştır.

0: Affedersiniz.
1: Üzgünüm.
2: Alo.
0: Merhaba anne.
3: Chloe, evine hoş geldin. Geldin değil mi?
0: Evet, sağ salim.
3: Kardeşin neredeyse duvarlara tırmanacak.
2: Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Babamın sürpriz partisi için her şey hazır mı?
3: Tatlım, ne yazık ki eve geldiğinde baban burada olmayacak.
0: Ne dedin? Neden? Anne, ne oldu?
3: Babanı işe çağırdılar.
0: Geleceğimi ona söylemedin mi?
3: Evet tatlım, söyledim ama sabah aradılar ve...
0: Hangi uçuşta?
3: Londra uçağı.
2: 331 sefer sayılı uçuş. Tatlım, baban da çok üzüldü.
0: Remy'ye yemekten önce orada olacağımı söyle.
4: İşte. Teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.

0: Bayıldım evet. İşte.
1: Her şeyi gördüm diyorsunuzdur. Selim. Ne zaman haberleri izlesem sizi yeni bir felaketin ortasında görüyorum.
2: Eski bir söz vardır. Pis işleri de birinin yapması lazım.
1: Bay Williams, size bir şey sorabilir miyim?
2: Evet tabii.
1: İncil'i okur musunuz?
3: Teşekkür ederim.
2: Herhalde sizin kadar sık değil.
1: Matta 24'e 7'de değişik yerlerde kıtlıkların, salgınların ve depremlerin olacağı yazılıdır. Savaşlar ve felaketler, bunların hepsi birer işaret.
4: Yani Tanrı bunların olacağını önceden biliyor muydu?
1: Tatlım, Tanrı her şeyi bilir. Tanrı her şeyi mükemmel yarattı ve biz onu yok ettik.
4: Yok edenler kim? Ben mi? Siz mi? O mu?
1: Tanrı işlerini...
4: Gizemli yollarla halleder, biliyorum. Ama insanlar nedense Tanrı'nın kendilerini sevdiğine inanır. Gizemli olan bu. Böldüğüm için üzgünüm.

0: Sözlerin hoşuma gitti.
1: Evet, onun için üzgünüm.
0: Hayır, üzülme. Gerçekten de iyiydi. Herhalde bunu ilk kez yapmıyordum.
1: İlk defa yüksek sesle değil.
0: Cameron Williams. Arkadaşlarım bak der.
1: Bence Chloe Steele. Arkadaşlarım Chloe der.
0: Sanırım üniversiteye gidiyorsun.
1: Vay canına. Araştırmacı gazetecilik gerçekten meyvelerini veriyor.
0: Az önceki kaçıktan kurtardığın için teşekkür etmek istedim.
1: Anneme teşekkür etmelisin. Aslında onun için prova yapıyordum.
0: Annen. Bayağı.
1: Çatlak mı? Aslında bu sabah telefonumda sözlüğe bakıyordum ve kaçık demeye karar verdim.
0: Kaçık mı? Sevdim bu lafı. Kaçık. Bir kahve ısmarlayabilir miyim?
1: Hayır. Hayır, böyle iyiyim.
0: Hadi ama. Yanına bir kase de şu fantastik çilek reçelinden ilave edersin.
1: Tanrım. Vay canına, bu çok ayartıcı.
0: Olur mu?
1: Ama ben birini bekliyorum. Her an gelebilir. Babamı. Doğum gününde sürpriz olsun diye eve geldim ama bir işi çıkmış. O yüzden.
2: Sabırsızlanıyorum açıkçası. Şapkamı mı çaldın? Öldürüyorsun beni. Mahvettin beni. Sana iyi uçuşlar. Merhaba tatlım.
1: Merhaba. Merhaba.
2: Burada ne arıyorsun?
1: Doğum gününe sana sürpriz yapmaya geldim.
2: Tatlım, aniden aradılar. Bundan kurtulmanın imkanı yok.
1: Evet, annemi söylediği
2: gibi. Keşke geleceğini söyleseydin. Bir dakika, sen Cameron Williams'ın. Vay canına. Siz ikiniz...
1: Daha yeni tanıştık.
0: Memnun oldum kardeşim. Ray. Ben sizi baş başa bırakayım. Tamam mı? Ve... Chloe, seni tanıdığıma çok memnun oldum.
2: Harika görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Hadi anlat bakalım. Okulun nasıl?
1: Okul iyi. İyi gidiyor. Evet.
2: Ne?
1: Annem evde olmayacağını söylediğinde aklıma ilk geleni biliyor musun? Onu terk ettin. Demek istediğim, gerçekten terk ettin. Çantanı toparlayıp kapıyı çarparak, lastikleri bağırtarak gaza basıp gittiğinde.
2: Annenle aramız iyi Chloe.
1: Sorun değil. Seni suçlamıyorum.
2: Beni niçin suçlamıyorsun?
1: Ondan kaçtığın için.
2: Ben kaçmadım ki. Kaçtığımı düşündüğünü sen söyledin.
1: O kadın kimdi?
2: Hangi kadın?
1: Şu uçuş görevlisi. Güzel ve sarışın olan.
2: Uçuş görevlisi mi? Bir sürü uçuş görevlisiyle çalışıyorum. İsmini bile bilmiyorum.
1: Bu geçen yıl olsaydı, yani annemin saplantısından önce, şimdi evde olurdun. Bir ailenin olması gerektiği gibi. Hepimiz evde olurduk.
2: Chloe bak, annen ve benim çok genç yaştayken evlendiğimizi biliyorsun ve bireylerin 20 ila 50 yaşları arasında çok büyük farklılıklar olur. Annen sadece doğru olduğuna inandığı şeyi yapıyor. Belki de ona biraz şans vermelisin.
1: Ben mi? Ya sana ne demeli? Londra yolunda olan sensin.
2: Bir de Noel'den beri eve gelmeyen sen değil misin?
1: Ama okulum
2: benim
1: var.
2: Benim de işim var.
1: Onunla ne zaman konuşmaya çalışsam lafı ağzıma tıkıyor.
2: Biliyorum. Biliyorum bak, geçen seneden beri aramızdaki bazı sorunları hallettik. O senin annen. Ve senin, hayır, ikimizin de biraz daha destekleyici olmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Onu özledin mi?
2: Evet, özledim. Ama başka bir adamla kaçacaksa neden Mesih olmasın ki?
1: Yüzüğün nerede?
2: Arabamda. Uçarken asla takmam. Chloe, annen benim için çok önemli ve bunu bozacak bir şeyi yapmam. Tamam mı? Gitmem lazım. Döndüğümde konuşuruz.
1: Döndüğünde burada olmayacağım.
2: Ama eve yine geleceksin, öyle değil mi? İşte. Araba her zamanki yerinde. Annene karşı anlayışlı ol, düzelecektir. Seni seviyorum canım.
3: yolcusu Whitlow. Lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin. JFK yolcusu Whitlow. Lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin.
0: İyisin değil mi?
1: Evet. Evet iyiyim.
4: İzninizle. Affedersiniz.
0: Şey.
5: Kavga etmeyi bırakın çocuklar.
0: Araştırmacı gazeteci. Hatırladın mı?
1: Doğru.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Hepsi bu. Benim için önemliydi. Birlikte güzel zaman geçirebilirdik.
0: Eminim mümkün olsaydı kalırdı.
2: Sonra Hindi, Akbaba'nın teki, ağzında iki tavşan da kapıya gelmiş. Sonra hostesse demiş ki, üzgünüm ama sadece bir tanesine izin verebilirsin.
6: Üzgünüm kaptan, berbattı.
2: Hetiye komik geldi.
6: Başka kötü fıkraların olduğunda gelip beni bulabilirsin.
2: Hey Marcus, şu bilgisayarın sorunu çözüldü mü?
7: Olumsuz Pencon. Anlaşılan kabin ekipmanının bazılarının artık miadı dolmuş.
2: Evet ve beni doğuya uçuruyorsun. 6 saatlik yolda 9 yıl yaşlanmış olacağım.
7: 6 yıl daha böyle uçarsan benim yaşıma ulaşacaksın. Doğum günün kutlu olsun. İyi uçuşlar.
2: Teşekkürler.
3: JFK Uluslararası Havaalanı'na hoş geldin.
0: Anladığım kadarıyla annen sadece bunları konuşuyor.
1: Bazen öyle geliyor, evet. Ha, insan nasıl olur da haberlerde bir deprem görüp herkesi bunun iyi bir şey olduğuna ikna etmeye çalışabilir? Bunun sence bir anlamı var mı?
0: Tsunami'den sonraki gün Medine'de bir kadın görmüştüm. 4 çocuğundan 3'ü gözlerinin önünde dalgalarla denize sürüklenmişti. Tek yapabildiği bir ağaca tutunmaktı ve 6 haftalık bebeği kucağındaydı. Ama Tanrı'nın kendisini ve bebeğini kurtaracağına o kadar emindi ki dizlerinin üzerine çöküp şükretti.
1: Diğerlerini öldürdüğüne mi şükretti?
0: Öyle bir şansı olmadı. O gece tahliye edilmeyi reddettim. Ne de olsa Tanrı onu kolluyordu.
1: Sonra?
0: Toprak kayması. Tüm köy 3 metrelik çamurun altında kaldı.
1: İnsanlar böyle bir şeyi görüp de nasıl...
0: Dikkatlice bakarsan aradığın her şeyi görürsün. Ama diğer birçok şeyi görmezden gelmen gerekebilir. Ve bunlardan biri gerçek olabilir.
1: Ya sen? O köyde gördüğün neydi?
0: Değer verdikleri şeyleri yitirmiş bir sürü insan gördüm.
1: Neden diye sormadın mı?
0: Sebebini biliyorum. Tsunami.
1: Ne demek istediğimi anladın.
0: Hayır, hayır, anlamadım. Eğer bu gibi olayların sebeplerini arıyorsan... kendini havaalanında yabancılara bağırırken bulabilirsin. Bu gülüşü sevdim.
1: Hayır.
6: Ne oldu?
5: Ray'in fıkrasını düşünüyordum. O adam beni çok güldürüyor.
6: Ray mi? Kaptan Steele'i mi kastediyorsun?
5: Yalnızca diğer insanların önünde.
6: Gerçekten mi? Yoksa siz çıkıyor musunuz?
5: Dinle. Hayır, henüz değil. Ama Londra'da beraber takılmayı planlıyoruz.
6: Öyle mi? Neden bana anlatmadın? Hı-hı. Bekle, nereye gidiyorsun? Biraz detay ver lütfen.
1: Bugün biriyle konuşmaya gerçekten ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Sefer sayılı
0: Boston uçağı için seni Londra'dan arayacağım.
1: Sahiden mi?
0: Sahiden.
6: Bay Williams, artık bilmeniz gerekiyor.
0: Beni unutmayacağından emin olmalıyım değil mi?
1: Haklısın, haklısın. Eminim her havaalanında bir sevgilim vardır. Hepsini arar mısın?
0: Aslında hiçbirini.
8: Lay.
1: Merhaba Cim.
8: Babana 2 bilet getirdim. Yarın gece için.
1: YouTube mu? Hı-hı. Vay canına. Almak kolay olmamıştır.
8: Evet, hiç sorma. Onları bulmak 2 hafta mı aldı?
1: 2 hafta mı?
0: Chloe, üzgünüm.
9: Bay Williams, lütfen.
0: Affedersiniz, hemen geliyorum. Chloe, ben...
1: Bunu babama verebilir misin lütfen?
0: Tabii ki. Yapma, hayır. Kusura bakma.
9: Rica ederim. Bay Williams, lütfen.
0: Üzgünüm. Özür dilerim kaptan. Chloe bunu size vermemi istedi.
10: Merhaba, GWN'deki adam değil misin?
0: GWN'deki adam, evet, o benim işte.
2: Cameron Williams, Chris Smith.
10: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.

0: defasında heyecanlanıyorum.
1: Anne, ben çok korkuyorum. Her zaman aynı ve buna inanamıyorum, biliyor musun?
2: Hava yolları 257 sefer sayılı Londra uçağına hoş geldiniz. Bugünkü uçuşumuz 6 saat 30 dakika sürecek.

0: Jack teşekkür eder, keyifli uçuşlar dileriz.
1: Baksana.
2: Ne zaman
1: numarasını aldın değil mi?
2: Ne kadar kaldı?
1: Aha canım. Bir saat önce ikinizi baş başa gördüm. Uçağa en son gelen kişi sen oldun.
3: Düşünsene. O bir saati seninle geçirebilirdim.
1: Kızların neden hep kamera önündekiler kapar bilmiyorum.
3: Greening provalarına katılacakmış gibi dolaşmadığımız için olmasın?
1: Biliyor musun, bu konuda hakkını vereceğim. Ama sırf bir kardeşine birinci sınıf ayarlamana karşılık olarak.
3: Teşekküre gerek yok adamım. Ama yanında oturacağın adam var ya. İşte o eğitimini.
4: İşte oldu.
5: Sizi tanıyorum. Bak George, bu Frank Sinatra.
6: Ne dedin?
5: Bu Frank... Oh. Dinle George. Eve gelmişiz.
6: Ev mi? Henüz eve varmadık ki.
5: Bazen biraz kafası karışıyor. Dinle.
7: İyi günler. Pencon 257'nin kaptanı Rayford Steve konuşuyor. Hava koşulları iyi olarak rapor ediliyor. Londra'ya uçuşumuz yol boyunca rahat geçecek. Lütfen arkanıza yaslanın ve mükemmel hizmetimizin keyfini çıkarınız.
0: Ücretsiz içki ve aparatif servisimiz birazdan başlayacak. Lütfen arkanıza yaslanıp rahatlayın.
8: Yani onlara bir şey demek zorunda değilsin. Sadece en iyi yaptığın şeyi yap, onları oyala. Ama burnuna kötü kokular gelirse o zaman iptal et gitsin.
0: Lütfen bütün elektronik aletlerinizi
8: dinle. Şirketin jetini Houston'da bıraktım. Onlar gittiğimi bile fark etmeden Londra'da belgeleri imzalamış oldum. Git yap hadi, durma, bitir bunu.
0: Teşekkür ederiz.
9: Bencon 257 kalkış izni verildi.

0: Hey, gel bakalım buraya. Aa, tanrım, aman tanrım. Ne kadar da büyümüşsün. Tamam.
1: Havaalanından bana bir şey aldın mı?
0: Biraz beklersen göreceksin. Pekala. Hadi bak bakalım senin için ne varmış.
1: Hep istediğim şey bir beyzbol eldiveni. İnanamıyorum. Anne, Chloe geldi. Anne, Chloe geldi. Chloe geldi anne.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Aa, tanrım. Harika görünüyorsun.
0: Aa.
2: Vay canına. Tamam. Bir şey içmek ister misin?
0: Evet.
1: Anne,
0: olur tabii.
1: Chloe'nin aldığı yeni beyzbol eldivenine bak. Gördün mü?

0: Londra'ya 6 saat. Yakında buna güleceğiz. Hiperjetler her şeyi değiştirecek.
1: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Savunma Bakanlığı.
1: Savunma Bakanlığı mı dediniz?
0: Evet. 300 yolcu taşıyıp ses hızının 40 katı hızla uçacak yeni bir hiperjet tasarlıyorlarmış. New York'tan Londra'ya 6 dakika.
1: 6 dakika mı?
0: 6 dakika.
1: Bayağı hızlıymış.
0: Bence yalan söylüyorlar.
1: Ben de öyle tahmin etmiştim.
0: Kendi başlarına geliştirmeleri imkansız. Tahminimce bir yerden mühendislik ilhamı aldılar. Muhtemelen 51. bölgeden.
1: Evet. Bir viski lütfen.
2: Evet. Baban çok şaşırdı mı?
3: Evet. Evet, sanırım şaşırdı.
2: Onun için çok önemli olmalı. Ayrıldığı için çok üzgün görünüyordu.
3: Aa, belli oluyordu.
2: Uçuşun nasıl geçti?
3: İyiydi. Evet, iyiydi.
2: Okulun nasıl?
3: İyi gidiyor. Hey, havaalanında kiminle tanıştığımı tahmin edemezsin. Bak, Williams. Aa, affedersin, Cameron Williams.
2: Haberlerdeki?
3: Evet.
2: Gerçekten mi? Hı-hı. Onunla konuşma fırsatın oldu mu?
3: Konuştum aslında ve o çok iyi biri. Ayrıca da o inanılmaz yapıyor.

0: Evet.
1: Hayranı olduğunu söyledi.
0: Ya.
1: Aa, bu arada her depremin dünyanın sonunu getirdiğine inanan bir tek sen değilmişsin. Havaalanında kaçık bir kadın onun yolunu kesti.

0: Chloe tatlım. Niyetim baskı yapmak değil. Sana öyle geliyor olabilir. Yine de beni anlamanı istiyorum. Bu benim için çok önemli. Sen de öylesin. Sadece hazır olmanı istiyorum.
1: Neye hazır olacağım? Tamam. Boş ver.
0: Sen sözümü kesmeden konuşamaz mıyız?
1: Anne, daha yeni geldim. Derin konuları tartışacak halim yok.
0: Haklısın ama bana biraz kulak ver. Sadece biraz. Eve sağ salim dönmen için dua ettim ve bence Tanrı seni o yüzden getirdi.
1: Neler söylüyorsun? Beni Tanrı mı getirdi? Beni eve Tanrı getirmedi ki, kendim geldim. Biletimi alıp uçağa bindim. Tanrı'nın bununla ne ilgisi var? Sana şunu sormama izin verir misin? Babamın doğum gününe gelmemi Tanrı sağladıysa neden Londra'ya uçmasına izin veriyor?
0: Belki bunları konuşmamızın bir anlamı vardır.
1: Hiç sanmıyorum. Şundan eminim ki babamın şu an burada olmamasının tek sebebi Tanrı.
0: Chloe!
2: Hemen döneceğim.
1: Tamam.

0: Çantanı koymana yardım edebilir miyim?
1: Yardım isteyen oldu mu?
0: Senin için yukarı koyabilirim.
1: Evet, ben de koyabilirim. Sen ne bakıyorsun? Bana bir şey mi soracaksın? Nasıl araba kullanabildiğimi mi? Belki de giysilerimi nereden aldığımı? Pisuara nasıl ulaşabildiğimi mi?
2: Pisuar ne ki? Bu benim babam. Futbol oynuyor.
1: Çok iyi çocuk.
2: Eğer kolu iyileşirse yarın televizyona çıkacak.
1: Babanın maçları televizyonda mı yayınlanıyor? Hangi takım?
2: Buster Jets.
1: Peki koluna ne oldu?
2: Cosmo, köpeğim oluyor. Babamı hamaktan düşürdü.
1: Gerçekten mi?
2: Babam çılgına döndü. Cosmo'yu havuza itti.
3: Hadi. Diğer yolcuları rahatsız etme dememiş miydin? Kusura bakmayın.
4: Demek bir bahisçisin ha?
1: Öyle.
4: Çocuğa pay verecek misin?
3: Uslu dur.
1: Babası P.K. Carvel. Paraya ihtiyaçları olduğundan şüpheliyim.
5: Nereye gidiyorsun?
6: Dışarı.
5: Gelebilir miyim?
6: Şimdi olmaz Remy.
5: Lütfen.
6: Peki. Al çantanı bakalım.
5: Harika.

0: Alışveriş merkezine gidebilir miyiz?
1: Olur tabii.
0: Oyun salonunda %80 indirim varmış. Sence annem deli mi?
1: Ne? Hayır. Sadece biraz canımı sıktı.
0: Babam papaz Bruce onun beynini yıkıyor diyor.
1: Şaka yapmış olmalı.
0: Öyle mi? Nesi komik anlamadım.
1: Bence öyle.

0: Anlamadım.
1: Doğum gününde uçmanı diyorum.
0: Ama faturalar da ödenmeli değil mi?
1: Chloe şehirde ne kadar kalacak?
0: Rahat bir yolculuk gibi görünüyor. Bacaklarım uyuştu. Ekip neler yapıyor, gidip bir bakacağım.

0: Remy, ne yapmaya çalışıyorsun? Korkudan öldün.
1: Dikkat et.
0: Hadi
1: yürü. Olabilir miyim?
0: Hayır, alamazsın.
1: Sadece birkaç yüz dolar.
0: Olmaz.

0: Redleri aldım.
1: Borcumu ödemenin bir yolunu bulacağım. Bir sorun mu var?
2: Hayır, yok bir şey. Keşke koltuklarımız sahneye biraz daha yakın olsaydı diye düşünmüştüm.
1: Aha. Kahve?

0: Oraya da gideriz. Az dinlensinler.
1: Düzelecek.
2: Ne?
1: Anne. Senin yaptığın o kolyeyi hala taktığını biliyor muydun? Hiç çıkarmıyor. Annemle babamın arası düzelecek değil mi?
2: Evet. Evet tabii. Babamı işe çağırmışlar ve gitmesi gerekiyordu. Tamam mı?
1: Babam maçımdan bahsetti mi?
2: Şaka mı ediyorsun? Tek konuştuğumuz konu sendin. Dünyanın en iyi beyzbol oyuncusu olduğunu söyledi. Hem biliyor musun?
1: Neyi?
2: Doğru söylüyor.
1: Seni seviyorum.
2: Seni çok özlemişim.
3: Çıkalım buradan.
4: Tanrım koru bizi.
1: Katie!
5: Lütfen oturun.
1: Onu gördünüz mü?
5: Oturun.
1: Bulamıyorum.
5: Hayır hayır. Lütfen. Lütfen oturun. Sakin olun. Oturun. Tamam, onu bulacağız. Sakin olun.
6: Chris, kapıyı aç. Chris.
0: Lütfen panik yapmayın. Yerinize oturun. Lütfen.

0: lütfen. Herkes yerine otursun.
1: Lütfen sakin olun. Herkes yerine otursun.

0: Lütfen oturun.
1: Herkes otursun lütfen.
0: Kemerlerinizi bağlayın.
1: Sakin lütfen olun. Oturun. Tamam, sakin olun.
0: Herkes
1: lütfen.
2: Neler olduğunu öğreneceğim. Benimle gelen var mı? Hadi gidelim.
0: Ve yerlerinize oturun.
1: Gerek yok. Lütfen.
2: Gidelim. Sorularıma cevap istiyorum. Kaptanı görmek istiyorum. Hey, kaptanı görmek istiyorum. Kaptanı görmek istiyorum. Tam nerede? Kaptanı, hadi kapıyı.
3: Kesin şunu.
2: Dikkat. Kaptan konuşuyor.
4: Sakin ol.
2: Sakin ol.
4: Sakin ol.
2: Derhal yerine geçsin. Kaptanı görmek istiyorum.
4: Sakin ol.
3: Açın şu kapıyı.
1: Lütfen yerlerinize gidin ve oturun.
2: Kabinde basınç kaybediyoruz.
4: Lütfen koltuklarınızı oturun.
1: Sakin olun lütfen.
4: Yapmak için
2: geri
4: sakın.
1: Aman tanrım.
3: Saçmalık bu.
1: İnanamıyorum.
2: İyi misiniz?

acaba?

0: Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Mayday, mayday. Burası Penkun 257. Cevap bekliyorum.
1: Oturmaları için basıncı düşürdüm. Şimdi iyi. Uçaktaki herkes ölesiye korkuyor. Şu an gerçekten yardımına ihtiyacım var. Bunu yapabilir misin?
2: Aha, evet.
1: Şimdi yolculara bilgi vermeye gidiyorum. Sen kabini kolla.
2: Tamam.

0: Merhaba, ben Kaptan Steel. Herkesin kemeri takılı durumda oturmasını istiyorum. Ama şimdi oksijen maskelerinizi çıkarabilirsiniz.
1: Neler oluyor?
2: Çocuğum nerede?
0: Herkesin cevap beklediğinin farkındayım. İnanın ben de aynı durumdayım. Öğrenmek için elimden geleni yapacağım ama şimdi hepinizin güvende olması için işime dönmeliyim.
1: Güvende mi? Neye karşı güvende?
0: Otur yerine. Panikten koruyacağım. Panik şu anda bu uçaktaki en büyük tehdit. Uçuş ekibinden kayıpların sayılmasını isteyeceğim. Onlara her ne olduysa hepsini bulacağız. Çünkü hiçbir kuleye erişemedim. Olay sadece bizim uçakta mı yoksa bölgedeki tüm uçaklarda mı gerçekleşti bilemiyoruz. Bir şeyler öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşacağıma söz veriyorum.
3: Hepsi bu mu?
1: Lütfen bir şeyler söyleyin.
2: Tanrım, ne bu böyle?
1: Bu böyle, inanılmaz.
2: Nasıl kaybolurlar?
1: Nasıl olabilir?
2: Kaybolurlar. Ne oluyor?

0: Olabilirler. Olduğumuzda gerçekten çok
1: istemiyorum.
0: Ben yaşamak istiyorum.
1: Tanrım. Kimi?
0: Yok olmuş. Rey neler oluyor?
2: Eti, kendine hakim olmalısın.
0: Sarıl bana. Sıkıca Eti, sarıl bana.
2: Eti, yüzüme bak. Bak yüzüme. Acil durum eğitimi aldık. Şimdi işimizi yapmalıyız. Ama burada tek başınayım. Tamam. Bu yüzden kendini işine vermelisin.
0: Tamam.
2: Olur mu?
0: Evet.
2: Tamam mı?
0: Tamam.
2: Şimdi dinle. Arkaya gidip yolcu listesini baştan sona kontrol et. En azından kim olduklarını ve kaçının kayıp olduğunu öğrenelim.
0: Tamam.
2: Anladın mı?
0: Tamam. Rey, çok korkuyorum. Sen korkmuyor musun?
2: Ben de korkacağım. Vakit bulur bulmaz.

0: kazayla. Kimse bebeğimin nereye gittiğini bilmiyor. Lütfen üzgünüm. Yardım edin.
1: Ben Cameron Williams. 257 sefer sayılı Pankow uçağından bildiriyorum. Londra yolunda Atlantik'te bir yerlerdeyiz. JFK'den havalanalı 3 saat kadar oldu. Şu an bulunduğum uçakta imkansız bir şey gerçekleşti. Hanımefendi, bana ne gördüğünüzü anlatabilir misiniz?
2: Bilemiyorum. Çocuğum kayboldu, yok oluverdi.
1: O anda ne yapıyordunuz?
2: Hiçbir şey. Sadece burada oturuyordum. Uyuyakalıp onu düşürmüş olabileceğimi düşündüm. Yan koltuklardan çığlıklar geliyordu. Bilemiyorum.

kulağa inanılmaz gelse de bu uçaktaki insanlar birdenbire yok oldular. Giysi ve kişisel eşyalar ortalıkta duruyor.

işimiz.

0: Bayan, iyi misiniz? Sakin olun, sakin olun.
1: Bu değil. Gerçek olamaz.
0: Ne bu değil?
1: Hayır. Burada neler olduğunu biliyorum.
2: Ne biliyorsunuz?

0: Tamam. Sadece uyuşturucu yüzünden. Daha önce de oldu. Sonsuza kadar sürecek değil.
1: Merhaba. Sesimi duyan var mı?

0: Hey hey hey. Her şey düzelecek. Hadi koltuğuna geç. İşte böyle. Kemerini de takalım. Ne olduğunu biliyorum dedin.
1: Bunların hiçbiri gerçek değil.
0: Sorun yok, bunu atlatacağız. Tamam mı? Haklısın. Bunların hiçbiri olmuyor. Pekala. Neden biraz sakinleşmiyorsun? Arkana yaslan ve rahatla. Biraz uyumaya çalış.
2: Bu gerçek değil.
0: Bana ne gördüğünü söyler misin?
2: Ben de senin kadar gördüm. Buradan farklı görünmüyor.
0: Hadi ama. İnsanlar kaybolmadan önce bir tuhaflık yok muydu? Işık veya ses, herhangi bir şey.
2: Hayır.
0: Ya oradaki? Kimdi o?
2: Bilmem, adamın teki işte.
0: O adamda bir tuhaflık var mıydı?
2: Bak ahbap, burada hepimizde tuhaflık var. Şunu yüzümden çeker misin?

0: Merhaba, burası Sihirlerin Evi. Lütfen isminizi ve numaranızı bırakın. Anne!
1: Anne lütfen telefonu açın. Neler oluyor bilmiyorum.
2: Tamam. Hadi bu tarafta.
1: Remi.
2: Acele et, beni takip et.
1: Eve gittiysen ve şimdi sesimi duyuyorsan dinlemeni istiyorum, tamam mı? Ha, korkmuş olduğunu biliyorum. Ben de çok korktum ama lütfen telefonu aç. Senin iyi olduğunu bilmek istiyorum. Sesini duymak istiyorum.
2: Hadi beni takip et.
1: Sizi çok seviyorum.

0: Herkesin şu anda dua etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Dua mı? Kime dua edeceğiz?
0: Tanrı'ya.
1: Hangi Tanrı'ya? Seninkine mi? Benimkine mi?
0: Sadece Tanrı'ya.
1: Ne düşünüyorum biliyor musun?
0: Hayır.
2: Sayın yolcular dikkat.
3: Yolun yarısına daha ulaşamadığımızdan yönümüzü New York'a çeviriyorum.
2: 3 saat içinde JFK'de olacağız.

0: affedersiniz. Kim var orada?
1: Kim var? Geri çekilin.
0: Neymiş?
1: Geri çekilin bayan. Uzak durun.
2: Merhaba, ben Irene Steele.
3: İyi misin? Sayımı tamamladın mı?
4: Denedim ama yolcuların çoğu yerlerinde değildi. Hatta çoğu oturmuyor bile. Hepsi dehşete düşmüş. Hepimiz korkuyoruz.
3: Bak, her ne olduysa umarım tekrar olmaz.
4: Bu neydi?
1: Charlie 1581, burası Penkon 257. Bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, acil bir durumumuz var. Tekrarlıyorum, acil bir durum.
5: Charlie 1581, burası Penkon 257, bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, rotamıza giriyorsunuz. Acil bir durumumuz var.
1: Tam üzerimize geliyor. Hemen git ve kabini hazırla. Hemen!
5: Trafik alarmı. Yükselin.
6: Tüm yolcular derhal koltuklarınıza oturup kemerlerinizi bağlayın.
1: Charlie 1581, üzerime geliyorsun. Ben 300 metre yükseliyorum. 300 metre yükseliyorum.

Heyday. Burası Penkon 257. Başka bir uçakla çarpıştık. Charlie 1581 düşüyor. Koordinatlarımız 4-7. Bu bir acil durumdur. Düşen bir uçak var. Arama kurtarma ekibini gönderin. Tekrarlıyorum. Bu bir acil durum. Hadi ama, orada birileri olmalı.

0: Senin sorunun ne? Bir grup teröristin böyle bir silah geliştirebileceğine mi inanıyorsun? Burada araba bombasından bahsetmiyorum.
1: Bu bir silahsa bu gezegenden olamaz.
2: Ne demeye çalışıyorsun?
1: Diyorum ki belki de onlar kaçırıldı.
3: Uzaylılar mı yani? Hadi ama. Bu herife inanabiliyor musunuz?
2: Başına dikkat et.
3: Tamam.
2: Kaldır. Şimdi. Evet, tamam it.
4: Sonumuz yakın.
2: Tamam,
4: sonumuz
2: gidelim geldi. Buradan.

0: Herkes iyi mi?
1: Acaba öteki uçakta da kaybolanlar
0: bilemiyorum. Kameranla uçağın kanadını çekip kaptana göstermen gerekiyor.
2: Lütfen şurayı açın.
3: Lütfen yardımcı olun. Yolu açın.

0: Güney kanadına tıp personeli gerekiyor. Doktor Brandon, acile bekleniyorsunuz. Doğu kanadı hemşire odası. Lütfen 17'yi arayın.
1: Pekala. İşte çektiğim görüntüler.
2: Görünüşe göre kanadı kaybetmeye 15 santim kalmış. Kanat freni de gitmiş.
1: Bu ne anlama geliyor?
2: Eve varınca uçağı yavaşlatmamız daha güç olacak. JFK'deki en uzun piste inebiliriz. Kuyruğa bir şey olmadığına şükredelim.
1: Sanıyorum şanslı günümüzdeyiz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınız oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
2: Bilmem mi?
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
9: Üç, dört, beş All Star YKS'de yanında.
10: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
11: Aa, önce onu halletmek lazım.
9: LGS'de de yanında.
12: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün.

0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Mavi bir zürafa mı?
4: Vay, konuşabiliyor musun?
3: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.

Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan böyle gövdenle.
2: Aa!
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
0: Rams.
5: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
3: Ebebekle büyürler.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indir,

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
0: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Pritstick yapıştırıcı 109 lira 99 kuruş, pastel boya 100

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan. Böyle gövdenle.
2: Aa!
1: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan Doruk'ta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
9: Ebebekle büyürler. Haydi.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: Hepsi yok oldu. Yalnızca minik bebekler değil, büyük çocuklar da gitti.
15: Emin misiniz? Bence kardeşimi arıyorum.
14: Az önce doktorun birini konuşurken duydum. Sadece burada olmamış. Her yerde olmuş. Tüm dünyada olmuş. Olay gerçekleştikten sonra tek bir çocuk bile görülmemiş.
16: Bilgisayarın bazı sensörleri hasar görmüş olmalı.

0: Cameron, otomatik pilot çalışmıyor. Uçağın en arkasına gidip de kanattan herhangi bir sıvı akıp akmadığına bakabilir misin lütfen?
1: Sıvı mı? Yakıt mı demek istiyorsun?
0: Daha uzun süre uçabilmek için 1000 metre kadar daha yükselmeyi düşünüyorum.

0: Bu harika işte.
1: Geri dönmek zorundayız. Geri dönmek zorundayız.
2: Zaten. Birkaç saat sürecek.
1: Hayır hayır, yani kayboldukları yere lütfen, bebeğimi bulmam lazım.
3: Evet, yakıt kaybediyoruz. Yolun yarısındaysak geri dönecek kadar da yoktur.
1: Ya eve dönemezsek?
2: Yedek yakıtımız var, sorun olmaz.
4: Yanıyor muyuz?
5: Herkes yerine geçsin.
6: Öleceksek bunu bilmek istiyoruz, tamam mı?
2: Hiç kimse ölmeyecek.
5: Herkes kemerlerini taksın.
2: Herkes beni dinlesin.
5: Herkes yerine geçsin.
2: Hiç kimse.
5: Oturun lütfen. Oturun.
2: Duydunuz mu?
5: Oturun dedim size.
2: Kaptan çok haklı. Zor olacak ama hepimiz sakin olmalıyız.
5: Kemerlerinizi takın lütfen. Sakin olup kemerinizi takın.
7: Aman
2: hayır.
7: Tanrım. Her şeyimi
2: kaybettim. Hayır diyorum. Hayır.
7: Her şeyimi kaybettim. Tanrım. Neden böyle şeyler hep benim başıma geliyor? Lanet olsun.
2: Yangın çıkmış.
6: Nerede?
2: Bu taraftaki kanatta.
6: Yangın yeni mi başlamış yoksa kanadı sarmış mı?
2: Sarmış. Çok büyük.
6: Önünde uçuyoruz. Kendiliğinden sönecektir.
2: Fakat?
6: Yakıt talebi. Dönmemiz için gerekli yakıt.
2: Geri dönmemize yeter mi?
6: Duruma bağlı. Sızıntı burada mı yoksa burada mı?
2: Peki ne yapacağız?
6: Bırakalım yansın. Bakalım ne kalacak.
2: Pekala.

0: Alevler söndü.
1: Yakıt düzeyi değişmedi.
0: Tamamen boşalmış mı?
1: Bilemeyiz. Kuyruk kanadını da kaybetmişiz.
0: Neyi?
1: Kuyruk kanadı. Onsuz yükselemeyiz. Yani anlayacağın, New York inişimize 2 saat erken başladık.
0: Kimseye ulaşamadığımıza inanamıyorum.
1: Sende uydu telefonu mu var?
0: Araştırmacı gazeteciyim.
1: Pilotum. Yakınımızdaki tek uçak da gelip bize çarptı.
0: Onlarla konuşabildin mi? Kayıp yolcuları var mıymış?
1: Yolcuları bilemem ama... Ama şunu biliyorum. O uçağı uçuran kimse yoktu.

0: Affedersiniz. Sadece düşünüyordum. Ya hala buradaysalar?
1: Ne?
0: Diyorum ki... Ya sadece onları göremiyorsak? Yani ya görünmez oldularsa?
1: Çatlak bu.
2: Görünmezlik yok olmaktan daha mı çılgınca?

0: Merhaba, burası Tristar Alarm Şirketi. Alarm verildiğini tespit ettik. Olağan dışı ses seviyesi sebebiyle...
1: Dua edin.

0: Kimi hakkında ne biliyorsun?
1: Nasıl yani?
0: Onu iyi tanır mıydın?
1: Pek değil. Benim onunla üçüncü seferimdi.
0: Onun eşyalarını getirir misin?
1: Hangi eşyaları?
0: Ne olursa. Cüzdan, ceket, el çantası. Eşyalarını bulup buraya getirebilir misin? Lütfen.
1: Tamam.

Sayın yolcular dikkat. Rotamızda başka bir uçak var. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Charlie 1581 üzerime geliyorsun. 300 metre yükseliyorum. 300 metre.

0: Perşembe, İncil okuma.
1: Ya ben çıldırıyorum ya da tüm dünya delirdi.
2: Sen neden söz ediyorsun?
1: Sanırım nerede olduklarını biliyorum.
3: Ya şimdi sandığın yerde ve zamanda değilsek?
4: Ne demeye çalışıyoruz?
3: Uzay zaman dokusundaki kırışıklık olan bir solucan deliğinden geçmişsek peki? Teorik olarak kaybolanların hiç var olmadığı bir boyutta olabiliriz.
1: Delilik bu.
5: Yeter artık. Bu kadar yeter, hepinize söylüyorum. Burada neler döndüğünü biliyorum.
3: Biliyor musun?
5: Size ne kadar ödediler?
4: Neden bahsediyorsunuz?
5: Bunu yaptığına inanamıyorum, o benim kızım.
4: Bayan, ne yaptığınızı anlayamıyorum ama...
5: Kalk, kalkın ayağa.
4: Onu nereden buldun?
5: Sen.
3: Evet.
5: Sana ne kadar ödediler?
3: Ne?
5: Onu nereye götürdüler?
3: Siz neden bahsediyorsunuz? Lütfen söyleyin.
5: Kocamdan.
1: Bayan, lütfen.
5: Kes sesini, kes sesini.
6: Hanımefendi, kocanız kim? Sadece onu söyleyin.
5: Bunu neden yapıyorsun?
4: Beni dinleyin. Size yemin ederim kocanızı hayatımda görmedim.
5: Neler çeviriyorsunuz?
7: Bakın hanımefendi, ne olduğunu bilmiyorum ama neden...
5: Suratına kurşun yemek ister misin?
7: Hayır.
2: Cennet mi? Rey, neler oluyor sana? Neden böyle konuşuyorsun? Daha önceleri Tanrı'dan hiç bahsetmezdin. Bu düşünceler nereden geldi?
0: Nereden mi? Karımdan.

0: Bayan, lütfen. Onu boş ver, olur mu? Salağın teki. Hiçbir şeyin parçası olamaz. Silahını bana doğru.
1: Ben miyim salak? Ya ona ne demeli?
0: Lütfen bayan. Silahı bana doğrult. İşte böyle. Şimdi. Pekala. Tamam. Bana neler olduğunu anlatır mısın?
2: Kızımı elimden almaya çalışıyor. Her şeyi satın alabileceğini sanıyor. Nerede o? Kızımı aldım ve kaçtım. Uyuyakalmışım. Biri içkime bir şey koymuş olmalı. Onun her şeyi yapacağını bilmeli.
0: Bunu o yapmış olamaz. İmkanı yok.
2: Ben uyurken bu uçak inmiş olmalı. Kızımı o kaçırdı. Siz de bana yalan söylemeniz için tuttu. Onu tekrar kaybedemem.
0: Beni dinlemek zorundasın. Ben hiç uyumadım. Uçak hiçbir yere inmedi. Bu uçaktan hiç kimse inmedi.
2: O zaman kızım nerede? Onu kaybedemem. Olmaz. O benim her şeyim. Hepiniz delirdiğimi düşünüyorsunuz. Ne söylemeliydim? Ortadan kaybolduğunu mu?
3: Nerede olduğunu biliyorum.

0: Peder Barnes.
1: Chloe.
0: Merhaba.
1: Hayır.
0: Tanrı'ya şükür hala buradasınız. Annem ve Raimi'nin kaybolduklarını görünce onların Tanrı tarafından...
1: Öyle oldu Chloe. Söz verdiği gibi, göz açıp kapayıncaya kadar.
0: Ne?
1: Bu gerçek.
0: O zaman siz neden hala buradasınız?
2: İncil'de yazılıydı. Ailem beni yaz kampına gönderdiğinde herkes bundan bahsediyordu. Orada günün birinde milyonlarca insanın bir anda yok olacağı anlatılıyordu.
3: Milyonlarca mı?

0: Başka ne söylüyorlardı?
1: Tam hatırlayamıyorum. Uzun zaman önceydi.
2: Yani bunu şeytan mı yaptı diyorsun?
1: Hayır. Bu Tanrı'nın işi.
3: Buna inandığınızı söylemeyin.
0: Niye inandığımın bir önemi yok.
4: Neredeler? Nereye gittiler?
1: Cennetteler.
4: Peki haklıydı.
0: Ne demek istiyorsun?

0: Hayır, hayır. Lütfen yapma.
1: Belki de bu dünya bensiz daha iyi bir yer olacak.
0: Şimdi beni dinlemelisin. Yapma bunu. Ondan böylece vazgeçemezsin.
1: Çocuğunuz var mı Bay Williams?
0: Hayır, yok. Ama annem vardı. Hastaydı. Babam her şeyi denemişti. Doktorlar, ilaçlar. Ama sonuçta hiçbir işe yaramadı. Bir gün okuldan geldiğimde... onu yerde yatarken buldum. Hareketsiz. Katie'ye bunu yapamazsın. Bugün burada olanları bilemiyoruz ama Katie'nin hatası değildi. Beni duyuyor musun? Şu anda orada bir yerlerde bizi istiyor. Evet, bu iyi işte.

0: Eti, bunun bizimle alakası yok. Gerçeklerle ilgili. Gerçeğe odaklanmak zorundasın.
1: Gerçeğe mi Ray? Sen ciddi misin?
0: Evet. Bunun geçmişimizle alakası yok. Şu anla ilgisi var. Şu anda bu uçakta ne olduysa belki de her yerde oluyor. Şu anda.
1: Yani hepsi cennete gitti. Çıkardığın sonuç bu mu? Uçak dışından biriyle konuşmadan sadece kafandan geçen ilk açıklamaya inanıyorsun.
0: Irene bunun olacağını biliyordu. Hem de detaylarıyla. Bu nasıl mümkün olabilir? Oluş tarzını, ortadan kaybolma şeklini, hatta giysilerinin hala burada olmasını, tüm ayrıntılarıyla. Tüm bunları nasıl bilebilirdi? Bunu bir düşün.
1: Sen de bunu düşün. Bana karın hakkında yalan söyledin. Karına bu yolculuk hakkında yalan söyledin. Hatta kendi kızına bile yalan söyledin.
0: Biliyorum.
1: Anlaşılıyor ki hayatındaki herkese kolayca yalan söyleyebiliyorsun. Ve şimdi de bana Tanrı'dan bahsediyorsun.
0: Evet.
2: Anlamıyorum. Siz her gün buradaydınız. Burada çalışıyorsunuz, burada vaaz veriyorsunuz.
3: Bunların önemi olmadı.
2: Ne demek istiyorsunuz?
3: Tüm sözleri biliyordum. Bölümlerdeki ayetleri ezbere bilirim ama yeterli olmadı. İnanmak zorundasın.
2: İnanmak mı?
3: Tanrı onları korumak için aldı.
2: Neden korumak için?
3: Bu dünyanın en karanlık çağında. Zulümlerden ve savaşlardan. Karanlığın 7 senesinden korumak için cennetini aldı.
2: Peki bizler ne olacağız?
0: Hava polisi mi?
4: Evet.
0: Onu tamamen unutmuşum.
5: Penkon 257 burası kontrol kulesi.
0: Kule Penkon 257 dinlemede.
5: Penkon 257 ben Marcus. Ray orada mısın?
0: Marcus?
5: Ray neredesin?
0: JFK'ye 20 dakika menzildeyiz. Geri dönmek zorunda kaldım.
5: Kaybınız kaç kişi?
0: Demek her yerde olmuş.
5: Tüm gezegende dostum. Tam sayıyı kimse bilmiyor. Ama milyonlarca.
3: Bu gerçek olamaz.
0: Ailemin durumu nasıl? Irene'i arayıp güvende olup olmadıklarını sorabilir misin?
5: Yakıtınız ne durumda?
0: Kritik düzeyde. Denize düşmeden kıyıya varabilirsek şanslıyız.
5: Dinle, her yerde uçaklar düştü. Yollar kapalı, pistler uçak kaynıyor. JFK'ye inmem mümkün değil.
0: La Guardia nasıl?
5: Üzgünüm Ray.
0: Peki nereye gideyim?
5: Araziye inmek zorundasın.
0: Marcus, araziye inemem ben.
5: Ne dememi bekliyorsun dostum? En yakın açık pisti Saraküs.
0: Saraküs imkansız. Onlarla konuşmak zorundasın. Bizim için pisti açmak zorundalar. Marcus. Marcus. JFK Kule burası Penkon 257. Yakıtımız yetersiz ve acil durum. Piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, piste ihtiyacımız var.

0: Pekala. Bir yedek plan yok mu?
1: Sana karşı dürüst olacağım. Yakıtımız düşük falan değil. Bitti sayılır. En yakın havaalanı JFK ve oraya kadar gidebilirsek şanslıyız. Elimizde tek seçenek var. Umarım pistlerden birini olabildiğince çabuk temizlerler.
0: Denize inemez miyiz?
1: Burnu yukarıda tutamayız. Suya çarptığımızda bu uçak paramparça olur. Yapamam. Bu insanlara bazı hatalarını düzeltme şansı vermeden bu uçak düşemez.
2: Siz Tom'un kızı Venice Baxter değil misiniz? Muhtemelen hatırlamıyorsunuzdur. Babanın ofisinde karşılaşmıştık. Sen o küçük sarı masada babanın yanında oturuyordun. Şöyle düşünmüştüm. Bu adam ofisini her şeyin en iyisiyle dekore etmiş. Ama yanına böyle küçük plastik bir masa koymuş. Sanki odadaki en güzel mobilyaymış gibi.
3: Bazen onu sadece öyle görebiliyordum.
2: Evet. En azından çaba gösteriyordu. Benim de küçük bir kızım var. Yani o zamanlar ufaktı. Ama şimdi evli. Kızımın ofisimde hiç masası olmadı. İşin gerçeği çok meşguldüm. Bunu neredeyse hiç görmedim. Biliyor musun? Bütün bu insanlar kaybolana kadar kızım hiç aklıma gelmemişti. Keşke öyle olmasaydı ama ben hep parayı, fırsatları ve toplantılarımı düşünüyordum. Çok üzgünüm. Cennet hakkındaki söylediklerin var ya, eve döndüğümde onu görmeyi ne kadar çok istesem de umarım orada değildir.

0: Benim için Chloe'yi arayabilir misin?
1: Deniyorum zaten. İşin gerçeği uçağa bindiğimden beri hiç aklımdan çıkmıyor.
0: Bunu anlayabiliyorum. JFK Kule, beni duyuyor musunuz? Kıyıya doğru gidiyoruz. Yakıtımız kritik düzeyde. Açık bir piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, açık bir piste ihtiyacımız var. Beni dinleyin. Uçakta bir sürü insan var. Flaplarımız, kanat frenimiz, kuyruk kanadımız yok. Motorları da ters yönde çalıştırıp frenleme yaptıramam. Boş piste ihtiyacım var.

0: Konser biletlerini verirken onun yanında mıydı?
1: Evet. Ne diyebilirim ki? Çok kırıldı.
0: Bugün onu bırakmamalıydım.
1: Bilemezdin ki.
0: Beni görmek için eve geldi ve onu bıraktım. Onu yalnız bıraktım. Kim bilir şu anda aşağıda neler yaşıyor.
1: Seni seviyor Ray. Anlayacaktır.
0: Birbirimize son sözümüzün bu olmasını kabul edemem.
1: Bugün hayatımın en açık günü.
0: Buna izin veremem. Ona gerçeği söylemeliyim. Annesinin hiç hatası olmadığını, tüm suçun bende olduğunu. Ali ne zaman Tanrı'dan söz etse, sırtımı döndüm.

Anne. Beni duyup duymadığını bilmiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu sabah ailemizin parçalandığını hissetmiştim. Ve seni suçladım. Ve kalbini kırdığımı biliyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim.

0: Alo.
1: Kimsiniz?
2: Chloe. Ben Buck.
3: Şükürler olsun.
0: Buck. Tanrı'ya şükür yaşıyorsun. Aa, babam. Babam nerede?
2: Hemen yanımda.
3: Chloe, iyi misin?
0: Baba. Öldüğünü sandım.
3: Sen iyi misin?
0: Evet. Evet, sanırım iyiyim. Annem ve Ray mi? İkisi de kayboldu.
3: Annen bana bundan bahsetmişti.
0: Biliyorum, bana da anlatmıştı.
3: Seni çok seviyorum bir tanem. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.
0: Ben de seni baba. Ben de seni.
3: Sana bugün yalan söylediğim ve yanında olamadığım için üzgünüm. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni isterim. Ne olursa olsun.
0: Baba, bekle. Neden böyle konuşuyorsun? Neler oluyor? Neredesiniz?
3: Hala havadayız canım. Dönüş yolundayız ama bir sorun var.
4: Hava alanları kapalı. Yollar tıkalı ve inebileceğimiz bir yer yok.
0: Ne?
3: Ve yeterli yakıtımız da kalmadı. Chloe.
0: Baba.
3: Chloe.

0: Bayanlar ve baylar.
1: New York hava sahasına girmiş bulunuyoruz.
2: Evet, kemerleriniz kalmayın lütfen.
0: Bize büyük zorluklar var.
1: Tüm hava alanları kapalı.
0: Koltuklarınızdan kalkmamanız gerek.
2: Kemeriniz bağlandı mı?
0: Güzel. Kemerlerinizi bağlayıp sakince beklemeye çalışın.
1: Ama dürüst olmak gerekirse bu çok ciddi bir durum.
0: Diğer kontrollü haberleşiyoruz. Başka bir iniş alanı araştırıyoruz.
1: Ama yakıtımız çok azaldı. Lütfen uçuş ekibinin talimatlarına tam olarak uyun. Ve duaların gücüne inanıyorsanız şimdi tam zamanı.
3: Benimle dua eder misin?
4: Evet, lütfen. Tabii ki, olur.

0: Hiçbir şey yok. Hala sinyal yok.
1: Denemeye devam et.
0: Deniyorum.
1: Uçağı indirmek zorundayız.
0: İnmek mi? Nereye?
1: Denize.
0: Ama demiştik.
1: Biliyorum. JFK'ye inmek için yeterince bekledim ama açık pist olmadan oraya inmenin imkanı yok. Havaalanının çevresi yerleşim bölgesi. Oraya gidersek ve inebileceğimiz bir yer olmazsa Queens'e düşen 400 tonluk bir füze oluruz.

0: Sayın yolcular, lütfen dikkatinizi bana verin. Acil durum prosedürünü açıklayacağım. Can yelekleriniz koltuğunuzun altındadır. Kemerlerinizi bağlayın ve uçak tamamen durana kadar kesinlikle açmayın. Sonra da uçuş ekibinin vereceği talimatlara uymalısınız.
1: JFK Kule, burası Penkon 257. Derhal acil iniş izni istiyorum. JFK Kule, burası Penkon 257. Acil iniş izni istiyorum.

0: Tamam. Bak, beni duyabiliyor musun?
1: Roy.
0: Hoparlörü aç.
2: Sanırım iniş yapabileceğiniz bir yer buldum.
0: AVM'nin yakınındaki Yeni Doğu Batı Otoyolu. Burada hiç kimse yok. Sanırım yeterli alanı temizleyebilirim.
3: Seyir sistemimiz bozuldu. Karanlıkta o yeri bulamam.
1: Roy, telefonun. Telefonundaki pusula uygulamasını aç.
2: Tamam.
0: Hatta kal. Tamam, hallettim.
1: Ekranın altında bir sayı dizisi göreceksin. Onları oku bana.
0: 40.66.34 kuzey.
2: 73.78.32 batı.
1: Tamamdır.
3: Chloe, yolun ne kadar boş?
0: 800 metre geldim ama daha fazlası var.
3: Ne kadar fazla? En az 1.5 kilometre lazım.
2: Tamam.

0: Chloe, Chloe hala orada mısın?
1: Yaklaşık 1000 metre. 1100. Bak, bak beni duyuyor musun? Alo. Lanet olsun. Hadi ama. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi.
2: Bir takım görsel işaretler lazım. Pistin nerede başladığını görmeliyiz.
3: Nasılsınız? Biraz yanınıza oturmamı ister misiniz?
4: Evet.
3: Sadece eşiniz tuvaletten geri dönene kadar.

0: Yakıtımız tamamen bitti.
1: Ne dedin? Hayır. Hala aynı iş yapabiliriz. Süzülebiliriz. Ancak yere bayağı sert çarpacağız. Frenler haricinde bizi yavaşlatacak hiçbir şeyimiz yok. Açtığın yolun her santimine ihtiyacımız olacak.
2: Baba.
0: Chloe.
1: Devam et.
2: Yolun sonuna kadar geldim. Uzunluk 1400 metre kadar ama iş makineleri yolu kapatıyor.
1: Tatlım, 1400 metre yeterli. Ama ışıklı bir referans noktası gerekiyor. Böylece iniş alanının neresi olduğunu görebilirim.
2: Tamam. Farları açıp kapatıyorum. Görebiliyor musun?
1: Hayır, hala çok uzaktayız. Parlama gibi daha büyük ve daha güçlü bir şey gerekli. Zamanımız tükeniyor. Hemen inmem lazım Chloe. Chloe.
2: Tanrım, kibrit olmadan nasıl s**çıyorsun?
3: O kadar mesafe yeterli olur mu?
1: Olmaz ama onun hatası olduğunu düşünmesini istemem.

0: kadar. İnişe geçiyoruz. Bir şey görüyor musun?
1: Hayır.
0: Akmaya devam et. 5 kilometre kaldı. Yalnızca bir hakkımız var. Pistin başını görmemiz lazım.
1: Henüz bir şey yok.
0: Hadi tatlım.
1: İşte orada.

0: Hadi, hadi.
1: İniş takımlarını kaybetmiş olabiliriz.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ne diyorsun usta?
5: Halledeceğiz bir şekilde.
4: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
5: Müşteri mesaj yazacaktı da.
4: Yazmış mı?
5: Yok. İş bankasıymış.
4: Her yerden bir mesaj.
5: Ne diyorlar? Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
4: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
5: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
4: Şükür.
5: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
4: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
5: Aa, önce onu halletmek lazım.
3: LGS'de de yanında.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebeveyn.

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak. Anında mı?

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Moldurak. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Okul çantası çeşitleri 749 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
3: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
4: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
5: Domino's'um hoş geldin.

0: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin dürümü. Obseso.
1: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle büyürler.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Al, eve vardık.
1: Herkes iyi mi? Şimdi derhal herkes uçağı terk etmeli. Ayağa kalkın. Birer birer lütfen. Hadi.
2: Hadi. Hadi. Hadi.

0: Hadi acele edin. Hadi iniyoruz.
1: İniyoruz.
2: Birer birer. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için yolu boşaltalım. Devam edin, gelin. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için hemen yolu boşaltalım.
1: Çabuk.
2: Gelin, gelin.
1: Hadi.
2: Dikkat edin. Devam. Hadi.
3: Hadi.
2: Hadi, hadi. Devam. Atla, atla. Atla.

0: Bak.
1: Chloe. Teşekkür ederim.
0: Tamam.
2: Harika bir iş başardın.
0: Sen de öyle.
2: Evet. Çok üzgünüm.
0: Biliyorum. Baba.
2: Burada seninle kalmalıydım. Anneni, Remy'yi hiç bırakmamalıydım.
0: İyi olduğun için mutluyum. Ben bunu isteyebileceğini düşündüm.
3: Şükürler olsun.
2: Geçti artık.

0: Dünyanın sonu gelmiş görünüyor.
1: Hayır, henüz değil. Korkarım ki bu sadece başlangıcı.

0: Ama o günü ve saati hiç kimse bilemez. Markos 13:32.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: Bangkok'taki temizlikçiler arasında çete çatışmaları oldu. 3 gayrimenkul şirketi de bu çatışmalara dahil oldu. Ayrıca meyve sebze halindeki nakliye işçiler arasında da silahlı çatışma çıktı.
1: Görgü tanıklarının ifadelerine göre tam bir karmaşa yaşandı. Bir görgü tanığının anlattıklarına göre temizlik işi uzun süredir yeraltı çetesi tarafından kontrol ediliyor.
0: Bu çatışmaların hepsini yine bu çetenin anlaşmazlıkları nedeniyle çıkardıklarından şüpheleniliyor. Olay polis tarafından ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.
2: Bekle babamı, isteyen var mı?

0: Zilong Chen, adamlarından üçü bugün mekanımda sorun çıkardı. Bu eli kazanamazsan onları geri alabileceğini düşünme bile. Hong, devam et. İki daire.
1: Zilong kardeş, yardım et.
0: Ne geveze. Madem başkalarının ekmeğine bu kadar düşkünsün, ye bakalım.
2: Hong. Biliyorsun Monk'taki çöp sahası hep benim bölgem olmuştur. Adamların bölgemi ele geçirmeye yeltenecek kadar ileri gitti. Üstelik bir de başımı polisle derde soktular. Ekmeğimi yemeye bu kadar istekliysen ye hadi.
3: Herkes bilir ya, Muatay'da Yungshu Tao'dan meyve haline kadarki bölge tümüyle benimdir. Anlaşılan birinin kurallar hakkında kafası biraz karışmış. Ortalığı karıştırıyor. Üç bambu.
4: Bölgemi istiyorsan çalı cehenneme.
0: Chizilong, üçümüz sırayla kazandık ama sen henüz kazanmadın. Eğer bu son eli de kazanamazsan lütfen bizi suçlama, tamam mı?
5: Hadi ama.
2: Sekiz çember.
0: Adamlarının daha kaç tane taş çiğneyebileceğini bilmiyorum. Sonuncu taşımı senin için boşatacağım. Yoksa ölüm nedenleri senin oyun kazanamaman olacak. Hadi al bakalım.
2: Pardon. Üçümüz arasından kim kazanırsa kazansın adamların bütün domino taşlarını yiyecek.
6: Bakalım en şansınız hanginiz? Sen mi, sen mi? Yoksa sen mi sarı saçlı serseri?
3: Alın. Abin Chang Mao'yu çağırmak ister misin?
0: Pekala. Son taş. 9 daire.
2: 9 daire mi? Tam da istediğim.
7: 9 daireyi de boşa atsan olurdu. 13 yetim. Gizlice dolap çevirdiğinizi biliyorum ama ben kazandım. Adamlarımı serbest bırakın.
0: Bırakın.
7: Yemek randevum var ama sizinle değil. Görüşürüz.
1: Teşekkürler Zilong kardeş.
7: Bu da size ders olsun.
8: Affedersin Zilong,
7: burası bölgeniz değil.
1: Neden haklısın?
7: Hemen doktora gidin.

0: Sana gidebilirsin demedim.
1: Bir el daha mı istiyorsun?
2: Hadi patron! Hadi, göster gidelim patron!
0: Göster Zilon! Beni yenmeden gidemezsin.
2: Lanet onu! Hadi! İkir içine!
3: Hadi, hadi gel, hadi!
2: Hadi, hadi göster onu! İçin içinde! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!
4: Hadi,
2: evet.
1: Meydan kavgası. Al sana meydan kavgası.
2: Tamam salim hadi kalk hadi.
1: Tamam. Lanet olası sert biri.
2: Hadi patron. Hadi. Devam et.
0: Ayağa kalk. Hadi kalk. Kalk hadi. Kalk.
2: Kaçırma elinden.
4: Hadi göster ama.
0: Kalk.
2: Hadi, hadi şu işareti.
0: Gel, gel.

0: Gel.
1: Ele şu herifi.
2: Hadi
1: patron.
2: Hadi.
1: Girişini.
2: Hadi bir durun.
1: Hadi.
2: Evet. Hadi. Hadi evet.
3: Hadi. Hadi.
2: Evet. Evet. Evet. Dış kapıları.
3: Hadi oğlum.
4: Eci, kim o? Uyanın. Hadi lütfen.
5: Git, burada kalamazsın.
4: Çabuk ol.
5: Ama onlar...
4: Ben hallederim.
5: Stanley'i götürmelisin.
4: Hadi git, beni her zamanki yerde bekle.
5: Lanet olsun. Cehenneme dönmüş.

0: Şu parayı al da doktora.
1: Hey. Çek şu lanet parayı. Ev kredini ödersin. Özel işlerine geç kalmazsın. Ama resmi işlere kalıyorsun. Sana güvensem ölmüştüm.
2: Trafik vardı, ne yapayım? Sana ulaşmak için her yolu denedim. Arabaların üstünden geçemezdim ya, öyle değil
1: mi? Ne halde olduğumu anlamamışsın. Bugün beni neredeyse
2: doğruyorlardı. Neden hep kendini tehlikeye atıyorsun anlamıyorum.
1: Yardım etmek için.
2: Yardım etmek mi? O serserilere mi? Neden vaktini boşa harcıyorsun?
1: Ne olmuş serserilerse? Onlar da insan, öyle değil mi?
2: Can Çilung, seni neden ajan yaptım? Yeraltı çetelerini araştırman için. Eline yüzüne bulaştırma. Şu yaptığına bakar mısın? Sana nasıl yardım edeyim ben?
1: Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Genç kardeşlerin çetesi de lider olmak istiyor. Ve durmadan sorun çıkarıyorlar. Hatalarını telafi etmeliyim.
2: Onların abisi benim. Sen o işe karışma. Sen bir polissin.

0: abla. Mutlu yıllar.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Mutlu yıllar.
2: Anneme asılmayın sakın.
0: Evet.

0: Benim için sakıncası yok. Adamlarının sürekli takip etmesi gerekmiyor.
1: Kardeş Ong'un sana zararı olmaz. Endişeleniyorum. Yanında olmadığımda biri sana göz kulak olmalı. Anne. Seninle işi gücü bırakıp şöyle deniz kenarında bir bar işletsek ya.
0: Elbette bu harika olurdu. Ama şunu anlamalısın. Bu dünyada hep istediğin şeyi yapamazsın.
1: Anne. Benim kim olduğumu biliyor musun?
0: Elbette. Aslında bir serseri değilsin, değil mi?
1: Nereden biliyorsun?
0: Çok az bilsen de annen seni hala anlıyor. Senin iyi biri olduğunu biliyorum. Aslında gizli polissin. Bilmediğimi mi sandın? Çocukluğundan beri hep polis olmak isterdin. Annen neye kalkıştığını biliyor.
1: Neden hiç söylemedin?
0: Bu senin kararın ve sonuçlarına kendin katlanmalısın. Seninle yıllardır beraberiz. Beni korumanı istemiyorum. Hatta ben seni korumak istiyorum.
2: Nanhai Kenar Mahallesi.
3: Birazdan geldiğinde bu kutuyu kardeş Kun'a ver. Bilirsin çatlantekidir. Ve ondan korkuyorum.
4: Kun mu? Ne halt edebilir ki? Onu çok iyi tanırım. Aslında onun ne mal olduğunu çok iyi bilirim. Bu kez hakkından geleceğimizden
3: emin. İşte geliyor. Korkuyorsun değil mi?
5: Çık! Çık dışarı pislik! Neden arabayı buraya sürdün? Ana yoldan gideceğine neden bozuk yollara giriyorsun? Basurum olduğunu ve bu yüzden çok ağrıdığını bilmiyor musun ha? He? Sana 10 binlerce dolar maaş verdiğimi bilmiyor musun? Canın cehenneme. Hey Terry!
4: Kuk kardeş merhaba.
5: Polisler sürekli insem de burada buluşmak zorunda kaldık, kusura bakma. Sunny nerede?
4: Sunny'nin biraz karnı ağrıyor da o arabada kaldı.
5: Merhaba Sunny kardeş. Boş ver otur. Pekala parayı getirdiysen işi bitirelim hadi.
4: İşte burada. Peki evrak nerede?
5: İşte.
4: Ha? Ama nasıl olur? Para çanta da demişti. Yemin ederim al.
5: Ne cüret. Bana gazete mi getirdin?
4: Sunny! Sunny yardım et! Sunny! Sunny! Yardım et!
5: Beni kandırma kardeşim. Bana! Seni buraya gömebileceğimi biliyorum. Sunny!
4: Yanın cehenneme Sunny!
6: Bana gelin.
4: Canın cehenneme!
6: Sakin ol.
5: Seni gömeceğim. Seni pislik ne yapıyorsun? Ben amcan sayılırım. Çetenin kuralları var, bunu biliyorsun.
6: Burada kuralları ben koyarım.
5: Şaşırdın mı sanıyorsun? Hayır, sen daha doğmadan ben bu işleri yapıyordum. Senden korkmuyorum. Dur, tamam. Tamam, dur. Sunny kardeş, dur. Tamam, kabul ediyorum. Patron sensin. Her şey senin olsun. Ama Cenk Maşok bunu öğrendiğinde başın büyük
6: ne?
5: Belaya girecek.
6: Ne? Beni tehdit mi ediyorsun?
5: Özellikle düşmanla işbirliği yaptığını
6: öğrendiğinde. O halde git ona söyle.
5: Seni asla affetmeyecek.
4: Canın cehenneme serseri.
6: Beni tehdit mi ediyorsun? Sen bu ayı anlatmak sen istiyorsun.
5: Beni tehdit mi ediyorsun ha?
6: Bana kendini kanıtla. Kürekle kafasını patlat. Ama dikkat et de bana vurma. Olur mu? Hadi! Korkak! Artık bunu 2 kişi biliyor. Ama 1 kişi yapabilirim.
4: Sunny, bunu kimseye söylemeyeceğim. Beni bilirsin. Dostluğa çok önem veririm.
1: Vay canına. Şong kardeş.
7: Arlong.
1: Neden uzun saçlarını kestirdin?
7: Uzun saç bugünlerde de mode oldu dostum.

0: Arlong.
1: Anne?
0: Kardeş Şong benim de saçımı kesmek istediğini söyledi.
1: Evet, hadi otur şöyle. Eskiden berberlik yapardım. Yani eskiden makas tutardım. Ama şimdi silah ve sopa tutuyorum. Şong,
2: istersen baş başa konuşalım. Annemin işe gitmesi lazım. Anne kalk, hadi. Gidelim.
0: Sorun değil. Saçımı kestikten sonra giderim.
1: Doğru, sadece saçını kesiyoruz. Gerilmene gerek yok. Bu toplumda kimseye güven olmuyor. Şahsen sadece kendime güvenirim. Bu yüzden kendi saçımı kendim keserim. Elbette annene yardımcı olmak istedim. Ama makasın biraz sürçebilir. Zira uzun süredir saç kesmiyorum. Söylesene, domine salonunda abimin yaralanmasını nasıl açıklayacaksın?
3: Serseriler bana tuzak kurdular. Adamlarım hala komada. Onlarla dövüşmesem ben de hastanedeydim.
1: Sorun çıkarsınlar diye o üç adamı sen gönderdin. Üç büyük kardeş bunun acısını benden çıkarıyor. Hepsi bana karşı. Neyse ki çete içinde anlaşmazlığa düşsek de dışarıya karşı birlik olabiliyoruz. Çünkü kavga çıktığında kazanan hep polisler olur. Başımıza bu derdi açan da sensin. Yani sen bir hainsin.
2: Şong kardeş, ister inan, ister inanma.
1: Bana bunu anlatma, zırvalarını dinlemeyeceğim. Sen de kapa çeneni, oğlunun ne mal olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun?
3: Onca şeyi böyle, bir kalemde kaza çıkacaksın. Ayrıca bağırmayı bırakın, çöz bir saç kesmeye çalışıyoruz.
1: Şimdi makasım kayacak.
2: Pekala, kesmeye devam et, hadi.
1: Harika değil mi?
2: Gidelim. Acele et. Geç kalacaksın.
0: Teşekkür ederim.
1: Arlan! Gerçekten hain olduğunu öğrenirsem sadece saç kesmekle kalmam ona göre. Şaka yapıyorum. Sabah gel çayı içelim.
2: Beni neredeyse kandırıyordun.

0: Merhaba Lung.
1: Merhaba.
2: Merhaba Lung.
1: Merhaba. Bugünün gazetesi. Chong. Hmm. Sorun ne?
3: Amerika'da Sunny adında bir adamla tanıştım. Ve ondan Kun kardeşle çalışmasını istedim. Ama şimdi mallarımı çaldığından şüpheleniyorum. Eskiden senin ekibindeydi. Git bir araştır.
4: Altı yıl önce.
5: Ben işime bakıyorum. Derdiniz de sizin.
1: Arkanı duvara ver. Dikkat et, gardını al. Soluna bak, aptallık etme. Kafanı eğ. İşte böyle. Eğ dedim, eğ. Hadi.
5: Arlong, bu seni ilgilendirmez. Kendi işine baksana.
1: Üçe bir ikinize siniyor mu? Kahraman mı oluyorsunuz?

0: Merkeze dönüp polis olacağım.
1: Zaten bir polissin. Sadece gizli polissin. Ayrıca istihbarat işinde üstüne yok. Hala alışamadın mı?
0: Bırakacağım.
1: Neden? İşinde çok iyisin. Neden bırakasın ki? Yerine kimseyi bulamam.
0: Cenk Bağşonk bana güvenmemeye başladı. İşimi bitirmelerinden korkuyorum. Annemi de bulaştırmak istemiyorum.
1: Ah, seni anlıyorum. Ama şimdi...

0: Şimdi beni bulaştırıyorsun. Bırakırsan yerine geçmem gerekir. Emekliliğime şurada ne kaldı?
1: Emekliliğinin canı cehennem. İnsan değil misin sen? Terfi almak için beni kullandın. Şimdi görmezden geliyorsun.
0: Peki başını onca derde sokarken arkanı temizleyen kimdi? Bizzat ben temizledim. Bırakmak mı istiyorsun? Tamam, sorun değil. Bir istifa mektubuna bakar. Kayıtlarında bir çırpı...
1: O halde hemen ya.
0: Lan çilim, boşver. Hey, bana son bir kez yardım et. Merkeze dönersin.

0: de karışmış olabilir.
1: Devam et.
0: Şüpheli Luo Zivay adında biri. Eskiden adamındı. Takma adı Sunny olan.
1: Chong da Sunny ile ilgilenmemi söyledi. Şu tesadüfe bak.
0: Daha iyi ya. Görevini daha çabuk bitireceksin demek ki. Böylece suç örgütünü bitirecek yeterli delilimiz olacak. Sonra görev tamamlandığında bırakabilirsin.
1: Bütün bunlar bittiğinde masa başına döneceğim. Yoksa seni kırbaçlarım.
0: Hatta asarak kırbaçlayabilirsin. Ha, yalnız şu da var. Çin'e gitmen gerekecek. Merak etme. Orada da polis seninle işbirliği içinde olacak. Yani usludur.
1: Dur biraz. Bu ne biçim iş? Kimliğimi sadece sen bilmiyor musun? Şimdi tutmuş Çin polisiyle işbirliği yapacağımı söylüyorsun. Ben çeteciyim, onlar polis. İşimi nasıl yapacağım? Yeni kimliğim ne olacak?
2: Özel bir kimlik.
1: Ne demek bu şimdi?
0: Düşün ve bul.
1: Hey!
3: Nanhai.

0: Merhaba.
1: Ne istiyorsun?
0: Benimle arkadaş olmanı.
1: Hasta mısın sen? Ne arkadaş olması? Beni takip eden sensin.
0: Bunu ökşe almak için mi yapıyorsun? Senin gibi güzel bir kıza hiç yakışmıyor. Söylesene, adın ne senin?
1: Beni iyi dinle.
0: Elbette anlıyorum. Sen mesai arkadaşım G. Franks'in.
2: Hey! Git kızlara başka yerde asıl. Kurallara uysana. Bu yolu annen mi yaptırdı? Lanet serseri.
0: He? Annemin yaptırdığını nereden biliyorsun? Evet, annemin yolu. Kesinlikle. Vay canına, zengin çocuk ha. Biraz yatırıma ne dersin?
2: Ne?
0: Annem sana da yol yapar. Bu işlerden o anlar. Ben hiç anlamam. Ben arabalardan anlarım. Şunu bir kontrol edin. Ah, lastikte bir sorun var. İstersen saçını
1: hey,
0: da kesin.
1: Burada yolu tıkayan biziz.
2: Toz ol.
1: Çençilung, hep böyle şeyler mi yaparsın sen? Başka işin yok mu? Atla hadi.

0: Öğle yemeği vakti geldi. Hello.
1: Hey. Derdin ne senin?
0: Bu kızı gözüm bir yerden ısırıyor. Sanki onunla tanışmış gibiyim.
1: Hepsi arkadaşımın.
0: Ha, demek arkadaşının adı Feng Jing. Tıpkı seninki gibi.
1: Çok sıkılıyorsan şu şüpheli bilgilerini incele.
0: Gerek yok. Hepsi aklımda.
1: Chen, seni uyarıyorum. Gelecek sefere seni arabadan atarım. Bunlar özel şeyler, anladın mı?
0: Evet, hanımefendi.
1: Adam uygunsuz biçimde davranıyor. Amirime bildireyim de biri yakından gözlesin. İşte burası. Görev süresince burada kalacaksın. Aynı zamanda gerektiğinde geçici ofisimiz olacak.
0: Sizin çalışmanız için mi yoksa benim kalmam için mi tutuldum? Hı? Yeme içme, çamaşır ne olacak?
1: Chen, lütfen açıklamama izin ver. Buraya bizimle işbirliği yapmak adına bir görev için geldin. Anladın mı?
0: Anladım. Burada biri mi kalıyor ne?
1: Amirim geldi. Yüzbaşı.
2: Merhaba.
1: Bu yüzbaşı Lai.
0: Yüzbaşı Lai.

0: Teşekkür ederim. İlginiz için.
1: Rica ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Güvenliğini biz sağlayacağız.
0: Harika ama sorun değil.
1: Louis Vay, Amerika'daki Çin mahallelerinde ün kazandı. 2 yıl önce o ve adamları iş için Çin'e geri döndü. Uzun süredir Çin'de olsalar da henüz sabıka kayıtları yok. Ancak çete liderlerinden Kun'un öldürülmesi ve Hong Konglu bir milyonere şantajla ilgili olma olasılıkları var.
0: Lozuvay, Lozuvay. Sunny adamlarımdan biriydi. Onunla kardeş gibi olduğumuzdan haberiniz vardır. Ama Amerika'ya gittiğinden beri hiç görüşmüyoruz.
2: Yani senin yüzünden kötü yola düştü. Suçlarından dolaylı olarak sorumlusun.
0: Laflarına dikkat et, olur mu?
1: Chilung, bu görev konusunda planın nedir?
0: Çok basit. Onu akşam yemeğine davet edip sohbet edeceğim.
2: Peki sonra?
0: Sonrasını nereden bileyim? Ne yapacağımı yemekten sonra karar veririm. Bir bilgi elde eder etmez sizi ararım.
2: Bu nasıl bir plan böyle?
0: Ben işlerimi böyle yürütürüm. Sorun mu var ha?
2: Demek böyle yürütüyorsun. Yani sen bile ne yapacağını bilmiyorsun değil mi?
0: Sen hep bilirsin.
2: Yüzbaşı, hı? Operasyonda uygunsuz davranma ihtimaline karşı onu gözleyecek biri lazım.
0: Beni izlemenin yararı olmaz. Baştan söyleyeyim. Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaparım, tamam mı?
1: Ne zamandır polissin?
0: 8 yıldır.
1: Şimdiki gizli polislik dönemin dışında resmi kimliğini kastediyorum.
0: Boş verin. Bu işi kendi bildiğim gibi yapacağım. Ve ne yapacağınız umurumda değil.
2: Chen Chilung.
0: Ben yatmaya gidiyorum.
2: Bunu yapamazsın.

0: Hoş geldiniz.
1: Kaybol yine.
2: Kardeş, o sandalye dolu.
3: Ben insan değil miyim? Ben insan mıyım değil miyim?
2: İyi olduğundan emin misin sen?
4: Bak, bu mekan kimin biliyor musun? Burada yemek yemek senin ve benim için çok farklı. Sen yediklerinin parasını ödersin ama ben asla ödemem.
3: Sana param var mı diye sordu.
2: Verdin ne senin be adam? Pekala, kalkıyorum.
5: Sen ne yapıyorsun?
2: Kardeşim. Dur bir bakayım. Sunny kardeş.
5: Sadece Sunny de.
2: Sen Sunny kardeş.
5: Ya da ne dersen de. Hadi tanıştırayım. Bu benim ortağım Cenk. Akıl hocam.
2: Cenk.
5: Ve bu da...
3: Sesli Fak! Can kardeş! Can kardeş!
2: İsmini hak ediyorsun.
3: Can kardeş!
5: Adamım benim. Akıl hocam.
2: Bunu bir daha söyleme. Sadece dostuz.
6: Hoş geldin Can kardeş.
3: Bravo! Bravo! Bravo. Bravo.
5: Hoş geldin Can kardeş. Bravo. Hoş geldin. Ve dövüşte çok iyidir.
3: Vay canına! Demek dövüşçüsün. Harika!
6: Bravo!
3: Harika!
5: Çok iyi. Doğrusu biraz şişmanlamış.
2: Say mı? Hala antrenmanlıyım biliyor musun?
5: Demek öyle.
2: Asla arkana dönme, saldırıya uğrarsın ha. Bunu sana öğreteli uzun zaman oluyor. Fazla hamburger mi yiyorsun? Hepsi çöp.
5: Evet.
2: Oh, hay canına, neredeyse boğuluyordum. Gerçek olsa bu kadar olur.

0: Seni Şonk gönderdi değil mi? İstediğini sorabilirsin. Hı?
1: Pekala. Açık konuşacağım. Şong'un mallarını sen mi aldın? Bana hemen cevap ver.
0: Hep düşünmeden soruyorsun. Söylenenlere hep inanır mısın? Neler döndüğünü biliyor musun? Biliyor musun? Hiç sanmıyorum.
1: Madem keyfin yerinde değil, sonra konuşalım.
0: Dur. Bekle. Sen akıl hocamsın. Hadi. Birlikte içelim.
1: Bu kadarcık içmenin anlamı yok. İçeceksek doğru dürüst içelim.
2: Evet, bir anlamı yok. Şunu doldurup içelim hadi. Cesur ol.
3: Evet dostum. Çok iyiydi.
4: Harikaydı dostum, çok iyiydi.
3: Harikaydı.
1: Yemeği sıcak severim. Sunny iyi bilir.

0: İşemem lazım.
1: Kaçacağını sanma!
2: Kapa çeneni! Arkasından konuşma.
3: Hey kardeş! Dur!

Yakalayın! Çabuk olun, hadi! Çabuk! Kaçırmayın!

0: İşte orada yakaladık onu. Gel buraya. Bir kere hadi bakalım gösterelim. Abi. Abi. Abi. Abi.
1: Abi.
0: Abi. Abi. Abi.
1: Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi.
2: Abi. Abi. Abi. Abi. Abi.
0: Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi.
2: Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi.
0: Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi. Abi.
2: Abi. Abi.
0: Abi. Kapayın çenenizi!
3: Beni öldürmen için seni Chang Mao Shong mu gönderdi?
0: Öyle mi? Seni gönderdi değil mi?
4: Saçmalıyorsun. Aa,
0: sendin!
4: Saçmalıyorsun!
0: Neden?
4: Bunu yapanı ben de bilmek
0: sendin,
4: istiyorum.
0: Sendin! Neden? Neden? Söyle neden?
5: Kesin şunu!
6: Bir şey yapmaya kalkışmayın. Destek ekibi her an gelebilir. Bir şey yapmaya kalkışmayın. Destek ekibi her an gelebilir.
5: Durun!
7: Sen de kimsin?

0: bakalım. Kapıda bak.
1: Şuraya geçin. Hadi, kıpırdayın. Ayağa kalk.
2: Adın? Telefon numaran. Düzgün otur.
3: Ya, Memure Hanım, havalandırmayı kapatabilir misiniz? Ya da bir battaniye verir misiniz? Sanırım hasta olacağım.
4: Dereceyi biraz daha düşürün. Sana son bir kez daha soracağım. Ölen adamla ilişkin nedir?
3: Benim ortağım öldü. Gerçekten çok üzgünüm. Lütfen bana yardım edin. Lütfen.
4: Pekala. Bizimle işbirliği yapmayıp oyun oynamaya devam edersen aynı kaydı tekrar tekrar alacağız. Ancak şunu da unutma. Bu arada buz keseceksin.
3: Size gerçeği anlatırdım. Ama neler döndüğünü bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bu akşam dostlarımdan biri öldürüldü. Nasıl hissettiğimi anlıyor musunuz?
4: Bu suları iç. Sonra idrar tahliline götürün. Bakalım bağımlı mı?
3: Tamam, özür dilerim. İçirmenize gerek yok. Hemen işleyebilirim. Bu bardak olur mu? Hı?
4: Teste götürün.
5: Böyle kolay bir iş veriyorum. Ama nerede olduğun belli değil. Şimdi başımıza bir katil çıktı ve bir adam öldü.
6: Bakın. Onun kendi planı var. Bir şey yapmadan önce onunla iletişim kurmalısınız.
4: Sana söyledim, onu vuran bizimkilerden biri değildi. Kulaklarında ya da beyninde bir sorun mu var senin?
5: Ben de biri vurdu dedim zaten. Bunu sizin yaptığınızı söylemedim.
4: Hep bir koruma tuttuğumu söylemiyor musun? Zivaylo'nun peşini asla bırakmayacağı belliydi. Her şeyden haberi olduğu kesindi.
5: Şimdi delille tutuklayacaksın. Hangi delille? Onu herhangi bir delille tutuklayabilirdin, tamam mı?
4: Suç işlediğini biliyordun. Bunu sen de yapabilirdin.
6: Peki hakkında yeterli delil var mı?
5: Gizli polis ne demek biliyor musun sen? Hedefinin tutuklandığını diğerlerinden gizleyebilen biri demektir.
6: Evet.
5: Şimdi tutmuş benden diğerlerini suçlamamı istiyor.
4: Lütfen anlayacağım dilden konuş.
6: Demek istediği bunu yaptığı için ölmesini istediğini düşünüyor.
4: Ölmesini mi istiyormuşum? Onlarca adamın saldırmasıyla ölmediğinde tek bir lafımla mı öleceksin?
5: Sen mi bana yardım edeceksin yoksa ben mi sana edeceğim? Önce bunun cevabını
4: ver. Cinayet Çin'de işlendi, bu yüzden benim sorunum. Yardım konusuna gelince neden senin gibi bir beyin size yardım etmek zorunda olayım? Sen bana yardım edeceksin, anladın mı?
5: Ne diyorsun sen? Yoksa beynin mi sulandı? Git bir muayene ettir bence, hasta mısın? Duygusal pislik.
6: Ha?
4: Seni döverim! Gel buraya! Adım. Benden özür dileyeceksin. Bana borçlusun.
6: Hayır, sakin ol. Tamam.
5: Memura saldırıdan suçlayacağım. Hadi dur.
4: Hiç çekinme. Sen asla bir polis olamayacaksın. Sen serseri çetecinin tekisin.
6: Hakaret etmeyi bırak.
4: Defol buradan.
6: Ya yapmayın.
4: Evet, git tabii. Çen, sana şu kadarını söyleyeyim. Sana asla bir polis olamayacaksın.
7: Kültür farkı işte.
6: Aslında eğitimli ile eğitimsiz arasındaki fark.
8: Arlo.
5: Dur biraz. Sana göstereyim.
8: Ne göstereceksin? Başımı döndürme, şimdi dönüyor zaten.
5: Evet. Güzel değil mi?
8: Evet, çok güzel.
5: Hatırlıyor musun? Çocukluğumda omzuna binerdim. Sen de böyle bütün dünyayı daha iyi görebileceğimi söylerdin.
9: Hatırlıyor musun?
8: Oğlum, beni bunu söylemek için mi aradın?
5: Yine ortamla anlaşamıyorum.
8: Arlong. Dünya böyle. Onu değiştiremiyorsan gün gelir o seni değiştirir. Bu hep böyledir. Öyle değil mi canım?
10: Sen kendi yolunu seçtin. O halde kendine inanmalısın. Sadece bu şekilde sorunları aşabilirsin.
11: Anne.
5: Sence çeteci biri gibi miyim?
8: Hayır, asla. Sen benim oğlumsun.
5: Evet, elbette. Yani sen de biraz çatlaksın diyorsun, öyle mi?

0: Günaydın efendim.
1: Her şey senin olsun.

0: Oh, yine ıskaladım.
1: Özür dilerim.
0: Akademiden mezun olduğumdan beri doğru dürüst ateş etmedim. Yani yeterince ateş ettiğimde tekrar polis olduğumda herkesin alay konusu olurum.
1: Neden 12'den vuramadığını biliyor musun? Silah tutuş biçimi yüzünden. Bileğini gevşetmeden sıkıca tutmalısın. Hedef ve silahı gözünle düzgün şekilde hizalamalısın. Bir daha dener misin? Eskiden keskin nişancıydım ve tek bir puanla milli takıma katılamadım. Kıl payı ıskalamışım. Ama hedefimi kesin vururum.
0: Sadece tek bir ağaca odaklanarak tüm ormanı nasıl ele geçirirsin ki? Iskalarsan kaybın küçük değil, büyük olur.
1: En azından kendi seçtiğim bir hedefe odaklanmış olurum. Asla senin gibi olmam. Planın ya da adresin yok. En kötüsü hedefin yok.
0: Bu kadar sözlü saldırı yeter. Bakalım silahımı alabilecek misin?

0: Şimdi kaçabilir misin?
1: Hop. Buna şartlara uyum sağlama denir. Uyum sağlamazsan başına gerçekten bir şey gelebilir. Nereye kaçıyorsun ha?
0: Doğrusu başın dertte. Çin kanunlarına göre havalı silah kullanmak yasaktır. Suç işlediğine göre şimdilik sana el koyuyorum. Bir dahakine daha ciddi ceza verebilirim. Yani tutuklayabilirim.
1: Gel buraya.
0: Sakın unutma.
1: Silahımı alamazsın.
0: Hoşça kal.
1: Hain.
2: Şon kardeş.
3: Ha, Darlon gel. Otur şöyle. Rahatına bak.
2: Ortağımı biri öldürdü.
3: Aptal mısın? Bunu Arlong'un yaptığını mı sanıyorsun? Onun başını derde sokuyorsun o kadar. Güvenilir bir kaynaktan bunu Dao Feng adında bir tetikçinin yaptığını öğrendik. Anlaşılan dostlarından birini öldürmüşüz. Ona borcunu ödemek için işi bitirecek birini bul. Ve bu konu kapansın. Fotoğrafı ve adresi bu.
2: Elimden geleni yaparım.
3: Elbette. Bu şarabı içtikten sonra tekrar sıkı dostlar olacağız. Tamam mı Bayrak? İşte bu kadar.
2: Artık gideyim.
3: Geçen sefer Sunny kendine bir günah keçisi bulma konusunda şanslıydı. Şimdi Sunny'ye kasten bilgi verdim ve artık senin nerede olduğunu biliyorum. Peşine düşecek. Bu senin için son fırsat.
4: Her şey sona erdiğinde seni buradan göndereceğim.

0: Burada ne arıyoruz?
1: Çalışıyoruz.
0: Burayı eviniz mi sandınız? Yoğun çalışıyorsunuz.
2: Yeni bir şey var mı?
0: Schönfenn Oteli. 204 numara.
2: Nereden aldın bu bilgiyi?
0: Cheng Maoshong verdi.
2: Pekala, bunu doğrulayalım. Yüzbaşı. Merhaba yüzbaşı. Yeni bir şey öğrendim. Katilin
0: hey,
2: yerini
0: dur
2: biliyoruz.
0: Biraz.
2: Ben de gitmek
0: Dur.
2: istiyorum. Tamam,
0: Acele
2: hemen
0: etme.
2: ayarlıyorum. Bölümle hemen bağlantı kur.

0: destek isteyin,
1: bakın,
0: tamam mı?
1: Bakın, bu bilgi doğru olmayabilir. Belki yanlıştır.
0: Neden yanlış bilgi veriyorsun?
1: Tetikçilerle gangsterlerin ortak bir özelliği vardır. Çeteci olmaları. Bu yüzden doğru da olabilir, yanlış
0: yeter
1: da.
0: Yeter artık.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bizimkiyle çok heyecanlı.
5: Baksana, her gördüğünü almak istiyor.
6: Anneciğim, bu sıvıkları da alalım mı?
4: Anneciğim, sınırımız vardı ama.
6: Olsun, yedek olsun anneciğim.
4: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
5: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
4: Yani bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
6: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi, QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye.
8: Kredi kartım QNB, QNB'ye geçiyorum.
9: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
10: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Vay!
13: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
4: Aa!
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz

0: seti hediye. Bellona, Bellona. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok. Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Uğraşmayayım ben ya.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol. Eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: 3, 2, 1...
7: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
8: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.
9: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan. Böyle gövdenle.
2: Aa!
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
0: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
4: Rams.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
1: Budur. Gelmiş geçmişin yıkıntı şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bulsadın? İlk
2: yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
4: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet, okullar.
3: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
5: Garanti BBVA. Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
7: Hadi gidelim.
8: Tamam, ben de geliyorum. Ama bak, beni dinle. İyi olduğundan emin misin?
7: Bilgi gerçek olsun ya da olmasın, oraya gitmek zorundayız, tamam mı?
8: Senin gitmen gerekmiyor.
7: Affedersin ama şu an polis kimliğin yok. Gerçekten zor olacak. Kal ve haber bekle. Hı?
8: Aceleci davranma. Bu konularda senden daha tecrübeliyim. Ne kadın ama...

0: Bütün çıkışları tutun. Birinci tim, şu tarafa.
1: Emredersiniz, hadi.

0: Ateş et.
1: Sakın yapma.
0: Ateş et. Ateş et.

0: Al. Al hadi. Hadi. Bak, bu kendi fincanın. Dinle. İşin aslı, çok iyi iş çıkardım.
1: Evet, haklısın. Onu vurdum. Aferin bana.
0: Evet, kesinlikle. Çok iyiydin. Aferin sana. Ne var bunda? Ağlama yine. Pekala. Gel. Hadi yarışalım. Hadi hadi hadi. Gel. Tamam. Sana göstereyim. Hadi. Ateş et. Hedefe.
1: Bir silah daha mı?
0: Hadi ama yine başlama. Al şunu hadi.
1: Ne yapıyorsun sen? Ne kadar üzgün olduğumu farkında değil misin? Ben sadece...
0: Sadece bir adam öldürdün. Sana bir şey söyleyeyim. Onu öldürmeseydin orada daha çok adam ölecekti. Bugün beni öldürseydi bunun sana yararı olur muydu sanıyorsun ha? Söyle hadi.
1: Konuşma artık. Neler hissettiğimi anlamıyorsun bile.
0: Anlamadığımı nasıl söylersin? Nasıl böyle dersin? Şu kadarını söyleyeyim. Bu senin hayatındaki ilk deneyim oldu. Hayatı bu deneyimler için yaşıyoruz biz. Ama ıskarttaya çıkanların şansı olmaz. Bilmem anlatabildim mi? Gel buraya. Al şunu. Böyle pes edemezsin. Tut hadi. Kırmızıya nişan al. Bu kadar. Aferin. Tamam. Çok güzel. Unutma. Hayat bir deneyimdir. Ha? Artık ağlama. Sadece unutabildiklerini unutmaya bak. Geriye deneyimlerin kalsın. Ağlama. Olur mu?
1: Hı? Ama yine de silahına tekrar el koymam lazım.
0: Hain. Seni hain.

0: Onu yakalamaları için polise sen mi bilgi verdin?
1: Birini arayıp bulma konusundaki çeteciler polisle kıyaslanamaz bile.
0: Sana nasıl güvenebilirim?
1: Sorun bu mu? Vakit kaybı. Hey, belanı mı arıyoruz?
0: En büyük başarısızlığım ne biliyor musun? Bana senin öğrettiğin dürüstlüğün.
1: Bu toplumda daha değerli bir şey var mı? Senin hayatını kurtarmış olmasaydım, çoktan işim bitmişti.
0: Bu toplumda dürüstlük hiçbir işe yaramıyor. Bunu açıkça gördüm. Chang Mao beni öldürtmek için Kun'un adamlarından birini gönderdi. Sonra onu öldürmeni söyledi. Kim ölürse ölsün memnun olacağım. Sende patron kumaşı yok. Senin seviyen bu. Ama beni takip edersen kimse seni küçümseyemez. İşbirliğinden söz ediyorum. Bana yardımın dokunabilir. Yükselmek için bana ihtiyacın var. Bunu bir düşün.
1: Shong'un geri istedikleri bunlar mı?
2: Bu veriler Kun'la 4 kişinin hayatına mal oldu.
0: Öyle hafife alamazsın.
2: Bu veriler ne işe yarıyor?
0: Bunlar milyonerlerin halkın bilmesini istemediği pis işler. Bana istediğim ücreti verecekler. Çünkü yaptıkları yasa dışı işler. Onlara şantaj yaptığımda polise de söyleyemiyorlar.
3: Bu çok iyi bir plan bence.
1: Söylemesi kolay tabii. Böyle bir şey yapmış mıydın?
0: Tabii ki yaptım. Şu halime bir bak. Büyük bir servet kazandım. Ve artık meşru bir iş adamıyım. Ama ne yaptığımdan kimsenin haberi yok. Sen hariç. Ve sen.
3: Bu sırrını saklayacağım. Elbette sen de öyle. Hadi birlikte çalışıp servet kazanalım.
0: Bir gün bana yanlış yaptığını öğrenirsem, bütün ailen öbür dünyayı boylar.
2: Nasıl yapacağız? Jack Mo Shong seni bilgileri alman için gönderdim. Sana ona götürebileceğim bir liste vereceğim. Birkaçına şantaj yaptığında bu duyulacak. Gelen parayı başkalarıyla bölüşeceğiz. Olay ortaya çıktığında da suçu Jack Mo Shong'a atacağız. Biz paramızı kazanacağız. Yarın bilgileri almaya gel.
4: Annen gizli polis olduğunu biliyor mu?
1: Başta bilmediğini sanıyordum. Meğer her şeyden haberi varmış. Annemle ilişkimiz biraz tuhaftır. Onunla iki sıkı dost gibiyizdir. Bak, dövmeyi görüyor musun? Bunu özel olarak annem için yaptırdım. Bu onu korumak için bir simge gibidir.
4: Neden dövmelere bu kadar düşkünsün?
1: Çeteci gibi olmam gerekiyor. Bir çeteciye benzemezsem nasıl rol yapabilirim ki, söyler misin? Bir çeteci içinde yaşamalıyım değil mi? Tam bir patron gibi görünmeliyim. Ayrıca bir sürü dövmemin olması ne fark eder ki?
4: En sevdiğin hangisi?
1: Sırtımdaki.
4: Tekrar dövmesi mi?
1: Nereden biliyorsun? Ne zaman gördün ki?
4: Hakkındaki her şeyi biliyorum.
1: Dövmelerime kadar?
4: Hı hı.
1: Bu harika.
4: Peki tekrar dövmesinin anlamı ne?
1: Tekrar polis olmak. Hı?
4: Hong Kong'da bu kadar çok dövmeyle polis olabiliyor musun?
1: Bu konusu bile olamaz.
4: Onları yaptırdığında bir gün yine polis olabileceğin hiç aklına gelmemiş miydi?
1: Zamanı gelince hepsini lazerle sildireceğim. Yaralar umurumda değil. Gerçekten hiç değil. Benim için en önemli şey tekrar polis olabilmek.
4: Peki polis olduğunda en çok yapmak istediğin şey ne?
1: Tabii ki kötü adamları yakalamak. Senin?
4: Saçmalama. Elbette kötü adamları yakalamak. Evet. Çok yakında onları yakalayacağız. Verileri alır almaz oradan çık.

0: Buraya bas.
1: Zilongchen, bilincimi kaybettiğimi sandı ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum. Kesinlikle gizli polis. Zilongchen, bilincimi kaybettim sandı. Ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum. O kesinlikle gizli polis. Zilongchen, bilincimi kaybettiğimi sandı ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum. O kesinlikle gizli polis. Zilongchen, bilincimi kaybettiğimi sandı ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum.

Kaçmalarına asla izin vermeyeceğiz. Artık delilimiz var. Mutlaka adalet önüne çıkacaklar. Hiçbir şey yapman gerekmiyor. Sadece saklan. Seni bulmaya çalışacağım.

0: Cancelum, basit bir hırsızı nasıl komaya sokarsın? Hakkında şikayetçi oldu.
1: Özür dilerim efendim.
0: Doğru dürüst eğitimin yok. İngilizce bilmiyorsun. Tek bildiğin dövüşmek. Sen serseri misin yoksa polis misin?
1: Polislik dil bilmek mi, hırsız yakalamak mıdır?
0: Cancelum, bu durumda geriye bir tek seçeneğin kaldı. Gizli polis olmak.

0: Artık hayatım tehlikede. Benimle
1: Sunny,
0: kalmanıza
1: lütfen.
0: İzin veremem.
1: Sana ihanet etmem. Sunny lütfen inan bana.
0: Terry,
1: Sunny yapma.
0: At artık şunları.
2: Sunny aklını kaçırdı. İlişkisi olan herkesi öldürdü. Cinayetle ilgili her kanıta sahibim. Güvenliğim karşılığında hepsini size vermeye hazırım.
3: Bu tarafta.
4: Kendim yürüyebilirim.
5: Cenk Ma Shong sen misin?
4: Sen de şu polissin biliyorum.
5: Neden bile bile Sunny ile birleşmek istiyorsun?
4: Doğrusu güzel bir soru. İkisi akıllı adamlar. Elbette birbirlerini öldürmeleri için.
5: Seni aşağılık pislik. Planın sonuçsuz kalacak.
4: Her şeyi bizzat ben tasarladım. Gizli polis olduğunu öğreneli çok oluyor. Adamlarımdan birini ziyaret ettiğimde bana anlattı.
6: Zilong Chen bilincimi kaybettiğimi sandı ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum. O kesinlikle gizli polis.
4: Zaten tahmin ettiğim bir şeyi öğrenmiş oldum. Eğer bir polisse ve yardım etmeye niyetliyse dünyanın hakimi olacaktım. Bu harika bir şeydi.
5: Her şey hep umduğun gibi gitmez. Uygun anda seni tutuklayacaktı.
3: Tutuklamak istiyorsan yap, yoksa işemek istiyorum. Niye orada dikiliyorsun? İşe işimi izlemek için mi?
4: Seni sürdük, bana vurursun ha?
7: Olduğu yerde kal.
0: Polis, kıpırdama.
4: Memur bey, o bana saldırdı. Bana vurdu, bakın.
7: Ben bir şey görmedim. İyi misiniz hanımefendi?
5: Memur bey, bu adam beni dövüyordu. Şimdi bayılacağım.
7: Vay canına, kötü yaralanmışsınız. Hemen götürün onu, çabuk.
4: Ama...
7: Ne demeye çalışıyorsun?
4: O...
7: Bütün adamlarını tutuklayıp çıkardık. Burada tek başınasın. Cheng Ma Shong, çete üyesi olduğunu kanıtlayacak yeterli delilimiz var. Çok sayıda suça karıştığından şüpheleniyoruz. Bizimle merkeze geliyorsun.
4: Bence size bilgileri Zilong Chen verdi. Buna kendimi hazırlamıştım ama... Tutuklanmadan önce bir kadından dayak yemeyi beklemiyordum.
7: Bu da seni dövmek için planımızdı. Götürün onu. Emredersiniz.
3: Emredersiniz.
4: Bir dakika.
7: Evet.
4: Bir dakika. Adamınızın evinde bir terslik olabilir.
7: Yürü hadi, yürü.
8: Bir gün bana yanlış yaptığını öğrenirsen bütün ailen öbür dünyayı boylar.

0: O benim her şeyim, tek oğlum. Eğitimsizdir ve hep sorun çıkarır. Aranızda bir sorun varsa sorumluluğu üstlenirim.
1: Seni bu hale düşüren oğlun için mi? He? Söylesene.
0: Evet, elbette. Ama seni uyarıyorum. Oğluma zarar vermeye kalkışırsam ikimizi de yakarım. Seni öldürürsem döverim. Lanet olası serseri.
1: Bana sadakati öğretti. Güvenirdim ama ihanet etti.
0: Oğlumun başka hiç kimsesi yok. Her ne yaptıysa tümünü ben üstlenirim.

0: Dayan anne, dayan. İyileşeceksin.
1: Dayanabilirim.
0: Az kaldı anne. İyileşeceksin. İyileşeceksin.

0: Kanjelung, lütfen sakin ol. Durumun farkındayım. Düşüncesizce davranma. Tekrar atanma başvurun teslim edildi. Bütün görevlerin sona erdi. Lütfen düşünceli ol biraz, yoksa 8 yıllık emeğin boşa gidebilir.
1: Chen, bak, seninle uzun süredir çalışmasak da adaletsizlik yüzünden çok acı çektiğini biliyorum. Sen dayanıklısın. Üstelik çok yakında tekrar polis olacaksın. Nasıl böyle umursamaz olabilirsin? Adalet yerini bulacak.
2: Yeter canım. Artık. Annemi dövdüler. Siz ne yapardınız?

0: Senin pislik. Bu benim param. Nereye gidiyordun ha?
1: Ben döndüğümde seni bulamadım. Parayı yanıma aldım. Tekrar buluştuğumuzda sana verecektim. Kaçmaya mı çalıştığımı sanıyorsun yoksa? Kendim için aldığımı mı sanıyorsun? Ben böyle bir şey yapar mıyım? Ne yaptıysam hep senin için yaptım ben. Neden beni yanlış anlıyorsun? Ben böyle biri değilim ki.
0: Polisi aradığını duydum. Hakkında delilin olduğunu söylemişsin.
1: Aşağılık serseri. Nasıl seni ispiyonladığımı düşünürsün? Bana asla güvenmedin değil mi? Beni aptal mı sanıyorsun?
0: Nasıl güvenebilirim ki? Bir köpeğe güvenilir mi? Seni pislik.
1: Lütfen, lütfen bana güven. Biz hala dostuz değil mi? Ben ihanet etmem. Amerika'da onca zaman birlikte çalıştık. Tam 3 yıl. Seninle ayrılsak da hep dostuz biz. Güven bana. Asla sana karşı gelmedim. Hayatım senin ellerinde. Aşağılık herif!
0: Senin pislik. Hayvanlar bile senden hoşlanmaz.
1: Biz seninle kardeşiz. Onca cinayette yardım ettim sana. Bu da kaçamazsın. Ben de öyle.
0: Sen öyle san.
1: Nasıl bu kadar yüzsüz olabilirsin?
0: Suçlu ben değilim. Önce sen ihanet ettin.
2: Seni aşağılık serseri. Bana istediğini yapabilirdin ama annemi nasıl döversin?
0: Bu işi anneni sen bulaştırdın, ben değil. Sende sadakat diye bir şey yok, şu kadar bile yok.
2: Sana neden sadık olayım? Çekilin, ben çekilsin.

0: Çekilin! Çekilin!
1: Dikkat, eski araba geliyor! Dikkat,

Hadi.

Ugh!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bizimkiyle çok heyecanlı.
3: Baksana her gördüğünü almak istiyor.
4: Anneciğim fısılıkları da alalım mı?
2: Anneciğim sınavımız vardı ama.
4: Olsun, yedek olsun anneciğim.
2: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
3: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
2: Yani bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
4: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi. QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Kredi kartım QNB.
6: QNB'ye geçiyorum. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
7: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
8: Aa, önce onu halletmek lazım.
6: LGS'de de yanında.
9: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri.
12: Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.

0: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
3: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
4: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
3: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
5: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
4: Aa!
3: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
6: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
7: Rams.
8: Otomobil piyasası durgun.
9: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
10: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
8: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Gold Copy 400 yaprak fotokopi kağıdı 100 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
9: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
10: 30. yıla özel bir alana bir bedava.
11: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
12: Domino's'u hoş geldin.
13: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var yeni sezonuyla 31 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
14: Kere 6.
15: 54.
14: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
15: Dik.
14: Bu çocuk okur.
15: Zehir gibi.
14: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
6: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
7: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
6: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
8: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
9: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
2: Bundan sonra buradayız.
3: Sizi de bekleriz.
2: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz demek.
4: Onlar yerini aldı, şimdi sıra sizde. 60'a varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın. Rams.
5: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Faber-Castell 12'li boya çeşitleri 99 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
6: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
7: Budur. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
10: Bellona. 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
11: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Dede ne yapıyorsun?
15: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
14: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
15: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
14: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız. He.
16: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
17: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
18: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Sen Çilunk! Demek sivil polistin. Ve tekrar polis olmak istiyorum. Beni yakalayabileceğini mi sandın? Ta dövüşte bile yenemezken. Kaybetmeye mahkumsun.
1: Ah!

0: 6 ay sonra.
1: Merhaba, özür dilerim.
2: Merhaba, yine geç kaldım.
1: Kredi ödemeye gitmiştim. Neyse, başvuruna gelince...
2: Evet, nasıl gitti?
1: Amirim onaylamadı.
2: Bir yanlışlık olmalı. İngilizceden geçtim. Hong Kong polisi kanun ve düzeni koruyarak toplumun güvenliğini ve huzurunu sağlar.
1: Evet.
2: Kanunları da biliyorum. Neden peki, dertleri ne ha?
1: Bak, bir polisin İngilizce bilmesi şart değil. Hepimiz Çince konuşuyoruz. İnan elimden geleni yaptım.
2: Zeng Can Long.
1: Ama buna gerek yok.
2: Bu fıçayı kafamla kırmadan git burada. Hadi git.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Bu ne? Ev işleri mi yapıyorsun?
2: Anneme yardım için.
0: Doğrusu şimdiki işine hala alışamadım.
2: Zamanla alışırsın.
0: Buraya tayinimi istedim.
2: Ha.
0: Ama bir sorun var. Sana söylemek konusunda kararsızım.
2: Neymiş o?
0: Merkezde senin için yer kalmadı.
2: Ne dedin?
0: Senin yerini alıyorum.
2: Ne?
0: Şaka yaptım. Memur sen, tebrikler, terfi ettiniz.
2: Tekrar göreve döndüm. İşte bu kadar, tekrar göreve döndüm. Nihayet sonunda olacağını biliyordum. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Artık hayalin gerçek oldu. Ben gidip Amy'ye yardım edeyim.
2: Fencik bekle. Gizli görevdeyken beni koruyacak biri lazım.
1: Baksana. Annen sos almış mı diye soruyor. Ah,
2: tabii ya. Hemen gidiyorum. Çocukluğumda annem beni omuzlarına alırdı. Dünyanın en güzel yanlarını ancak özgürce uçarken görebileceğimizi söylerdi. İlk kez sivil polis olduğumda biliyordum. Bir gün mutlaka dünyanın en güzel yanlarını görebilecektim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Uluslararası Havaalanı'na hoş geldiniz. 1607 sefer sayılı Nantucket uçağı şimdi 11 arkasından yolcu alımına başlamıştır.
1: Affedersiniz.
2: Üzgünüm.
3: Alo?
1: Merhaba anne.
4: Chloe, evine hoş geldin. Geldin değil mi?
1: Evet, sağ salim.
4: Kardeşin neredeyse duvarlara tırmanacak.
3: Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Babamın sürpriz partisi için her şey hazır mı?
4: Tatlım, ne yazık ki eve geldiğinde baban burada olmayacak.
1: Ne dedin? Neden? Anne, ne oldu?

0: Sen babanı işe çağırdılar.
1: Geleceğimi ona söylemedin mi?
0: Evet tatlım, söyledim ama sabah aradılar ve...
1: Hangi uçuşta?
0: Londra uçağı.
2: 331 sefer sayılı uçuş. Tatlım baban da çok üzüldü.
1: Remy'ye yemekten önce orada olacağımı söyle.
3: İşte.
4: Teşekkürler.
5: Teşekkür ederim.
6: Bayıldım evet. İşte.
5: Her şeyi gördüm diyorsunuzdur. Kalem. Ne zaman haberleri izlesem sizi yeni bir felaketin ortasında görüyorum.
3: Eski bir söz vardır. Pis işleri de birinin yapması lazım.
5: Bay Williams, size bir şey sorabilir miyim?
3: Evet tabii.
5: İncil'i okur musunuz?
4: Teşekkür ederim.
3: Herhalde sizin kadar sık değil.
5: Matta 24'e 7'de değişik yerlerde kıtlıkların, salgınların ve depremlerin olacağı yazılıdır. Savaşlar ve felaketler, bunların hepsi birer işaret.
1: Yani Tanrı bunların olacağını önceden biliyor muydu?
5: Tatlım, Tanrı her şeyi bilir. Tanrı her şeyi mükemmel yarattı ve biz onu yok ettik.
1: Yok edenler kim? Ben mi? Siz mi? O mu?
5: Tanrı işlerini...
1: Gizemli yollarla halleder, biliyorum. Ama insanlar nedense Tanrı'nın kendilerini sevdiğine inanır. Gizemli olan bu. Böldüğüm için üzgünüm.

0: Sözlerin hoşuma gitti.
1: Evet, onun için üzgünüm.
0: Hayır, üzülme. Gerçekten de iyiydi. Herhalde bunu ilk kez yapmıyordum.
1: İlk defa yüksek sesle diyeyim.
0: Cameron Williams. Arkadaşlarım bak der.
1: Bence Chloe Steele. Arkadaşlarım Chloe der.
0: Sanırım üniversiteye gidiyorsun.
1: Vay canına. Araştırmacı gazetecilik gerçekten meyvelerini veriyor.
0: Az önceki kaçıktan kurtardığın için teşekkür etmek istedim.
1: Anneme teşekkür etmelisin. Aslında onun için prova yapıyordum.
0: Annen. Bayağı.
1: Çatlak mı? Aslında bu sabah telefonumda sözlüğe bakıyordum ve kaçık demeye karar verdim.
0: Kaçık mı? Sevdim bu lafı. Kaçık. Bir kahve ısmarlayabilir miyim?
1: Hayır. Hayır, böyle iyiyim.
0: Hadi ama. Yanına bir kase de şu fantastik çilek reçelinden ilave edersin.
1: Tanrım. Vay canına, bu çok ayartıcı.
0: Olur mu?
1: Ama ben birini bekliyorum. Her an gelebilir. Babamı. Doğum gününde sürpriz olsun diye eve geldim ama bir işi çıkmış. O yüzden.
2: Sabırsızlanıyorum açıkçası. Şapkamı mı çaldın? Öldürüyorsun beni. Mahvettin beni. Sana iyi uçuşlar. Merhaba tatlım.
1: Merhaba. Merhaba.
2: Burada ne arıyorsun?
1: Doğum gününe sana sürpriz yapmaya geldim.
2: Tatlım, aniden aradılar. Bundan kurtulmanın imkanı yok.
1: Evet, annemi söylediği
2: gibi. Keşke geleceğini söyleseydin. Bir dakika, sen Cameron Williams'ın. Vay canına. Siz ikiniz.

0: Siz...
1: Daha yeni tanıştık.
2: Memnun oldum kaptan.
3: Ray.
2: Ben sizi baş başa bırakayım. Tamam mı? Ve... Chloe, seni tanıdığıma çok memnun oldum.
3: Harika görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
3: Hadi anlat bakalım. Okulun nasıl?
1: Okul iyi. İyi gidiyor. Evet.
3: Ne?
1: Anneme evde olmayacağını söylediğinde aklıma ilk geleni biliyor musun? Onu terk ettin. Demek istediğim gerçekten terk ettin. Çantanı toparlayıp, kapıyı çarparak, lastikleri bağırtarak, gaza basıp gittiğinde.
3: Annenle aramız iyi Chloe.
1: Sorun değil. Seni suçlamıyorum.
3: Beni niçin suçlamıyorsun?
1: Ondan kaçtığın için.
3: Ben kaçmadım ki. Kaçtığımı düşündüğünü sen söyledin.
1: O kadın kimdi?
3: Hangi kadın?
1: Şu uçuş görevlisi. Güzel ve sarışın olan.
3: Uçuş görevlisi mi? Bir sürü uçuş görevlisiyle çalışıyorum. İsmini bile bilmiyorum.
1: Bu geçen yıl olsaydı, yani annemin saplantısından önce, şimdi evde olurdun. Bir ailenin olması gerektiği gibi. Hepimiz evde olurduk.
3: Chloe bak, annen ve benim çok genç yaştayken evlendiğimizi biliyorsun ve bireylerin 20 ile 50 yaşları arasında çok büyük farklılıklar olur. Annen sadece doğru olduğuna inandığı şeyi yapıyor. Belki de ona biraz şans vermelisin.
1: Ben mi? Ya sana ne demeli? Londra yolunda olan sensin.
3: İyi de Noel'den beri eve gelmeyen sen değil misin?
1: Ama okulum
3: benim
1: var.
3: Benim de işim var.
1: Onunla ne zaman konuşmaya çalışsam lafı ağzıma tıkıyor.
3: Biliyorum. Biliyorum bak, geçen seneden beri aramızdaki bazı sorunları hallettik ki o senin annen. Ve senin, hayır, ikimizin de biraz daha destekleyici olmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Onu özledin mi?
3: Evet, özledim. Ama başka bir adamla kaçacaksa neden Mesih olmasın ki?
1: Yüzüğün nerede?
3: Arabamda. Uçarken asla takmam. Chloe, annen benim için çok önemli ve bunu bozacak bir şeyi yapmam. Tamam mı? Gitmem lazım. Döndüğümde konuşuruz.
1: Döndüğünde burada olmayacağım.
3: Ama eve yine geleceksin, öyle değil mi? İşte. Araba her zamanki yerinde. Annene karşı anlayışlı ol, düzelecektir. Seni seviyorum canım.
4: JFK yolcusu Whitlow, lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin. JFK yolcusu Whitlow, lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin.
2: İyisin değil mi?
1: Evet. Evet iyiyim.
5: İzninizle. Affedersiniz.
2: Şey.
6: Kavga etmeyi bırakın çocuklar.
2: Araştırmacı gazeteci. Hatırladın mı?
1: Doğru.
2: Evet.
1: Teşekkür ederim. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Hepsi bu. Benim için önemliydi. Birlikte güzel zaman geçirebilirdik.
2: Eminim mümkün olsaydı kalırdı.
3: Sonra Hindi, Akbaba'nın teki, ağzında iki tavşanla kapıya gelmiş. Sonra hostes de demiş ki, üzgünüm ama sadece bir tanesine izin verebilirsin.
6: Üzgünüm kaptan, berbattı.
3: Hatiye komik geldi.
6: Başka kötü fıkraların olduğunda gelip beni bulabilirsin.
3: Hey Marcus, şu bilgisayarın sorunu çözüldü mü?
7: Olumsuz Pencon. Anlaşılan kabin ekipmanının bazılarının artık miadı dolmuş.
3: Evet ve beni doğuya uçuruyorsun. 6 saatlik yolda 9 yıl yaşlanmış olacağım.
7: 6 yıl daha böyle uçarsan benim yaşıma ulaşacaksın. Doğum günün kutlu olsun. İyi uçuşlar.
3: Teşekkürler.
4: JFK Uluslararası Havaalanı'na hoş geldin.
2: Anladığım kadarıyla annen sadece bunları konuşuyor.
1: Bazen öyle geliyor, evet. Ha, insan nasıl olur da haberlerde bir deprem görüp herkesi bunun iyi bir şey olduğuna ikna etmeye çalışabilir? Bunun sence bir anlamı var mı?
2: Tsunami'den sonraki gün Medine'de bir kadın görmüştüm. 4 çocuğundan 3'ü gözlerinin önünde dalgalarla denize sürüklenmişti. Tek yapabildiği bir ağaca tutunmaktı ve 6 haftalık bebeği kucağındaydı. Ama Tanrı'nın kendisini ve bebeğini kurtaracağına o kadar emindi ki dizlerinin üzerine çöküp şükretti.
1: Diğerlerini öldürdüğüne mi şükretti?
2: Öyle bir şansı olmadı. O gece tahliye edilmeyi reddettim. Ne de olsa Tanrı onu kolluyordu.
1: Sonra?
2: Toprak kayması. Tüm köy 3 metrelik çamurun altında kaldı.
1: İnsanlar böyle bir şeyi görüp de nasıl...
2: Dikkatlice bakarsan aradığın her şeyi görürsün. Ama diğer birçok şeyi görmezden gelmen gerekebilir. Ve bunlardan biri gerçek olabilir.
1: Ya sen? O köyde gördüğün neydi?
2: Değer verdikleri şeyleri yitirmiş bir sürü insan gördüm.
1: Neden diye sormadın mı?
2: Sebebini biliyorum. Tsunami.
1: Ne demek istediğimi anladın.
2: Hayır, hayır, anlamadım. Eğer bu gibi olayların sebeplerini arıyorsan... kendini havaalanında yabancılara bağırırken bulabilirsin. Bu gülüşü sevdim.
1: Hayır.
6: Ne oldu? Ray'in fıkrasını düşünüyordum. O adam beni çok güldürüyor.
0: Ray mi? Kaptan Steele'i mi kastediyorsun?
6: Yalnızca diğer insanların önünde.
0: Gerçekten mi? Yoksa siz çıkıyor musunuz?
6: Dinle. Hayır, henüz değil. Ama Londra'da beraber takılmayı planlıyoruz.
0: Öyle mi? Neden bana anlatmadın? Hı-hı. Bekle, nereye gidiyorsun? Biraz detay ver lütfen.
1: Bugün biriyle konuşmaya gerçekten ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Sefer sayılı bastım
2: uçağı için. Seni Londra'dan arayacağım.
1: Sahiden mi?
2: Sahiden.
8: Bay Williams, artık bilmeniz tamam. Gerekiyor.
2: Beni unutmayacağından emin olmalıyım değil mi?
1: Haklısın, haklısın. Eminim her havaalanında bir sevgilim vardır. Hepsini arar mısın?
2: Aslında hiçbirini.
9: Loy.
1: Merhaba acığım.
9: Babana 2 bilet getirdim. Yarın gece için.
1: YouTube mu? Hı-hı. Vay canına. Almak kolay olmamıştır.
9: Evet, hiç sorma. Onları bulmak 2 haftamı aldı.
1: 2 hafta mı?
2: Chloe, üzgünüm.
8: Bay Williams, lütfen.
2: Affedersiniz, hemen geliyorum. Chloe, ben...
1: Bunu babama verebilir misin lütfen?
2: Tabii ki. Yapma, hayır. Kusura bakma.
8: Rica ederim. Bay Williams, lütfen.
2: Üzgünüm. Özür dilerim kaptan. Chloe bunu size vermemi istedi.
10: Merhaba, GWN'deki adam değil misin?
2: GWN'deki adam, evet, o benim işte.
11: Cameron Williams, Chris Smith.
10: Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de memnun oldum.

0: senin aslında heyecanlığın nasıl?
1: Anne! Ben çok korkuyorum. Her zaman aynısını ve buna inanamıyorum, biliyor musun?
2: Hava Yolları 257 sefer sayılı Londra uçağına hoş geldiniz. Bugünkü uçuşumuz 6 saat 30 dakika sürecek. Teşekkür eder, keyifli uçuşlar dileriz.
3: Baksana. Ne zaman numarasını aldın değil mi?
0: Ne kadar kaldı?
3: Aha canım. Bir saat önce ikinizi baş başa gördüm. Uçağa en son gelen kişi sen oldun.
4: Düşünsene. O bir saati seninle geçirebilirdim.
3: Kızların neden hep kamera önündekiler kapar bilmiyorum.
4: Greening provalarına katılacakmış gibi dolaşmadığımız için olmasın?
3: Biliyor musun, bu konuda hakkını vereceğim. Ama sırf bir kardeşine birinci sınıf ayarlamana karşılık olarak.
4: Teşekküre gerek yok adamım. Ama yanında oturacağın adam var ya. İşte o eğitimini.
5: İşte oldu.
6: Sizi tanıyorum. Bak George. Bu Frank Sinatra.
7: Ne dedin?
6: Bu Frank... Oh! Dinle George. Eve gelmişiz.
7: Ev mi? Henüz eve varmadık ki.
6: Bazen biraz kafası karışıyor. Dinle.
8: İyi günler. Ben Kon 257'nin kaptanı Rayford Steve konuşuyorum. Hava koşulları iyi olarak rapor ediliyor. Londra'ya uçuşumuz yol boyunca rahat geçecek. Lütfen arkanıza yaslanın ve mükemmel hizmetimizin keyfini çıkarınız.
2: Ücretsiz içki ve aparatif servisimiz birazdan başlayacak. Lütfen arkanıza yaslanıp rahatlayın.
9: Yani onlara bir şey demek zorunda değilsin. Sadece en iyi yaptığın şeyi yap, onları oyala. Ama burnuna kötü kokular gelirse o zaman iptal et gitsin.
2: Lütfen bütün elektronik aletlerinizi
9: dinle. Şirketin jetini Houston'da bıraktım. Onlar gittiğimi bile fark etmeden Londra'da belgeleri imzalamış oldum. Git yap hadi, durma, bitir bunu.
2: Teşekkür ederiz.
10: Benkon 257 kalkış izni verildi.

0: gel bakalım buraya. Ah tanrım, aman tanrım. Ne kadar da büyümüşsün. Tamam.
1: Havaalanından bana bir şey aldın mı?
0: Biraz beklersen göreceksin. Pekala. Hadi bak bakalım senin için ne varmış.
1: Hep istediğim şey bir beyzbol eldiveni. İnanamıyorum. Anne. Chloe geldi. Anne, Chloe geldi. Chloe geldi anne.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Aa tanrım. Harika görünüyorsun.
0: Aa.
2: Vay canına. Tamam. Bir şey içmek ister misin?
0: Evet.
1: Anne,
0: olur tabii.
1: Chloe'nin aldığı yeni beyzbol eldivenine bak. Gördün mü?

0: Londra'ya 6 saat. Yakında buna güleceğiz. Hiperjetler her şeyi değiştirecek.
1: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Savunma Bakanlığı.
1: Savunma Bakanlığı mı dediniz?
0: Evet. 300 yolcu taşıyıp ses hızının 40 katı hızla uçacak yeni bir hiperjet tasarlıyorlarmış. New York'tan Londra'ya 6 dakika.
1: 6 dakika mı?
0: 6 dakika.
1: Bayağı hızlıymış.
0: Bence yalan söylüyorlar.
1: Ben de öyle tahmin etmiştim.
0: Kendi başlarına geliştirmeleri imkansız. Tahminimce bir yerden mühendislik ilhamı aldılar. Muhtemelen 51. bölgeden.
1: Evet. Bir bilgi lütfen.
2: Evet. Baban çok şaşırdı mı?
3: Evet. Evet, sanırım şaşırdı.
2: Onun için çok önemli olmalı. Ayrıldığı için çok üzgün görünüyordu.
3: Aa, belli oluyordu.
2: Uçuşun nasıl geçti?
3: İyiydi. Evet, iyiydi.
2: Okulun nasıl?
3: İyi gidiyor. Hey, havaalanında kiminle tanıştığımı tahmin edemezsin. Bak, Williams. Aa, affedersin, Cameron Williams.
2: Haberlerdeki?
3: Evet.
2: Gerçekten mi? Hı-hı. Onunla konuşma fırsatın oldu mu?
3: Konuştum aslında ve o... O çok iyi biri. Ayrıca da o... İnanılmaz yakışıklı.
2: Evet.
3: Hayranı olduğunu söyledi.
2: Ya.
3: Aa, bu arada her depremin dünyanın sonunu getirdiğine inanan bir tek sen değilmişsin. Havaalanında kaçık bir kadın onun yolunu kesti. Öyle demek istemedim. Her neyse. O harika biri.
2: Chloe tatlım, niyetim baskı yapmak değil. Sana öyle geliyor olabilir. Yine de beni anlamanı istiyorum. Bu benim için çok önemli. Sen de öylesin. Sadece hazır olmanı istiyorum.
3: Neye hazır olacağım? Tamam, boş ver.
2: Sen sözümü kesmeden konuşamaz mıyız?
3: Anne, daha yeni geldim. Derin konuları tartışacak halim yok.
2: Haklısın ama bana biraz kulak ver. Sadece biraz. Eve sağ salim dönmen için dua ettim ve bence Tanrı seni o yüzden getirdi.
3: Neler söylüyorsun? Beni Tanrı mı getirdi? Beni eve Tanrı getirmedi ki, kendim geldim. Biletimi alıp uçağa bindim. Tanrı'nın bununla ne ilgisi var? Sana şunu sormama izin verir misin? Babamın doğum gününe gelmemi Tanrı sağladıysa neden Londra'ya uçmasına izin veriyor?
2: Belki bunları konuşmamızın bir anlamı vardır.
3: Hiç sanmıyorum. Şundan eminim ki babamın şu an burada olmamasının tek sebebi Tanrı.
2: Chloe!
4: Hemen döneceğim.
3: Tamam.

0: Çantanı koymana yardım edebilir miyim?
1: Yardım isteyen oldu mu?
0: Senin için yukarı koyabilirim.
1: Evet, ben de koyabilirim. Sen ne bakıyorsun? Bana bir şey mi soracaksın? Nasıl araba kullanabildiğimi mi? Belki de giysilerimi nereden aldığımı. Pisuara nasıl ulaşabildiğimi mi?
2: Pisuar ne ki? Bu benim babam. Futbol oynuyor.
1: Çok iyi çocuk.
2: Eğer kolu iyileşirse yarın televizyona çıkacak.
1: Babanın maçları televizyonda mı yayınlanıyor? Hangi takım?
2: Buster Jets.
1: Peki koluna ne oldu?
2: Cosmo, köpeğim oluyor. Babamı hamaktan düşürdü.
1: Gerçekten mi?
2: Babam çılgına döndü. Cosmo'yu havuza itti.
3: Hadi. Diğer yolcuları rahatsız etme dememiş miydim? Kusura bakmayın.
4: Demek bir bahisçisin ha?
1: Öyle.
4: Çocuğa pay verecek misin?
3: Osludur.
1: Babası P.K. Carvel. Paraya ihtiyaçları olduğundan şüpheliyim.
5: Nereye gidiyorsun?
3: Dışarı.
5: Gelebilir miyim?
3: Şimdi olmaz Remy.
5: Lütfen.
3: Peki. Al çantanı bakalım.
5: Harika.

0: Oyun salonunda %80 indirim varmış. Sence annem deli mi?
1: Ne? Hayır. Sadece biraz canımı sıktı.
0: Babam papaz Bruce onun beynini yıkıyor diyor.
1: Şaka yapmış olmalı.
0: Öyle mi? Nesi komik anlamadım.
1: Bence öyle.

0: Berbat bir şey olmalı ha.
1: Anlamadım.
0: Doğum gününde uçmanı diyorum.
1: Ama faturalar da ödenmeli değil mi?
0: Loi şehirde ne kadar kalacak?
1: Rahat bir yolculuk gibi görünüyor. Bacaklarım uyuştu. Ekip neler yapıyor gidip bir bakacağım.

0: Remy, ne yapmaya çalışıyorsun? Korkudan öldün.
1: Dikkat et.
0: Hadi
1: yürü. Alabilir miyim?
0: Hayır, alamazsın.
1: Sadece birkaç yüz dolar.
0: Olmaz.

0: ibretleri aldım.
1: Borcumu ödemenin bir yolunu bulacağım. Bir sorun mu var?
2: Hayır, yok bir şey. Keşke koltuklarımız sahneye biraz daha yakın olsaydı diye düşünmüştüm.
1: Aha, kahve?

0: Oraya da gideriz. Az dinlensinler.
1: Düzelecek.
2: Ne?
1: Anne. Senin yaptığın o kolyeyi hala taktığını biliyor muydun? Hiç çıkarmıyor. Annemle babamın arası düzelecek değil mi?
2: Evet. Evet tabii. Babamı işe çağırmışlar ve gitmesi gerekiyordu. Tamam mı?
1: Babam maçımdan bahsetti mi?
2: Şaka mı ediyorsun? Tek konuştuğumuz konu sendin. Dünyanın en iyi beyzbol oyuncusu olduğunu söyledi. Hem biliyor musun?
1: Neyi?
2: Doğru söylüyor.
1: Seni seviyorum.
2: Seni çok özlemişim.
3: Tanrım koru bizi.
4: Katie!
5: Lütfen oturun.
4: Onu gördünüz mü? Bulamıyorum.
5: Hayır. Lütfen. Lütfen oturun. Sakin olun. Oturun. Tamam, onu bulacağız. Sakin olun.
3: Chris, kapıyı aç.
6: Lütfen panik yapmayın. Yerinize oturun.

0: Herkes otursun lütfen. Herkes yerine otursun.
1: Lütfen sakin olun. Herkes yerine otursun.

0: Lütfen oturun.
1: Herkes oturun.
0: Buyurun
1: lütfen.
0: Suyun kemerlerinizi bağlayın.
1: Sakin lütfen olun. Oturun. Tamam, sakin olun.
0: Herkes
1: oturun. Sakin olun.
2: Neler olduğunu öğreneceğim. Benimle gelen var mı? Hadi gidelim.
0: Ve yerlerinize
1: yapmanıza
0: oturun.
1: Gerek yok. Lütfen.
2: Gidelim. Hadi. Sorularıma cevap istiyorum. Kaptanı görmek istiyorum. Hey, kaptanı görmek istiyorum. Kaptanı görmek istiyorum. Tam nerede? Kaptanı, hani kapıyı.
3: Kesin şunu.
2: Dikkat. Kaptan konuşuyor.
4: Sakin ol. Sakin ol.
2: Yerhal yerine geçsin. Kaptanı görmek istiyorum.
4: Sakin ol.
3: Açın şu kapıyı.
1: Lütfen yerlerinize gidin ve oturun.
2: Kabinde basınç kaybediyoruz.
4: Lütfen koltuklarınızı oturun.
1: Sakin olun lütfen.
2: Çekeriz sakın.
1: Aman tanrım.
3: Saçmalık bu.
1: İnanamıyorum.
5: İyi misiniz?

0: Hadi baba.
1: Dursana şu adamı. Hadi.

0: Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Mayday, mayday. Burası Penkun 257. Cevap bekliyorum.
1: Oturmaları için basıncı düşürdüm. Şimdi iyi. Uçaktaki herkes ölesiye korkuyor. Şu an gerçekten yardımına ihtiyacım var. Bunu yapabilir misin?
2: Aha, evet.
1: Şimdi yolculara bilgi vermeye gidiyorum. Sen kabini kolla.
2: Tamam.

0: Maskelerinizi çıkarabilirsiniz.
1: Neler oluyor?
2: Çocuğum nerede?
0: Herkesin cevap beklediğinin farkındayım. İnanın ben de aynı durumdayım. Öğrenmek için elimden geleni yapacağım ama şimdi hepinizin güvende olması için işime dönmeliyim.
1: Güvende mi? Neye karşı güvende?
0: Otur yerine. Panikten koruyacağım. Panik şu anda bu uçaktaki en büyük tehdit. Uçuş ekibinden kayıpların sayılmasını isteyeceğim. Onlara her ne olduysa hepsini bulacağız. Çünkü hiçbir kuleye erişemedim. Olay sadece bizim uçakta mı yoksa bölgedeki tüm uçaklarda mı gerçekleşti bilemiyoruz. Bir şeyler öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşacağıma söz veriyorum.
3: Hepsi bu mu?
1: Lütfen bir şeyler söyleyin.
2: Tanrım,
1: bu böyle inanılmaz.
2: Nasıl
1: olabilir?
2: Remy!
1: Hadi çabuk ol.
4: Kimi?
5: Ben yaşamak istiyorum.
4: Tanrım. Kimi?

0: yok olmuş. Reyneler oluyor.
1: Eti. Kendine hakim olmalısın.
0: Sarıl bana. Sıkıca Eti, sarıl bana.
1: Eti. Yüzüme bak. Bak yüzüme. Acil durum eğitimi aldık. Şimdi işimizi yapmalıyız. Ama burada tek başınayım. Bu tamam. yüzden kendini işine vermelisin.
0: Tamam.
1: Olur mu?
0: Evet.
1: Tamam mı?
0: Tamam.
1: Şimdi dinle. Arkaya gidip yolcu listesini baştan sona kontrol et. En azından kim olduklarını ve kaçının kayıp olduğunu öğrenelim. Tamam. Anladın mı?
0: Tamam. Ray, çok korkuyorum. Sen korkmuyor musun?
1: Ben de korkacağım. Vakit bulur bulmaz.

0: Lütfen üzgünüm. Yardım edin.
1: Ben Cameron Williams. 257 sefer sayılı Penguin uçağından bildiriyorum. Londra yolunda Atlantik'te bir yerlerdeyiz. JFK'den havalanalı 3 saat kadar oldu. Şu an bulunduğum uçakta imkansız bir şey gerçekleşti. Hanımefendi, bana ne gördüğünüzü anlatabilir misiniz?
0: Bilemiyorum. Çocuğum kayboldu, yok oluverdi.
1: O anda ne yapıyordunuz?
0: Hiçbir şey. Sadece burada oturuyordum. Uyuyakalıp onu düşürmüş olabileceğimi düşündüm. Yan koltuklardan çığlıklar geliyordu. Bilemiyorum.

Kulağa inanılmaz gelse de bu uçaktaki insanlar birdenbire yok oldular. Giysi ve kişisel eşyaları ortalıkta duruyor.

0: Bayan, iyi misiniz? Sakin olun, sakin olun.
1: Bu değil. Gerçek olamaz.
0: Ne bu değil?
1: Hayır. Burada neler olduğunu biliyorum.
2: Ne biliyorsunuz?

0: Tamam. Sadece uyuşturucu yüzünden. Daha önce de oldu. Sonsuza kadar sürecek değil.
1: Merhaba. Sesimi duyan var mı?

0: Hey hey hey. Her şey düzelecek. Hadi koltuğuna geç. İşte böyle. Kemerini de takalım. Ne olduğunu biliyorum dedin.
1: Bunların hiçbiri gerçek değil.
0: Sorun yok, bunu atlatacağız. Tamam mı? Haklısın. Bunların hiçbiri olmuyor. Pekala. Neden biraz sakinleşmiyorsun? Arkana yaslan ve rahatla. Biraz uyumaya çalış.
2: Bu gerçek değil.
0: Bana ne gördüğünü söyler misin?
2: Ben de senin kadar gördüm. Buradan farklı görünmüyor.
0: Hadi ama. İnsanlar kaybolmadan önce bir tuhaflık yok muydu? Işık veya ses, herhangi bir şey.
2: Hayır.
0: Ya oradaki? Kimdi o?
2: Bilmem, adamın teki işte.
0: O adamda bir tuhaflık var mıydı?
2: Bak ahbap, burada hepimizde tuhaflık var. Şunu yüzümden çeker misin?
3: Merhaba, burası Sihirlerin Evi. Lütfen isminizi ve numaranızı bırakın. Anne!
4: Anne lütfen telefonu açın. Neler oluyor bilmiyorum.
5: Hadi bu tarafta.
4: Remi. Eve gittiysen ve şimdi sesimi duyuyorsan dinlemeni istiyorum, tamam mı? Korkmuş olduğunu biliyorum. Ben de çok korktum ama lütfen telefonu aç. Senin iyi olduğunu bilmek istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Sizi çok seviyorum.

0: Herkesin şu anda dua etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Dua mı? Kime dua edeceğiz?
0: Tanrı'ya.
1: Hangi Tanrı'ya? Seninkine mi? Benimkine mi?
0: Sadece Tanrı'ya.
1: Ne düşünüyorum biliyor musun?
0: Hayır.
2: Sayın yolcular dikkat.
3: Yolun yarısına daha ulaşamadığımızdan yönümüzün yoka çeviriyorum.
2: 3 saat içinde JFK'de olacağız.

0: Affedersiniz. Kim var orada?
1: Hey, kim var? Geri çekilin.
0: Neymiş?
1: Geri çekilin bayan. Uzak durun.
2: Merhaba, ben Irene Steele.
3: İyi misin? Sayımı tamamladın mı?
4: Denedim ama yolcuların çoğu yerlerinde değildi. Hatta çoğu oturmuyor bile. Hepsi dehşete düşmüş. Hepimiz korkuyoruz.
3: Bak, her ne olduysa umarım tekrar olmaz.
4: Bu neydi?
1: Charlie 1581, burası Penkon 257. Bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, acil bir durumumuz var. Tekrarlıyorum, acil bir durum.
5: Charlie 1581, burası Penkon 257, bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, rotamıza giriyorsunuz. Acil bir durumumuz var.
1: Tam üzerimize geliyor. Hemen git ve kabini hazırla. Hemen!
5: Trafik alarmı, yükselin.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Hayrola çocuklar?
9: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
10: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
8: Turkcell çözüm gücü.
11: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
11: Ne yapacağız biz şimdi?
12: Hadi gelin benimle.
13: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
8: Turkcell'lerin yanında
14: Türkcell'in çözüm gücü var.
15: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
16: Uğraşmayayım ben ya.
15: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
17: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
18: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
19: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
20: Sadece durulardım.
21: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
22: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
23: Bravo vallahi.
22: Sen de sadece Duru'la.
24: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
25: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
26: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
24: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
27: 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
28: Dik. Bucbucu kokur.
27: Zehir gibi. Aksesli olalım,

0: Akses 25 yaşında.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
3: Kazancım.

0: Monaco Jay sadece Atasay mağazalarında.
1: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım, sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandwich Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
14: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Sucuklarda %20 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
3: Vin, vin, vin.
4: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı, her katı katı, Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında, çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.

0: ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet, okullar.
3: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
5: Garanti BBVA. Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Tüm yolcular derhal koltuklarınıza oturup kemerlerinizi bağlayın.
8: Yani 1581 üzerime geliyorsun. Ben 300 metre yükseliyorum. 300 metre yükseliyorum.

1257. Başka bir uçakla çarpıştık. Charlie 1581 düşüyor. Koordinatlarımız 4-7. Bu bir acil durumdur. Düşen bir uçak var. Arama kurtarma ekibini gönderin. Tekrarlıyorum, bu bir acil durum. Hadi ama, orada birileri olmalı.

0: Senin sorunun ne? Bir grup teröristin böyle bir silah geliştirebileceğine mi inanıyorsun? Burada araba bombasından bahsetmiyorum.
1: Bu bir silahsa bu gezegenden olamaz.
2: Ne demeye çalışıyorsun?
1: Diyorum ki belki de onlar kaçırıldı.
3: Uzaylılar mı yani? Hadi ama. Bu herife inanabiliyor musunuz?
4: Başına dikkat et.
3: Tamam.
4: Kaldır. Şimdi. Evet, tamam it.
5: Sonumuz yakın.
4: Tamam,
5: sonumuz
4: gidelim geldi. Buradan.

0: Herkes iyi mi?
1: Acaba öteki uçakta da kaybolanlar
0: bilemiyorum. Kameranla uçağın kanadını çekip kaptana göstermen gerekiyor.
2: Yardımcı olun, yolu açın. Yardımcı olun.

0: Güney kanadına tıp personeli gerekiyor. Doktor Brandon, acile bekleniyorsunuz. Doğu kanadı hemşire odası. Lütfen 17'yi arayın.
1: Pekala. İşte çektiğim görüntüler.
2: Görünüşe göre kanadı kaybetmeye 15 santim kalmış. Kanat freni de gitmiş.
1: Bu ne anlama geliyor?
2: Eve varınca uçağı yavaşlatmamız daha güç olacak. JFK'deki en uzun piste inebiliriz. Kuyruğa bir şey olmadığına şükredelim.
1: Sanıyorum şanslı

0: Hepsi yok oldu. Yalnızca minik bebekler değil, büyük çocuklar da gitti.
1: Emin misiniz? Bence kardeşimi arıyorum.
0: Az önce doktorun birini konuşurken duydu. Sadece burada olmamış. Her yerde olmuş. Tüm dünyada olmuş. Olay gerçekleştikten sonra tek bir çocuk bile görülmemiş.
2: Bilgisayarın bazı sensörleri hasar görmüş olmalı. Cameron, otomatik pilot çalışmıyor. Uçağın en arkasına gidip de kanattan herhangi bir sıvı akıp akmadığına bakabilir misin lütfen?
3: Sıvı mı? Yakıt mı demek istiyorsun?
2: Daha uzun süre uçabilmek için 1000 metre kadar daha yükselmeyi düşünüyorum. Bu harika işte.

0: dönmek zorundayız. Geri dönmek zorundayız. Zaten.
1: Birkaç saat sürecek.
0: Hayır hayır, yani kayboldukları yere. Lütfen bebeğimi bulmam lazım.
2: Evet, yakıt kaybediyoruz. Yolun yarısındaysak geri dönecek kadar da yoktur.
0: Ya eve dönemezsek?
1: Yedek yakıtımız var. Sorun olmaz.
3: Yanıyor muyuz?
4: Herkes yerine geçsin.
5: Öleceksek bunu bilmek istiyoruz, tamam mı?
1: Hiç kimse ölmeyecek.
4: Herkes kemerlerini taksın.
1: Herkes beni dinlesin.
4: Herkes yerine geçsin.
1: Hiç kimse
4: oturun lütfen. Ölmeyecek. Oturun.
1: Duydunuz mu?
4: Oturun dedim size.
1: Kaptan çok haklı. Zor olacak ama sakin hepimiz olun. Sakin olmalıyız.
4: Kemerlerinizi takın lütfen. Sakin olup kemerinizi takın.
6: Aman
3: hayır.
6: Tanrım. Her şeyimi
3: aklım
6: kaybettim.
3: Hayır diyorum. Hayır.
6: Her şeyimi bana. Kaybettim. Tanrım. Neden böyle şeyler hep benim başıma geliyor? Lanet olsun.
1: Yangın çıkmış.
5: Nerede?
1: Bu taraftaki kanatta.
5: Yangın yeni mi başlamış yoksa kanadı sarmış mı?
1: Sarmış. Çok büyük.
5: Önünde uçuyoruz. Kendiliğinden sönecektir.
1: Fakat?
5: Yakıt alevi. Dönmemiz için gerekli yakıt.
1: Geri dönmemize yeter mi?
5: Duruma bağlı. Sızıntı burada mı yoksa burada mı?
1: Peki ne yapacağız?
5: Bırakalım yansın. Bakalım ne kalacak.
1: Pekala.

0: Alevler söndü.
1: Yakıt düzeyi değişmedi.
0: Tamamen boşalmış mı?
1: Bilemeyiz. Kuyruk kanadını da kaybetmişiz.
0: Neyi?
1: Kuyruk kanadı. Onsuz yükselemeyiz. Yani anlayacağın, New York inişimize 2 saat erken başladık.
0: Kimseye ulaşamadığımıza inanamıyorum.
1: Sende uydu telefonu mu var?
0: Araştırmacı gazeteciyim.
1: Pilotum. Yakınımızdaki tek uçak da gelip bize çarptı.
0: Onlarla konuşabildin mi? Kayıp yolcuları var mıymış?
1: Yolcuları bilemem ama şunu biliyorum.

0: Affedersiniz. Sadece düşünüyordum. Ya hala buradaysalar?
1: Ne?
0: Diyorum ki... Ya sadece onları göremiyorsak? Yani ya görünmez oldularsa?
2: Çatlak bu.
3: Görünmezlik yok olmaktan daha mı çılgınca?

0: Merhaba. Burası Tristar Alarm Şirketi. Alarm verildiğini tespit ettik. Olağan dışı ses seviyesi sebebiyle...
1: Dua edin.

0: Kimi hakkında ne biliyorsun?
1: Nasıl yani?
0: Onu iyi tanır mıydın?
1: Pek değil. Benim onunla üçüncü seferimdi.
0: Onun eşyalarını getirir misin?
1: Hangi eşyaları?
0: Ne olursa. Cüzdan, ceket, el çantası. Eşyalarını bulup buraya getirebilir misin? Lütfen.
1: Tamam.

Sayın yolcular dikkat. Rotamızda başka bir uçak var. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Charlie 1581 üzerime geliyorsun. 300 metre yükseliyorum. 300 metre.

0: Perşembe, İncil okuma.
1: Ya ben çıldırıyorum ya da tüm dünya delirdi.
2: Sen neden söz ediyorsun?
1: Sanırım nerede olduklarını biliyorum.
3: Ya şimdi sandığın yerde ve zamanda değilsek?
4: Ne demeye çalışıyoruz?
3: Uzay zaman dokusundaki kırışıklık olan bir solucan deliğinden geçmişsek peki? Teorik olarak kaybolanların hiç var olmadığı bir boyutta olabiliriz.
1: Delilik bu.
5: Yeter artık. Bu kadar yeter, hepinize söylüyorum. Burada neler döndüğünü biliyorum.
3: Biliyor musun?
5: Size ne kadar ödediler?
4: Neden bahsediyorsunuz?
5: Bunu yaptığına inanamıyorum, o benim kızım.
4: Bayan, ne yaptığınızı anlayamıyorum ama...
5: Kalk, kalkın ayağa.
4: Onu nereden buldun?
5: Sen.
3: Evet.
5: Sana ne kadar ödediler?
3: Ne?
5: Onu nereye götürdüler?
3: Siz neden bahsediyorsunuz? Lütfen söyleyin.
5: Kocamdan.
1: Bayan, lütfen.
5: Kes sesini, kes sesini.
6: Hanımefendi, kocanız kim? Sadece onu söyleyin.
5: Bunu neden yapıyorsun?
4: Beni dinleyin. Size yemin ederim, kocanızı hayatımda görmedim.
5: Neler çeviriyorsunuz?
7: Bakın hanımefendi, ne olduğunu bilmiyorum. Ama neden...
5: Suratına kurşun yemek ister misin?
7: Hayır.
2: Cennet mi? Rey, neler oluyor sana? Neden böyle konuşuyorsun? Daha önceleri Tanrı'dan hiç bahsetmezdin. Bu düşünceler nereden geldi?
0: Nereden mi? Karımdan.

0: Bayan, lütfen. Onu boş ver, olur mu? Salağın teki. Hiçbir şeyin parçası olamaz. Silahını bana doğru.
1: Ben miyim salak? Ya ona ne demeli?
0: Lütfen bayan. Silahı bana doğru. İşte böyle. Şimdi. Pekala. Tamam. Bana neler olduğunu anlatır mısın?
2: Kızımı elimden almaya çalışıyor. Her şeyi satın alabileceğini sanıyor. Nerede o? Kızımı aldım ve kaçtım. Uyuyakalmışım. Biri içkime bir şey koymuş olmalı. Onun her şeyi yapacağını bilmeli.
0: Bunu o yapmış olamaz. İmkanı yok.
2: Ben uyurken bu uçak inmiş olmalı. Kızımı o kaçırdı. Siz de bana yalan söylemeniz için tuttu. Onu tekrar kaybedemem.
0: Beni dinlemek zorundasın. Ben hiç uyumadım. Uçak hiçbir yere inmedi. Bu uçaktan hiç kimse inmedi.
2: O zaman kızım nerede?

0: Onu kaybedemem. Olmaz. O benim her şeyim. Hepiniz delirdiğimi düşünüyorsunuz. Ne söylemeliydim? Ortadan kaybolduğunu mu?
1: Nerede olduğunu biliyorum.

0: Peder Barnes.
1: Chloe.
0: Merhaba.
1: Hayır.
0: Tanrı'ya şükür hala buradasınız. Annem ve Raymi'nin kaybolduklarını görünce onların Tanrı tarafından...
1: Öyle oldu Chloe. Söz verdiği gibi, göz açıp kapayıncaya kadar.
0: Ne?
1: Bu gerçek.
0: O zaman siz neden hala buradasınız?
2: İncil'de yazılıydı. Ailem beni yaz kampına gönderdiğinde herkes bundan bahsediyordu. Orada günün birinde milyonlarca insanın bir anda yok olacağı anlatılıyordu.
3: Milyonlarca mı? Başka ne söylüyorlardı?
2: Tam hatırlayamıyorum. Uzun zaman önceydi.
4: Yani bunu şeytan mı yaptı diyorsun?
2: Hayır. Bu Tanrı'nın işi.
5: Buna inandığınızı söylemeyin.
3: Niye inandığımın bir önemi yok.
6: Neredeler? Nereye gittiler?
2: Cennetteler.
6: PK haklıydı.
3: Ne demek istiyorsun?
6: Belki de ben gerçekten deliyim.
3: Hayır.
6: Belki de ben siz daha mutlu olur.
3: Böyle söyleme.
4: Hayır, hayır. Lütfen yapma.
6: Belki de bu dünya bensiz daha iyi bir yer olacak.
4: Şimdi beni dinlemelisin. Yapma bunu. Ondan böylece vazgeçemezsin.
6: Çocuğunuz var mı Bay Williams?
3: Hayır, yok. Ama annem vardı. Hastaydı. Babam her şeyi denemişti. Doktorlar, ilaçlar. Ama sonuçta hiçbir işe yaramadı. Bir gün okuldan geldiğimde... onu yerde... yatarken buldum. Hareketsiz. Katie'ye bunu yapamazsın. Bugün burada olanları bilemiyoruz ama Katie'nin hatası değildi. Beni duyuyor musun? Şu anda orada bir yerlerde bizi istiyor. Evet, bu iyi işte.

0: Eti, bunun bizimle alakası yok. Gerçeklerle ilgili. Gerçeğe odaklanmak zorundasın.
1: Gerçeğe mi Ray? Sen ciddi misin?
0: Evet. Bunun geçmişimizle alakası yok. Şu anla ilgisi var. Şu anda bu uçakta ne olduysa belki de her yerde oluyor. Şu anda.
1: Yani hepsi cennete gitti. Çıkardığın sonuç bu mu? Uçak dışından biriyle konuşmadan sadece kafandan geçen ilk açıklamaya inanıyorsun.
0: Irene bunun olacağını biliyordu. Hem de detaylarıyla. Bu nasıl mümkün olabilir? Oluş tarzını, ortadan kaybolma şeklini, hatta giysilerinin hala burada olmasını, tüm ayrıntılarıyla. Tüm bunları nasıl bilebilirdi? Bunu bir düşün.
1: Sen de bunu düşün. Bana karın hakkında yalan söyledin. Karına bu yolculuk hakkında yalan söyledin. Hatta kendi kızına bile yalan söyledin.
0: Biliyorum.
1: Anlaşılıyor ki hayatındaki herkese kolayca yalan söyleyebiliyorsun. Ve şimdi de bana Tanrı'dan bahsediyorsun.
0: Evet.
2: Anlamıyorum. Siz her gün buradaydınız. Burada çalışıyorsunuz, burada vaaz veriyorsunuz.
3: Bunların önemi olmadı.
2: Ne demek istiyorsunuz?
3: Tüm sözleri biliyordum. Bölümlerdeki ayetleri ezbere bilirim ama yeterli olmadı. İnanmak zorundasın.

0: İnanmak mı?
1: Tanrı onları korumak için aldı.
0: Neden korumak için?
1: Bu dünyanın en karanlık çağında, zulümlerden ve savaşlardan, karanlığın 7 senesinden korumak için cennetini aldı.
0: Peki bizler ne olacak?

0: Marcus?
1: Ray, neredesin?
0: JFK 20 dakika menzildeyiz. Geri dönmek zorunda kaldım.
1: Kaybınız kaç kişi?
0: Demek her yerde olmuş.
1: Tüm gezegende dostum. Tam sayıyı kimse bilmiyor. Ama milyonlarca.
2: Bu gerçek olamaz.
0: Ailemin durumu nasıl? Aileni arayıp güvende olup olmadıklarını sorabilir misin?
1: Yakıtınız ne durumda?
0: Kritik düzeyde. Denize düşmeden kıyıya varabilirsek şanslıyız.
1: Dinle, her yerde uçaklar düştü. Yollar kapalı, pistler uçak kaynıyor. JFK'ye inmen mümkün değil.
0: LaGuardia nasıl?
1: Üzgünüm Ray.
0: Peki nereye gideyim?
1: Araziye inmek zorundasın.
0: Marcus, araziye inemem ben.
1: Ne dememi bekliyorsun dostum? En yakın açık pisti Syracuse.
0: Syracuse imkansız. Onlarla konuşmak zorundasın. Bizim için pisti açmak zorundalar. Marcus... Marcus! JFK Kule, burası Pencon 257. Yakıtımız yetersiz ve acil durum. Piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, piste ihtiyacımız var.

0: Pekala. Bir yedek planı yok mu?
1: Sana karşı dürüst olacağım. Yakıtımız düşük falan değil. Bitti sayılır. En yakın havaalanı JFK ve oraya kadar gidebilirsek şanslıyız. Elimizde tek seçenek var. Umarım pistlerden birini olabildiğince çabuk temizlerler.
0: Denize inemez miyiz?
1: Burnu yukarıda tutamayız. Suya çarptığımızda bu uçak paramparça olur. Yapamam. Bu insanlara bazı hatalarını düzeltme şansı vermeden bu uçak düşemez.
2: Siz Tom'un kızı Venice Baxter değil misiniz? Muhtemelen hatırlamıyorsunuzdur. Babanın ofisinde karşılaşmıştık. Sen o küçük sarı masada babanın yanında oturuyordun. Şöyle düşünmüştüm. Bu adam ofisini her şeyin en iyisiyle dekore etmiş. Ama yanına böyle küçük plastik bir masa koymuş. Sanki odadaki en güzel mobilyaymış gibi.
3: Bazen onu sadece öyle görebiliyordum.
2: Evet. En azından çaba gösteriyordu. Benim de küçük bir kızım var. Yani o zamanlar ufaktı. Ama şimdi evli. Kızımın ofisimde hiç masası olmadı. İşin gerçeği çok meşguldüm. Onu neredeyse hiç görmedim. Biliyor musun? Bütün bu insanlar kaybolana kadar kızım hiç aklıma gelmemişti. Keşke öyle olmasaydı ama ben hep parayı, fırsatları ve toplantılarımı düşünüyordum. Çok üzgünüm. Cennet hakkındaki söylediklerin var ya, eve döndüğümde onu görmeyi ne kadar çok istesem de umarım orada değildir.

0: Benim için Chloe'yi arayabilir misin?
1: Deniyorum zaten. İşin gerçeği uçağa bindiğimden beri hiç aklımdan çıkmıyor.
0: Bunu anlayabiliyorum. JFK Kule, beni duyuyor musunuz? Kıyıya doğru gidiyoruz. Yakıtımız kritik düzeyde. Açık bir piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, açık bir piste ihtiyacımız var. Beni dinleyin. Uçakta bir sürü insan var. Flaplarımız, kanat frenimiz, kuyruk kanadımız yok. Motorları da ters yönde çalıştırıp frenleme yaptıramam. Boş piste ihtiyacım var.

0: konser biletlerini verirken onun yanında mıydı?
1: Evet. Ne diyebilirim ki? Çok kırıldı.
0: Bugün onu bırakmamalıydım.
1: Bilemezdin ki.
0: Beni görmek için eve geldi ve onu bıraktım. Onu yalnız bıraktım. Kim bilir şu anda aşağıda neler yaşıyor.
1: Seni seviyor Ray. Anlayacaktır.
0: Birbirimize son sözümüzün bu olmasını kabul edemem.
1: Bugün hayatımın en açık günü.
0: Buna izin veremem. Ona gerçeği söylemeliyim. Annesinin hiç hatası olmadığını, tüm suçun bende olduğunu. Ali ne zaman Tanrı'dan söz etse, sırtımı döndüm.

Anne. Beni duyup duymadığını bilmiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu sabah ailemizin parçalandığını hissetmiştim. Ve seni suçladım. Ve kalbini kırdığımı biliyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim.

0: Alo.
1: Kimsiniz?
2: Chloe. Ben
3: bak. Şükürler olsun.
0: Bak. Tanrı'ya şükür yaşıyorsun. Aa, babam. Babam nerede?
2: Hemen yanımda.
3: Chloe, iyi misin?
0: Baba. Öldüğünü sandım.
3: Sen iyi misin?
0: Evet. Evet, sanırım iyiyim. Annem ve Ray mi? İkisi de kayboldu.
3: Annen bana bundan bahsetmişti.
0: Biliyorum, bana da anlatmıştı.
3: Seni çok seviyorum bir tanem. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.
0: Ben de seni baba. Ben de seni.
3: Sana bugün yalan söylediğim ve yanında olamadığım için üzgünüm. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni isterim. Ne olursa olsun.
0: Baba, bekle. Neden böyle konuşuyorsun? Neler oluyor? Neredesiniz?
3: Hala havadayız canım. Dönüş yolundayız ama bir sorun var.
4: Hava alanları kapalı. Yollar tıkalı ve inebileceğimiz bir yer yok.
0: Ne?
3: Ve yeterli yakıtımız da kalmadı. Chloe.
0: Baba.
3: Chloe.

0: Bayanlar ve baylar.
1: New York hava sahasına girmiş bulunuyoruz.
2: Evet, kemerleriniz kaldı lütfen.
0: Bizde büyük zorluklar var.
1: Tüm hava alanları kapalı.
0: Koltuklarınızdan kalkmamanız
2: gerekiyor. Kemeriniz bağlandı mı?
0: Kemerlerinizi bağlayıp sakince beklemeye çalışın.
1: Ama dürüst olmak gerekirse bu çok ciddi bir durum.
0: Yer kontrolü haberleşiyoruz. Başka bir iniş alanı araştırıyoruz.
1: Ama yakıtımız çok azaldı. Lütfen uçuş ekibinin talimatlarına tam olarak uyun. Ve duaların gücüne inanıyorsanız şimdi tam zamanı.
3: Benimle dua eder misin?
4: Evet, lütfen.
3: Tabii ki, olur.

0: Hiçbir şey yok.
1: Hala sinyal yok.
2: Denemeye devam et.
1: Deniyorum.
2: Uçağı indirmek zorundayız.
1: İnmek mi? Nereye?
2: Denize.
1: Ama demiştik.
2: Biliyorum. JFK'ye inmek için yeterince bekledim ama açık pist olmadan oraya inmenin imkanı yok. Havaalanının çevresi yerleşim bölgesi. Oraya gidersek ve inebileceğimiz bir yer olmazsa Queens'e düşen 400 tonluk bir füze oluruz.

0: Sayın yolcular, lütfen dikkatinizi bana verin. Acil durum prosedürünü açıklayacağım. Can yelekleriniz koltuğunuzun altındadır. Kemerlerinizi bağlayın ve uçak tamamen durana kadar kesinlikle açmayın. Sonra da uçuş ekibinin vereceği talimatlara uymalısınız.
1: JFK Kule, burası Penkon 257. Derhal acil iniş izni istiyorum. JFK Kule, burası Penkon 257. Acil iniş izni istiyorum.

0: Tamam. Bak, beni duyabiliyor musun?
1: Roy.
0: Hoparlörü aç.
2: Sana minik yapabileceğiniz bir yer buldum.
0: AVM'nin yakınındaki Yeni Doğu Batı Otoyolu. Burada hiç kimse yok. Sanırım yeterli alanı temizleyebilirim.
3: Seyir sistemimiz bozuldu. Karanlıkta o yeri bulamam.
1: Roy, telefonun. Telefonundaki pusula uygulamasını aç.
2: Tamam.
0: Hatta kal. Tamam, hallettim.
1: Ekranın altında bir sayı dizisi göreceksin. Onları oku bana.
0: 40.66.34 kuzey.
2: 73.78.32 batı.
1: Tamamdır.
3: Chloe, yolun ne kadar boş?
0: 800 metre geldim ama daha fazlası var.
3: Ne kadar fazla? En az 1.5 kilometre lazım.
2: Tamam.

0: Chloe, Chloe, hala orada mısın?
1: Yaklaşık 1000 metre. 1100. Bak, bak beni duyuyor musun? Alo. Lanet olsun. Hadi ama. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi.
0: Bir takım görsel işaretler lazım. Pistin nerede başladığını görmeliyiz.
2: Nasılsınız?
3: Biraz yanınıza oturmamı ister misiniz?
4: Evet.
3: Sadece işiniz tuvaletten geri dönene kadar.

0: Yakıtımız tamamen bitti.
1: Ne dedin? Hayır. Hala aynı iş yapabiliriz. Süzülebiliriz. Ancak yere bayağı sert çarpacağız. Frenler haricinde bizi yavaşlatacak hiçbir şeyimiz yok. Açtığın yolun her santimine ihtiyacımız olacak.
2: Baba.
1: Chloe. Devam et.
2: Yolun sonuna kadar geldim. Uzunluk 1400 metre kadar ama iş makineleri yolu kapatıyor.
1: Tatlım, 1400 metre yeterli. Ama ışıklı bir referans noktası gerekiyor. Böylece iniş alanının neresi olduğunu görebilirim.
2: Tamam. Farları açıp kapatıyorum. Görebiliyor musun?
1: Hayır, hala çok uzaktayız. Farlama gibi daha büyük ve daha güçlü bir şey gerekli. Zamanımız tükeniyor. Hemen inmem lazım Chloe. Hayır. Chloe.
2: Tanrım, kibrit olmadan nasıl s**çıyorsun?
3: O kadar mesafe yeterli olur mu?
1: Olmaz ama onun hatası olduğunu düşünmesini istemem.

0: buraya kadar. İnişe geçiyoruz. Çiğ görüyor musun?
1: Hayır.
0: Akmaya devam et. 5 kilometre kaldı. Yalnızca bir hakkımız var. Pistin başını görmemiz lazım.
1: Henüz bir şey yok.
0: Hadi tatlım.
1: İşte orada.

0: Hadi, hadi.
1: İniş takımlarını kaybetmiş olabiliriz.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafet...

0: Kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jelly hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
8: Bu var ya bu.
9: Yok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyemiyorum.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: jel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hadi acele edin. Hadi iniyoruz.
1: Çabuk birer birer. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için yolu boşaltalım. Devam edin, gelin. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri hadi, için hadi, hemen yolu boşaltalım.
2: Çabuk.
1: Gelin, gelin.
2: Hadi.
1: Dikkat edin. Devam. Hadi.
3: Hadi.
1: Hadi. Hadi, hadi. Devam.

0: Bak.
1: Chloe. Teşekkür ederim.
0: Tamam.
2: Harika bir iş başardın.
0: Sen de öyle.
2: Evet. Çok üzgünüm.
0: Biliyorum. Baba.
1: Burada seninle kalmalıydım. Anneni, Remy'yi hiç bırakmamalıydım.
0: İyi olduğun için mutluyum. Ben bunu isteyebileceğini düşündüm.
3: Şükürler olsun.
1: Geçti artık.

0: Dünyanın sonu gelmiş görünüyor.
1: Hayır, henüz değil. Korkarım ki bu sadece başlangıcı.

0: Ama o günü ve saati hiç kimse bilemez. Markos 13:32.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: sabah Momkok'taki temizlikçiler arasında çete çatışmaları oldu. 3 gayrimenkul şirketi de bu çatışmalara dahil oldu. Ayrıca meyve sebze halindeki nakliye işçileri arasında da silahlı çatışma çıktı.
1: Görgü tanıklarının ifadelerine göre tam bir karmaşa yaşandı. Bir görgü tanığının anlattıklarına göre temizlik işi uzun süredir yeraltı çetesi tarafından kontrol ediliyor.
0: Bu çatışmaların hepsini yine bu çetenin anlaşmazlıkları nedeniyle çıkardıklarından şüpheleniliyor. Olay polis tarafından ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.
2: Bekle babam, isteyen var mı?

0: Zilong Chen, adamlarından üçü bugün mekanımda sorun çıkardı. Bu eli kazanamazsan onları geri alabileceğini düşünme bile. Hong, devam et. İki daire.
1: Zilong kardeş, yardım et.
0: Ne geveze. Madem başkalarının ekmeğine bu kadar düşkünsün, ye bakalım.
2: Hong. Biliyorsun Monk'taki çöp sahası hep benim bölgem olmuştur. Adamların bölgemi ele geçirmeye yeltenecek kadar ileri gitti. Üstelik bir de başımı polisle derde soktular. Ekmeğimi yemeye bu kadar istekliysen ye hadi.
3: Herkes bilir ya, Muatay'da Yungshu Tao'dan meyve haline kadarki bölge tümüyle benimdir. Anlaşılan birinin kurallar hakkında kafası biraz karışmış. Ortalığı karıştırıyor.
0: Hong! Üç bambu. Bölgemi istiyorsan çalı cehenneme. Shi Zilong, üçümüz sırayla kazandık ama sen henüz kazanmadın. Eğer bu son eli de kazanamazsan lütfen bizi suçlama, tamam mı?
4: Hadi ama.
2: Sekiz çember.
0: Adamlarının daha kaç tane taş çiğneyebileceğini bilmiyorum. Sonuncu taşımı senin için boşatacağım. Yoksa ölüm nedenleri senin oyun kazanamaman olacak. Hadi al bakalım.
2: Pardon. Üçümüz arasından kim kazanırsa kazansın adamların bütün domino taşlarını yiyecek.
3: Bakalım en şansınız hanginiz? Sen mi, sen mi? Yoksa sen mi sarı saçlı serseri?
5: Alın. Abin Chang Mao'yu çağırmak ister misin?
0: Pekala. Son taş. Dokuz daire.
2: Dokuz daire mi? Tam da istediğim.
6: Dokuz daireyi de boşa atsan olur. 13 yetim. Gizlice dolap çevirdiğinizi biliyorum ama ben kazandım. Adamlarımı serbest bırakın.
0: Bırakın.
6: Yemek randevum var ama sizinle değil. Görüşürüz.
1: Teşekkürler Zilong kardeş.
6: Bu da size ders olsun.
7: Affedersin Zilong.
6: Burası bölgeniz değil.
1: Neden sen haklısın?
6: Hemen doktora gidin.

0: Sana gidebilirsin demedim.
1: Bir el daha mı istiyorsun?
2: Hadi patron! Hadi, göster gününü patron!
0: Göster. Zilong, beni yenmeden gidemezsin.
3: Hadi, hadi gel, hadi!
1: Eci, Kim Mao, uyanın. Hadi lütfen. Git, burada kalamazsın. Çabuk ol.
4: Ama onlar...
1: Ben hallederim. Stanley'i götürmelisin. Hadi git, beni her zamanki yerde bekle.
4: Lanet olsun, cehenneme dönmüş.

0: Şu parayı al da doktora git.
1: Çek şu lanet parayı. Ev kredini ödersin. Özel işlerine geç kalmazsın. Ama resmi işlere kalıyoruz. Sana güvensen ölmüştü.
2: Trafik vardı, ne yapayım? Sana ulaşmak için her yolu denedim. Arabaların üstünden geçemezdim ya, öyle değil mi?
1: Ne halde olduğumu anlamamışsın. Bugün beni neredeyse doğruyorlardı.
2: Neden hep kendini tehlikeye atıyorsun anlamıyorum.
1: Yardım etmek için.
2: Yardım etmek mi? O serserilere mi? Neden vaktini boşa harcıyorsun?
1: Ne olmuş serserilerse? Onlar da insan, öyle değil mi?
2: Can Çirung, seni neden ajan yaptım? Yeraltı çetelerini araştırman için. Eline yüzüne bulaştırma. Şu yaptığına bakar mısın? Sana nasıl yardım edeyim ben?
1: Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Genç kardeşlerin çetesiyle lider olmak istiyor. Ve durmadan sorun çıkarıyorlar. Hatalarını telafi etmeliyim.
2: Onların abiyi benim. Sen o işe karışma. Sen bir polissin.

0: abla. Mutlu yıllar.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.
3: Anneme asılmayın sakın.
1: Benim için sakıncası yok. Adamlarını sürekli takip etmesi gerekmiyor.
4: Kardeş Şong'un sana zararı olmaz. Endişeleniyorum. Yanında olmadığımda biri sana göz kulak olmalı. Anne. Seninle işi gücü bırakıp şöyle deniz kenarında bir bar işletsek ya.
1: Elbette bu harika olurdu. Ama şunu anlamalısın. Bu dünyada hep istediğin şeyi yapamazsın.
4: Anne. Benim kim olduğumu biliyor musun?
1: Elbette. Aslında bir serseri değilsin, değil mi?
4: Nereden biliyorsun?
1: Çok az bilsen de annen seni hala anlıyor. Senin iyi biri olduğunu biliyorum. Aslında gizli polissin. Bilmediğimi mi sandın? Çocukluğundan beri hep polis olmak isterdin. Annen neye kalkıştığını biliyor.
4: Neden hiç söylemedin?
1: Bu senin kararın ve sonuçlarına kendin katlanmalısın. Seninle yıllardır beraberiz. Beni korumanı istemiyorum. Hatta ben seni korumak istiyorum.
5: Nanhai Kenar Mahallesi.
6: Birazdan geldiğinde bu kutuyu kardeş Kun'a ver. Bilirsin çatlağın tekidir. Ve ondan korkuyorum.
0: Kun mu? Ne halt edebilir ki? Onu çok iyi tanırım. Aslında onun ne mal olduğunu çok iyi bilirim. Bu kez hakkından geleceğimizden
6: eminim. İşte geliyor. Korkuyorsun değil mi?
7: Çık! Çık dışarı pislik! Neden arabayı buraya sürdün? Ana yoldan gideceğine neden bozuk yollara giriyorsun? Basurum olduğunu ve bu yüzden çok ağrıdığını bilmiyor musun ha? He? Sana on binlerce dolar maaş verdiğimi bilmiyor musun? Canın cehenneme! Hey Terry!
0: Kuk kardeş merhaba.
7: Polisler sürekli insem de burada buluşmak zorunda kaldık, kusura bakma. Sunny nerede?
0: Sunny'nin biraz karnı ağrıyor da o arabada kaldı.
7: Merhaba Sunny kardeş. Boş ver otur. Pekala parayı getirdiysen işi bitirelim hadi.
0: İşte burada. Peki evrak nerede?
7: İşte.
0: Ha? Ama nasıl olur? Para çanta da demişti. Yemin ederim.
7: Ne sürek? Bana gazete mi getirdin?
0: Sunny yardım et. Sunny! Yardım et!
7: Beni kandırma kardeşim. Bana ha! Seni buraya gömebileceğimi biliyorum. Canın
0: cehenneme Sunny!
6: Bana gelin.
0: Canın cehenneme!
6: Sakin ol.
7: Seni gömeceğim. Seni pislik ne yapıyorsun? Ben amcan sayılırım. Çetenin kuralları var, bunu biliyorsun.
6: Burada kuralları ben koyarım.
7: Şaşırdın mı sanıyorsun? Hayır, sen daha doğmadan ben bu işleri yapıyordum. Senden korkmuyorum. Dur. Tamam. Tamam dur. Sunny kardeş dur. Tamam kabul ediyorum. Patron sensin. Her şey senin olsun. Ama Cheng Ma Shong bunu öğrendiğinde başın büyük
6: ne?
7: Belaya girecek.
6: Beni tehdit mi ediyorsun?
7: Özellikle düşmanla işbirliği yaptığı
6: öğrendiğinde. O halde git ona söyle.
7: Seni asla affetmeyecek.
0: Canın cehenneme serseri.
6: Beni tehdit mi ediyorsun? Cheng Ma'ya anlatmak
7: sen
6: istiyorsun.
7: Beni tehdit mi ediyorsun?
6: Bana kendini kanıtla. Kürekle kafasını patlat. Ama dikkat et de bana vurma. Olur mu? Hadi! Korkak! Artık bunu iki kişi biliyor. Ama bir kişi yapabilirim.
0: Sani, bunu kimseye söylemeyeceğim. Beni bilirsin. Dostluğa çok önem veririm.
4: Vay canına. Şong kardeş.
2: Arlong.
4: Neden uzun saçlarını kestirdin?
3: Uzun saç bugünlerde de mode oldu dostum.
1: Arlong.
4: Anne?
1: Kardeş Şong benim de saçımı kesmek istediğini söyledi.
3: Evet hadi otur şöyle. Eskiden berberlik yapardım. Yani eskiden makas tutardım. Ama şimdi silah ve sofa tutuyorum.
4: Şong. İstersen baş başa konuşalım. Annemin işe gitmesi lazım. Anne kalk. Hadi. Gidelim.
1: Sorun değil. Saçımı kestikten sonra giderim.
3: Doğru. Sadece saçını kesiyoruz. Gerilmene gerek yok. Bu toplumda kimseye güven olmuyor. Şahsen sadece kendime güvenirim. Bu yüzden kendi saçımı kendim keserim. Elbette annene yardımcı olmak istedim. Ama makasım biraz sürçebilir. Zira uzun süredir saç kesmiyorum. Söylesene domine salonunda abimin yaralanmasını nasıl açıklayacaksın?
4: Serseriler bana tuzak kurdular. Adamlarım hala komada. Onlarla dövüşmesem ben de hastanedeydim.
3: Sorun çıkarsınlar diye o üç adamı sen gönderdin. Üç büyük kardeş bunun acısını benden çıkarıyor. Hepsi bana karşı. Neyse ki çete içinde anlaşmazlığa düşsek de dışarıya karşı birlik olabiliyoruz. Çünkü kavga çıktığında kazanan hep polisler olur. Başımıza bu derdi açan da sensin. Yani sen bir hainsin.
4: Şong kardeş, ister inan, ister inanma.
3: Bana bunu anlatma, zırvalarını dinlemeyeceğim. Sen de kapa çeneni, oğlunun ne mal olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun?
4: Onca şeyi böyle, bir kalemini kaza açamazsın.
3: Ayrıca bağırmayı bırakın, çöz benim saç kesmeye çalışıyoruz. Şimdi makasım kayacak.
4: Pekala, kesmeye devam et, hadi.
3: Harika değil mi?
4: Gidelim. Acele et. Geç kalacaksın.
1: Teşekkür ederim.
2: Arlong!
3: Gerçekten hain olduğunu öğrenirsem sadece saç kesmekle kalmam ona göre. Şaka yapıyorum. Sabah gel çayı içelim.
4: Beni neredeyse kandırıyordun.

0: Merhaba Lung.
1: Merhaba.
2: Merhaba Lung.
1: Merhaba. Bugünün gazetesi. Chong. Hmm. Sorun ne?
3: Amerika'da Sunny adında bir adamla tanıştım. Ve ondan Kun kardeşle çalışmasını istedim. Ama şimdi mallarımı çaldığından şüpheleniyorum. Eskiden senin ekibindeydi. Git bir araştır.
4: Altı yıl önce.
5: Ben işime bakıyorum. Derdiniz de sizin.
1: Arkanı duvara ver. Dikkat et, gardını al. Soluna bak, aptallık etme. Kafanı eğ. İşte böyle. Eğ dedim, eğ. Hadi.
5: Arlong, bu seni ilgilendirmez. Kendi işine baksana.
1: Üçe bir ikinize siniyor mu? Kahraman mı oluyorsunuz? Gel.

0: Merkeze dönüp polis olacağım.
1: Zaten bir polissin. Sadece gizli polissin. Ayrıca istihbarat işinde üstüne yok. Hala alışamadın mı?
0: Bırakacağım.
1: Neden? İşinde çok iyisin. Neden bırakasın ki? Yerine kimseyi bulamam.
0: Cenk Bağşonk bana güvenmemeye başladı. İşimi bitirmelerinden korkuyorum. Annemi de bulaştırmak istemiyorum.
1: Ah, seni anlıyorum. Ama şimdi de beni bulaştırıyorsun. Bırakırsan yerine geçmem gerekir. Emekliliğime şurada ne kaldı?
0: Emekliliğinin canı cehennem. İnsan değil misin sen? Terfi almak için beni kullandın. Şimdi görmezden geliyorsun.
1: Peki başını onca derde sokarken arkanı temizleyen kimdi? Bizzat ben temizledim. Bırakmak mı istiyorsun? Tamam, sorun değil. Bir istifa mektubuna bakar. Kayıtlarını da bir çırpıda
0: temizledim. O halde hemen ya.
1: Cançılım, boşver. Hey, bana son bir kez yardım et. Merkeze dönersin. Zengin bir adama şantaj yapıldığı haberi geldi. Elimizde bir şüpheli var. Aynı zamanda Kun cinayetine de karışmış olabilir.
0: Devam et.
1: Şüpheli Luo Zivay adında biri. Eskiden adamındı. Takma adı Sunny olan.
0: Chong da Sunny ile ilgilenmemi söyledi. Şu tesadüfe bak.
1: Daha iyi ya. Görevini daha çabuk bitireceksin demek ki. Böylece suç örgütünü bitirecek yeterli delilimiz olacak. Sonra görev tamamlandığında bırakabilirsin.
0: Bütün bunlar bittiğinde masa başına döneceğim. Yoksa seni kırbaçlarım.
1: Hatta asarak kırbaçlayabilirsin. Ha, yalnız şu da var. Çin'e gitmen gerekecek. Merak etme. Orada da polis seninle işbirliği içinde olacak. Yani usludur.
0: Dur biraz. Bu ne biçim iş? Kimliğimi sadece sen bilmiyor musun? Şimdi tutmuş Çin polisiyle işbirliği yapacağımı söylüyorsun. Ben çeteciyim, onlar polis. İşimi nasıl yapacağım? Yeni kimliğim ne olacak?
2: Özel bir kimlik.
0: Ne demek bu şimdi?
1: Düşün ve bul.
0: Hey!
3: Nanhai.

0: Merhaba.
1: Ne istiyorsun?
0: Benimle arkadaş olmanı.
1: Hasta mısın sen? Ne arkadaş olması? Beni takip eden sensin.
0: Bunu ökşe almak için mi yapıyorsun? Senin gibi güzel bir kıza hiç yakışmıyor. Söylesene, adın ne senin?
1: Beni iyi dinle.
0: Elbette anlıyorum. Sen mesai arkadaşım G. Franks'in.
2: Hey! Git kızlara başka yerde asıl. Kurallara uysana. Bu yolu annen mi yaptırdı? Lanet serseri.
0: He? Annemin yaptırdığını nereden biliyorsun? Evet, annemin yolu. Kesinlikle. Vay canına, zengin çocuk ha. Biraz yatırıma ne dersin?
2: Ne?
0: Annem sana da yol yapar. Bu işlerden o anlar. Ben hiç anlamam. Ben arabalardan anlarım. Şunu bir kontrol edin. Ah, lastikte bir sorun var. İstersen saçını
1: hey,
0: da kesin.
1: Burada yolu tıkayan biziz.
0: Toz ol.
1: Çençilung, hep böyle şeyler mi yaparsın sen? Başka işin yok mu? Atla hadi.

0: Öğle yemeği vakti geldi. Hello.
1: Hey. Derdin ne senin?
0: Bu kızı gözüm bir yerden ısırıyor. Sanki onunla tanışmış gibiyim.
1: Hepsi arkadaşımın.
0: Ne demek arkadaşının adı Feng Jing. Tıpkı seninki gibi.
1: Çok sıkılıyorsan şu şüpheli bilgilerini incele.
0: Gerek yok. Hepsi aklımda.
1: Chen, seni uyarıyorum. Gelecek sefere seni arabadan atarım. Bunlar özel şeyler, anladın mı?
0: Evet, hanımefendi.
1: Adam uygunsuz biçimde davranıyor. Amirime bildireyim de biri yakından gözlesin. İşte burası. Görev süresince burada kalacaksın. Aynı zamanda gerektiğinde geçici ofisimiz olacak.
0: Sizin çalışmanız için mi yoksa benim kalmam için mi tutuldum? Yeme içme, çamaşır ne olacak?
1: Chen, lütfen açıklamama izin ver. Buraya bizimle işbirliği yapmak adına bir görev için geldin. Anladın mı?
0: Anladım. Burada biri mi kalıyor ne?
1: Amirim geldi. Yüzbaşı.
2: Merhaba.
1: Bu Yüzbaşı Lai.
0: Yüzbaşı Lai, teşekkür ederim. İlginiz için.
2: Rica ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Güvenliğini biz sağlayacağız.
0: Harika ama sorun değil.
2: Lu Zhuai, Amerika'daki Çin mahallelerinde ün kazandı. 2 yıl önce o ve adamları iş için Çin'e geri döndü. Uzun süredir Çin'de olsalardı henüz sabıka kayıtları yok. Ancak çete liderlerinden Kun'un öldürülmesi ve Hong Konglu bir milyonere şantajla ilgili olma olasılıkları var.
0: Lu Zhuai, Lu Zhuai. Sunny adamlarımdan biriydi. Onunla kardeş gibi olduğumuzdan haberiniz vardır. Ama Amerika'ya gittiğinden beri hiç görüşmüyoruz.
1: Yani senin yüzünden kötü yola düştü. Suçlarından dolaylı olarak sorumlusun.
0: Laflarına dikkat et, olur mu?
2: Chelung, bu görev konusunda planın nedir?
0: Çok basit. Onu akşam yemeğine davet edip sohbet edeceğim.
1: Peki sonra?
0: Sonrasını nereden bileyim? Ne yapacağımı yemekten sonra karar veririm. Bir bilgi elde eder etmez sizi ararım.
1: Bu nasıl bir plan böyle?
0: Ben işlerimi böyle yürütürüm. Sorun mu var ha?
1: Demek böyle yürütüyorsun. Yani sen bile ne yapacağını bilmiyorsun değil mi?
0: Sen hep bilirsin.
1: Yüzbaşı, operasyonda uygunsuz davranma ihtimaline karşı onu gözleyecek biri lazım.
0: Beni izlemenin yararı olmaz. Baştan söyleyeyim. Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaparım, tamam mı?
2: Ne zamandır polissin?
0: 8 yıldır.
2: Şimdiki gizli polislik dönemin dışında resmi kimliğini kastediyorum.
0: Boş verin. Bu işi kendi bildiğim gibi yapacağım. Ve ne yapacağınız umurumda değil.
1: Chen Chilung.
0: Ben yatmaya gidiyorum.
1: Bunu yapamazsın.

0: Hoş geldiniz.
1: Kaybol yine.
2: Kardeş, o sandalye dolu.
3: Ben insan değil miyim? Ben insan mıyım değil miyim?
2: İyi olduğundan emin misin sen?
4: Bak, bu mekan kimin biliyor musun? Burada yemek yemek senin ve benim için çok farklı. Sen yediklerinin parasını ödersin ama ben asla ödemem.
3: Sana param var mı diye sordu.
2: Derdin ne senin be adam? Pekala, kalkıyorum.
5: Sen ne yapıyorsun?
2: Kardeşim. Dur bir bakayım. Sunny kardeş.
5: Sadece Sunny de.
2: Sen Sunny kardeş.
5: Ya da ne dersen de. Hadi. Tanıştırayım. Bu benim ortağım Cenk. Akıl hocam.
2: Cenk.
5: Ve bu da...
3: Sesli Fak! Cenk kardeş! Cenk kardeş!
2: İsmini hak ediyorsun.
3: Cenk kardeş!
5: Adamım benim. Akıl hocam.
2: Bunu bir daha söyleme, sadece dostuz.
6: Hoş geldin Cenk kardeş.
3: Bravo! Bravo! Bravo. Hoş geldin.
5: Çok şey
3: kardeş.
5: Bravo.
6: Hoş geldin.
5: Ve dövüşte çok iyidir.
3: Vay canına! Demek dövüşçüsün. Harika!
6: Bravo!
3: Harika!
5: Çok iyi. Doğrusu biraz şişmanlamış.
2: Say mı? Hala antrenmanlıyım, biliyor musun?
5: Demek öyle.
2: Asla arkana dönme, saldırıya uğrarsın ha. Bunu sana öğreteli uzun zaman oluyor. Fazla hamburger mi yiyorsun? Hepsi çöp.
5: Evet.
2: Ay canına, neredeyse boğuluyordum. Gerçek olsa bu kadar olur.

0: Seni Şonk gönderdi değil mi? İstediğini sorabilirsin. Hı?
1: Pekala. Açık konuşacağım. Şong'un mallarını sen mi aldın? Bana hemen cevap ver.
0: Hep düşünmeden soruyorsun. Söylenenlere hep inanır mısın? Neler döndüğünü biliyor musun? Biliyor musun? Hiç sanmıyorum.
1: Madem keyfin yerinde değil, sonra konuşalım.
0: Dur. Bekle. Sen akıl hocamsın. Hadi. Birlikte içelim.
1: Bu kadarcık içmenin anlamı yok. İçeceksek doğru dürüst içelim.
2: Evet, bir anlamı yok. Şunu doldurup içelim hadi. Cesur ol.
3: Evet dostum. Çok iyi.
4: Harikaydı dostum, çok iyiydi.
3: Harikaydı.
1: Yemeği sıcak severim. Sunny iyi bilir.

0: İşemem lazım.
1: Kaçacağını sanma!
2: Kapa çeneni!
3: Arkasından konuşma.
4: Hey kardeş! Dur!

yakalayın! Çabuk olun, hadi! Çabuk, kaçırmayın!

Hadi.

0: yakaladık onu.
1: Tamam işte orada.
0: İşte orada yakaladık onu. Hadi bakalım gösterelim.
2: Gelin bakalım. Cesaretinizi
3: göreyim.
0: Hadi hadi göster.
2: Hadi.
4: Kapayın çenenizi. Beni öldürmen için seni Chang Mao Shong mu gönderdi? Öyle mi? Seni gönderdi değil mi?
2: Saçmalıyor.
4: Sendin.
2: Saçmalıyor.
4: Neden?
2: Bunu yapanı ben de bilmek
4: sendin,
2: istiyorum.
4: Sensin! Neden? Neden? Söyle neden?
5: Kesin şunu!
6: Bir şey yapmaya kalkışmayın. Destek ekibi her an gelebilir. Bir şey yapmaya kalkışmayın. Destek ekibi her an gelebilir.
5: Durun!
2: Sen de kimsin?
5: Polis!

0: bakalım. Kapıda bak.
1: Şuraya geçin. Hadi kıpırdayın. Ayağa kalk.
2: Adın? Telefon numaran. Düzgün otur.
3: Ya. Memure Hanım, havalandırmayı kapatabilir misiniz? Ya da bir battaniye verir misiniz? Sanırım hasta olacağım.
4: Dereceyi biraz daha düşürün. Sana son bir kez daha soracağım. Ölen adamla ilişkin nedir?
3: Benim ortağım öldü. Gerçekten çok üzgünüm. Lütfen bana yardım edin. Lütfen.
4: Pekala. Bizimle işbirliği yapmayıp oyun oynamaya devam edersen aynı kaydı tekrar tekrar alacağız. Ancak şunu da unutma. Bu arada buz keseceksin.
3: Size gerçeği anlatırdım. Ama neler döndüğünü bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bu akşam dostlarımdan biri öldürüldü. Nasıl hissettiğimi anlıyor musunuz?
4: Bu suları iç. Sonra idrar tahliline götürün. Bakalım bağımlı mı?
3: Tamam, özür dilerim. İçirmenize gerek yok. Hemen işleyebilirim. Bu bardak olur mu? Hı?
4: Teste götürün.
5: Böyle kolay bir iş veriyorum. Ama nerede olduğun belli değil. Şimdi başımıza bir katil çıktı ve bir adam öldü.
6: Bakın, onun kendi planı var. Bir şey yapmadan önce onunla iletişim kurmalısınız.
4: Sana söyledim, onu vuran bizimkilerden biri değildi. Kulaklarında ya da beyninde bir sorun mu var senin?
5: Ben de biri vurdu dedim zaten. Bunu sizin yaptığınızı söylemedim.
4: Hep bir koruma tuttuğumu söylemiyor musun? Zivalo'nun peşini asla bırakmayacağı belliydi. Her şeyden haberi olduğu kesindi.
5: Şimdi delille tutuklayacaksın. Hangi delille? Onu herhangi bir delille tutuklayabilirdin, tamam mı?
4: Suç işlediğini biliyordun. Bunu sen de yapabilirdin.
6: Peki hakkında yeterli delil var mı?
5: Gizli polis ne demek biliyor musun sen? Hedefinin tutuklandığını diğerlerinden gizleyebilen biri demektir.
6: Evet.
5: Şimdi tutmuş, benden diğerlerini suçlamamı istiyor.
4: Lütfen anlayacağım dilden konuş.
6: Demek

0: istediği, bunu yaptığı için ölmesini istediğini düşünüyor.
1: Ölmesini mi istiyormuşum? Onlarca adama saldırmasıyla ölmediğinde tek bir lafımla mı öleceksin?
2: Sen mi bana yardım edeceksin yoksa ben mi sana edeceğim? Önce bunun cevabını
1: ver. Cinayet Çin'de işlendi. Bu yüzden benim sorunum. Yardım konusuna gelince neden senin gibi bir beyin size yardım etmek zorunda olayım? Sen bana yardım edeceksin, anladın mı?
2: Ne diyorsun sen? Yoksa beynin mi sulandı? Git bir muayene ettir bence. Hasta mısın? Duygusal pislik.
1: Ha? Seni döverim. Gel buraya. Adım. Benden özür dileyeceksin. Dur, bana borç düştün.
0: Hayır, sakin ol. Tamam.
2: Memura
0: tamam.
2: Saldırıdan suçlayacağım. Hadi dur.
1: Hiç çekinme. Sen asla bir polis olamayacaksın. Sen serseri çetecinin tekisin.
3: Hakaret etmeyi bırak.
1: Defol buradan.
0: Ya yapmayın.
1: Evet git tabii. Chen, sana şu kadarını söyleyeyim. Sen asla bir polis olamayacaksın.
4: Kültür farkı işte.
0: Aslında eğitimli ile eğitimsiz arasındaki fark.
5: Arlum.
2: Dur biraz. Sana göstereyim.
5: Ne göstereceksin? Aa, başımı döndürme, şimdi dönüyor zaten.
2: Evet. Güzel değil mi?
5: Evet çok güzel.
2: Hatırlıyor musun? Çocukluğumda omzuna binerdim. Sen de böyle bütün dünyayı daha iyi görebileceğimizi söylerdin.
6: Hatırlıyor musun?
7: Oğlum, beni bunu söylemek için mi aradın?
2: Yeni ortamla anlaşamıyorum.
5: Harlong.
7: Dünya böyle. Onu değiştiremiyorsan gün gelir o seni değiştirir. Bu hep böyledir. Öyle değil mi canım?
5: Sen kendi yolunu seçtin. O halde kendine inanmalısın.
7: Sadece bu şekilde sorunları aşabilirsin.
6: Anne.
2: Sanki çeteci biri gibi miyim?
7: Hayır asla. Sen benim oğlumsun.
2: Evet elbette. Yani sen de biraz çatlaksın diyorsun öyle mi?

0: Oh, yine ıskaladım.
1: Özür dilerim.
0: Akademiden mezun olduğumdan beri doğru dürüst ateş etmedim. Yani yeterince ateş ettiğimde tekrar polis olduğumda herkesin alay konusu olurum.
1: Neden 12'den vuramadığını biliyor musun? Silah tutuş biçimi yüzünden. Bileğini gevşetmeden sıkıca tutmalısın. Hedef ve silahı gözünle düzgün şekilde hizalamalısın. Bir daha dener misin? Eskiden keskin nişancıydım ve tek bir puanla milli takıma katılamadım. Kıl payı ıskalamışım. Ama hedefimi kesin vururum.
0: Sadece tek bir ağaca odaklanarak tüm ormanı nasıl ele geçirirsin ki? Iskalarsan kaybın küçük değil, büyük olur.
1: En azından kendi seçtiğim bir hedefe odaklanmış olurum. Asla senin gibi olmam. Planın ya da adresin yok. En kötüsü hedefin yok.
0: Bu kadar sözlü saldırı yeter. Bakalım silahımı alabilecek misin?

0: Şimdi kaçabilir misin?
1: Hop. Buna şartlara uyum sağlama denir. Uyum sağlamazsan başına gerçekten bir şey gelebilir. Nereye kaçıyorsun ha? Hı?
0: Doğrusu başın dertte. Çin kanunlarına göre havalı silah kullanmak yasaktır. Suç işlediğine göre şimdilik sana el koyuyorum. Bir dahakine daha ciddi ceza verebilirim. Yani tutuk.

0: gidelim.
1: Gel buraya.
0: Sakın dur. Unutma.
1: Silahımı alamazsın.
0: Hoşça kal.
1: Hain.
2: Şon kardeş.
1: Ha, Darlon gel. Otur şöyle. Rahatına bak.
2: Ortağımı biri öldürdü.
1: Aptal mısın? Bunu Arlong'un yaptığını mı sanıyorsun? Onun başını derde sokuyorsun o kadar. Güvenilir bir kaynaktan bunu Dao Feng adında bir tetikçinin yaptığını öğrendik. Anlaşılan dostlarından birini öldürmüşüz. Ona borcunu ödemek için işi bitirecek birini bul. Ve bu konu kapansın. Fotoğrafı ve adresi bu.
2: Elimden geleni yaparım.
1: Elbette. Bu şarabı içtikten sonra tekrar sıkı dostlar olacağız. Tamam mı Bayrak? İşte bu kadar.
2: Artık gideyim.
3: Geçen sefer Sunny kendine bir günah keçisi bulma konusunda şanslıydı. Şimdi Sunny'ye kasten bilgi verdim ve artık senin nerede olduğunu biliyorum.
1: Peşine düşecek. Bu senin için son fırsat.
3: Her şey sona erdiğinde seni buradan göndereceğim.

0: Burada ne arıyorsun?
1: Çalışıyoruz.
0: Burayı eviniz mi sandınız? Yoğun çalışıyorsunuz.
2: Yeni bir şey var mı?
0: Schönfeld Oteli. 204 numara.
2: Nereden aldın bu bilgiyi?
0: Cheng Maoshong verdi.
2: Pekala, bunu doğrulayalım. Yüzbaşı. Merhaba yüzbaşı. Yeni bir şey öğrendim. Katilin yerini biliyoruz. Ben de gitmek istiyorum. Tamam,
0: acele
2: hemen
0: etme.
2: Ayarlıyorum. Bölümle hemen bağlantı kurun, destek isteyin.
0: Bakın,
2: tamam mı?
0: Bu bilgi doğru olmayabilir. Belki yanlıştır.
2: Neden yanlış bilgi veriyorsun?
0: Tetikçilerle gangsterlerin ortak bir özelliği vardır. Çeteci olmaları. Bu yüzden doğru da olabilir, yanlış
2: Yeter
0: da.
2: Yeter artık. Hadi gidelim.
0: Tamam, ben de geliyorum. Ama bak, beni dinle. İyi olduğundan emin misin?
2: Bilgi gerçek olsun ya da olmasın, oraya gitmek zorundayız, tamam mı?
0: Senin gitmen gerekmiyor.
2: Affedersin ama şu an polis kimliğin yok. Gerçekten zor olacak. Kal ve haber bekle. Hı?
0: Aceleci davranma. Bu konularda senden daha tecrübeliyim. Ne kadın ama...

0: Neden aptallık ediyorsun? Sana söylemiştim.
1: Hey!

0: Ateş et.
1: Sakın yapma.
0: Ateş et. Ateş et.

0: Al. Al hadi. Hadi. Bak, bu kendi fincanın. Dinle. İşin aslı, çok iyi iş çıkardın.
1: Evet, haklısın. Onu vurdum. Aferin bana.
0: Evet, kesinlikle. Çok iyiydin. Aferin sana. Ne var bunda? Ağlama yine. Pekala. Gel. Hadi yarışalım. Hadi hadi hadi. Gel. Tamam. Sana göstereyim. Hadi. Ateş et. Hedefe.
1: Bir silah daha mı?
0: Hadi ama yine başlama. Al şunu hadi.
1: Ne yapıyorsun sen? Ne kadar üzgün olduğumu farkında değil misin? Ben sadece...
0: Sadece bir adam öldürdün. Sana bir şey söyleyeyim. Onu öldürmeseydin orada daha çok adam ölecekti. Bugün beni öldürseydi bunun sana yararı olur muydu sanıyorsun ha? Söyle hadi.
1: Konuşma artık. Neler hissettiğimi anlamıyorsun bile.
0: Anlamadığımı nasıl söylersin? Nasıl böyle dersin? Şu kadarını söyleyeyim. Bu senin hayatındaki ilk deneyim oldu. Hayatı bu deneyimler için yaşıyoruz biz. Ama ıskartaya çıkanların şansı olmaz. Bilmem anlatabildim mi? Gel buraya. Al şunu. Böyle pes edemezsin. Tut hadi. Kırmızıya nişan al. Bu kadar. Aferin. Tamam. Çok güzel. Unutma. Hayat bir deneyimdir. Ha? Artık ağlama. Sadece unutabildiklerini unutmaya bak. Geriye deneyimlerin kalsın. Ağlama. Olur mu?
1: Hı? Ama yine de silahına tekrar el koymam lazım.
0: Hain. Seni hain.

0: Onu yakalamaları için polise sen mi bilgi verdin?
1: Birini arayıp bulma konusunda çeteciler polisle kıyaslanamaz bile.
0: Sana nasıl güvenebilirim?
1: Sorun bu mu? Vakit kaybı. Hey, belanı mı arıyoruz?
0: En büyük başarısızlığım ne biliyor musun? Bana senin öğrettiğin dürüstlüğüm.
1: Bu toplumda daha değerli bir şey var mı? Senin hayatını kurtarmış olmasaydım, çoktan işim bitmişti.
0: Bu toplumda dürüstlük hiçbir işe yaramıyor. Bunu açıkça gördüm. Chang Mao beni öldürtmek için Kun'un adamlarından birini gönderdi. Sonra onu öldürmeni söyledi. Kim ölürse ölsün memnun olacağım. Sende patron kumaşı yok. Senin seviyen bu. Ama beni takip edersen kimse seni küçümseyemez. İşbirliğinden söz ediyorum. Bana yardımın dokunabilir. Yükselmek için bana ihtiyacın var. Bunu bir düşün.
1: Chong'un geri istedikleri bunlar mı?
2: Bu veriler Kun'la 4 kişinin hayatına mal oldu.
0: Öyle hafife alamazsın.
2: Bu veriler ne işe yarıyor?
0: Bunlar milyonerlerin halkın bilmesini istemediği pis işler. Bana istediğim ücreti verecekler. Çünkü yaptıkları yasa dışı işler. Onlara şantaj yaptığımda polise de söyleyemiyorlar.
3: Bu çok iyi bir plan bence.
1: Söylemesi kolay tabii. Böyle bir şey yapmış mıydın?
0: Tabii ki yaptım. Şu halime bir bak. Büyük bir servet kazandım. Ve artık meşru bir iş adamıyım. Ama ne yaptığımdan kimsenin haberi yok. Sen hariç. Ve sen.
3: Bu sırrını saklayacağım. Elbette sen de öyle. Hadi birlikte çalışıp servet kazanalım.
0: Bir gün bana yanlış yaptığını öğrenirsem, bütün ailen öbür dünyayı boylar.
2: Nasıl yapacağız? Chang Mao Chong seni bilgileri alman için gönderdim. Sana ona götürebileceğim bir liste vereceğim. Birkaçına şantaj yaptığında bu duyulacak. Gelen parayı başkalarıyla bölüşeceğiz. Olay ortaya çıktığında da suçu Chang Mao Chong'a atacağız. Biz paramızı kazanacağız. Yarın bilgileri almaya gel.
4: Annen gizli polis olduğunu biliyor mu?
1: Başta bilmediğini sanıyordum. Meğer her şeyden haberi varmış. Annemle ilişkimiz biraz tuhaftır. Onunla iki sıkı dost gibiyizdir. Bak, dövmeyi görüyor musun? Bunu özel olarak annem için yaptırdım. Bu onu korumak için bir simge gibidir.
4: Neden dövmelere bu kadar düşkünsün?
1: Çeteci gibi olmam gerekiyor. Bir çeteciye benzemezsem nasıl rol yapabilirim ki, söyler misin? Bir çeteci içinde yaşamalıyım, değil mi? Tam bir patron gibi görünmeliyim. Ayrıca bir sürü dövmemin olması ne fark eder ki?
4: En sevdiğin hangisi?
1: Sırtımdaki.
4: Tekrar dövmesi mi?
1: Nereden biliyorsun? Ne zaman gördün ki?
4: Hakkındaki her şeyi biliyorum.
1: Dövmelerime kadar? Bu harika.
4: Peki tekrar dövmesinin anlamı ne?
1: Tekrar polis olmak.
4: Hong Kong'da bu kadar çok dövmeyle polis olabiliyor musun?
1: Bu konusu bile olamaz.
4: Onları yaptırdığında bir gün yine polis olabileceğin hiç aklına gelmemiş miydi?
1: Zamanı gelince hepsini lazerle sildireceğim. Yaralar umurumda değil. Gerçekten hiç değil. Benim için en önemli şey tekrar polis olabilmek.
4: Peki polis olduğunda en çok yapmak istediğin şey ne?
1: Tabii ki kötü adamları yakalamak. Senin?
4: Saçmalama. Elbette kötü adamları yakalamak. Evet. Çok yakında onları yakalayacağız. Verileri alır almaz oradan çık.

0: Buraya bas.
1: Zilongchen bilincimi kaybettiğimi sandı ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum. Kesinlikle gizli polis. Zilongchen bilincimi kaybettim sandı. Ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum. O kesinlikle gizli polis. Zilongchen bilincimi kaybettiğimi sandı ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum. O kesinlikle gizli polis. Zilongchen bilincimi kaybettiğimi sandı ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum.

kaçmalarına asla izin vermeyeceğiz. Artık delilimiz var. Mutlaka adalet önüne çıkacaklar. Hiçbir şey yapman gerekmiyor. Sadece saklan. Seni bulmaya çalışacağım.

0: Cancelum, basit bir hırsızı nasıl komaya sokarsın? Hakkında şikayetçi oldu.
1: Özür dilerim efendim.
0: Doğru dürüst eğitimin yok. İngilizce bilmiyorsun. Tek bildiğin dövüşmek. Sen serseri misin yoksa polis misin?
1: Polislik dil bilmek mi, hırsız yakalamak mıdır?
0: Cancelum, bu durumda geriye bir tek seçeneğin kaldı. Gizli polis olmak.

0: Artık hayatım tehlikede. Benimle Sunny, kalmanıza lütfen. İzin veremem.
1: Sana ihanet etmem. Sunny lütfen inan bana.
0: Terry, Sunny, at artık şunları.
2: Sunny aklını kaçırdı. İlişkisi olan herkesi öldürdü. Cinayetle ilgili her kanıta sahibim. Güvenliğim karşılığında hepsini size vermeye hazırım.
3: Bu tarafta.
4: Kendim yürüyebilirim.
5: Cenk Ma Shong sen misin?
6: Sen de şu polissin biliyorum.
5: Neden bile bile Sunny ile birleşmek istiyorsun?
6: Doğrusu güzel bir soru. İkisi akıllı adamlar. Elbette birbirlerini öldürmeleri için.
5: Seni aşağılık pislik. Planın sonuçsuz kalacak.
6: Her şeyi bizzat ben tasarladım. Gizli polis olduğunu öğreneli çok oluyor. Adamlarımdan birini ziyaret ettiğimde bana anlattı.
7: Zilong Chen bilincimi kaybettiğimi sandı ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum. O kesinlikle gizli polis.
6: Zaten tahmin ettiğim bir şeyi öğrenmiş oldum. Eğer bir polisse ve yardım etmeye niyetliyse dünyanın hakimi olacaktım. Bu harika bir şeydi.
5: Her şey hep umduğun gibi gitmez. Uygun anda seni tutuklayacaktı.
8: Tutuklamak istiyorsan yap, yoksa işemek istiyorum. Niye orada dikiliyorsun? İşe işimi izlemek için mi ha?

0: Sürtük.
1: Bana vurursun ha.
2: Olduğu yerde kal.
3: Polis, kıpırdama. Memur bey, o bana saldırdı. Bana vurdu, bakın.
2: Ben bir şey görmedim. İyi misiniz hanımefendi?
4: Memur bey, bu adam beni dövüyordu. Şimdi bayılacağım.
2: Vay canına, kötü yaralanmışsınız. Hemen götürün onu, çabuk.
3: Ama...
2: Ne demeye çalışıyorsun?
3: O...
2: Bütün adamlarını tutuklayıp çıkardık. Burada tek başınasın. Cheng Maoshong, çete üyesi olduğunu kanıtlayacak yeterli delilimiz var. Çok sayıda suça karıştığından şüpheleniyoruz. Bizimle merkeze geliyorsun.
3: Bence size bilgileri Zilong Chen verdi. Buna kendimi hazırlamıştım ama... ...tutuklanmadan önce bir kadından dayak yemeyi beklemiyordum.
2: Bu da seni dövmek için planımızdı. Götürün onu. Emredersiniz.
5: Emredersiniz.
3: Hey, bir dakika.
2: Evet.
3: Bir dakika. Adamınızın evinde bir terslik olabilir.
2: Yürü hadi, yürü.
6: Bir gün bana yanlış yaptığını öğrenirsen bütün ailen öbür dünyayı boylar.
7: Oğlunun sivil polis olduğunu bilmiyor musun?
6: Biz sivil polise olacakları bilmiyor musun?
8: Sally dinle. O benim her şeyim, tek oğlum. Eğitimsizdir ve hep sorun çıkarır. Aranızda bir sorun varsa sorumluluğu üstlenirim.
7: Seni bu hale düşüren oğlun için mi? He? Söylesene.
8: Evet, elbette. Ama seni uyarıyorum. Oğluma zarar vermeye kalkışırsam ikimizi de yakarım. Seni öldürürse döverim. Lanet olası serseri.
7: Bana sadakati öğretti. Güvenirdim ama ihanet etti.
8: Oğlumun başka hiç kimsesi yok. Her ne yaptıysa tümünü ben üstlenirim.

0: Dayan anne, dayan. İyileşeceksin.
1: Dayanabilirim.
0: Az kaldı anne. İyileşeceksin.

0: Chan Shenlong, lütfen sakin ol. Durumun farkındayım. Düşüncesizce davranma. Tekrar atanma başvurun teslim edildi. Bütün görevlerin sona erdi. Lütfen düşünceli ol biraz, yoksa 8 yıllık emeğin boşa gidebilir.
1: Chan, bak, seninle uzun süredir çalışmasak da adaletsizlik yüzünden çok acı çektiğini biliyorum. Sen dayanıklısın. Üstelik çok yakında tekrar polis olacaksın. Nasıl böyle umursamaz olabilirsin? Adalet yerini bulacak.
2: Yeter diyorum artık. Annemi dövdüler. Siz ne yapardınız?

0: Senin pislik. Bu benim param. Nereye gidiyordun ha?
1: Ben döndüğümde seni bulamadım. Parayı yanıma aldım. Tekrar buluştuğumuzda sana verecektim. Kaçmaya mı çalıştığımı sanıyorsun?

0: yoksa? Kendi bir şey aldığımı mı sanıyorsun? Ben böyle bir şey yapar mıyım? Ne yaptıysam hep senin için yaptım ben. Neden beni yanlış anlıyorsun? Ben böyle biri değilim ki.
1: Polisi aradığını duydum. Hakkımda delilin olduğunu söylemişsin.
0: Aşağılık serseri. Nasıl seni ispiyonladığımı düşünürsün? Bana asla güvenmedin değil mi? Beni aptal mı sanıyorsun?
1: Nasıl güvenebilirim ki? Bir köpeğe güvenilir mi? Seni pislik...
0: Lütfen, lütfen bana güven. Biz hala dostuz değil mi? Ben ihanet etmem. Amerika'da onca zaman birlikte çalıştık. Tam 3 yıl. Seninle ayrılsak da hep dostuz biz. Güven bana. Asla sana karşı gelmedim. Hayatım senin ellerinde. Aşağı geldi.
1: Seni pislik. Hayvanlar bile senden hoşlanmaz.
0: Biz seninle kardeşiz. Onca cinayette yardım ettim sana. Bu da kaçamazsın. Ben de öyle.
1: Sen öyle san.
0: Nasıl bu kadar yüzsüz olabilirsin?
1: Suçlu ben değilim. Önce sen ihanet ettin.
2: Seni aşağılık serseri. Bana istediğini yapabilirdin ama annemin nasıl döversin?
1: Bu işi anneni sen bulaştırdın, ben değil. Sende sadakat diye bir şey yok. Şu kadar bile yok.
2: Sana neden sadık olayım? Çekilin. Ben çekilsene.
3: Şehir güvenliği kaldırıldı.

0: Çekilin! Çekilin!
1: Dikkat et, araba geliyor!
2: Dikkat et!

Beautiful.

Ugh!

0: Sen Çeluk! Demek sivil polistin. Ve tekrar polis olmak istiyorum. Beni yakalayabileceğini mi sandın? Ha, dövüşte bile yenemezken. Kaybetmeye mahkumsun.
1: Come on.

0: 6 ay sonra.
1: Merhaba, özür dilerim.
2: Merhaba, yine geç kaldım.
1: Kredi ödemeye gitmiştim. Neyse, başvuruna gelince...
2: Evet, nasıl gitti?
1: Amirim onaylamadı.
2: Bir yanlışlık olmalı. İngilizceden geçtim. Hong Kong polisi kanun ve düzeni koruyarak toplumun güvenliğini ve huzurunu sağlar.
1: Evet.
2: Kanunları da biliyorum. Neden peki, dertleri ne?
1: Bak, bir polisin İngilizce bilmesi şart değil. Hepimiz Çince konuşuyoruz. İnan elimden geleni yaptım.
2: Zeng Can Long.
1: Ama buna gerek
2: bu
1: yok.
2: Bu kafamda kırmadan git buradan. Hadi git.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Bu ne? Ev işleri mi yapıyorsun?
2: Anneme yardım için.
0: Doğrusu şimdiki işine hala alışamadım.
2: Zamanla alışırsın.